0: olabilir.
1: Hadi atla, atla kızım. Şu anda çiftlikten 1,5 kilometre uzaktayım. Bir av arayan bir dağ aslanı için yaklaşık 15-20 dakikalık bir macera demek. Aferin kızım, bulun onu. Bulun hadi. İşte bu. Yeni üyemiz çok keyif alıyor. Çok heyecanlı olduğunu çıkardığı seslerden anlayabiliyorum. Şu anda sıraya girmiş gibi görünüyorlar.
0: Köpekler sıraya dizilmişse bu dağ aslanının kokusunu aldıkları anlamına gelir. Bu köpekler ne kadar sürerse sürsün yakalamak üzere eğitildiler. Ama zaman kısıtlı.
1: Köpeklerin aslanla aralarındaki mesafeyi hızla kapatmasını umuyorum. Çünkü toprak üzerinde kalan kar eriyor. Koku da karla birlikte yok olur. Köpekler beni burada bulunan bir nevi çukurdan geçiriyor. Köpekler karlı zeminden ayrılıp ıslak toprağa doğru gidiyor. Neler olup bittiğini anlamam gerekiyor. Onları bu toprak zeminde daha fazla takip edemeyeceğim.
0: Jack izler kaybolunca köpeklerin ilerleyişini takip edip güvenliği sağlamak için GPS'e güveniyor.
1: Aa, bu gerçekten tuhaf. Aşağıda bir dere var ve Marlene orada hareket halinde. Viola ise orada öylece duruyor gibi. Ne yaptığını bilmiyorum ama kıpırdamıyor. Bu hiç iyi değil.
0: Kodiak Adası'nın tehlikeli kayalıklarında...
2: Bir süredir bu dereyi takip ediyorum.
0: Mike bir çıkış yolu arıyor. Çalıların arasından adım adım geçerek okyanusa inmeye çalışıyor.
2: Aşağıya inmek için hem dar hem tehlikeli hem de oldukça sarp.
0: Ama Alaska'nın öngörülemez arazisi işini hiç kolaylaştırmıyor.
2: Asıl endişem kaya çıkıntılarından birinden aşağı düşüp tekrar yukarıya çıkamamak. Eğer yaralanırsam tek başımayım. Hava ve doğa şartlarına maruz kalırım.
0: Yılın bu döneminde adada karşısına çıkabilecek en büyük engelle de yüz yüze gelebilir. Kodiak ayısı.
2: Az önce bir ayı gördüm. Birçok işaret ve birçok farklı iz de gördüm.
0: Ayılar kış uykusundan yeni uyandı ve çok açlar. Mike'ın yoğun çalılıkta karşılaşmak istediği son şey bu olduğu için 10 yaşındaki av köpeği Adel'in keskin duyularına çok güveniyor.
2: Bir koku hissederse veya bir şey görürse bana mutlaka haber verir.
0: Mike'ın 6,5 kilometre ilerlemesi 2 saat sürdü ve hala kat edecek uzun bir yolu var.
2: Olamaz. Gitgide daha da zorlaşıyor.
0: Mike pilotla buluşmasına yetişemezse ya da hava şartları değişirse 2 günlük keşif gezisinin sonunda ormanda haftalarca mahsur kalabilir.
2: Aa, işte orada. Okyanusu görebiliyorum. Nehirler, göletler, dereler. Daha önce hiç adım atmadığım ve geçmediğim her türlü şey var burada. Umarım geçmemize yetecek kadar sığ bir yer buluruz. Bu da o tatlı acı durumlarından biri. Okyanusu görebiliyorum ama aynı zamanda uzun bir yolun olduğu kesin ve yol alırken birçok bilinmez mevcut. Bu yüzden aşağı ineceğim ve kendi değerlendirmemi yapacağım.
3: Sawtooth Dağları, Idaho.
0: Idaho'nun Sawtooth Dağları'nın derinliklerindeki bir çiftlikteyiz.
4: Bu havada onu ahıra götürmemiz bence daha iyi olur.
5: Tamam, iyi fikir. Bunun için çok iyi bir gün seçmişiz. Geriye dönmek için artık çok geç.
0: Harry ve Kid hiçbir sığır çiftçisinin yapmaktan hoşlanmadığı bir işi yapıyorlar.
4: Şimdi onu asalım ve işin zor kısmına başlayalım.
5: Evet.
4: Harry ile bir sığır kestik. Yavrusunu kaybetmişti. İyi bir anne olamayacak kadar vahşiydi.
0: Yavrularına bakmayan başıboş inekler çiftlik sahipleri için sorundur. Çünkü yavruları sağlıksız olur.
5: Onunla bağırsaklarını kolayca çıkarırsın.
4: Evet.
0: Sığırın bu şekilde değerlendirilmesi hem kendilerini hem de ailelerini derinden etkileyen başka bir sorunu da çözüyor.
4: Bu kış her zamanki gibi pek avlanmadık çünkü çiftliği kurmakla meşguldük. Şimdi ise et stoklarımız iyice azaldı.
5: Hazır mısın?
4: Oldu işte.
5: Vay canına, çok şişmanmış.
4: Ne kadar yağlıymış.
5: Bu sığır amaçladığımız işi yapmayacak olsa bile önemli bir şey yapacak ve bizi besleyecek. Bu da kalbi.
0: İki kardeş de sığır yetiştiriciliğiyle büyümesine rağmen daha önce hiç sığır kesip parçalamadılar.
4: Kışın avdan elde ettiğimiz eti yedik. Yani bu bizim için yeni bir şey.
0: Bu işlem vahşi doğadaki gibi yürüyor. Ancak çok daha büyük bir ölçekte.
5: Ah, ters çevirelim mi?
4: Evet, ters çevirip asalım. Gerisini soyalım, sonra da biraz soğuması için bırakırız.
0: İç organları çıkarılan sığırın gövdesi yarım ton ağırlığında. Beygir gücü olmadan kaldırmak için çok ağır.
4: Yıllar boyunca birçok kez geyik avladık. Ama bu ebat açısından biraz daha farklı. Devasa bir sığır.
5: Geyikleri yaptığımız gibi parçalayalım
4: ben
5: mı?
4: Ben tutayım.
0: Et verimini üst düzeye çıkarmak için gövdeyi daha yönetilebilir olması açısından elle kesiyorlar.
4: Şimdi olacak.
5: Güzel ve temiz bir kesim.
0: Ama ilerledikçe doğaçlama yapıyorlar.
5: Bıçakla sırtın bir kısmını yarıp sonra baltayla devam ederim derim. Ortadan kesmeye bak. Tamam mı?
4: Şu çizginin üzerinde kalmaya çalışıyorum. Yoksa etin iyi tarafını mahvederim. Eti baltayla kesmek istemezsiniz. Eti baltayla kesmek onu mahvetmektir. Et çok kanlı olur. Tam omurganın üzerinden keserek bir testereyle yapılan kesim kadar temiz bir çizgide olur. Ama böyle hızlı ilerliyoruz. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Oradaki tümseyi keser
5: evet,
4: misin?
5: Evet, ben de onu düşündüm. Onu kesmek gerek.
4: Evet.
5: Oldu işte. Kendi sığır etinizi işlemenin avantajlarından biri de hiçbir şeyin israf olmaması. Bağırsakları köpek maması için kullanacağız. Deriyi ısınmak için kullanacağız. Her şey bir işe yarıyor.
4: Sanırım onu biraz soğumaya bırakmalıyız. Bir süre asılı kalsın. Daha sonra gelip onu parçalarız.
5: Olur.
6: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
0: Wyoming'de Josh Kirk, geçimini sağladığı bizon çiftliğine ek ve önemli bir büyümenin parçası olarak 12 dönüm arazi daha satın aldı.
7: Çıplak araziyi görebilirsiniz.
0: Ancak yeni arazi aşağıdan gelen bir saldırı altında.
7: Şu anda büyük bir çayır köpeği sorunumuz var. Orada bir tane var, 2, 3, 4 tane daha. Bu çıplak toprakların tamamındalar ve her şeyi alt üst ediyorlar. Çayır köpekleri ana besinleri otla beslenir. O otlara bizonlar için ihtiyacım var. Daha kötüsü çok büyük delikler açıyorlar. Atların bacaklarını kırabilir, bizonların bacaklarını kırabilir ve araziye çok büyük zarar verebilirler.
0: Çayır köpekleri yer altında kilometrelerce uzunlukta tünel açan, otlakları endişe verici bir hızla yok eden ve yuva yapan kemirgenlerdir.
7: Çayır köpekleri bir batında 4 ila 6 yavru doğurur. Ve yılda 2-3 kez yavrularlar. Bu bir istiladır. Buna izin veremem.
0: Bir çayır köpeği kolonisinin bir bölgeyi ele geçirmesi, otlayan sürüyü hayatta tutmaya çalışan çiftçiler için bir kabustur.
7: Bugün çayır köpeklerine savaş ilan ediyorum. Bu zararlıları dumanla yok etme zamanı geldi.
0: Her dönümde bir düzineden fazla çayır köpeği var. Bu beladan kurtulmanın tek yolu onları yuvalarından çıkarmak ve her tüneli teker teker imha etmektir.
7: Yeni planım şöyle. Odun sobası kurmam gerekiyor burada. Şu boruyu sobaya bağlayayım. Boruyu tünele sokarak onları dumanla çıkaracağım. Oh! Kocaman bir çıngıraklı yılan var burada. Bu şey beni sokarsa ölürüm. Kafasından vurdum. Vay şana. Çayır köpeği kolonileri çıngıraklı yılanları getirir. Her türlü yılanı getirir. Çünkü bu onlar için yemektir. Kafasını keseceğim. Çünkü bana saldırma riskini göze alamam. Zira öldüklerinde bile sokabiliyorlar. Dişlerini görüyorsunuz. Boyu aşağı yukarı 1 metre boyunda. Bundan acayip bir şey olamaz.
0: Çayır çıngıraklı yılanı insanlar ve hayvanlar için Batı eyaletlerinin en ölümcül sorunu.
7: Bu bir bizonu sokarsa büyük olasılıkla bizonu, özellikle de bir yavruyu kaybedersiniz. Bunlar çayır köpekleriyle beslenirler. Bu yüzden çayır köpeklerinden kurtulmam gerekiyor. Bu buradaki tek yılan değil. Şimdi biraz tepeden aşağı ineceğim. O çalılıklardan olabildiğince uzak durmaya çalışacağım.
0: Her bir tünel yüzeyin altında ayrı bir çukur gibi görünse de geniş bir ağ içinde birbirlerine bağlı.
7: Dumanlama yöntemindeki ana fikir dumanı çukurun içine vermek. Bu çukurdaki oksijeni azaltacak ve zararları dışarı itecektir. İşte burada çer çöp var. İşte oldu. Şimdi duman oluşuyor. Duman bir süreliğine tütecek. Ben de tuzakları kuracağım.
0: Bir çukuru dumanlamak çevredeki tünelleri de etkileyecek. Çayır köpekleri güvenli bir yere kaçtıktan sonra yüzeye çıkmaya zorlanacaklar.
7: Bunlar ters ayı tuzakları. Gövdeye sıkıştıran bir sistem. Yani bu tuzak hayvan dışarı çıkıp tetiğe dokunduğu anda onu hemen kavrar ve öldürür. İşte oldu. Şimdi duman oluşuyor. Duman bir süreliğine tütecek. Ben de tuzakları kuracağım.
0: Bir çukuru dumanlamak çevredeki tünelleri de etkileyecek. Çayır köpekleri güvenli bir yere kaçtıktan sonra yüzeye çıkmaya

0: Onu vurdum.
1: Savtut Dağları, Idaho.
2: Etler oldukça lezzetli görünüyor.
3: Bence de.
1: Her eve git, kötü bir durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
3: Masaya koymak ister misin?
2: Evet.
1: Sürüde tehdit oluşturmaya başlayan 40 baş sığırdan birini kesiyorlar.
2: Şimdi bu tarafa... Evet, işte bu. Tamamdır.
1: Planları etin yarısını aileleri için saklamak. Geri kalanı ise et arzının düşük olduğu bu dönemde ihtiyacı olan komşulara satmak.
2: Şimdi parçalara ayıralım.
1: Ama sığır kesimi konusunda deneyimleri olmadığından her parçadan faydalanmak için dikkatli olmaları gerek.
2: Eğer et kesme aletlerimiz, testere ve normal bir kasabın sahip olduğu diğer malzemelerimiz yoksa, eti kesme dağda geyiği nasıl kesiyorsak öyle olur. Esas olarak kas gruplarını ayırıp en iyi şekilde parçalara ayırmamız gerekiyor. Buradaki etten kıyma yapılır. Burası sinirli ve serttir.
3: Boyun eti.
2: Boyun eti. Burası boyun. Bu parçadan biraz biftek çıkar. Buradan da biftek çıkar.
3: Kaburgaları muhtemelen saklayacağız.
2: Evet, kaburgaları ayrı keseceğiz. Ama tüm kemikleri bir tencereye atıp kaynatarak et suyu yapacağız. Burada her seferinde sadece bir katman kesiyorsun. Ve bu şekilde kasların nereden ayrılması gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi kemiği etten sıyırıyoruz. O kasları çıkarırsınız, tüm sinirleri çıkarırsınız, yağının bir kısmını çıkarırsınız, sonra da ters yönde dilimlersiniz. Bir sığırı parçalamak büyük bir işlem. Yapılması gereken şey çok. Kesme işlemi var, temizleme işi var. Komik ama ağzım şimdiden sulanmaya başladı.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Sıkı bir kahvaltı yaptık ama acıktık diyordum.
1: Modern kasapların çoğu bu büyüklükteki bir hayvanı elektrikli aletlerle kesiyor.
2: Çok iyi görünüyor.
1: Fakat elle kesmek, kesim üzerinde daha fazla kontrol sağlarken...
2: Ben buna büyük terörist diyorum. Omuz kısmının hemen üstünde yer alıyor. Çok yumuşak bir kas.
1: 227 kilonun kesimini bitirmek saatler sürüyor.
2: Kıyma, kıyma.
3: Sıradaki... Bu parçayı tamamladık.
2: Kesme işinin dörtte biri tamamlandı. O parçayı bitirmek oldukça tatmin edici. Şimdi diğer parçayı alacağız. Daha çok işimiz olduğunu yeni fark ettim.
1: Kodiak Adası, Alaska. Kodiak Adası'na dönüyoruz.
4: Bakalım aşağıdan nasıl görünüyor?
1: Mike okyanustaki çıkarma noktasına yaklaşıyor. Ancak oraya ulaşmanın tek yolu bataklık bir alandan ve son derece derin olabilecek bir nehirden geçmek.
4: Bu kuşların uçtuğu yoldan yürüyemeyeceğimizi gösteren bir diğer örnek.
1: Güçlü akıntılar ve eriyen yoğun kar, nehir yatağında tek bir adımda derinliği metrelerce arttıran riskli kanallar oluşturdu.
4: Burası harika bir yer gibi görünüyordu ama... Karşıya geçmem mümkün değil. Su kristal berraklığında. Dolayısıyla geçemeyeceğimi çok net görüyorum. Orası oldukça derin görünüyor.
1: Henüz ilkbaharın başındayız. Ve su hala donma noktasının biraz üzerinde. Buradan geçmek büyük bir sorun olabilir.
4: Buradan geri döneceğim. Suyun derin olmadığı bir yer bulmaya çalışacağım. Öğleden sonra gelgitin nasıl olacağını... Ve buradan çok fazla su akacağını düşündüğümde akıntının oldukça hızlı olacağını ve akıntıya kapılma riskini göze alamayacağımı düşündüm. Hadi gel tatlım. Daha yukarıda suyun fazla olmadığı bir yerden geçeceğim. Gel Adel, bakalım buradan geçebilir miyim?
1: Mike pilotla buluşmak için geç kaldı. Biraz daha gecikirse bugün eve dönme fırsatını kaçıracak.
4: Hay aksi. Şimdi farklı bir şey yapmam gerekecek.
5: Hay aksi, bu hiç iyi değil.
1: İlk kez dağ aslanı avına çıkan Jake'in en genç köpeği Viola'nın...
5: Hareket etmiyor.
1: Başı dertte olabilir.
5: Marlin hala diğer tarafta. Aşağıdaki derenin diğer tarafında hızla ilerliyor. Ama Viola hareketsiz oturuyor. Bana kalırsa Viola orada bir şeye takıldı. Son karların erimesi nedeniyle dereler coşkun akıyor. Oraya inip neler olduğunu görmek zorundayım. Köpeğim Viola daha önce hiç dağ aslanı avına çıkmadı.
1: Bu da hem Jake hem de köpek ekibi için keşfedilmemiş bir bölge. Baharda karların erimesiyle arazi her dakika değişiyor. Bu da hepsi için bilinmeyen tehlikelerle dolu bir geçit demek.
5: Dağdan olabildiğince hızlı şekilde aşağı.

0: Aşağı koşuyorum. İzler kayboluyor ama çamur üzerinde birkaç yerde görebiliyorum. Aşağıdaki derenin uğultusunu duyabiliyorum. GPS köpeğimi algılıyor ama tam olarak nerede olduğunu belirtmiyor. Mutlaka dere kenarında bir yerde olmalı. Hareket etmiyor.
1: Sürüyle birlikte koşması gerekirken alınan tek sinyalde parazit oluşması yaralandığı anlamına gelebilir.
0: Gel Viola! Emin değilim, belki de şu kıyıya takılıp kalmıştır. Viola! Neredesin Viola? Dere böyle yükselmiş ve coşmuşken belki de karşıya geçmeye çalışıp takılıp kaldı. Emin değilim. İşte, olamaz. Viola! Hafif bir havlama ve yardım çığlığı duyuyorum. Kesinlikle bir yardım çığlığı. İz sürmeyle ilgisi yok. Kesinlikle bana ve yardımıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Lanet olsun. Havladığını ve yardım için ağladığını duyabiliyorum. Burada koşarken çalılara takılmış. Hadi bebeğim, buraya gel. Hadi bebeğim. Hadi çık oradan. Hadi, hadi. Kafamı karıştı tatlım. Hadi gel bebeğim. Aferin kızım ha. Aferin kızım. Burada kafası karışmış olmalı. Zarar görmemiş gibi görünüyor. Çok titriyor ama yaralanma söz konusu değil. İyi ki zamanında yetiştim. Yoksa bu kızın sonu kötü olabilirdi. Bir yerin acıyor mu bebeğim? Biraz sarsıldın ha? Çok korkmuş. Hadi gel, seni tekrar yarışa dahil edelim. Evet, hadi bakalım. Devam et. Devam et Viola. Aferin kızım, aferin. Aferin benim kızıma.
1: Kodiak Adası, Alaska.
2: Bu benim en iyi seçeneğim olabilir.
1: Mike buluşma noktasına sadece 1,5 kilometre uzaklıkta.
2: Çok geniş değil ama oldukça derin.
1: Kodiak'ın vahşi doğası her fırsatta önüne birçok engel çıkarıyor.
2: Bakalım şu kütükten ıslanmadan geçebilecek miyiz? Gel hadi.
1: Onu eve götürecek pilotla buluşması gerekiyor.
2: Hadi tatlım. Hadi atla.
1: Ama gün batımına sadece 2 saat kala fırsat penceresi hızla kapanıyor.
2: Adel de hemen arkamda. Bir hanımefendi olduğu ve önden gitmeme izin verdiği için çok mutluyum. Dikkatli ol. Beni takip ediyor. Çok iyi. Karşı tarafa geçtiğimiz anda tamam, sorun yok. Şu anda bütün zorlukları aştık. Artık düzlükte ve toprak zemindeyim. Okyanusa doğru ilerliyorum. Adel, uçağın sesini duydum. Sahili görebildiğim tepeden inerken Taj'ın uçağı kenara aldığını ve B planının işe yaradığını görebiliyorum. Artık buradan gidebilirim. Evet,
3: günaydın. Hayattasın ha?
2: Hayattayım. Neyse ki yanımda uydu telefonum vardı.
3: Rüzgarın birkaç saat içinde şiddetleneceği söyleniyor. Buradan gitsek iyi olur.
2: Tamam, gel hadi. Buraya gelme zahmetine değdi. Kunduzlar yazın o barajı tamir ettiğinde, kunduzlar yaz boyunca o barajı onardıklarında oraya yeterince su toplanacak. Ben de geri gelerek ayı avlayıp kamp yapabileceğim. Ama bunu pilotum Taj olmadan yapamazdım.
4: Sık uçağın yolcu mu ileri kazanacaksın ha?
1: Ozark Dağları, Arkansas.
5: Şimdi etrafta solucan var mı bir bakalım.
6: Tamam.
1: Hawk ailesinin balık avı gezisinde Jason çocuklarına ilkel olta yapmayı öğretti. Ama oltaları test etmeden önce doğru yemi bulmaları gerekiyor.
5: Şurayı görüyor musunuz? Çürüyen kalıntılar.
7: Evet.
5: Genellikle buralarda takılırlar.
1: Jason'ın işi hızla halledecek bir hilesi var.
5: Şuradan bir dal alalım.
1: Bu yöntem kandırmacı olarak bilinir.
5: Kısa olması gerek. Küçük bir dal. Temel olarak sivri uçlu sopayı alıyoruz. Toprağa saplıyoruz. Bir taşla bu şekilde sürtüyoruz. Titreşim oluşuyor. Titreşimler toprakta yankılanıyor. Eskiler buna kandırmaca der. Çünkü tüm solucanlar yüzeye doğru çıkmaya başlarlar.
7: Sakın kaçma.
5: Bir tane buldum bile. Sonuç iyi. Solucanları işte böyle kandırırsınız.
8: Pekala.
5: Olabildiğince gözlem yapın.
1: River ve Kay balıkçılığın temel ilkelerini biliyorlar. Ama hep modern olta ve makara kullandılar.
5: Tamam. Şimdi bunu suya doğru var gücünüzle fırlatın.
1: Hafif ve uzun bambu oltalarla manevra yapmak daha zordur. Ve ustalaşmak zaman ister.
5: İşte oldu. Hazır mısın?
7: Evet.
5: Usul aynı.
6: Oh. Şuna bak baba.
5: Sıkı tutsan iyi olur. Yoksa kurtulacak.
6: İlk balık. Suya attıktan birkaç saniye sonra.
1: Levrek yenmeyecek kadar küçük. Ama Kai ilk sınavını geçti.
6: Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Ama daha büyük bir şey yakalamak için sabırsızım.
1: Daha büyük bir av arayan Kai, daha büyük balıkların altından geçme olasılığının yüksek olduğu derin sulara doğru yöneliyor.
5: Hissettiğin an ucundan çek. Tamam. Kaldır, kaldır, evet. kaldır. Ne güzel.
1: River'ın tuttuğu balık da yenmeyecek kadar küçük. Çocuklar bir berabere. Bu da bambu oltalarla iyi baş ettiklerine işaret ediyor.
5: Al bakalım. Evet.
6: Oho. Sanırım bir şey tuttum.
5: Vay canına.
6: Ben daha basit şekilde balık tutmaya alışkınım. Olta ne kadar küçükse manevra yapmak o kadar kolay olur ama bambu olta oldukça uzun. Kanoyu devirmeden manevra yapmak zor.
5: Yeniden konum alman gerek.
6: Evet, tam da girdabın olduğu yerdeyim. Hadi.
5: Ya, lanet olsun. Küreğini aldım.
1: Kay hızlıca toparlandıktan sonra...
5: Yine de yakalamışsın.
1: Oltada bir sürpriz var.
7: Yok artık. Ne büyük bir yayın balığı.
5: Evet, tarihe geçecek bir olay bu.
6: Evet.
5: Hadi onu kıyıya alalım.
1: Beklenmedik bir şekilde düşmesine rağmen... Kay bu geziye çıktıklarından beri 3 yayın balığı yakaladı.
6: Aç hadi.
5: Tamam.
6: Tamamdır.
1: İşin inceliklerini öğrenmeye başlayan bir çocuk için iyi bir ortalama.
5: Aferin evlat. Çok iyi.
6: Evet.
5: Yayın balıklarının ortaya çıkmasına bayıldım. Şu anda ortaya çıkmalarının nedeni havanın yağmura evet. dönmesi. Hadi eşyalarımızı alalım. Toparlanalım ve nehrin aşağısına inelim. Yağmur başlamadan önce Mary ile buluşabilir miyiz bir bakalım.
6: Evet.
5: Tamam. Pekala. Hadi bakalım balıklar.
7: Öğrendiklerim hep aklımda. Sanırım balık tutmada ilerliyorum. Kesinlikle.
5: Evet merhaba. Çocuklar bu yolculuğa başladığımız anlara nazaran çok daha sağlam ve başarılılar.
9: Vay canına, ne çok balık tutmuşsunuz.
6: Evet.
9: Sen de yayın balığı mı tuttun?
6: Evet.
9: Güzel.
6: Balık tutma konusunda artık özgüvenim tam. Bu iki günün ardından omuzlarındaki yükün bir kısmını hafifletebileceğimi hissediyorum. Hatta aileme yiyecek bile tedarik edebilirim artık.
5: Çok verimli bir gezi oldu. Ama kanoları sudan çıkarmak zorundayız. Bu harika bir başlangıç. Onlar için okul tatili olabilir. Ama orman okulu asla tatile girmez.
10: Pioneer Dağları, Montana.
0: Köpekler beni gerçekten çok şaşırttılar.
1: Pioneer Dağları'nda...
0: Şu noktada o büyük aslana kilitlenmiş durumdalar.
1: Jake sürüsüne doğru hızla yaklaşıyor.
0: Ağacın dibindeler ve yukarı doğru avlıyorlar. Bana müzik gibi geliyor. Şuna bakın. Resmen ortalığı karıştırıyor. Marlin şu anda ağaca tırmanmaya çalışıyor. Büyük olasılıkla ağacın tepesinde aradığımız büyük aslan var. Kocaman bir dağ aslanı. O aslan ağacın alçak dallarından birine çıkmış. Ve çok hızlı nefes alıyor. Köpekler bu kuru zeminde ona uzun bir koşu yaptırmış olmalı. Sonunda onu bu ağaçta kıstırmışlar. Çiftçiler bu aslanı bölgeden kovaladığımızı ve dağın tepesinde olduğumuzu öğrenince çok mutlu olacaklar. Aferin size! Aferin güzel köpekler! Konuş onunla kızım! Söyle ona! Git buradan de! Hadi gelin! Eyalet genelinde seyahat edip birine bu şekilde yardım edebildiğim her an iyi bir itibar kazanmak için büyük bir adım. Dağ aslanları ait oldukları yere döndüler ve şimdi her şey yolunda.
10: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
2: 45 dakika, belki bir saattir buradayım.
1: Josh Kirk, geçimini sağladığı ve büyüttüğü bizon çiftliğinde...
2: Çayır köpeklerini temizlemeye çalışıyorum.
1: Bir istilacıyla savaşıyor ve hiçbirine acımıyor. Çayır köpeği kolonisini tünellerinden dumanlama yöntemiyle çıkardı ve yarım düzinesini tuzağa düşürdü. Ama bu buzdağının görünen ucu bile değil.
2: Çayır köpekleri ot yiyorlar ve çukur açıyorlar. Onlardan hemen kurtulmazsam toprak yığınları sonunda yayılarak çorak bir alan oluşturacak. Toprağı geri kazanabilmem için onları buradan çıkarmam gerekiyor. Ot olmadan hayvancılık yapamayız.
1: İşi bitirmenin tek yolu kemirgenlerin geri dönmemesi için yeraltı otoyolunu çökertmekten geçiyor.
2: Şimdi propanla oksijen karışımını kullanacağım. Bunu tutuşturmaya, bu delikleri patlatmaya, tünelleri çökertmeye ve tamamen kapatmaya çalışacağım. Şu anda gaz tünelin içine doluyor. Oksijenle karışacak, tutuştuğunda ise patlayacak. İşte bu şekilde. Gördünüz mü? Ateşleyiciyle böyle çelik bir yünü alıyorum. Bu benim ateşleme kaynağım.
1: Çelik yünü, propan ve oksijeni tutuşturmak için bir kıvılcım oluşturarak katalizör görevi görecek.
2: Buradaki ana fikir şu. Kamyonetin aküsünden gelen elektrik akımı içeri girdiğinde çelik yününe çarpacak. Ve böylece çukurlardaki gazı tutuşturacak. Ardından da patlama olacak.
1: Hiçbir şeyi şansa bırakmayan Josh, kesinlikle işe yarayacak son bir güvenlik önlemi ekliyor.
2: Üzerine biraz magnezyum ekleyerek kıvılcım oluşturacağım. Magnezyum bir metaldir. 3000 derecede tutuşur. Elektrik akımı ona çarptığı anda en az 3000 derecelik kıvılcım oluşturacak. Her şey hazır. Gazı çukura verdim. Hortumu çekiyorum ve patlama alanından uzaklaşıyorum. İşte başlıyoruz. Bakalım bir şeyler olacak mı? Hiçbir şey olmuyor. Ateşle. Tamamdır. Güzel.
1: Josh Kirk düşmana savaş açmış durumda.
2: İyi bir bağlantım var. Ne kadar karardığını görebiliyorum. İstediğim, evet, tam olarak buydu.
1: Patlama 10 metre çapındaki yeraltı ağını yok etse de Josh, çayır köpeklerinin kolayca geri dönmelerini engellemek için giriş ve çıkışları elle sıkıştırmak zorunda kaldı.
2: Hedefim bu. Bu tünelleri kapatmak, onlardan kurtulmak. Şimdi birkaç çukuru daha imha etmeliyim.
1: Bir tek koloni yüzlerce çukur kazabilir. Hepsini temizlemek için sürekli savaşmak gerek.
2: Burası ana çukur gibi bir şey. Burada çok büyük çukurlar mevcut. Oldukça aktifler. Bu yüzden toprak bu kadar gevşek. Pekala, çukurda yangın. Vay canına. Bu patlama oradaki çukuru kesin kapatmıştır. Muhteşemdi. Bugünlük sonuncu buydu. Ana hedefime ulaştım. Ama durmaksızın savaşacağım. Çiftçilik böyle bir şey. Bu topraklara iyi bir bekçi olmayı ve ekosistemi dengede tutmayı öğrenmeliyim ki biz onları buraya getirebileyim ve yavruları büyütebileyim. Benim için önemli olan bu.
10: Savtut Dağları, Idaho.
1: Kardeşlerin çiftliğinde...
6: Neredeyse bitmek üzere. Sadece birkaç büyük parça kaldı, hepsi bu.
1: Harry ve Kid, geçen 5 saatin sonunda 900 kiloluk sığırlarının 4. büyük parçasını kesmeyi bitirmek üzereler.
6: Bunları şeritler halinde keseceğim. Böylece kıyma makinesine rahatlıkla sığacaklardır.
0: Mükemmel. Etleri çekmeye başla o zaman.
1: Bu et ailelerini haftalarca beslemeye ve bir kısmını yiyecek bulmakta sıkıntı çeken komşularıyla paylaşmaya yeterli olacak.
6: Bol miktarda kıymamız olacak.
0: Evet, şu son parçayı da iyice temizleyelim. Makinede çektiğimiz kıymanın içinde biraz yağ var. Bir kısmında biraz sinir de var. Ama bu iyi bir şey çünkü köfteyi leziz yapan şey budur.
6: Paketlemeye başlayalım. Sığır etimizi kendimiz işliyoruz. Artık arada aracılar yok. Daha iyi eti,
8: daha iyi fiyat elde ediyoruz.
0: İyi şeylerin üzerine markamızı yazıyorum. İşte oldu.
8: İki büyük dondurucuya koyuyoruz. Kapağını kapatıp ortalıktan kaldırıyoruz.
1: Uzun ve zorlu bir iş gününün ödülü aile ziyafeti.
0: Bu akşam için biraz biftek aldım. Doğrudan kömürün üzerine atacağım. Akşama yiyeceğin eti kesmek güzel bir şey. Bu akşam antrikot ve fileto yiyeceğiz. Oo, çok iyi, nefis olacak. Karım Kelsey, küçük kızım, kız kardeşlerim ve bazı arkadaşlarımız burada. Çocuklar koşuşturup oynuyor. Ha evet, işte bu. Harika, biftekler oldu. Hep birlikte burada olmamız gerçekten çok güzel. Herkes için sofraya güzel bir yemek koyuyoruz. Biftek ister misin tatlım?
7: Evet.
0: Koklasana.
7: Oh evet.
0: Oh evet. Nefis ha?
8: İyi görünüyor mu tatlım?
0: İyi görünüyorlar ha?
8: Çiftliği işler hale getirmek için kış boyunca çalıştık. Arkana yaslanıp kendi yetiştirdiğin eti yemek çok keyifli.
0: Etle ilgili ne düşünüyorsunuz?
7: Çok leziz.
0: Hmm,
8: çok iyi.
0: Harry ile benim sığırlarımız var. Çiftliğimiz gayet iyi işliyor. Ailemizi beslediğimiz etimizi kendimiz kesiyoruz. Kendine yeten bir yaşam tarzı. Oldukça tatmin edici. Mutlu bir insanım. Her şeye değdi.
8: Kendi etinizi işlemek zahmetli bir iş. Çok fazla emek gerektiriyor. Ama her zaman marketlerden yiyecek alamıyorsunuz. Kendi kendine yetebilmek ve evde yapmak iyi hissettiriyor.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
18: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet.
22: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
24: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
23: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
25: Ozan, iyi misin? Ozan?
26: Sürpriz!
27: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: hurda avcıları.
1: Evet, hadi bakalım.
0: Heykeltıraş Nick 100 yıllık güzelliklere yüz maskesi yapıyor.
1: Oho, şuna bak, ruju da var. Pekala, mavi bir göz farı bile var.
0: Fransız cilağı ustası Alex, benzersiz hayvanlı karyolanın ufak tefek parçalarıyla ilgileniyor.
2: Bunların hepsinin meşe gibi görünmesi gerekiyor. Çünkü uyumlu olmazlarsa yatakta gerçekten tuhaf bir şekilde görünecek.
0: 1930'lardan kalma paslı eski bir tiyatro ışığında metal ustası Teddy neşeyle dans ettiriyor.
3: Bir saniye izin verin. Evet, ey!
0: Restorasyon her başarılı antika işinin anahtarıdır. Bu yüzden her satıcının uzman zanaatkarlardan oluşan bir orduya ihtiyacı vardır.
3: Makinalı tüfek gibi.
0: Bazı ustaların ardında aile geleneğinden gelen 100 yıllık deneyim vardır.
4: Tahta çivi mantıklı bir fikir.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
3: Evet.
5: Bunlar gerçekten harika.
0: Uzman antika satıcılarından oluşan bir ekibe yardım ederek...
6: Bunu çalıştırmayı çok isterim. Batman'e işaret göndermek gibi.
7: Büyüleyici.
0: Terk edilmiş hurdaları mücevhere dönüştürüyorlar.
8: Şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem olamaz. Çok şaşkınım.
0: Sahil kasabası Colvin Bay'de Fransız cilağı ustası Alex Webster son 20 yıldır tarihi ahşap mobilyaları restore ediyor. Bugün antika satıcısı Mary Swallow'u bekliyor. Kendisini kurtarması için bir parça getirecek.
7: Alex'i görmek için Kuzey Galler'e gidiyorum. Ona çok büyük bir şey getirdim. En hafif tabirle bulmaca gibi, umarım atölyesinde bunun için yer ayırmıştır. Merhaba Alex.
9: Mary, nasılsın?
7: Onun becerisi ve yaratacağı güzellikler sayesinde çok özel bir şey ortaya çıkabilir.
9: Yatak mı getirdin?
7: Evet, yatak.
9: Yatak.
7: Evet.
9: Büyük bir yatağa benziyor.
7: Dükkana gidip bir bakalım mı?
9: Hadi götürelim.
7: Tamam. Son parçalar.
9: Dev yatağın son parçaları. Vay canına.
7: Yapboz gibi.
9: Evet. Çok ilginç değil mi?
7: Gerçekten çok ilginç.
9: Bu oymalar 17. yüzyıla ait gibi görünüyor.
7: Evet.
9: Küçük figürler ve detaylar da öyle. Ama bu ahşapların yeni görünüyor.
7: Benim değil, bir müşterime ait.
9: Tamam.
7: Müzayedede satın almışlar. Söylenene göre bir tiyatro dekoruymuş.
9: Tamam, mantıklı.
7: Evet, söküp yeniden monte etmesi ve başka yerlere taşıması kolay. Ama bunu işlevsel bir yatağa dönüştürmek istiyorlar. Bunu Sayvanlı Karyola'ya, Tudor tarzı bir yatağa dönüştürmeliyiz.
9: Burada bir nevi sanat yönetmeni gibisin.
7: Evet.
0: Bu muhteşem tiyatro dekoru parçası Sayvanlı Karyola veya Cibinlikli Yatak olarak bilinir. İngiltere'ye 15. yüzyılda gelen bu yataklar boyları ve koruyucu perdeleriyle zenginler arasında popülerdi. Bir dekor olarak bu yatak ince detaylarla süslenmiş ve üst düzey bir tiyatro prodüksiyonuna, muhtemelen bir operaya özgü yapılmış. Ancak Mary'nin müşterisi onu işlevsel bir mobilyaya dönüştürmek istiyor. Bu yüzden Alex'in yapacak çok işi var.
7: Ne dersin? Sence yapabilir
9: Bence
7: miyiz?
9: Bence ne yapmak istediğine bağlı. Görebildiğim kadarıyla yatağın etrafını saran üst kısımlarımız var ama... büyük bir kornişe ihtiyacı var değil mi?
7: Evet.
9: Büyük pervazlara
7: kadife
9: ihtiyacı
7: var. Kadife olmalı.
9: Kadife, güzel perdeler.
7: Evet.
9: Yanlardan dökülmeli. Çılgınca bir şey yapacağız. Çılgınca.
7: Evet, lütfen.
9: Belki bunların üstüne direkleri daha da uzatabiliriz.
7: Hmm.
9: Altına da bir taban yaparız. Belki toplar.
7: Evet.
9: Pençeli ayaklar da olabilir.
7: Evet.
9: Öyleyse bana bırak. Bu iş beni heyecanlandırdı. Sen geri dönene kadar en büyük ve gösterişli yatağı yap.
7: Sabırsızlanıyorum. Sonra görüşürüz.
9: Kendine iyi
7: görüşürüz.
9: Bak. Seni görmek güzeldi. Eminim birçok insan onu bir araya getirip olduğu gibi satar. Ama bu yatağın mevcut haliyle parçalarının toplamından oluşan daha fazla potansiyeli var.
0: Mary gider gitmez Alex işe koyuluyor. İlk olarak yatağın dört köşesindeki sütunu yeniden yapıyor.
9: Bu sütun aslında çok iyi oyulmuş. Sağlam bir kereste parçası. Tudor tarzına uyuyor ve harika görünüyor. Ama tabanı çok hafif görünüyor. Bu şekilde olmaması gerekirdi. Bu yüzden restorasyonun önemli bir kısmı... alt bölümün bu parçanın geri kalanı kadar sağlam ve ağır görünmesini sağlamak.
0: Yeni sütunların tabanı tüm yatağın ağırlığını taşıyacak. Bu yüzden Alex onları eski meşe parçalarından üretiyor.
9: Şu anda sütun için bir taban çiziyorum. 30 santimlik bir kare yapıyorum.
2: Sonrasında üstüne bir kalıp koyduğumda ona güzel ve sağlam bir şekil verecek. Şimdi elimde bir kalıplama rendesi var ve bu kalıplama rendesinin şekilli bir kenarı var. Bu kereste parçasının etrafını tamamen dolaşırsam bittiğinde gerçekten yatakla uyumlu olacak ve parçanın genel görünümüne güzellik katacak. Pürüzsüz bir şeyi zımparaladıktan sonra eğer sert keresteniz varsa onu parlatabilirsiniz. Bunun için sert bir metal parçası alıp keresteye sürtün. Bu onu bir nevi sıkıştırır. Pekala, çok güzel bir sonuç aldık. Kalıplama rendesi sayesinde şimdiden eski görünüyor ve doğal bir dokusu var. Yıllar içinde eskimiş gibi görünüyor ve antikanın bu kadar mükemmel olmasını sağlayan şey de bu tür kusurlarıdır. Şimdi yapmam gereken diğer üç kenarı yapmak ve aslan pençelerini oymak.
0: Landudno'da yaşayan heykeltıraş ve ressam Nick Elphick hayatını insan formunu incelemeye adadı. Kendi sanatsal çalışmalarının yanı sıra tarihi ögeleri restore etme konusunda da çok tutkulu. Bugün kendisine özel bir parça getirecek antika satıcısı Drew Pinchot'la tanışmaya geliyor.
1: Drew varken neyle karşılaşacağımı asla bilemiyorum. Pek çok farklı yerden ve çok farklı şeyler alıyor. Bazen hoşuma giden şeyler alıyorum ve düzeltmesi çok basit oluyor. Ama bazıları tam bir karmaşa. Drew?
6: Nasılsın dostum?
1: İyiyim dostum, sen?
6: Ben de, sana bir şey getirdim. İşte.
1: Aa, evet, vay canına.
6: 19. yüzyıla ait alçıdan yapılmış kadın büstlerinden oluşan iki sütun.
1: Tamam.
6: Tabii ki bazı sorunları var. Elinin değmesi gerek.
1: Evet, çok ciddi.
6: Bence 1850 ile 60'lara ait.
1: Evet, tamam. İnce bir sıva ve kağıtla kaplanmış gibi görünüyorlar.
6: Sanırım bir binanın tepesindelerdi. Çünkü çok basit yapılmışlar. İkisi için de detaylı bir şey yapmaya ihtiyaç duymamışlar. Yüzleri iyi ama bariz şekilde ikisi de farklı.
0: Bu alçı kadınlar taş devrinden beri yapısal destek için kullanılan bir mimari özellik olan destek sütunları. Destek sütunları Orta Çağ'da popülerdi. O dönem daha büyük ve daha dekoratif hale geldiler. Pek çok Orta Çağ katedralinde kötülüğü uzaklaştırmak için bu tür grotesk karakterler oyulmuştur. Bu klasik görünümlü çiftin biri sağa, diğeri sola bakacak şekilde yapılmış. Fakat zaman içinde eskimişler ve şu anda onların da bir desteğe ihtiyacı var.
6: Burada ciddi sorunlarımız var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.
1: Vay canına.
6: Eksik bir parça
1: evet.
6: var. Ve bu tarafta yıkılıp parçalanmaması için gereken yapısal tamirleri yaptıktan sonra yüzlerini de biraz daha öne çıkarmanı istiyorum.
1: Evet, yeniden boyayıp gözlerini biraz şekillendirebilirim.
6: Ve buradaki kasları, bileği ve eli. Bunun daha önce bu renk olduğundan bile emin değilim. Bence tamamen altın rengiydi. Kalıntılara baksana. Bunların altında ne varsa kaybolmuş olmalı.
1: Bunların sağlam görünmesini sağlayabilirim. Ayrıca eski görüntülerini geri kazandırabilirim. Ve bu altın görünümüne uygun bal mumlarım var. Üstlerinden geçerek o eski görünümünü geri getirebilirim. Evet, bunun eğlenceli bir iş olacağını düşünüyorum.
6: Evet. Bunlar için fazla bir şey yapmamız gerekmiyor. Nick'in onları satılabilir hale getirmek, daha orijinal görünmelerini sağlamak ve biraz daha belirgin hale gelmelerini sağlaması yeterli. İkisine bir fuarda 350 sterlin aldım. Bunlar için uygun bir fiyattı. Bu
1: evet,
6: da
1: haklısın.
6: Sanatsal yönünü konuşturabilir.
1: Evet, kesinlikle ve onları çok güzel yapacağım. Evet dostum.
6: Onları sana göndereceğim.
1: Tamam, teşekkür ederim. Biliyor musunuz, onlara şimdiden bağlandım ve bence bunun nedeni Drew'un onlar hakkında çok tutkulu olması ve onları eski haline döndürmek beni heyecanlandırıyor. Bu işi yaparken çok eğleneceğim.
0: Ertesi gün sütunlar Nick'in stüdyosuna geliyor. Sanatsal becerilerini kullanmadan önce bazı yapısal onarımları tamamlaması gerek.
1: Gördüğünüz gibi burada büyük bir boşluk var. Bu yüzden epeyce dolgu kullanmalıyım. Evet, hazırladık. Bunu iyice bastıracağım. Bolca sürmem gerekiyor çünkü doğruca içeri girsin istiyorum. Çatlağın çok derinlerine inmek çok önemli. Çimento işlevi görmesi gerekiyor.
0: Reçine dolgusu hızla sertleşiyor. Nick'in bir sonraki adımı boşluğu köpükle doldurmak.
1: Şimdi bunu doğruca İçine püskürteceğim. Evet, iyi görünüyor. Şimdiden kapanmaya başladı. Bunu bir gece bekletmem gerekecek.
0: Köpük sertleşince Nick heykelin mimari kıvrımlarına uyması için yeniden oyuyor. Çalışmak için sağlam bir temel oluşturduğundan karmaşık heykel süreci hasarlı bölgelere yeni bir sıvı uygulamasıyla başlayabilir.
1: Bunun son derece sulu bir kıvamı var ama bu çalışmam için daha fazla zaman kazanmamı sağlıyor. Hemen parmakları şekillendirmeye başlamayacağım. Çok basit görünen parmaklar yapıyorum çünkü bunu uyguladıktan sonra yeniden şekillendireceğim.
0: Alçı çıktıktan sonra Nick el detaylarını oymaya başlıyor.
1: Şu anda parmak boğumlarını ölçüyorum. İlk boğum burada. Sadece ahşap oyma aletimi kullanıyorum. Alçı gayet yumuşak. Yumuşak ahşaba benziyor ve içinde damar yok. Bu yüzden yontması çok kolay. Biraz şekillendiriyoruz. İşte böyle. Pekala, parmaklar iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu parmakları iyice bükmek istiyorum. Bu şekilde burayı tutacakmış gibi görünmelerini istiyorum.
0: Nick'in bu detayları boyayıp üstlerini kaplamadan önce yapacak çok işi var. Heykeltıraş Nick, güzel sanatlar becerilerini satıcı Drew'un getirdiği klasik tarzdan ilham alan bir çift mimari sütunu restore etmek için kullanıyor. Rebecca Peacher, sütunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Edinburgh'daki klasik mimariden ilham alan Kraliyet Hekimler Okulu'na gidiyor.
10: Benim bu sütunlara dair bilgim çok sınırlı. Sadece onları sevdiğimi biliyorum. Neden yapıldıklarını, kaç yaşında olduklarını ve ne tür bir bina için tasarlandıklarını bilmek istiyorum.
0: Rebecca sorularına yanıt bulabilmek için sanat tarihçisi Profesör Vicky Coltman'la bir görüşme ayarladı.
10: Vicky?
11: Rebecca.
10: Çok memnun oldum.
11: Ben de çok memnun oldum.
10: Muhteşem bir binadayız. Sanırım doğru yere geldim.
11: Bence de. Fotoğraflarına bir bakayım pekala. Hmm. Burada mimari amaçlı yapılmış iki heykelden oluşan figürler var. Bunlar bu binayla da çok uyumlu olan Yunan canlandırmacılığı adı verilen dönemin bir örneği. Sana çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir örnek göstereceğim. Benimle gel.
10: Ne kadar güzel bir oda. Ve orada da kadın figürleri var.
11: Senin gösterdiklerine benziyorlar. Elbette bunlar tam boy karyatit figürler.
10: Sütun yerine karyatit dedin. Karyatit.
11: Karyatit, karyayı kadınlarını ifade ediyor.
0: Antik Yunan'da Pelopones'teki Karyai kasabasının kadınlarının çok güçlü ve güçlü oldukları söylenirdi. Taş ve mermere oyulmuş tasvirleri Atina Akropolis'indeki bakireler sundurmasına dahil olmak üzere önemli binaları süslemek ve desteklemek için kullanıldı. O zamandan beri her şekil, boyut ve malzemeden karyatitler yapılmıştır.
10: Nick, bizdeki kadınların bezle sıvandığını söyledi. Bu da bana
11: pekala
10: dışarıda kullanılmak için yapılmadıklarını düşündürtüyor.
11: Bence kesinlikle haklısın.
10: Evet.
11: Burası Paris'teki Palais Garnier. Burası teatral bir mekan ve burada sizdeki figürlerde olduğu gibi mimari kemerin bir parçasını oluşturan bir çift yarı karyatit figürümüz olduğunu görebilirsin. 1880'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde tiyatro binalarında büyük bir artış oldu ve aslında bu tiyatrolar içlerine yerleştirilen figür türleri olduğu için bir tür alçı katedraller olarak adlandırılıyordu.
10: Öyleyse elimizdeki kadınlar 100 yaşından büyük olmalı.
11: 1880'ler ve evet. Birinci Dünya Savaşı arası.
10: Restore edildikten sonraki değerlerine dair bir şey söyleyebilir misin?
11: Benzer peki? Örnekleri müzayedede yaklaşık 2000 pound'a satılmıştı.
10: Gerçekten
11: evet.
10: Mi? Bu harika. Çok teşekkür ederim.
11: Rica ederim.
0: Colvin Bey'de Fransız cila ustası Alex, antika satıcısı Mary için Tudor tarzı dev bir hayvanlık karyola üzerinde çalışıyor. Bir sonraki işi süslü bir şekilde oyulmuş sütunların her birinin altına ayaklar yapmak.
2: Artık sütunun dibine oturacak bir tabanım var ama ayakta durmasına ihtiyacım var. Biraz daha dekoratif görünmesi için üstüne büyük aslan pençeleri yapacağız. Buraya 4 aslan pençemi çiziyorum ve üste tahtama oturması için bir köşe bent bırakıyorum. Burada önemli olan düzgün kesmek ve duruşuna göre değişimler yapmak.

0: şekillenmeye başladı ve çok daha doğal görünüyor. Bence boyutlara çok uygun köşeler için kullandığımız parçalar gayet iyi. Tabanımızı yapıştırdığımda boyutları çok uygun olacak ve her iki köşedeki sütunlar da çok güzel duracak. Bence yatağın görüntüsünü tamamlayacak ve kaliteli bir detay olacak.
1: Aslan pençesinin şeklinden memnun olan Alex, iskeletin dekoratif pervazlarıyla ilgileniyor.
0: Yatağın orijinal detayları var ve çok güzel oyulmuş olsalar da tam olarak doğru değiller. Yeterince derin değiller, yeterince büyük değiller. Orijinal bir yatakla yapacağınız gibi düzgün biçimde oyulmamışlar. Bu yüzden orijinal bir yatağın sahip olabileceğinden daha gösterişli hale getireceğiz. Çünkü burada bu yatağı Mary için görkemli ve heyecan verici hale getirmeyi amaçlıyoruz.
1: Alex, kalıpları oymak yerine alçıya dökmeyi ve ardından ahşap gibi görünecek şekilde kaplamayı planlıyor.
0: Bu işimizi görür.
1: Alaaddin'in sihirli atölyesinde ufak bir araştırma sonunda karayolayı çok daha iyi bir hale getirecek birkaç kalıp bulunuyor.
0: Harika kalıplar buldum. Bazılarını çok beğeniyorum ama işe yaramayacaklar. Ama kornişler açısından bu mükemmel. Bunlardan çok daha iyi ve yatağın köşelerinde çok güzel görünecek. Harika olacaklar. İlk yapacağım şey iki kalıbımıza biraz Paris salçası koymak. Neye benzediklerini ve uygun olup olmadıklarını görmek istiyorum. Bu yüzden de onları karıştıracağım. Paris salçası her zaman yaptığım bir karışım değil. Bu yüzden kıvamını deneyerek bulacağız. Evet, bundan çok daha fazlası gerek.

0: alçılarımız kurudu. Onları kalıplarımızdan çıkaracağım. Dua ederim. Aslan başımız harika çıktı. Bunlar sütunlarımızın üstünde harika bir detay olacak. Ve bu da harika görünüyor. Şuna bakın, detaylara çok net görünüyor. Şekline bayıldım. Bu pervazlar gerçekten güzel oldu. Onlardan çok memnunum. Bu yatağa çok renk katacaklar. Korniş görüşümü tamamlamak için bunlardan 9 tane daha yapmam gerekiyor ve yapmam gereken 3 aslan başı daha var.
1: Landutno'da yolun birkaç kilometre aşağısında heykeltıraş Nick, Drew'un getirdiği dekoratif kadın heykellerini restore ederken en kritik aşamaya geldi. Orijinal altın renginin üstüne kat kat sürülen boya heykelin detaylarını gizliyor. Nick onları doğal haline getirmek istediği için yoğun bir şekilde uygulanmış boyayı dikkatlice sökmeye çalışıyor.
2: Burada son derece güçlü bir endüstriyel boya sökücü kullanacağım. Biraz gerginim. Umarım bu altın rengi boyaya zarar vermez. Gördüğünüz gibi tam olarak yapmasını istediğim şeyi yapıyor. Akrilik boyayı hızla çıkarıyor ve sadece altını bırakıyor. Her şeyi çok kolay çıkarmasa da dikkat etmeliyim. Ama altın rengini ortaya çıkarmaya başladım. Burada da bir tel fırçam var. Evet, işte böyle. Oh, şuna bakın. Rujunu çıkardık. Tamam. Vay canına. Rujunu da çıkarmış olduk. Tanrım. Binlerce kez boyandığının üstüne bahse girebilirim. Altının üstüne pembe bir ruj yapmışlar. Hatta mavi bir göz farı bile var. Burada yıllarca süren bir geçmişi siliyoruz.
1: Saatler süren çalışmanın ardından figürler gerçek renklerine kavuşuyor. Nick yeni onardığı alçının üstünü sarı bir temel kaplamasıyla boyadı. Sanatsal becerilerini kullanarak eski bir görüntü yaratmak için çeşitli renklendirmeler yapıyor.
2: Donuk kahverengimsi altın rengini görebiliyoruz. Çok orta tonlu. Pek çok insan koyu renk kullanıp azar azar aydınlatarak yanlış yapıyor. Yapılacak en kolay şey orta tona geçmek ve ardından bu iki renkle oynayarak koyu ve açık tonlara geçmek. Eskitme görünümünü yeniden yaratmak için parça parça boyuyoruz.
1: Nick önce temel rengini oluşturuyor, ardından detayları öne çıkarmak için daha açık tonlu bir altın rengi kullanıyor.
2: Burada çok hafif bir şekilde bazı yerleri öne çıkarıyorum.
1: Elbiseler için kireçli beyaz bir katkıyla yumuşatılmış mavi boya kullanıyor.
2: Güzelce karışmasını umuyorum. İyi gidiyor. Mavinin bu tonundan gerçekten çok memnunum. Ama altını ön plana çıkarmak istiyorum. Yaldızlı macunun çok güzel tarafları var. Burada görebilirsiniz. Elimde antika altın boyam var. Bu altından biraz daha antika. Bu yüzden tonlarını biraz daha koyultabilirim. Size göstereceğim. Burada göğüslerini biraz vurgulayacağım. Biraz antika altın kullanıyorum. Bakın. Burada tik rengim var. Tik çok belirgin bir renk. Bu rengi buraya uyguluyoruz. Altını koyulaştırıyoruz ve parlaklığını azaltıyoruz. Neyse ki istediğim yere uyguluyorum. Gözlerini koyultuyorum. Detayların üstünden geçiyorum ve özelliklerini öne çıkarıyorum. Çatlakların arasına dolan tuzlar gibi. Burada heykelin tamamının üstünde oynuyorum. İkisini de düzgün bir şekilde renklendirmek hiç kolay bir iş değil. Bu iş beni zorlayacak çünkü elimde iki tane var.

0: Drew bir çift eski püskü hasarlı tiyatro sütununu Nick'e teslim ettiğinde zorlu bir görev vermiş oldu. Nick bugün sonucu göstermek için Drew'un galerisine gidiyor.
1: Görevim onları düzeltmek, restore etmek, cilalamak, cilanın üstüne eskitmek ve Drew'un sevdiği o yıpranmış görünümü vermekti. Gelmek üzere. Umarım onları beğenir.
2: Merhaba Nick.
1: Merhaba dostum.
2: Nasılsın dostum?
1: İyiyim.
2: Hala, hadi bakalım. Ajanla, çok farklı.
1: Evet.
2: Stunt da harika. Bulduğun renk bu mu?
1: Evet.
2: Fosfor bronz gibi.
1: Evet, zaten burada olan renklerdi. Yani aslında onu eşleştirdim ve öne çıkardım. Ama bence güzel oldu. Hafif bir renk katmak istedim. Bu sayede eskimiş gibi oldu. Aşınıp yıpranmış gibi görünmesini sevdiğini biliyorum.
2: Fark yaratmış. Yüzü çok kötü durumdaydı.
1: Evet, hasarlıydı. Ağzı yoktu. Çok fazla katman vardı. Onları çıkarmam gerekti. Ayrıca gözlerini ve dudaklarını öne çıkardım. Çünkü resmen kaybolmuştu. Bu eli tamamen yeniden şekillendirdim ve yeniden yerleştirdim.
2: Harika.
0: Drew Nick'e Yunan esintili bu karyatitleri gösterdiğinde parçalanıyorlardı. Büyük çatlaklar onları kullanılamaz hale getirmişti. Boya katmanları yüzlerindeki orijinal rengi ve ifadenin kaybolmasına sebep olmuştu. Nick heykeldeki ayrıntıları ortaya çıkarmak için boyayı kaldırdı. Ortaya çıkardığı orijinal yaldızı restore etti, mavi giysileri parlattı. En önemlisi yapısal restorasyondu. Bu sütunların zemin seviyesine sergilenmesine veya tasarlandıkları gibi yükseğe monte edilebilmelerine olanak tanıyan yeni ahşap standartla sağlamlaştırdı.
2: Kulağa garip geldiğini biliyorum. 6 metre yüksekte olmaları gerekiyor.
1: Bunun için yapıldılar değil mi?
2: Ya, evet, harika görünecek.
1: Formu çok güzel değil mi?
2: Evet, bir bara, restorana, dükkana veya kulübe gideceklerinden eminim.
1: Evet.
2: Böyle bir şey olmalı.
1: Gerçekten.
2: Onları satılabilir harika. Hale getirmişsin. Evet, harika olmuşlar. 350 ile başlamıştık ama birileri bunları en az 1800'e evet. alacak.
1: Vay canına, çok sevindim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum.
2: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Drew memnun kaldı. Bir işi daha başardık ve kar elde ettik. Ayrıca eski bir şeyi yeniden hayata döndürdük. Yani benim için her açıdan güzeldi.
0: Dorsetli metal ustası Ted Andy, ülkenin en yaratıcı metal zanaatkarlarından biri olarak görülüyor. Satıcılar ve koleksiyonerler tarihi eserleri kurtarmak için onun uzmanlığına başvuruyorlar. Bugün Londra merkezli satıcı Serkan Yumakçı ona hayata döndürülmesi gereken bir şey getiriyor.
3: Bugün Dorset'teyim. Ted'i görmeye geldim. Daha önce bazı çalışmalarını görmüştüm. O gerçekten çok yetenekli bir metal işçisi.
4: Merhaba, sen Serkan
3: evet,
4: olmalısın.
3: Evet, sen de Ted olmalısın. Sana özel bir şey getirdim. Metal konusunda bir zanaatkara, o metali işleyebilecek birine ihtiyaç duyarsanız o kişi Ted. O sadece bir metal işçisi değil, o bir sanatçı.
4: Ve evet, çok merak ediyorum.
3: Bakmak ister misin?
4: Tamam.
3: Tamam, hadi çıkaralım. Bir dakika.
4: Bir ışık.
3: Evet, işte bu. Ne düşünüyorsun?
4: Eskimiş.
3: Çok eskimiş. Tabii bu iyi bir şey.
4: Ama potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Hakkında ne biliyorsun?
3: Pekala, Empire Liverpool'dan aldım.
4: Tamam.
3: Yaklaşık 1930'lardan kalma, meşhur bir tiyatrodan. Muhtemelen bir spot ışığı olarak uzun bir geçmişi var. Ne düşünüyorsun?
4: Harika bir potansiyeli var. Baktıkça
3: evet,
4: anlaşılıyor.
3: Yanlarına baksana. Kulpları, tekerlekleri ve detayları çok güzel.
0: Bu tiyatro spotu 1930'ların sonlarından kalma. Bir zamanlar çok renkli cam panelleri tutan ve ışıktaki değişiklikleri sahneye yansımasına izin veren bir tekerleğe sahip. Julian Andrews, Laurel Hardy ve tabii ki The Beatles da dahil olmak üzere pek çok sanatçı ve grup Liverpool Empire'ın yollarında yürüdü. Grup 1965'teki iki gösteride dahil olmak üzere orada birçok kez konser verdi. Bu ışık Fab Four'un memleketlerinde çaldıkları son performanslarını da aydınlatmış olabilir.
3: Gerçekten çok beğendim. Bence mükemmel görünüyor. Buna ne yapabilirsin?
4: Evet. Bu ışık tasarımı 1930'lara ait. Bence bunu korumamız gerekiyor. Verdiği evet. hafif art deco hissini sürdürmeliyiz mutlaka. Biraz vurgulamamız gerekiyor. Bunun için boyayı çıkarıp bir çeşit sade ve parlak bir yüzey elde etmek
3: evet.
4: yeterli
3: Ama
4: olabilir.
3: Ama duruşuna gelirsek
4: evet.
3: ne düşünüyorsun?
4: Olduğu gibi bırakamayız çünkü evet. korkunç görünüyor. Bolca perçinleyip endüstriyel bir görüntü yaratabiliriz. Ama art deko hissi olduğu için biraz daha zarif bir şeyler düşünüyorum.
3: Evet, tamam. Alt kısmını da uygun hale getirebilirsen evet, çok mutlu olurum. Çoğu insanın o ışığa baktığında işinin bittiğini ve bozulduğunu düşündüğünü biliyorum ama bozuk değil. Çok eski bir tarihi var. Bu kimde olursa olsun nerede olduğunu ve kimin parlattığını konuşacaklar. Bizler tarihçiyiz, arkeoloğuz. Geçmişi hayata dönüştürüyoruz.
4: Bütçe açısından bunun için ne kadar ödedin bakalım?
3: 850 pound ödedim.
4: Vay canına.
3: Ama dur, tamamlandığını bir hayal et. Bunun 2000 edebileceğini düşünüyorum.
4: Tamam.
3: Bunu sana bırakıyorum. Harika işini görmek için geri döneceğim.
4: Tamam, güzel.
3: Kendine iyi bak dostum.
4: Sonra memnun görüşürüz. Oldum dostum. Bu şimdiye dek gördüğüm en iyi tiyatro ışıklarından biri. Çılgıncı olduğunu biliyorum. Eski, siyah, yıpranmış ve paslı. Ama tekerlekleri, kulpları ve kıvrımları var. Bu konuda gerçekten heyecanlıyım. Harika olacak. Artık başlamalıyım değil mi?
0: Serkan gidince Nick işe koyuluyor.
4: Bunu çıkaralım.
0: Spotu oluşturan parçaları tek tek söküyor.
4: Evet. Evet. Tamam, bu camcıya gidebilir. Umarım Serkan bunu beğenecektir. İşte böyle. Evet. Çok hassas bir şey. Evet, bunu kaldırıyoruz. İşte oldu. Burada akordeon gibi bir şey var. Çünkü ampul ileri geri kaydığı için ışık kaçağı olmaz. İyi tasarlanmış, iyi düşünülmüş ve iyi yapılmış.
0: Ted önce bir çekiç ve destek parçasıyla kasadaki ezikleri ve çıkıntıları düzeltiyor. Yüzeyi düzelttikten sonra çok kötü bir biçimde deforme olan akıllı akordeon ışık perdesine geçiyor.
4: Şu anda elimizde jetler olarak da bilinen sinema ışığı perdesi düzeltme aracımız var. Her birine bunu yapacağız. Çünkü malzemesi inanılmaz derecede ince. Sadece kenarları düzelteceğim. İşte böyle.

0: Tamam, bu da son parça. Bir saniye izin verin. Evet! Tahminimden çok daha iyi gittiğini söylemem gerekir. Evet. Bu beni çok ama çok çok mutlu etti. Şimdi bunu tinere batırmam gerekiyor. Boyayı çıkarabilecek miyim diye bir bakacağım ve sonra da standı düşünmeye başlayacağım.
1: Alex Kuzey Galler'de satıcı Mary için Tudor tarzı Sayvanlı Karyola restorasyonunda sona yaklaşıyor. Yeni süslü pervazları hazırladı. Şimdi Karyola Sayvanı'nı yeniden monte edecek.
2: Bu yeni yaptığım korniş. Burada yatağın kenarına büyük bir gölgelik yapıyoruz. Yaptığımız parçaları pervazlara, köşelere ve sütunlara taktığımızda işte böyle bir görüntü elde edeceğiz.
1: Alex'in zorlanacağı son aşama yatağın geri kalanına uyması için tüm dekoratif ögeleri cilalamak.
2: Sütunlarımız için meşe ayaklarımız ve kaidelerimiz var. Reçine tipi bir pervazımız var. Alçıdan yaptığım büyük Paris tipi destek parçalarımız var. Hepsi uyumlu olmalı. Meşeden yapılmış gibi görünmeli. Çünkü uyumlu olmazlarsa yatakta çok tuhaf görünecekler. Reçineleri güzel bir şekilde renklendirebildim. Şimdi bu alçıdan konsolları boyayacağım. Alçıdan oldukları için boyayı çekecekler. Bu yüzden onları düzgün bir şekilde kapatmam gerekiyor. Sonra boyamaya başlayabilirim. Umarım ahşap gibi görünürler. Önce Fransız cilasıyla kaplıyoruz. Bu hafif bir altın rengi verecektir.
1: Temel cila tabakası kuruduğunda meşe benzeri bir yüzey oluşturmaya başlamanın zamanı geliyor.
2: Burada bir karışım yapacağım. Ara katmanlarda kullanacağım. Temel olarak Fransız cilası ve biraz kahverengi toz boyadan oluşuyor. Boşlukları nasıl vurgulamaya başladığını zaten görebilirsiniz. Ve fırçayı kullanarak ahşap görüntüsü yaratıyoruz. Toz boyamız ve Fransız cilamızın kuruması sadece 15 dakika sürüyor. Sonrasında üzerine ahşap boyası sürüyorum ve artık tamamen kaplandığı için fazla derine ilerleyemez. Renkler de bu tür bir kontrasta yardımcı olacak ve daha doğal ve meşe gibi görünmesini sağlayacak güzel bir ana rengimiz var.
1: Birkaç tur cilalama ve boyamadan sonra alçı pervazlar son derece farklı görünüyor.
2: Artık iyice rengini aldı. Bence gayet iyi görünüyor. Çıplak alçıyı kapladık ve renklendirdik. Büyük bir fark yarattık ama bence aldığımız sonuç genç bir meşe ağacına gerçekten çok yakın. Tamamlarken daha otantik görünmesi için biraz daha cila kullanabiliriz ama bundan vazgeçtim. Her şey Mary geldikten sonra belli olacak. Umarım o da böyle düşünür.

0: TED, antika satıcısı Serkan için 1930'lardan kalma bir tiyatro spotu üzerinde çalışıyor. Spot orijinal olmayan çirkin ve basit bir standla geldi. Bu yüzden TED, ışığı tamamlayan Art Deco esintili yeni bir stand yapmak istiyor.
1: Bir stand yapacağım. Burada toplamda iki tane ayakta duracak parçam var. Bunlar lambanın gövdesini desteklemek için ağırlığı taşıyacaklar. Evet. Burada bir yassı çubuğum var. Bunu dar bir şekilde bükeceğim ve kısaltacağım. Böylece istediğim modeli elde etmiş olacağız. Arka silindiri yukarı kaldıracağım. Güzel ve sağlam bir hale getireceğim ve sonra bacaklar için ihtiyacım olan kısmı kesebileceğim.
0: Kıvrılan parçalar kalıbı oluşturmak için standın her iki tarafında tekrarlanacak olan bölümler halinde kesiliyor.

0: Bunları düzgünce konumlandırdım. Her şey olmasını istediğim yerde. Şimdi kaynak yapacağız. Güzel ve basit bir kaynak, ihtiyacımız olan şey için yeterince sağlam. Bunlardan toplam 16 tane var. Bu yüzden her iki tarafta 4 tane olacak. Evet, gayet sağlam. Ve ışık standımızın başlangıcını tamamladık. Çok memnunum.
1: Bir yandan stand şekillenirken Ted, maksimum etki için yeni bir anahtar tasarlıyor.
0: Anahtar çok önemli. Parçanın tüm teatral yönüne katkıda bulunuyor ve bu tahta parçasını anahtar için temel olarak kullanacağım. Yani yan tarafta olacak. Aşağı çektiğiniz büyük kaldıraçla açıp kapatabileceksiniz. O yüzden bunu kenara alacağım. Kalın ve yassı pirinç parçalı.
1: Bir yandan stand şekillenirken Ted, maksimum etki için yeni bir anahtar tasarlıyor.
0: Anahtar çok önemli. Parçanın tüm teatral yönüne katkıda bulunuyor ve bu tahta parçasını anahtar için temel olarak kullanacağım. Yani yan tarafta olacak. Aşağı çektiğiniz büyük kaldırma.

güçlü bir lehim olan gümüş bir lehim kullanarak birbirine lehimleyeceğiz ve bu anahtarımızın temelini oluşturacak. İşte böyle. Güzel ve sıcak. Rengi biraz değişmeye başlayacak. Biraz parlayacak. Lehimlemeye devam ediyoruz. Evet, işte böyle. Sadece gerekeni alıyor ve birleşmeye başlıyor.

0: Bu şekilde bağlandıktan sonra orada oturacak ve kol arka tarafa gidebilecek. Böylece onu çevirdiğinizde anahtar işlevi görecek. Harika olacak.
1: Çalışmalar tamamlandı. Antika satıcısı Serkan Dorset'e döndü ve lambayı almaya hazır.
0: Yüz ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Bundan hoşlanmayacağınızdan biraz endişeliyim çünkü asla emin olamazsınız. Bence çok ciddi bir değişimden geçti.
2: Nasılsın Ted?
0: Merhaba Serkan, nasılsın?
2: Fena değilim.
0: Güzel, bakmak ister misin?
2: Evet, hadi bakalım.
0: İçeri gel.
2: Vay canına Ted, bu gerçekten inanılmaz. Bana kalırsa her şey tam da olması gerektiği gibi. Tam anlamıyla harika bir iş çıkarmışsın. Cam ve Art Deco havası, üstündeki desenler, evet harikalar yaratmışsın.
0: Teşekkür
2: dostum.
0: Ederim dostum. 1930'lardan kalma bir ışık olduğundan Art Deco tarzını benimsemek istedim.
2: Evet.
0: Fazla abartmamaya çalıştım ama ufak ayrıntılar ekledim. Aşırı gösterişli evet. yapmadım. Çünkü o zaman asıl evet. odak noktasından uzaklaşmış olurdu.
1: 1930'ların bu tiyatro spotu geldiğinde standı yoktu, paslanmıştı, cam panelleri tamamen kayıptı. Ted orijinal parçaları temizledi, yeniden taktı. Bu yüzden tüm düğmeleri ve kolları çalışıyor. Ancak bir adım daha ileri giderek Art Deco esintili yeni bir stand yarattı. Özel cam bölmeler takarak yeniden hayata döndürdü.
2: Şu ayakların estetikliğine bakar mısın? Sadece basit çelik parçaları ama şekillendirme biçimleri çok uyumlu olmuş. Tam dönemine uygun.
0: Evet, bir fark yaratıyor. Ve lambanın baştan aşağı bir bütün gibi görünmesini sağlıyor. En azından ben öyle düşündüm.
2: Gerçekten öyle olmuş. Burada bir de kolumuz var. Frankenstein'daki çılgın profesörün anahtarı gibi. İnsanın oynayası geliyor ha, öyle değil mi? Ne dersin? Açıp kapamak istiyorsunuz. Bir anda ışıklar yanıyor ve elektrikler dolaşıyor. Ted yaptığı her şeyi son derece kaliteli yaptı. Resmen dilim tutuldu. Her bölmeden çıkan ışıklar çok özel. Mükemmel bir iş çıkarmış. Liverpool'da bunun için 850 sterlin ödedim ama paramı ikiye katlamayı umarken şu andaki haliyle paramı üçe katlayacağımı düşünüyorum. Evet, bu satıştan çok ciddi kar elde edeceğim için çok mutluyum Ted. Gerçekten çok mutluyum.
0: Öyleyse başardık.
2: Evet, başardık. Kesinlikle başardık.
0: Memnun kalmana çok sevindim dostum.
2: Bunu almak için bir minibüs gelecek. Bunu alacak ve Londra'ya götürecek. Sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
0: Harika.
2: Görüşürüz Ted. Çok sağ ol. Kendine iyi bak dostum.
0: Sonra görüşürüz dostum. Güle güle. Bu lambanın her tarafında ilginç bir ayrıntı var ve Serkan gerçekten çok beğendi. O mutluysa ben de mutluyum. Şimdi şunu atölyemden alın da bir sonraki işime geçeyim artık.
1: Sayvanlık Ariola, Alex'in atölyesine ilk geldiğinde paramparçaydı. Mary, Alex'ten onu eski ihtişamına döndürmesini ve işlevsel hale getirmesini istedi. Bugün ne yaptığını görmek için Colvin Bay'a gidiyor.
3: Bir eşyayı restore ettirirken güvenmem gerekiyor. Bu durumda harika bir yatak olabilecek parçalara sahiptik. Fakat önemli olan Alex'in ince ayrıntıları doğru şekilde kullanabilmesiydi. Alex!
4: Merhaba Mary, nasılsın?
3: Seni görmek çok güzel.
4: Yatağı görmeye mi geldin?
3: Sabırsızlanıyorum.
4: Önden buyur.
3: Evet. Vay canına! Alex!
4: Çok güzel değil mi?
3: İnanamıyorum. Bakacak çok detay var. Bu hale gelebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Bu kütük yanının.

0: İnanılmaz görünüyor. İnanılmaz.
1: Bir tiyatro dekorundan kalma bu yatak atölyeye geldiğinde paramparçaydı. Sahnelerden ayrıldıktan sonra eksilmiş parçaları farklı ahşap kaplamalardan yapılmıştı. Alex onu yenileyerek gösterinin yıldızı haline getirdi. Heybetli görüntüsünü yeni, oyulmuş ayaklarla tamamladı. Ve hayvanına büyük dekoratif bir korniş yaptı. Saatlerce süren cilalamayla Tudor meşesinden ilham alarak zengin bir görüntü elde etti.
2: Meşe kaideler yaptım ve meşe aslan pençeleri oydum.
0: Vay canına, şunlara bak.
2: Yerden yükseltmek istedim ve bence çok yakıştılar. Ve sonrasında üst kısım fazla sıkıcı olacağından etrafına yeni bir korniş yapmaya karar verdim.
0: Evet.
2: Ve sonra her köşeye destekler yaptım.
0: Destekleri de oydun mu?
2: Hayır, onları alçıdan yaptım.
0: Yok artık.
2: Evet.
0: Vay canına. Asla tahmin edemezdim. Sadece bir dekor yatağı olduğunu düşünürsek harika. Daha önce hiç işlevsel değildi. Evet, senin sayende.
2: Sonsuza dek ayakta kalabilir.
0: Evet, müşterim bunu kesinlikle çok sevecek. Sahnenin yıldızı sevdim. Olacak. Alex çok usta bir zanaatkar. Bunun yanı sıra bir sihirbaz olarak bir kariyeri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığı hileler çok gerçekçi görünüyor. O restorasyon işlerinin altın çocuğu ve ona yeni bir görev vermek için sabırsızlanıyorum.
2: Yatağın orijinali pahalı mıydı?
0: Müşterim müzayededen almıştı. 750 sterlini aldı ama yaptıklarından sonra bence en az 2 ila 3000 evet. sterlin olacak.
2: Evet, çok rahat.
0: Benzersiz bir şey.
2: Evet.
0: Tamamen eşsiz ve keyifli bir yatak. Teşekkür
2: Rica
0: ederim. Harika bir
2: evet.
0: işti. Yakında geri döneceğim.
2: Yine beklerim. Sıradaki görev için sabırsızlanıyorum.
0: Görüşürüz.
2: Kendine iyi bak.
0: Hoşça kal.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hurda Avcıları Restorasyon.
1: Üzerinde resmen senin adın yazıyor, şahane.
0: Heykeltıraş Nick ambarda bir sürprizle karşılaşıyor.
2: Oh,
3: aman tanrım.
1: Ne diyorsun?
3: Vay canına. Dostum, sen ciddi misin?
0: Deri ustası Martin bir İtalyan hazinesine acil ameliyata alıyor.
4: Bunu makasın arasına yerleştiriyorum. Sonra makası kilitliyoruz. Tamam, artık içeride.
0: Oyun makinelerini onaran Mark nadir bulunan bir Amerikan parçasıyla ilgileniyor.
5: Ne dedin dostum? Yıkanması gerekiyormuş.
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin anahtarıdır. Her antikacı uzman restoratörlerden oluşan bir orduya ihtiyaç duyar.
6: Makineli tüfek gibi.
0: Bazılarının ardına 100 yıllık aile geleneğinin deneyimi vardır.
4: Mandal fikri çok işe yarıyor.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
7: Yaşasın.
5: Bunlar çok güzel parçalar.
0: Deneyimli antikacılara yardım ederek...
8: Çalıştırmayı çok isterim. Giderken yarasa işaret verse güzel olmaz mı?
9: Hayranlık verici.
0: Gözden çıkarılmış hurdaları mücevherlere dönüştürüyorlar.
6: Şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem değil. Şaşkınlık içindeyim.
0: Mark Squires bir East Anglia köyü olan Swavesey'de eski zamanların oyun makinelerini restore ediyor. Kendisine hak ettiği şekilde Doktor Pinball lakabı takılmış durumda. Bugün Tony Gehring'i bekliyor. Doktorun uzmanlığına ihtiyaç var.
5: İlgilenmemi istediği parça geldi. Çok büyük bir şey. Bana bir pinball masası değil gibi geliyor. Fazla büyük. Örtünün altında ne olduğunu çok merak ediyorum.
10: Onu gördüğüm zaman aklımda değil kalbimle hareket ettim. Bu bir tedarikçi olarak yapacağınız en kötü şeydir. Bakalım Doktor Pinball ne diyecek.
5: Merhaba Tony, tanıştığımıza memnun oldum.
10: Ben de Squire, nasılsın?
5: Heyecanlıyım, makine geldi.
10: Tamam, hadi bir bakalım. Ya çok çılgınca ya da çok şahane bir şey yaptım.
5: Hadi açalım.
10: Heyecanlı anlar.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
10: Yaşasın.
5: Evet, Chicago Coin Basketball Champ 1940'ların sonları, muhtemelen 46-47. Doğrusu bunlardan Birleşik Krallığa ulaşan olup olmadığını bilmiyordum.
10: O kadar nadir mi?
5: Evet.
10: Yanına çizilmiş olan bu Betty Boop tarzı figürlere ve şekline bayıldım.
5: Bunlar çok, çok güzel parçalar. O günlerde çok para kazandırdı. İddialı makinelerdi.
0: Chicago Coin, elektromekanik oyun makinelerinin Amerika'daki üretiminde öncülerden biriydi. 1931'de kurulan şirket bu makineyi 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından basketbolun Amerikan halkı arasında çok büyük popülerlik kazandığı günlerde üretti. Bu dikkat çekici makine çok sayıda oyuncuya hizmet vermiş olmalı. Yıpranmışlığı yoğun şekilde kullanıldığının işareti.
5: Bu makinede 75.849 oyun oynanmış.
10: Vay canına.
5: Sayaç öyle diyor. Canına. Bunu dışarı doğru çıkarabiliriz Tony.
10: Tamam.
5: Burada iki mekanizma var. Topları ve attığı sayıları tutuyor.
10: Çarklarda bolca yağ var.
5: Biraz yağ iyi bir şeydir. Bu kadar fazlası her zaman iyi olmaz. Ama onu temizleyip baştan başlayacağız. Burada önemli soru, mekanizmanın ne kadarlık bir kısmının çalıştığı. Çünkü bu makinelerin çoğunun mekanizması en sonunda takılıp kalıyor, çalışmıyor. İşimiz bunu öğrenmek. Diğer bir noktada 240 voltta çalışıp çalışmadığı. Evet. Bence çalışmıyordur.
10: Tamam.
5: İddiaya girerim, bu 110 voltta çalışan bir makine. Voltaj dönüşümü yapmamış.
10: Yani anladığım şu, bize gelen bir parçayı anlamıyorsak ona dokunmayacağız. Onu profesyonellere bırakacağız. Çünkü aksi halde bir anda büyük bir şenlik ateşi yakabiliriz. Koldaki tetiği çekeriz ve bum, her şey biter. Buna bayıldım. Biraz riskli bir yatırım oldu. Bana 4000 sterlinden fazlaya patladı.
5: Bence iyi bir karar vermişsin. Bu değerli bir makine.
10: Günümü güzelleştirdin dostum. Eve dönerken yol boyunca ıslık çalacağım. En büyük endişem voltaj dönüştürme aşamasında transformatörde bir sorun çıkması ve makinenin yanması. Belki Mark'a ufak bir uyarıda bulunmalıyım. Yangın söndürücüyü yanında tutmasını söylemeliyim.
0: Tony gittikten sonra Mark ilk olarak makineyi sökmeye başlıyor.
5: Üstteki bölümü bu vidalar tutuyordu. Makinenin çalışmadığı ortada. Sebebini bulmaya çalışalım. Bulduktan sonra ne yapmamız gerektiğine dair bir plan oluşturacağız. Atölyeyi büyütmem gerekiyor. İşte makinenin beyni burada. Bunu temizlemem gerekiyor. Bunlar endişe kaynağı çünkü bu arkadaşları değiştirme şansımız yok. Şimdiden sabitleme noktalarındaki bazı yanlışlıklar dikkatimi çekiyor. Umarım temiz bir şekilde çıkar. Şimdilik iyi gidiyor ve evet çıkıyor. Ne dedin dostum? Yıkanması gerekiyormuş.
0: Günün sonunda makine parçalarına ayrılıyor ve Mark ivedilikle çözülmesi gereken bir sorun saptıyor.
5: Birisi bu makinenin içinde sprey yağı kullanmış. Her yerde var. O yağı mümkün olduğunca temizlemem gerekiyor. Çünkü şu an bir kıvılcım oluşması durumunda burada büyük bir şenlik ateşi yanmasına sebep olabiliriz.
0: Martin Ashworth, galerin kuzeybatı ucundaki Anglesey adasında geriden mucizeler yaratıyor. Martin'in şöhreti, antikacı Karin's Parks'ında buraya gelmesine neden oluyor. Yanında bakıma ve onarıma susamış bir parça var.
4: Yeni bir tedarikçi geliyor, Karen Sparks. Bu kez erkek geride bir hanımın gelmesi değişiklik olacak. Karen!
2: Merhaba Martin. Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
4: Sonunda. Hakkında çok şey duydum. Dinlediklerimden dolayı buraya ilginç bir parça getirdiğini tahmin ediyorum. Ben açabilir miyim?
2: Lütfen. Evet, harika olur. Ona çok sıra dışı bir şey getirdim. Umarım benim kadar beğenir.
4: Bakabilir miyim?
2: Evet, lütfen.
4: Vay canına.
2: Sana deri bir sandalye getirdim. Hey. Martin'in sihrini konuşturması ve bu sandalyeyi satılacak duruma getirmesi gerekiyor.
4: İyi iş. Ağır değil,
2: böyle
4: değil
2: daha
4: mi?
2: İyi
4: benim gibi yaşlı biri bile taşıyabiliyor.
2: Ne diyorsun?
4: Bu
2: İyi
4: nedir?
2: Parça.
4: Bunun hikayesi nedir?
2: Bu bir taht sandalye. 19. yüzyıldan kalmış. Ceviz ağacı ve deriden yapılmış. Derisi hakkında daha fazla fikrin olacaktır.
4: Bu kabartma deri. Bence evet. bu sandalye çok İtalyan duruyor.
2: Bunu İskoçya'daki birinden aldım. Bana muhtemelen İtalyan olduğunu söyledi. Çok güzel.
4: Evet.
2: Dikkatimi bu çekti.
4: Bence burada çok sayıda renk bulunuyor. Örneğin şu alanda yeşiller var.
2: Evet.
4: Yeşiller, altın renkleri, evet. gümüş renkleri. Sanırım bu kısmı evet. da kırmızıymış veya kestane tonlarındaymış.
2: Ahşabında çok güzel detaylar var, figürler. Bunun tek ihtiyacı yeniden hayat bulmak.
0: Bu 100 yıllık taht sandalye ceviz ağacı oyularak yapılmış. Kabartmalı ve yaldızlı deri kullanılmış. Bu 17. yüzyılda Avrupa'da yaygınlaşmış olan ve çok beceri isteyen bir sanat formu. Yaldızlı deri pahalı kitapların kaplarında, duvar kaplamalarında ve bu İtalyan sandalyede olduğu gibi mobilyalarda döşeme olarak kullanılıyordu. Ama bu örneğe iyi bakılmamış, hasar görmüş birçok noktası var.
4: Burası yırtılmış. Burası
2: evet,
4: da bak, burası
2: da
4: öyle.
2: Evet.
4: Altı da epey dağılmış. Alt tarafa bakalım.
2: Evet.
4: Sakıncası yoksa.
2: Beni endişelendiren noktalardan
4: evet,
2: biri de bu.
4: Evet, seni mi? Asıl beni endişelendiriyor.
2: Bunun tamiriyle ilgilenecek misin acaba?
4: Bu yeniden destekleneceği ve bence bunların hepsi yerine yerleşince sorun kalmaz. Çünkü diğer her şey iyi durumda gibi. Yaylar iyi durumda görünüyor. Hmm.
2: Harika.
4: Buna ne ödedin?
2: Sadece 300 sterlin. Bence hiçbir
4: Sanırım,
2: şey değil. Kelepir öyle değil mi?
4: Bence saçma değil. 300 sterlin için iyi durumda.
2: Bunun tekrar kullanıma girmesini ve bir holdeki yerini almasını istiyorum. Bunu yapacak kişi sensin.
4: Haber vereceğim.
2: Evet, iyi
4: Gelişmeleri
2: şanslar.
4: Sana söylerim.
2: Tamam. Çok teşekkür ederim.
4: Kendine dikkat et.
2: Teşekkür ederim.
4: Bunlarla pek sık karşılaşmıyoruz. 30 yılda 3 veya 4 tane gördüm. Buradaki olumsuz nokta, bir şey yaparken doğru yapmak için sadece bir şansınızın olması. Ya iyi yapıyorsunuz ya da mahvediyorsunuz. Silip baştan yapayım deme şansınız yok.
0: Martin, Karin gittikten sonra işe hangi noktadan başlamak gerektiğini değerlendirmeye çalışıyor.
4: Bütün hasar bu noktada oluşmuş. Bundan dolayı da buraya odaklanmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi aşınma yüzeyin açık kahverengi kısımlarında gerçekleşmiş. Bu noktalar çok zayıf durumda. Bu kısmı güçlendirmem gerekiyor çünkü bu alanı tekrar kaldırıp eski konumuna getirmeye çalışacağım.
0: Yayları yukarıya kaldırmak derinin zaten zayıf durumda olan noktalarına yük bindirecek ve hasarın daha da büyümesine sebep olabilecek. O sebeple Martin'in ilk işi ev yapımı karışımlardan birini kullanarak oturulan kısımdaki deriyi temizlemek ve güçlendirmek.
4: Bol bol sürüyorum. Böylece derinin içine iyice işleyecek. Aynı zamanda onu temizleyecek. Burayı bir şeyin yediği belli oluyor. Bir şey bunu epey yemiş. Aa, daha iyi oldu. Deri çok kurumuş ve korkunç bir durumda. Bu karışımdan kat kat sürmek gerekecek. Oturma kısmı sırtına göre çok daha fazla istiyor. Ama her zaman renkleri geriye getiren bir malzemedir. Kesinlikle muhteşem görünmeye başlıyor. Bu deseni yapan kişi usta bir oymacı olmalı. Çünkü bu kabartmanın yapılma yönteminde üzerlerinde desen yapılmış bir erkek, bir de dişi olmak üzere iki büyük ahşap parça kullanılıyor. Deri ıslak bir şekilde bu iki parçanın arasına koyuluyor. Meşeden yapılmış büyük bir pres yerleştiriliyor ve parçalar çok büyük bir kuvvetle birbirine doğru bastırılıyor. Bu beni her zaman hayrete düşürüyor çünkü iki ahşap parçasındaki oymaların kusursuz şekilde tam olarak üst üste denk gelmeleri gerekiyor. Bu bir oyma sanatı.
0: Bu süslü antika restore etmeye değer bir parça ama bir sandalye olarak kullanılıp kullanılamayacağını ancak zaman gösterir.

0: Anglesey'deyiz. Deri ustası Martin, antikacı Karen için kabartma derili antik bir sandalyeyi kurtarmaya çalışıyor. Derinin oturma bölümündeki epeyce yıpranmış olan kısmı iyileştirmeyi başardı ama acil müdahale isteyen iki yırtık var. Martin onlara içten yama yapıyor.
1: Tamam, kullanacağım deri bu. Tamamen bitkisel tabaklanmış bir deri. Renksiz. Muhtemelen bu sandalyenin yapımında da aynı tip deri kullanılmış. Parçayı yırtığın üzerine koyuyorum. Şimdi onu uygun boyutta keseceğim. Evet, işte oldu.
0: Yamaya uygun büyüklükte kestikten sonra ortasına bir çizgi çekiyor.
1: Bu parçayı yırtıklara ortalayarak yerleştirmek istiyorum. Bunun için deri parçasını çizdiğim yırtıkların ortasına denk gelecek şekilde koymam gerekiyor. Parçayı katlayıp içeriye soktuktan ve onu açtıktan sonra yapmam gereken tek şey deri parçasının konumunu çizgi yırtıkların ortasına denk gelecek şekilde ayarlamak.
0: Bu ameliyat benzeri bir işlem. O sebeple Martin'in deri üzerinde çalışmak için sıra dışı aletleri var.
1: Bunları doktorlardan aldım. Attıkları aletler benim iş aletlerim oldu. Bunu makasın arasına yerleştiriyorum. Sonra makası kilitliyoruz. Evet. Ve yavaşça, yavaşça çekiyoruz. Tamamdır. Kilidi açalım. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu deri çok narin. Zaten ondan dolayı yırtılmış. Evet, oluyor, oluyor, oluyor. Hadi bana nazik davran. Tamam, artık içeride. Eğlenceli kısım başlıyor.
0: Derinin oturma bölümündeki epeyce yıpranmış olan kısmı iyileştirmeyi başardı ama acil müdahale isteyen iki yırtık var. Martin onlara içten yama yapıyor.
1: Bir kenarını yukarı kaldırıp yavaşça açarsam... Şimdi doğru konuma geldi işte. Artık tek yapmam gereken sandalyenin derisini alta yerleştirdiğim destek derisiyle birleştirmek. Evet. Ve şimdi iyi görünüyor.
0: Martin yamayı yapıştırmadan önce yaylar tekrar baskı uyguladığında alacağı şekle getiriyor.
1: Aa, çok güzel yükseliyor.
0: Oturma kısmına kuvvet uygulanırken Martin yapıştırıcı kurutmak için biraz ısı veriyor.
1: Tamam, kenarları yavaşça iterek birleştiriyoruz.
0: Parçaları kalıcı olarak bir araya getirirken son halini vermek için tek şansı var.
1: İyi iş, şuna bakın. Hiç fena olmadı, öyle değil mi ama? Gerçekten iyi oldu. Şu an alttan yayların iteceğinden de fazla itildiği halde böyle. Harika olacak. Sorun böylece çözüldü. Şimdi aynı işlemi burada tekrarlayacağız ve... olup bitecek. O noktaya yaklaşıyoruz.
0: Pinball restoratörü Mark East, Tony Gearing'in getirdiği ender bulunan bir basketbol oyun makinesi üzerinde çalışıyor. Mark temizlik ve testleri yaparken Tony Londra'nın kuzeyindeki Stoke Newington'a gidiyor. Sahip olduğu sıra dışı oyun makinesinin tarihini keşfetmek için araştırma yapmaya karar verdi.
2: Chicago Coin şirketinin başka neler yaptığını öğrenmek istiyorum. Birleşik Krallık'ta başka ürünleri var mı merak ediyorum. Bundan dolayı Jeff adında biriyle görüşmek için Londra'ya geldim. Umarım aradığım cevapların hepsi onda vardır.
0: Jeff Harvey, oyun makinelerini sevenlerin uğrak yeri olan Pinball Alley müdürü. Oyun makinelerine ve onların tarihlerine dair bilmediği pek bir şey yok.
2: Jeff.
3: Tony, merhaba.
2: Nasılsın dostum?
3: Ha, iyiyim, çok memnun oldum.
2: Ben de.
3: Mükemmel.
2: Ben Chicago Coin'in mükemmel basketbol şampiyonu aldım. Ona dair bir bilgin var mı?
3: Bu kesinlikle hayranlık verici bir makine. Gerçek bir klasik. Onu duydum ama hiç görmemiştim.
2: Şu an çalışmıyor. Birçok sorunu var. Hala Amerika voltajına uyumlu. Epey rastlanmayacak.
3: Bu sıra dışı yakın zamanda gelmemiş değil mi?
2: Hayır, çok uzun zamandır buradaymış Jeff. Bir Amerikan üssünden veya benzer bir yerden gelmiş olabilir mi?
3: Çok iyi bir tahmin, mümkün. Çünkü Amerikan üssüne çok sayıda oyun öyle makinesi mi geldi. Evet, kesinlikle haklısın. Çok iyi bir fikir.
2: Chicago Coin ne zaman üretime başlamış? Neleriyle ünlüler, ne yapıyorlardı?
3: Chicago Coin çok sayıda oyun makinesi yaptı. Birçok pinball makinesi ürettiler. Bir eğlence makinesinden çok bir kumar aracı olarak görülüyordu. Yasa dışı şekilde para aktarımları oluyordu. O zamanlar yasalar kumarı oynatmayı yasaklıyordu.
2: Yani bu yasaklar zamanında olmalı. Peki yasaklanmış
3: mıydı? Evet, sanırım Amerika, onun birçok eyaleti bizim düşündüğümüzden çok daha tutucuydu. Chicago Coin, Chicago'da üretim yapıyordu ve orası çetelerin, mafyanın yuvasıydı. Bundan dolayı oyun makineleri çok endişe verici ve korkutucuydu. Chicago Coin bundan dolayı farklılaşmak zorundaydı ve kötü imajı olmayan insanları çekecek, kumar aracı görülmeyecek oyun makineleri üretmek istediler.
2: Tamam. Ben değeri konusunda biraz takıldım çünkü kıyaslayacak bir şey yok.
3: Bu çok nadide bir parça. 6-7 bin sterlinden bahsediyoruz çünkü
2: vay
3: koleksiyon
2: canına
3: yapan insanların başka bir yerde bulamayacağı muhteşem bir parça.
2: Jeff, sana büyük saygı duyuyorum. Büyük bir zevkti. Çok
3: teşekkür
2: memnun
3: ederim
2: oldum.
3: Tanıştığımıza çok memnun oldum. Seninle konuşmak, bu olayı öğrenmek çok
2: yakında
3: heyecan
2: görüşürüz
3: vericiydi.
2: Evet. Onpen'inle birlikte geleceğim, merak görüşürüz etme. İddialı değilim. Çok teşekkürler.
3: Kendine
2: dostum, görüşürüz. Çok heyecanlıyım çünkü bu makineyi doğru şekilde restore edersek çok nadir bulunan ve çok güzel bir makine olduğu için epey büyük bir kar bırakacak. Böyle olmasını hiç beklemiyordum doğrusu. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyım.
0: Anglesey'deyiz. Martin, sandalyenin oturma kısmının altındaki yapıyı yeniledi.
1: Sandalyeyi kaldıralım. Evet. Şuna bakın.
0: Yaylar yeniden oturma kısmını yukarı kaldırıyor. Artık restorasyon işleminin son aşamasına geçilebilir. Kabartma derinin rengi geri getirilecek.
1: Alt kısmı çok silik. Renklerini büyük ölçüde kaybetmiş. Yaldız büyük ölçüde gitmiş. Burada onu bir parça geri kazandırmaya, deriye biraz canlılık katmaya çalışacağım.
0: Bunun için altın rengi boya kullanıyor. Boyayı kendi buluşu bir aletle uygulayacak.
1: Sadece kabartmaların tepelerine dokunmam gerekiyor. Bunun için bir çamaşır mandalının ucuna yerleştirdiğim keçeyi kullanıyorum. Böylece sadece kabartmaların tepelerine dokunabileceğim ve umarım boyayı sadece o noktalara sürmüş olacağım. İşte böyle. Bu şekilde. Sadece kabartmalı kısımların uçlarına dokunuyoruz. Ben sadece o noktalara vurgu yapmak istiyorum. O kısımların üzerlerinden hafifçe geçiyorum. Böylece o noktalar daha belirginleşmeye başlıyor.
0: Martin, yaldızlı kabartma derinin çok yıpranmış olduğu alanlarda renkleri daha da derin uygulamak için geleneksel fırça yöntemine geçiyor.
1: Harika görünüyor. Epey güzel görünüyor. Bence doğru yönde ilerliyoruz. Bu oldukça yorucu bir çalışma oldu. Umarım bittiğinde Karen sonuçtan memnun kalır. Buraya geldiğinde ona bundan söz edeceğim mutlaka.
0: Çalışma tamamlandı. Antikacı Karen Anglesey'e geri dönüyor. Martin'e üzerine oturulamayacak derecede hasarlı bir sandalye bırakmıştı. Doğru karar vermiş olmayı umuyor.
4: Bazen hatalar yapıyorum. Hepimiz yapabiliriz. Özellikle de bu sektörde. Sandalyeyi kötü durumda getirdim. Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
4: İyiyim. Buraya tekrar gelmek
1: bence
4: güzel.
1: Çok şaşıracaksın.
4: Harika, bakalım.
1: Evet.
4: Sabırsızlanıyorum.
1: Ta-da.
4: Vay canına. Martin, bu şahane olmuş.

0: Kesinlikle bayıldım. Bu kadar iyi olacağını bilmiyordum. Derideki yırtıkları tamamen gidermişsin. Çok güzel.
1: Deriklerin hepsi yok oldu.
0: Çok güzel.
1: Çöküklük gitti.
0: Onu tekrar mı boyadın?
1: Oturma kısmını tümüyle.
0: Evet, evet.
2: Karim, İtalyan yapımı bu antika sandalyeyi getirdiğimde oturma kısmındaki kabartma desen çok az belli olabiliyordu. Çok kurumuş olan deride çirkin yırtıklar vardı. Yay sistemi bozuktu, sandalye kullanılamaz durumdaydı. Martin yıpranmış deriyi besledi, durumunu iyileştirdi. Renkleri geri getirdi, güçlendirdi. Yaldızı canlandırdı, yırtılmış oturma kısmını onardı. Yayları da işlevsel hale getirince sandalye tekrar kullanıma hazır.
0: Oturup deneyelim. Aa, evet Martin.
1: Rahat değil mi? Şaşırtıcı şekilde öyle. Rahat olmasını beklemiyordum.
0: Görkemli bir his veriyor. Teşekkür ederim.
1: Önemli değil.
0: Çok mutlu oldum. Kaldırın.
1: Evet. Yukarıya mı koyalım? Kaldırabilecek misin?
0: Tuttum. Tamam.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Onu getirdiğine değdi mi?
0: Buna 300 sterlin verdim. Böyle görkemli bir parça için bu hiçbir şey değil. Onu 1200-1500 sterline satabilirim.
1: Güzel.
0: Benim için çok iyi oldu. Sandalye olarak kullanılabilecek bir duruma geldi. En önemli nokta buydu. Çok güzel görünüyor. Bayıldım. Aklımı başımdan aldı. Burada olan şu, bir ambarda karşınıza çıkacak, dönüp ikinci kez bakmayacağınız bir şey. Ama görkemli bir şeye dönüştü.

0: Nick Elphick Landudno'daki atölyesinde boya ve kirli çalışmalar yapıyor. Ressam heykeltıraş olduğu için her tür sanatsal restorasyonda onun yeteneklerine yoğun şekilde başvuruluyor. Nick, antikacı Rob Kane tarafından Oxfordshire'e davet edildi. Rob'un satın aldığı nadide bir parça için Nick'in yardımı gerekiyor.
1: Rob. Nasılsın Nick? Geldiğin için
2: nasıl
1: teşekkür ederim.
2: Uzun bir oldu.
1: Senin becerilerine sahip birini stüdyodan asla çıkaramazdım ama konu inanılmaz şahane bir parça. Ona bayılacaksın gerçekten.
2: Cidden mi?
1: Evet,
2: çok
1: evet.
2: Heyecanlandım.
1: Tamam, ona bakalım. Şu an
2: tamam,
1: vardı. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
1: Bu devasa bir proje. Bence onu görünce ağızlar açık kalacak. Hayranlık verici.
2: Oh, aman tanrım. Vay canına.
1: Evet dostum,
2: dostum
1: ne diyorsun?
2: Sen ciddi misin?
0: Orta Fransa'daki bir ambarda bulunan bu gerçek boyutlu boğa modelinin tarihi 1920'lere dayanıyor. Bu boğa, harika büyüklüğü ve kaslarıyla ödül almış olan Charolais adlı bir cins. Hala üzerinde duran kurdele, bu modelin muhtemelen şampiyon bir boğaya ait olduğunu, belki de bir sürünün reklamı için kullanıldığını gösteriyor.
2: Bunun ağırlığı ne kadar?
1: 1,5 ton civarı saf bir Charolais boğası.
2: Bol. Çok güzelmiş.
1: Senden fikir almak isterim. Bir
2: bakalım dostum.
1: Bir heykeltıraş yaklaşımıyla sence bu parça nasıl yapılmıştır?
2: Temel olarak kümes teli ve ahşaptan oluşuyor. Bunlar ince dokunmuş bir kumaş malzemeyle kaplanıyor.
1: Evet.
2: En zor kısmı kümes teli ve ahşaptan oluşan iskeleti doğru yapmak. Burada çok kötü durumda yamalar var.
1: Evet.
2: Kötü restore edilmiş, hepsini sökmek gerekiyor. Ayrıca orijinal alçıyı da boyamam gerekiyor. Çünkü eskimiş ve rengi de bir miktar sarıya dönmüş durumda.
1: Aa, rengine bayıldım.
2: Ben de.
1: 1920'lerde göründüğü gibi görünebilirse evet, bence çok sıra dışı olur.
2: Bunu Fransa'dan almak ciddi bir yatırım olmalı.
1: Onu bulmak bile zordu.
2: Evet.
1: Evet. Bu doğru yapılırsa inanılmaz görünür Nick.
2: Evet.
1: İyi olacak.
2: Teşekkür ederim dostum.
1: Evet.
2: Bunun üzerine biraz
1: evet,
2: düşüneceğim.
1: Tamam Nick.
2: Sen
1: telefonda
2: teşekkür
1: konuşuruz. Teşekkür ederim.
2: Ederim.
0: Rob gidince Nick hasarlı kısmı güçlendirmeye başlıyor.
2: Evet, bunlardan 2 tane keseceğim. Çift kat koyarız. Zamandan kazandırır.
0: Nick yapılması gereken işin boyutundan dolayı arkadaşı ve meslektaşı Jonah'dan yardım alıyor.
3: Nick'le birkaç kez çalıştım. Ona atölyedeki cam elyaf işlerinde çok yardım ettim. Hayatını cam elyafla harcamış biriyim.
2: Bugün ilk aşama alta kümes telini yaymak olacak. Bence 2 kat kullanmalıyız. Ardından üzerine kumaş gelecek. Onu 2 taraftan gereceğiz, çiviyle sabitleyeceğiz ve çok güzel olacak. Kaide kısmını hızlıca tamamlayacağız. Böylece bu parçanın geri kalanı üzerinde çalışmaya başlayabilirim. Şimdiden daha iyi görünüyor. Çok ağır bir şeye bir kaide yapmanın önemli bir noktası onu daha hafif gösteriyor olması. Çünkü neredeyse havada asılıymış gibi duruyor. O sebeple boğanın ağırlığını yansıtmak için güzel ağır bir kaide yapmak gerçekten çok önemli.
0: Sırada kümes teli ve bezin üzerine alçı uygulama aşaması var.
2: Yapacağımız şey alçıyı bu şekilde üzerine vurmak. Ortalığı batırmaktan çekinmeyin. Bu şekilde yapmanın özelliği malzemenin içine giriyor olması. İçinden geçiyor ve diğer tarafa çarparak tekrar geri dönüyor. Böylece malzemeyi alçıyla çok iyi kaplayabiliyoruz. Ayrıca alçıyı yatay olarak da atıyorum. Kenarlarla özellikle ilgileniyorum çünkü her şeyi bu kısımlar yerinde tutuyor. Ama tekrar belirtmeliyim ki çok organik bir yapısı olsun istiyorum. Bu boyutta bir parçayla çalışmak, özellikle de heykel çalışması yapmak insanın belini zorluyor. Ona uzaktan bakmak için sürekli ileri geri hareket etmelisiniz. Hızlı kuruyan alçıyla çalışmanız gerekiyor. Bundan dolayı onunla oynayacak fazla zamanınız olmuyor. Ayrıca çok dağınıklığa yol açan bir iş. Yani biraz stresli.
0: Kaidenin alçısı kuruyunca Nick boğanın vücuduna ne yapılması gerektiğini değerlendiriyor. Özellikle de kötü onarılmış kısma.
2: Burada bez görünüyor. Kümes teli onun hemen arkasında. Bu harika. Şimdi bu kötü işi tamamen sökeceğim. İşte boğa böyle şekillendirilmiş. Doğrusu keyfim yerine geldi. Çünkü alçıyı kaldırınca altında büyük bir delik çıkmasından endişe duyuyordum. Oysa epey iyi durumdaymış. Temel olarak bu boğayı yapan heykeltıraş da işe bu şekilde başlamıştı. Yani bana çalışmam için harika bir yapı sunuyor.
0: İyi bir başlangıç ama bu boğanın tekrar şampiyon olabilmesi için çok daha fazla alçı ve sabır gerekiyor. Doktor Pinball, Tony'nin basketbol oyun makinesini restore ediyor. 1940'larda yapılan kablolama ortaya çıkarıldı. Makine hala Amerika'daki voltaja uyumlu çalışıyor. Ayrıca kabloların ve elektromekanik parçaların üzerine yağ sıkılmış. En ufak bir kıvılcım bile yangına sebep olabilir.
4: Tam yalıtımlı bir transfer motor kullanmaya karar verdim. İşte burada. 240 volt bu iki telden giriyor ve 110 volt olarak bu iki telden çıkıyor.
0: Mark ağır transformatörü alt kısma sağlam şekilde monte ediyor. Elektrik tesisatı artık doğru voltaj sağlıyor ve topraklaması yapıldı. Mark şimdi makinenin neden çalışmadığını belirleme aşamasına geçebilir.
4: Bu parçalar bükülmüş. Bunlara bir şey yapmadan önce onları düzelteceğim. Olması gerektiği gibi durmalılar. Burada olan şey şu, mekanizma her çalıştığında fazla geriye gidiyormuş. Bunun tekrarlanmamasını sağlamalıyım. Tamam, artık doğru şekilde çalışıyor. Ve bunları düzelttiğimize göre sıradaki işe onları temizlemeye geçebiliriz. Yağı temizlemesi için alkol kullanıyoruz. Size oyun hakkı veren ve her şeyi başlatan parça bu. Bu yay arkadaşı araya yerleştiriyoruz. Sayacı çalıştırması gerekiyor. Ama tabii çalıştırmıyor çünkü yay fazla yumuşak. Sert yay zamanı. Her yayın sertliği farklıdır. Daha kısa ve sert bir yay seçeceğim. Daha sert bu yayın gereken işi yapmasını umuyorum. İşte bu. Takıyorum. Evet. Sonuçtan çok mutluyum.
0: Anakart oyunu kontrol eden bir dizi kablo öbeğinden oluşuyor.
4: Bu kabloları toplayıp bağlayacağım. Burayı düzenleyeceğim ve temizleyeceğim. Bakalım yağı sökebilecek miyim? Çünkü bence şuradan temiz bir bez alıp size göstereyim. Bu kirin büyük kısmı yağdan oluşuyor. Her kabloyu temizleyemem ama en önemlisi bunun tekrar ahşap bir levha gibi görünmeye başlayacak olması.
0: Oxfordshire'dayız. Nick Elphick alçıdan yapılmış gerçek boyutlu bir Fransız boğa modelini restore ediyor. Kay denim yapımı tamam. Şimdi boğanın vücudundaki alçı sökülmüş olan kısımları yeniden modelleme zamanı.
2: Şu an yaptığım işlem gerçekten çok önemli. Bu böbrek şeklinde bir alet. Çok keskin dişleri var. Şimdi bu aletin dişleri sayesinde boğanın üzerinde ince çizgiler oluşturuyorum. Aletin dişleri en üst kısımdaki alçı katmanı üzerinde bıraktığı izler yeni malzemenin tutmasına yardımcı olacak.
0: Mickey yeni alçıyı uygulamadan önce karışımın daha iyi yapışması için eski katmana hafifçe su yediriyor.
2: Bence yeterince ıslandı. Aşırı ıslanmasını istemiyorum çünkü o zaman ağırlıktan dolayı dağılabilir.
0: Boğanın vücudu hazırlandı. Nick alçısını karıştırmaya başlıyor. Alçının yapılacak yama onarımı için koyu kıvamlı olması şart.
2: Alçım işte burada. Bu mikser alçı karışımının hafif olması ona biraz yumuşaklık katmak için içeriye hava veriyor. Böylece boğa üzerinde daha rahat çalışıyorum.
0: Nick'in hızlı hareket etmesi gerekiyor. Sıcak hava alçıyı çabuk kurutur. Yama kısmını alçı koyu kıvamdayken ama sertleşmeden şekillendirmek daha iyi olacak.
2: Bunun güzel yanı içeri doğru bastırabilmeniz. Burada orijinal alçıyı takip ediyorum. Yama sınırının nerede olduğunu biliyorum. Şimdi sürdüğüm alçının üzerinden dişli aletimle geçiyorum. Bu parçanın heykeltıraşı da onu böyle şekillendirmiştir. Evet, sonuç beni çok memnun etti. Fotoğrafa bakıyorum da o zamanki haline çok benziyor. Bu büyük bir fark oluşturdu. Boğaya bir bütünlük kazandırdı. Çok mutluyum.
0: Son kat olarak boğanın her yerine daha az kıvamlı bir alçı uygulanıyor. Nick alçının rengini boğanın üzerindeki eskimiş alçıya göre ayarlamak zorunda.
2: Bu boyayı kullanacağım. Bence çok uyumlu olacak. Alçıyla birleşince boyanın rengi değişiyor. Ondan dolayı birkaç test yapmam gerekiyor. Boyayı karıştırıyorum. Kullandığım ilk alçıda çok hafif bir pembelik var. Ben 3 farklı renklendirme kullanacağım. Bunlardan biri epi hızlı kuruyor. Şimdi onu uyguluyorum. Alçı çok ama çok az kıvamlı olmalı. Tıpkı koyu bir duvar boyası gibi. Sadece bir şansınız var. Karışım kurumadan çok alan yapmak istiyoruz. Yeni karışımlar yapmak istemeyiz. Renkte hafif farklılıklar olabilir. İşte bu. Bu zamana karşı bir yarış ve bugün hava çok sıcak. Alçı gerçek anlamda boğanın üzerine sürdüğüm anda kuruyor. Boğanın yüzü tabii ki çok önemli. Onu doğru yapmak istiyorum. Aceleyi getiremem. Tabii gergin bir durumdayım. Büyük stres altındayım. Şunu biraz yumuşatınca mümkün olduğunca hızlı şekilde gövdesine geçeceğim. Evet, iyi gitmiyor. Aha, kurumuş. İnanamıyorum.
0: Nick'in tek seçeneği yeni bir karışım yapmak ve renklerin tutmasını ummak. Heykeltıraş Nick Elphick, antikacı Rob Kane için Oxfordshire'deki bir çiftlikte bir Charolais boğasının gerçek boyutlu modelini restore etmeye çalışıyor. Bu iş için düzinelerce kova alçı ve bol bol beceri gerektirir. Rob, sonucu görmek için geri geliyor.
5: Rob.
1: Nick, nasılsın?
5: Doğrusu çok iyiyim dostum. Bu çalışmadan çok gurur duyuyorum. Ortaya sevgi dolu bir iş çıktı.
1: Görmek için sabırsızlanıyorum.
5: Gidelim mi?
1: Biraz sabırsızlanıyorum.
5: Nasıl
1: canına
5: buldun?
1: Bu şekli daha iyi olmuş. Hacim kazanmış, evet. Nick.
5: Evet.
1: Burada durup ona hayran hayran bakıyorum. Nick, bu inanılmaz. Ne yaptın böyle?
5: Evet, epey yorucu bir işti. Çok yorucuydu.
1: 2 hafta sonra arayıp şöyle diyeceğini düşünüyordum.
5: Evet.
1: Ama emeğini yansıtıyor, öyle değil mi?
5: Evet. Harika. Onunla gurur duyuyorum.
0: Bu boğa bir ay önce çok kötü bir görünüme sahipti. Kaynesi açıkta duran kümes tellerinden oluşuyordu. Yan tarafında iyi görünmeyen yamalar vardı. Yapısı bozulmuş alçıdan ve iyi olmayan işçilikten dolayı sürünün en arkalarında kalmış gibiydi. Nick onu tekrar bir şampiyona çevirmek için güzel sanatlara dair bilgilerini kullandı. Yeni alçının rengini eskisiyle uyumlu olacak şekilde ayarladı. Böylece ilk yapıldığı zamanki kadar güçlü ve mükemmel bir görünüme kavuştu.
1: Bu haliyle ona insana sahip olma isteği veriyor.
2: Evet, çünkü şu an gerçek güzelliği ortaya çıktı. Önceden bir kaidesi yoktu. Her yanında siyah yamalar vardı. Şekli hatalıydı.
1: Bir renk azdı. Sanki bir güzel sanatlar eserinin canlanışına, restorasyonuna şahitlik etmişim gibi geliyor. Bu benim bugüne dek içinde olduğum en heyecan verici şey. Yani hiçbir şey yapmadım ama canlı gibi görünüyor. Bu boğa bir sosyal tarih parçası ve artık kurtarılmış durumda. Bu müthiş bir şey. Şu an fiyatı ile ilgili düşünüyorum da ağaç işlerinden gelen insanlar var. Çiftçiler, koleksiyoncular. Bence doğru kişi buna 15 bin verecektir.
2: Evet.
1: Nakliyesini organize edelim. Evet. Sana bir şey ısmarlayayım.
2: Tamam dostum, gidelim.
1: Ama süt olmaz. Boğadan süt çıkmaz.
2: Hayır, süt olmaz. Bence bu boğa kendi konusuyla ilgili olarak sanat tarihinin bir parçası. Ayrıca boğanın geçmişini yansıtıyor. Bence kendi çapında güzel bir sanat parçası. Doğru kişiye giderse büyük keyif verecektir. Bu çalışmayla büyük gurur duyuyorum.
0: Dr. Pinball, East Anglia'da basketbol oyun makinesinin restorasyonunda sona yaklaşıyor. Yağ bulamış anakartı temizledi ve boyadı. Eski ampulleri söktü, yerine LED ampuller taktı. İki basketbolcunun bakımını özenle yaptı.
4: Bu arkadaşlar beni mutlu etti. Sonuç çok iyi oldu. Özellikle boyası eskisinden daha iyi görünüyor. Birçok ufak detay ortaya çıktı. Ayrıca onları yağladık. Böylece çok sorunsuz şekilde çalışıyorlar. Bu arkadaşı tutan vidaları bulmalıyım. Sanırım istediklerim bunlar. Bunu söylemek muhtemelen saçmadır ama restorasyonun bu aşamasına gelmek beni epey heyecanlandırıyor. Böyle bir oyun makinesini kullanırken tümüyle potaya ve iki oyuncuya odaklanırsınız. Yani iyi görünmezlerse makine iyi bir his vermez ve makineyle diğer şekilde olacağı kadar sayıda oynanamaz. Güzel, hala mekanizmayı alta yerleştirmek gerekiyor ama artık bu iki arkadaş tekrar sahadalar ve harika görünüyorlar. Umarım Tony onları beğenir.
0: Mark deneyimlerine dayanarak mekanizmayı oyun alanını ters çevirerek monte etmeye karar veriyor. Böylece iç mekanizmaya ulaşabilirken her parçanın da çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyor.
4: Top buradan veriliyor. Topu yukarıya sahaya bu parça itiyor.
0: Parça yerleştirilince vidalama ve fişe takma zamanı geliyor.
4: Işıklar yanıyor, başlıyoruz. Umarım iyi gider. İşte hareket ediyor. Bu topu veren parça. Masaya pinpong topları veriyor. Sonuçtan mutluyum. Her şey doğru çalışıyor gibi. Tabii şimdi birçok ayarlama yapacağız ve olabildiğince iyi çalışacak.
0: Mark tatmin olacağı kadar ince ayar yaptıktan sonra Tony Gehring'i sonucu görmesi için Swawese'ye çağırıyor.
6: Satın aldığım bu parçada bolca nostalji var. Aynı zamanda büyük kar da olabilir.
4: Merhaba Tony, içeri gel.
6: Nasılsın Mark?
4: Harikayım dostum, seni görmek
6: seni
4: güzel.
6: Seni görmek de öyle. Bu benim makinem mi?
4: Evet, o.
6: Hadi, bu anı uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyorum.
4: Karşında dostum.
6: Bu başka bir makine.
4: Aynı makine.
6: Şahane tarafı ne biliyor musun? Restorasyonun aşırıya kaçmaması. Tüm hayatını, canlılığını korumuş. Oyuncular gerçekten harika olmuş. Üzerlerindeki renklerin tekrar canlanmasına çok sevindim.
4: Renkler başlangıçta çok soluktu. Onları güneşte biraz bronzlaştırdım. Oyuncuların herkese benzemelerini istedim. Burada en önemli nokta makinenin 110 volta uyumlu şekilde çalışıyor olmasıydı. Bundan dolayı izolasyonlu bir transfer motor koydum. Artık 240 volt alternatif
6: kesinlikle
4: akımda güvenli
6: muhteşem
4: şekilde çalışıyor. Onu hadi herkes çalıştırabilir.
6: Görmek istiyorum.
4: Hadi bakalım yerini al hadi.
6: Tamam peki
4: tek
6: başlayalım.
4: Tek yapman gereken şu kısmı ileri doğru itmek. O zaman sana 15 top veriyor. Sen tuşa basınca o arkadaş topu atacak.
6: Oo.
0: Çok az bulunan bu oyun makinesi Mark'ın atölyesini çok kötü bir durumda geldi. Mekanizma, oyun alanı ve 1940'larda bağlanmış olan orijinal kablolar yağ içindeydi. Makinenin tümünde yıpranma ve bakımsızlığın izleri vardı.
4: Tüm konu zamanlama.
0: Şimdi yepyeni bir makine oldu.
6: Peki tamam şimdi
4: bu
6: geliyor.
4: Bu bir beceri oyunu.
6: Evet.
4: Şuna bak, tabelaya bir puan
6: tamam,
4: yazıldı.
6: Tamam hiç hava atmıyorum.
0: Mark makinedeki yağları ve kirleri temizledi ve yalnızca gereken yerleri yeniden yağladı.
6: Evet, iki oldum.
0: Tüm mekanizmayı kontrol etti ve onardı. Böylece top besleme ve oyun kısmı hiç aksamadan çalışıyor.
4: Aa, top çaldı.
0: Makinenin yıldız oyuncularını boyarken koruyucu bir boya kullandı.
4: Aa, gittikçe daha iyi yapıyorsun.
0: Sanatsal çizimlerin daha fazla yanmaması için skor tabelasının akkor ampullerini ısı yaymayan ledlerle değiştirdi.
6: Ne kadar heyecan verici bir oyun.
4: Eğlenceli değil mi?
6: Bence bu hayatımda satın aldığım en mükemmel şeylerden biri. Onunla oynarken yeniden çalıştığını hissediyorsunuz. Bu gerçekten şahane. Vay canına, gerçekten. Mark onu doğru şekilde yapmış.
4: Teşekkür ederim.
6: Doğru yapmış.
4: Benim için ayrıcalıktı.
6: Evet Mark, çok teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
6: En iyi dileklerim seninle.
4: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Görüşürüz.
4: Bu Tony ile yaptığımız ilk işti. Umarım başka parçalar da getirir çünkü onunla tekrar çalışmayı çok isterim doğrusu.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birazdan. 50 milyar dolarlık mantar üremesini beslemek. Mantar çiftliğinde mantar yetiştiriciliğinin karanlık sanatı. Modern harita yapımının mucizeleri. En yeni kartograflar sürekli değişen manzaraya ayak uydurmak için 21. yüzyıl teknolojisini nasıl kullanıyorlar? Ve bir defada parmaktaki bakterilerden kurtulmak. Milyonlarca hayatı kurtaran eldivenler. Nasıl yapılır? Mantarlar. Topraklı, lezzetli, sağlıklı. Onları yüz binlerce yıldır yiyoruz. Ancak son zamanlarda mantarlara olan iştahımız kelimenin tam anlamıyla mantar gibi çoğaldı. Veganlık ve sağlıklı beslenmedeki artış, vitamin yönünden zengin mantarları karanlıktan menünün tepesine çıkardı. Ve hayret verici bir şekilde küçük bir kasaba yıllık yaklaşık 200 milyon kilo mantar mahsulüne sahip. Nasıl yapılır? Tam olarak bitki değil, hayvan da değil. Bilim adamları mantarları kendine has bir krallığa dahil ederler. Bitkiler gibi toprakta yetişebilirler. Ancak güneş ışığına ihtiyaç duymazlar. Hayvanlar gibi oksijen tüketirler. Bitkiler gibi karbondioksit değil. Mantarlardaki en büyük isim Amerika'nın şaşırtıcı derecede küçük bir köşesi. Kennett Meydanı, Pensilvanya. Sadece 6000 kişiden oluşan bu küçük kasabanın etrafında 60'tan fazla mantar çiftliği filizlendi. Kendi aralarında Amerika'nın toplam mantar mahsulünün yarısından fazlasını üretiyorlar. En büyüğü haftada 500 bin kilo mantar toplayan Güney Değirmen şampiyonu. Bu devasa mantar mahsullerine ışık tutan kişi, Champs Müdür Yardımcısı Dennis Merritt.
1: Mantarların kendi küçük kişilikleri var. Aynılar. Ama hepsi farklı. Ve onların her birine biraz farklı davranmak zorundasınız.
0: Mantarlar ilk olarak M.S. 600'de Asya'da yetiştirildi. 1400 yıl ileri aldığımızda Amerika'da tüketilen mantarların %90'ı kültür mantarıdır. Ve bu onları en sevilen mantar yapar. Kültür mantarları gölgeliklerin ya da kapaklarının açılmasından önce ve hala diriyken erken toplanmış mantarlardır. Fakat onları büyütmek sanılandan daha zor. Toplayıcıların bildiği üzere mantarlar nerede çıktıkları konusunda çok seçicidir. Fakat mantar çiftliğinde mükemmel bir yetişme ortamı buldular. Chad LaFazia mantarların büyümesi için kritik öneme sahip biri. Ancak mantarlardan değil gübreden sorumlu. Ve her yıl 140 bin tonluk çok özel bir gübre üretiyor.
2: 2006 yılından beri gübre yapıyorum. Muhtemelen günde yaklaşık 12 ila 14 saat, haftada da 7 gün boyunca çalışıyoruz. Mesaimiz uzun yani.
0: Gübre, saman ve kamış karışımı. Ve sizi mantar risottonuzdan soğutacak son bir malzeme. Çünkü her bir balyada çok gizli bir miktarda tavuk dışkısı bulunuyor. Şimdi gübre yapma vakti. Buharda kokuşmuş bir ambarda.
2: Ham maddeler birbiriyle karıştırıldıktan ve su eklendikten sonra mantar endüstrisindeki gübreciler olarak bize para gibi kokuyor diyoruz.
0: Geri kalanımız kokusunun neye benzediğini söylemekte ısrarcı olmayacağız Chad. 2 haftalık gübreleme işlemini hızlandırmak için ambarlar sıcak havayla pompalanır ve 82 santigrat derece sıcaklıklara ulaşır.
2: Orada bulunan katlarda levhaların bulunduğunu ve her birinin bir deliği olduğunu görebilirsiniz. Üst kattaki tavan arasında kanaldan geçen üfleyiciler var. O bütün ambar boyunca hava üflüyor. Bu üfleyici başlıyor ve şimdi hava bu tünelden dışarı itiyor. Çok sıcak.
0: ısı, oksijen ve nem. ÇED'in buhar karışımını parçalamak için işe koyulan bakteri için bir keşif cenneti sağlayan çok özel bir ortam. Yerinde olsam ona birkaç gün verirdim.
2: 3 günde bir gübreyi karıştırıyoruz. Çünkü görebildiğiniz gibi çok fazla nem kaybediyoruz. Bu sebeple gübreyi karıştırmaya ve daha fazla su eklemeye çalışıyoruz. Bu kullandığımız geri dönüştürülmüş su. O suda ham maddelerin parçalanmasına yardımcı olmak için her türlü iyi içerik bulunuyor.
0: 2 hafta sonra karışım, azot, potasyum ve fosfor bakımından zengin ve mantar yetiştirmek için hazır olan bir gübre haline gelerek kötü bakterileri öldürmek üzere pastörize edilir. Mantarlar solungaçlarından düşen mikroskobik sporlar aracılığıyla ürerler. Bunlar polenleri andırır. Vahşi doğada sporlar rüzgar ya da vahşi yaşam tarafından taşınır. Burada onları ticari spor şirketlerinden satın alıyorlar. Yılda 1.6 milyon litre. ÇED, gübre boyunca eşit miktarda spor karışımını dağıtmak için bir hazne kullanıyor. Bu da sıcaklık kontrollü 154 yetiştirme odasına yükleniyor. Mantarlar güneş ışığında gelişebilse de aslında buna ihtiyaç duymazlar. Bu sebeple odalar karanlık tutulur.
2: Tamam.
0: Onları ticari spor şirketlerinden satın alıyorlar. Yılda 1.6 milyon litre. ÇED, gübre boyunca eşit miktarda spor karışımını dağıtmak için bir hazne kullanıyor. Bu da sıcaklık kontrollü 154 yetiştirme odasına yükleniyor.

0: Her odada 96 ton gübre bulunur. Ve aşırı derecede şımartılmış bu sporlar için bir spa merkezi vazifesi görür. Büyümelerinin ilk evreleri sporların miselyuma dönüşümüdür.
1: Miselyum mantarın kök yapısıdır. Ve mantar miselyumun meyve veren gövdesidir. Elma ağacının elması gibi yani.
0: Mantarların %92'si sudur. Ve susayan miselyumun kültür mantarına dönüşmek için kurumaması gerekir. Bu sebeple ÇED'in ekibi nemi korumak amacıyla bir kat ıslak turba yosunu ekliyor. Ancak mantarların meyve verebilmesi için ÇED miselyumu sonbahar olduğuna ikna etmek zorunda.
1: Elma ağacı kışın ortasında meyve vermez. Mantarlar da aynı şekilde. Ve bu benzerlik meyve için sıcaklık, nem ve doğru oksijen seviyelerini yaratmamız gerektiğini gösterir. Bu olmazsa olmaz.
0: Sıcaklığı 16,5 dereceye, nemi de %86'ya düşürürler ve dış havayla temas ettirirler. Böylece karbondioksit yükselmez. Dikkat çekici bir şekilde bu koşullarda mantarlar 24 saatte 2 kat büyüyebilir. Bu hala patron Dennis'i hayrete düşürüyor.
2: Bu şeylerin nasıl büyüdüğü çok şaşırtıcı. Sabah buna bakıyorsunuz ve sonra ertesi sabah gelip bakıyorsunuz ve işte bu şekilde büyümüş oluyorlar. Bu gerçekten tatmin edici olduğu an. O zamana kadar tüm çalışmalarınızdan gerçekten zevk alıyorsunuz. Ama bu toplanmaya hazır. Farkı bu. Hala biraz diri. Hoş ve beyaz. İstenilen şey bu.
0: Sert ve taze. Amerika'nın sağlıklı beslenmecileri için artık hazırlar. Protein, lif ve B vitaminleri içeriyor. Peki sihirli mantarlarda nasıl? Birazdan. Napolyon savaşlarından dijital devrime kadar İngiltere'nin en büyük harita yapım organizasyonuna şaşırtıcı yolculuk. Ve eldiven üreticileri hayatımızı ellerinde tutuyor.

Dünyanın en eski haritası Babililer tarafından kil üzerine çizildi ve dünyayı düz bir disk olarak tasvir etti. Günümüz bilgisayarları tarafından oluşturulan haritalar tarihteki zihinleri şoke ederdi. Artık çok az insan kağıt versiyonlara güveniyor. Fakat haritaların ne kadar önemli olduğu konusunda çok az şey değişti. Dijital çağ ile birlikte geliştiler ve arabalarımızı, acil durum hizmetlerini yönlendirir hale geldiler. Hatta binalarımızı planlamamıza yardımcı oldular. Ama asla tükenmediler. Tek başına Britanya'da haritalar üzerinde her gün 20 bin değişiklik yapılıyor. Dünyayı doğru yönde göstererek hareketlerimizi kolaylaştırıyor. Nasıl yapılır? Haritalar konusunda İngiltere'nin Ordnance Survey, Ordu Donatım Arazi Mühendisliği bu konuda önderlik ediyor. Dünyada en eski harita yapan kuruluşlardan biri ve verileri askeri, acil durum hizmetleri ve hükümet için hayati öneme sahip. 1791 yılında ordunun bir kolu olarak kurulan mühimmat araştırması, Napolyon Savaşları sırasında İngiltere savunmasında kilit rol oynadı. Ordu donatım arazi mühendisleri ülkeyi yaya olarak ya da at sırtında eski moda teodolitler, açıları hem yatay hem de dikey olarak ölçen hassas aletler kullanarak haritalandırmıştır. Yaptıkları ayrıntılı elle çizilmiş haritalar dünya görüşümüzü değiştirdi. Bugün Ordnance Survey, Büyük Britanya'da 500 milyondan fazla coğrafi özelliği haritalandırıyor. Ayrıca 800 milyon şarkıyı depolamak için yeterli hafıza olan 3000 terabaytlık devasa harita veri tabanını yeni bir boyuta taşıma aşamasında. Ordnance Survey her zamankinden daha fazla ayrıntı ekleyerek 3D'ye doğru yol alıyor. İlk haritacıların ülkeyi yerden haritalandırmaları 70 yıldan fazla zaman almıştı. Oysa bugünkü harita mühendisleri uçabiliyor.

0: Pilot Fraser Conway sabit kalırken hava müfettişi Roger Knock 3000 metreden görüntüleri fotoğraflıyor. Her 3 yılda bir 200 bin kilometre karelik İngiltere'yi kapsayan tek bir çekimde 10 kilometre kare büyüklüğünde bir alan fotoğraflanıyor. Ara vermeden 10 saate kadar uçuyorlar. Uzun bir gün. Çok uzun.
1: Uçağa bindiğimde bir tuvalete gitme ihtiyacım olursa bu küçük şeyin içinde.
0: 20. yüzyılın sonlarına kadar haritalar elle çizilmiş. Bugünlerde hepsi bu kameraların yardımıyla yapılıyor. Ve işletim sistemi ana veri tabanı gösterip tıklamaktan daha fazlasını istiyor.
1: Kamera hemen arkamda. Büyük beyaz R2-D2 robota benzeyen şey.
0: Bu R2-D2 modeli. Görüntü başına 450 megapikselden daha fazla görüntü yakalıyor. Bu en akıllı telefondan 37 kat daha fazla. Ve ekip önceden programlanmış çizgiler boyunca uçarak her fotoğrafın nerede çekildiğini biliyor. Ve hiçbir alanın kaçırılmamasını sağlıyor.
1: Fotoğraflar, onları çekme şeklimiz, hepsi birbiriyle örtüşüyor. En azından %80 İngiltere'nin her yerindeki her fotoğrafta örtüşüyor.
0: Ancak havadan görüntüleme 3D bulmacanın yalnızca bir parçasıdır. Buradan Roger büyük resmi yakalayabilir. Ancak detaylar karada.
1: Hava fotoğrafçılığı muhteşem ama ihtiyacımız olan her şeyi vermez.
0: İngiltere'yi haritalamak için eski okul botlarının yere basmaya hala ihtiyacı var. Ayrıca harita mühendisi Paul Hilton en ince ayrıntıyı bile kaçırmayacak.
2: Toprak parçamı herkesten daha iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Biçim bıçağından lamba direğine kadar her şeyin farkına varacağım.
0: Her birkaç metrede bir uyduları kullanarak konumunu belirleyen bir GPS tarayıcısıyla okunan değerleri alıyor. 15 milimetre içinde net. Bugün Paul yeni bir otelin arazisini tarıyor ve verileri genel merkeze geri gönderiyor. Bu bilgi hava fotoğrafçılığıyla birleştiğinde Manchester ve İngiltere'nin güncel bir harita oluşturmasına yardımcı oluyor. Ancak açık söylemek gerekirse bu resim hala biraz iki boyutlu. Cevabı arazi mühendisi Mark Cutworth'te. 40 bin pound'a mal olan son teknoloji ürünü çok özel bir parça.
3: Bu bir lazer tarayıcı. Ben buna Trevor diyorum. Basit bir şekilde saniyede 26.600 nokta toplar ve oldukça hızlıdır.
0: Kentin en süslü binalarından biri olan Manchester Üniversitesi Whitworth binasındaki 9 milyondan fazla nokta, tarayıcıyla sağlam yapı arasında lazerleri geri çekerek 1 milimetrelik kusursuz 3D görüntü oluşturulmasını sağlayarak yakalanır.
3: Gidip bir bardak çay bile içemem. Trevor'u iyi tanımam, sevmem ve onunla birlikte kalmam gerekiyor.
0: Evet, Trevor biraz fazla akıllı. Üsse döndüğümüzde uzaktan algılama bilimcisi Hannah Hunt, Trevor'un ölçümlerini tamamen gerçekleşmiş bir 3D dünyasına dönüştürmek için güçlü bir bilgisayar kullanıyor.
4: Bu noktaların tümü son derece hassas GPS kullanılarak konumlandırılmıştır.
0: Hannah, taramaya gerçek bir dünya görüntüsü vermek için Roger Knock tarafından çekilmiş hava görüntülerini kullanıyor.
4: Yaptığımız şey, görüntü ekliyoruz ve piksel renklerini üste çekiyoruz. Ve sonuç olarak bu gerçekten güzel görünümlü 3D modeli elde ediyoruz.
0: 3D projesi devam ediyor. Ancak bu teknoloji zaten elimizde. Tek ihtiyacımız bir dizüstü bilgisayar ya da akıllı telefon. Arazi mühendislerinin çalışmaları asla bitmiş değil. Çünkü dünya her zaman değişiyor ve onlar bunu kaçırmak istemiyor. Bu doğru, değil mi Trevor? Sağlık ve hijyen mücadelesinde eldivenler çok önemli. Tek kullanımlık eldivenler, tıbbi muayeneler ve her yıl gerçekleştirilen 300 milyon birbirinden farklı işlem için temel ekipman. Sadece bir şirket yılda 28 milyardan fazla tıbbi eldiven üretiyor. Bu dünyada var olan herkes için nasıl yapılır? Medikal eldivenler 1890'lardan beri hayat kurtarıyor. O zamana kadar cerrahlar ellerini bile yıkamıyorlardı. Hastalarının yarısının ölmesi hiç de şaşırtıcı değil. Daha sonra Amerikalı cerrah William Hazlitt, hemşiresi Caroline'ın ellerini sert antiseptiklerden korumak için eldiven kullandı. Mutlu bir tesadüfle eldivenli operasyonlarda enfeksiyon oranının %100 düştüğü görüldü. Ve dokunaklı bir eldiven hikayesinde William ve Caroline evlendi. Bugün tek kullanımlık eldivenin merkezi Malezya. Geniş kauçuk tarlaları onu dünyanın önde gelen lateks üreticilerinden biri haline getirdi. Ancak lateks alerjiye neden olabilir. Bu nedenle 1990'lı yıllarda nitril butadien kauçuğu ya da nitril olarak adlandırılan sentetik bir maddeyle eldiven yapımına başladılar. Büyük Hortalega fabrikasında saatte 3 milyon 250 bin nitril eldiven üretiyorlar. Üretim müdürü Wong Chen Teng'in yardımıyla.
5: Benim temel olarak yaptığım şey, her gün ürettiğimiz eldivenlerin her zaman en iyi durumda olmasını garanti altına almak. Bu hareketli seramik kalıplara biçimlendirici deniyor.
0: Biçimlendiriciler 1,5 kilometrelik ya da 14 bin el uzunluğunda bir üretim hattında eldiven oluşturacak sıvı nitrile daldırılacak.
5: Biçimlendiriciler farklı boyutlarda gelirler. Çünkü farklı müşterilerimiz var ve gereksinimlerinin hepsini yerine getirmemiz gerekiyor.
0: Kirlenme deliklere neden olabilir. Bu yüzden annesinin ona öğrettiği gibi Wong ellerini yıkadı. 45 binin tamamı nitrik asit içinde. Bu biçimlendiricilerin tertemiz olmasını sağlar. Ancak bunun bir bedeli vardır.
5: Bu oldukça tehlikeli. Bu yüzden bunu yapabilmek için özel bir şey kullanmamız gerekiyor.
0: Eldiven mi? Nitril çözeltinin kalıpları eldiven haline getirilebilecek kadar uzun süre kaplaması gerekir. Ama bunu tek başına yapmayacak. Onları ilk önce nitril çubuğuna yardımcı olan pıhtılaştırıcı bir kalsiyum karbonat ve kalsiyum nitrat karışımı içinde kaplayacaklar. 2 dakikalık bir fırın, pıhtılaştırıcıyı ayarlar ve kurutur. Peki hassas bir kaplama nasıl yapılır? İşte cevap. Kalıplar nitrile saniyede 60 santimetre hızla batırılır.
5: Pıhtılaştırıcı tabaka nitrili alır ve biçimlendiriciler üzerinde bir nitril tabakası oluşturur.
0: Bir sonraki zorluk sıvının eşit şekilde dağıtılması. Cevap, caz elleri. Gözün görebildiği kadar uzak. İyice çalkalanırsa eldivenler ortalama 120 santigrat derece sıcaklıkta 20 dakika boyunca pişirilir. Nitrildeki su buharlaştırılır ve cildin sıkı şekli mükemmelleştirilir. Bir eldiven çıkarma makinesi tarafından hafifçe soyulup, Liu Kuonghui tarafından denetlenip, test edilmek için artık hazırlar.
6: Burada eldivenin kalitesini kontrol etmek zorundayız. En önemli şey eldivenlerden geçen bakterileri önlemek.
0: Eldivenlerden rastgele bir örnek 2 dakika boyunca 1 litre suyla doldurulur ve neredeyse kırılma noktasına kadar gerilir. Herhangi bir delik mikropların ve patojenlerin geçebileceği anlamına gelir. Bu da hayatları tehlikeye atar. Kısacası bir damla sonrasındaki bir partinin başarısızlığı demektir. Günde 630 bin test yapıyorlar. Bu parti onay alıyor ve 60 ülkede bulunan hastanelere gönderilmek için artık hazır. Ayrıca Hortalega temas halindeki zararlı bakterileri öldürmek ve daha fazla yaşam kurtarmak için tasarlanmış antimikrobiyal bir eldiven bile geliştirdi. Onlara büyük bir alkış.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet!
12: Aman tanrım!
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
1: Bu bölümde besin üretimini hızlandıran mucizevi mineral gübreyi göreceğiz. Denizin binlerce metre altından çıkartılıyor. Krep ve pastırma onsuz aynı olamaz. İlk defa Kızılderililer tarafından keşfedilen bu şurup günümüzde kahvaltılarda yeniliyor ve yılda 60 milyon litre tüketiliyor. Ve batiğin zahmetli ve karmaşık yapım süreci. Zamanında soylular tarafından giyilen el boyaması kumaşı günümüzde milyonlar giyiyor. Peki bunlar nasıl yapılıyor?

0: Dünyanın gıdaya olan ihtiyacı hızla artarken, tarlaların daha fazla mahsul almasına yardımcı olacak gübreleri üretmekte önemli adımlar atıyoruz. İngiltere'nin kuzeyinde sıra dışı bir doğal gübre olan polihalitin neredeyse sınırsız kaynağı keşfedildi. Ama bu minerali gün yüzüne çıkartmak hiç kolay değil. Çünkü en zengin kaynakları Kuzey Denizi'nin kilometrelerce altında yatıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Yorkshire, Kuzey İngiltere. Eskiden demir ve kömürle tanınan bu diyar, artık başka bir kaynak için dünya tarafından ilgi görüyor. Yeni bir mineral gübre. North York Moors Milli Parkı'nın kuzey sınırlarında ICL Baldy madeni bulunuyor. 1973'ten beri çalışan maden, dünyadaki tek polihalit madenidir. Polihalit çiftçiler tarafından çok sevilir. Çünkü içinde mahsul üretimini geliştirmek için önemli bir besleyici sayılan potasyum, magnezyum, kalsiyum ve sülfat var. Ve bu madende 1 milyar tondan fazlası olduğu tahmin ediliyor. Polihalit 260 milyon yıl önce meydana geldi. Sıcak ve kuru iklim denizin buharlaşmasına ve arkasında mineral katman bırakmasına neden oldu. Günümüzde bu katman deniz dibinin 1100 metre aşağısında kalıyor. Karat örneklerine bakarak kıdemli jeolog Thomas Edwards kaynakların tam olarak nerede olduğunu tespit edebiliyor.
1: Yapmamız gereken şey deniz dibinin altına bir maden yapmak. Yani mineralin yerini bulabilmemiz için denizin dibindeki kaya katmanının da altına her yönde delik açmamız gerekiyor. Bu bölgede bu sene 700 ton polihalit çıkarmayı planlıyoruz. Bu da yaklaşık 5 milyon futbol sahasını gübrelemek için yeterli bir miktar demektir.
0: Asıl sorun yerin 1 kilometreden fazla altında olmasında. Bu da insan kafesi dedikleri asansörde 7 dakikalık bir yolculuğa karşılık geliyor. Kuzey Denizi'nin 8 kilometre altında çalışmak demek, her zaman denizin akıllarında olması demek. Bu da teknisyen Peter Hicks'in çok önemli bir işi olduğu anlamına geliyor.
2: Biz de Kuzey Denizi arasında madene giren ve çıkartmamız gereken büyük miktarda su var. Madeni su basmasını önlemek son derece önemli.
0: Bu devasa pompalar her gün 5 milyon litre suyu dışarı atıyor. Bu birkaç olimpik havuzu doldurmaya yetecek bir miktar.
2: Günde 5 milyon litreye yakın su boşaltıyoruz. Yani içeriye fazlasıyla su girişi oluyor.
0: Ama su altında kalmaktan daha büyük bir tehdit oluşturan bir şey var. Tünelin çökmesi. Çözümse çelik sürgüler ve güçlü epoksit reçine yapıştırıcısında gizli. Her bir noktaya 4 metrede bir 6 tane sürgü yerleştiriliyor. Stabil olmayan polihalit katmanlarını bir arada tutmakta ve yukarıdan kaya düşme riskini azaltmakta kullanılıyorlar. Yüzeyde normal bir Yorkshire günü yaşanırken, kışı andıran 8 derece sıcaklıkta bir hava var. Ama dünyanın çekirdeğine 1 kilometre yaklaşınca işler biraz değişiyor. Burası 42 derece. Haziran ayındaki Bağdat kadar kavurucu. David Thorne, bu 126 tonluk uzaktan kumandalı bir canavar olan galeri açma makinesini kontrol ediyor. Saatte 100 ton kayayı delebiliyor. Ama şu an için David tam olarak bir madenci değil, daha çok bir dişçi.
3: Dişleri kayayı kesebilmeye devam edebilmesi için değiştiriyoruz. Kayanın sertliğine göre bazen tek bir vardiyada 10 defa değiştirmemiz gerekebiliyor. Bazen daha fazla olabiliyor.
0: Değiştirmeyi tamamladıktan sonra David makineyi yeniden başlatabilir. İlk galeri açma makinesi 1870'li yıllarda Manş Tüneli'ni açmak için tasarlanmıştı. Ama projeye İngiltere'nin Fransız istilası korkusu nedeniyle son verildi. Günümüzde ise yüzlerce madende aktif bir rol oynuyor. 4 maden makinesi yılda 1 milyon tona kadar polihalit çıkarabilir. Golden Gate Köprüsü'nün ağırlığından daha fazla. El arabasına uygun bir iş değil. Onun yerine maden arabaları yeni çıkartılmış mineralleri alıyor ve tünelin sonunda bekleyen konveyörlere aktarıyor. Onlar da minerali binlerce metre yukarıda kalan yüzeye naklediyor. Yüzeyde ise vardiya müdürü Chris Welford bekliyor.
4: 260 milyon yıldır aşağıda duruyordu ve onca zamandan beri ilk defa gün ışığı görüyor.
0: Madenciler her gün binlerce ton ağırlığında 5 vagon yüklüyor. Bu operasyonu Mark Deboski yönetiyor.
5: 2 tane lokomotif kullanıyoruz. Bir tanesinin adı Yogi, diğerinin ise Charlie. Köpeklerimin ismini koydum.
0: Trenlere yüklendikten sonra gübre 5 kıtadaki çiftçilere ulaşmak için yola çıkıyor.
5: Bu ürün dünyanın her tarafına gönderiliyor. Çin gibi yükselen piyasalara da gidiyor, Polonya'ya da gidiyor, hatta Brezilya'ya bile gidiyor.
0: Daha fazla mahsul elde etmelerine ve daha fazla besin üretmelerine yardımcı oluyor. Sırada yapışkan, tatlı ve yüzyıllardır doğada bulunuyor. Adı Akça Ağaç Şurubu. Kızılderililer tarafından keşfedilen doğanın lütfu. Ve parlak, cesur ve güzel batik. Milyonlarca rengarenk tişörtü ve sarongu üretmek için hala geleneksel teknikler kullanılıyor. Akça Ağaç Şurubu. Rengiyle, tadıyla ve yoğun tatlı kıvamıyla nam saldı. İlginç bir şekilde içinde sütten daha fazla kalsiyum barındırıyor. İnsanlar bunu akça ağaçtan elde etmeye başladıklarından beri yemeklere doğal bir tatlılık katmak için kullanılıyor. Kızılderililer bu ağacın tatlı özütünü almaya binlerce yıl önce başladı. Günümüzde ise Kuzey Amerika'da bu tatlı yapışkan şuruptan 60 milyon litre üretilmekte. Peki nasıl yapılıyor? Indiana'da, Amerika'nın kalbinde, her krepli kahvaltının yanında...
3: Pastırma mı? Benim.
0: Akça ağaç şurubu olmazsa olmaz. Akça ağaç şurubu sadece bahar zamanı dondurucu soğuğu olan ve sıcaklığın 5 dereceye kadar düştüğü Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey eyaletlerinde yetişen ağaçlardan elde edilebilir. Bachelor's Sugar Bush bu şeker kaynağından yılda 11 bin litrenin üzerinde şişeliyor.
6: Resmi olarak 2002 yılında ilk evaporatörümüzü aldığımızda başladık.
0: Lemoyne Beachler şirketinin babası. Ama onun oğlu Silas, aileyi bu işe itecek kadar büyük tutkuya sahipti.
6: Silas 10 yaşındayken evin arkasındaki ağaca bir delik açtı ve oraya plastik poşet yerleştirdi. Oraya da bitki özünü akıttı ve bunu evde kendimiz pişirmeye çalıştık. Sonraki sene de benim yanıma geldi ve baba, ben ciddi anlamda akça ağaç şurubu yapmak istiyorum dedi. Ben de çok zor bir iş bu dedim.
0: Aradan 18 yıl geçti ve Silas şu an 8 bin ağaçlık bir ormanı işletiyor. Karısı Anna şişeleme işiyle uğraşıyor. Yeni nesil şurup hayranlarından yardım da alıyor elbette. Bu oğulları Sterling.
7: Teşekkür ederim. Bir tane daha.
0: Peki bu kahverengi şurubu bu berrak ağaç özütünden nasıl elde ediyorlar?
8: Burası şeker ormanı. Bunlar akça ağaç özütünü aldığımız ağaçlarımız.
0: Her ağaç bir özüt salgılar. Ama akça ağacın özütü fazlasıyla şeker içerir. %2 kadar. Bu da şurubu yapmak için bunu ideal kılar. Besin değeriyle ağaçta gezen özüt neredeyse kan görevini görür. Sağlıklı ağaçlarda bol bol bulunur. Böylece onlardan yüzyıllarca özüt elde edilebilir. Şubat ayı ile Nisan ayı arası şeker mevsimi olarak bilinir. Özüt çokça akmaya başlar ve toplanması çok daha kolay olur. Peki özüt ağacın içinden nasıl alınıyor?
8: Size ağacı nasıl sağdığımızı göstereceğiz.
0: Bahar mevsiminin başlarında özütün çoğaldığı dönemlerde ağacın içinde yoğun bir baskı vardır. Yani bir delik açıldığı zaman anında özüt akmaya başlar.
8: Nasıl aktığını görebiliyorsunuz. Şimdi deliğe tıpayı ya da musluğu takmak için hazırız. Ve özütü elde etmek için her şey hazır.
0: Eski zamanlarda bu işlem kovalarla yapılıyordu. Ve 30 metre yüksekliğindeki ortalama bir akça ağaç sezon boyunca 40 litreye yakın özüt üretir. Böylece kolay bir şekilde depolayabilmek için hepsini birbirlerine 42 bin metrelik bir boru ağıyla bağlıyorlar. Basınç farkı tek başına tatlı özütün bu kadar mesafeyi kat etmesi için yeterli olmayacağından Silas bu soruna zekice bir çözüm bulmuş.
8: Burası çekimin gerçekleştiği oda. Buradaki pompa neredeyse mükemmel bir emme gücü uygulayabiliyor.
0: Vakum bütün ağaçlara bağlı.
8: Boru sistemini olabildiğince vakumlamak istiyoruz. Çünkü ne kadar yüksek olursa o kadar fazla özüt elde ediyoruz.
0: Bu sistem ağaçlardan günde 22 bin litre özüt elde edilmesini sağlıyor. Bu da 120 küveti doldurmak için yeterli. Ya da bu devasa varillerden dördünü doldurmak için. Dolduklarında Silas onları kamyona yüklüyor ve 3 kilometre uzaktaki şeker deposuna götürüyor.
8: Pekala, şimdi özütü kamyondan tanklarımıza aktaracağız. Ve işlem tamamlanacak.
0: An itibariyle sıvı halde. %97 sudan oluşuyor. Sadece 1 litre akça çurubu yapmak için 40 litrelik özüt gerekiyor.
8: Burası biraz gürültülüdür. Bu makineler bu süreç için çok önemli bir rol oynuyor.
0: Özüt ters ozmos makinesiyle membranlardan geçmeye zorlanır.
8: Özütün içindeki suyun %80 ila 90'ını alırlar.
0: Ama özüt hala şurup değil.
8: Tadı şekerli su gibi.
0: Akça ağacın kendine has tadına ulaşmaları, meşhur kahverengine kavuşmaları için özütün içindeki şekerin, vitaminlerin ve minerallerin konsantre edilmesi gerekiyor. Bu dizel yakıtta çalışan 750 litrelik evaporatör de burada devreye giriyor.
8: Evaporatörü çalıştırmak için hazırız. Kaynatmaya başlayacağız. Sadece bir tuşa basacağım. Bu kadar basit. Hızlıca buharlaşacak, bu normalde zor bir süreçtir.
0: Evaporatör özütü 103 dereceye kadar ısıtır ve istenmeyen suyun son kısmını da buharlaştırır. Şeker, vitaminler ve mineraller daha konsantre bir kıvam aldığında şurupla koyulaşmış olur. Özütün elde edildiği zamana göre rengi değişkenlik gösterir. Sezonun ilerleyen zamanlarında daha da koyu bir hal alır. Kimyasal kullanmadan saflığı bozacak şeyleri ortadan kaldırmak için Silas şuruba diatomik toprak ekliyor.
8: Bu beyaz bir toz.
0: Diatom denilen milyonlarca ufak deniz canlısının oluşturduğu bir toz.
8: Şu an hala filtreleme aşamasındayız. Yani bu bir içerik maddesi değil ama bunu şurupla karıştırıyoruz.
0: En büyük oğulları Lars da tıpkı babasının onun yaşlarında yaptığı gibi bu süreci öğrenmeye çok meraklı.
8: Harika gidiyorsun ufaklık.
0: Şurubun içine katıldığı anda saflığı bozan her şey ona yapışıyor. Sorun şu ki Silas'ın elinde şu an akça ağaç şurubu ve diatomik topraktan oluşan bir karışım var. İkisini birbirinden ayırmak için karışım bir başka filtreden geçiyor. Diatomik toprak orada ayrılıyor. Saf şurup böylece akmaya başlıyor ve şişeleme bölümüne doğru yol alıyor. Orada da Anna işlemin son ayağından sorumlu.
9: Bu yeni bir makine. Bundan önce sadece tek tek doldurabiliyorduk ama bununla aynı anda 4 tane doldurabiliyoruz. Çok daha hızlı.
0: Akça çurubu artık herkesin kahvaltısında yer almak için hazır.
3: Restoranlarda yapmıyorum ama evdeyken tabağa bile yalıyorum. Tadı o kadar güzel yani.
0: Güzel, rengarenk ve kumaşı boyamanın en eski yöntemlerinden biri. Tarihi bir sanat olan batik, bal mumu ve kumaş boyası karışımının kullanılıp binlerce farklı desenin elde edilmesidir. Ve Malezya'da gerçek batik elbiseler hala el yapımıdır. Bu nasıl yapılıyor? Malezya'nın kuzeyinde Tumpat Kelantan'daki Ayu Fashion. Bu aile şirketi neredeyse 50 yıldır el yapımı hakiki batik üretiyor. Bu renkli kıyafetler ve eşsiz dizaynlar usta zanaatkar Mahadi Bin Derama'nın ömür boyu süren tutkusu.
2: İnsanların tasarımlarımızı beğenmesi bana çok büyük bir haz veriyor. Birisinin benim tasarımımı giymesi ve üzerlerinde harika durması beni gerçekten çok gururlandırıyor.
0: Batik ismi Java dilinden geliyor. Üzerinde noktalar olan kıyafet demek. Java'nın sultanları en gösterişlileri kendilerine saklarmış. Ve bazı durumlarda modayı katletmek gerçekten de bir suçtu. 1930'ların sonuna kadar yanlış deseni giymek sizi hapse attırabilirdi. Günümüzde Malezya'da çocuklar ve yeni evliler iyi şans getirmesi için batik giyerler. Ve okul günleri ortalık batik üniformalarla renklenir.
2: Batik sarong bütün Malezya'da her gün giyilen bir kıyafettir. Çok sık giyilir. Ofislerde bile tercih edilir.
0: Orijinal olarak desenler bal mumuyla elle yapılır ve bu süreç günler sürer. Ama öğrenci yetiştirebilmek için blok baskı tercih ediliyor. Abdülgani Bin Mat 30 yılı aşkındır Ayu Fashion'da batik blok baskı yapıyor.
1: Bir bloğu yapmak 3 gün sürüyor. Yılda yaklaşık 100 tane blok yapıyorum. Öncelikle tasarımı belirliyorum. Sonrasında bakırı kısa ter olacak şekilde kesiyorum.
0: El yapımı bir taslakla işe başlıyor. Pense yardımıyla bakıra şeklini veriyor. Hassas ve özen isteyen bir süreç. Sonrasında bakır sabitleniyor ve birbirlerine lehimleniyor.
1: Teller birbirine sıkıca lehimlenmeli. Eğer bağlantılar iyi olmazsa boya aralarından sızabilir.
0: Her blok 5 yıla kadar dayanabilir. Ve binlerce baskı üretebilir. Ama sıradan baskı bloklarından farklı olarak bunda boya kullanılmaz. Erimiş bal mumu kullanılır. Bu sayede altındaki kumaşın boyanmasını engeller. Muhammed Huzi Bin Dolla bloğu alıyor ve şemayı damgalayabilmek için bal mumuna batırıyor.
5: Bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Bu benim tutkum.
0: Bal mumunu muntazam bir şekilde baskıladığından emin olmalı. Yoksa desenler birbirleriyle uyuşmaz. Ve desenlerin arasında boşluk olamaz. Yoksa boya o aralıktan akar ve deseni mahvedebilir.
5: Bal mumunu burada ısıtıyorum. Ve kumaşa damgalıyorum.
0: Erimiş bal mumu yaklaşık 115 derece. Muhammed'in elinin titrememesi çok önemli.
5: Buna alışığım. Nereyi damgalamam gerektiğini iyi biliyorum.
0: Sadece dakikalar içinde bir kumaşı desenlerle kaplayabiliyor. Batik canlı renkleriyle bilinir. Yani sırada boyalar var. Bakalım bunu nasıl yapıyorlar? Dekorasyonla uğraşan herkesin bilebileceği gibi ıslak boyanın kuruduğu zaman alacağı rengi tahmin etmek çok da kolay değildir. Ama Mahadi gibi bir uzman için bu içgüdüsel bir süreç.
2: İstediğim rengi elde etmek için boyaları işte böyle karıştırıyorum. Bu da bizim tekniğimiz.
0: Takip edilecek bir formül sistemi yok. Her şey göz kararıyla yapılıyor.
2: Her renk özgündür. Aynı rengi ikinci defa bir kumaşta elde edemezsiniz. Her zaman biraz da olsa farklıdırlar.
0: Bal mumu kuruduktan sonra kumaş bir çerçeve üzerine gerilir ve Cherona binti Hasan onu boyamaya başlar.
9: Boyadığım yerlere dikkat etmem gerekiyor çünkü dağılıyor. Bu yüzden boyarken çok dikkatli olmam gerekiyor.
0: Çe boyama işini bitirdikten sonra kumaşlar kurutulmak için asılıyor. Ama kumaşın üzerinde hala bal mumu var. Isıtıcıyı açmanın zamanı geldi. Bir çanak dolusu sıcak su bal mumunu eritiyor ve geriye göz alıcı batik kumaş kalıyor. Malezya'nın mağazalarına, oradan da sokaklarına çıkmak için hazır ve nazır.
10: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalls Cock 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen. Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McKay'nin arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smallest Cog 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

Nasıl yapılmış da bugün? Ameliyat aletleri. Birkaç steril alet hayatınızı kurtarabilir. Ketçap. Birkaç sıkımlık bilgi. Çift katlı otobüsler, iki katlı yolculuk keyfi. Ve bastonlar. Yol arkadaşınız olan bu ahşap sopalar acaba nasıl yapılıyor? Ama önce... Ameliyat aletleri tıp biliminin ilerleyişine paralel olarak geliştiler. Bu aletlerin kökeni binlerce sene öncesine kadar gidiyor. İlkel insan şeytani ruhların dışarı çıkmasını sağlamak için ameliyat aletleriyle kafatası deliyordu. Tıp bilimi o zamandan beri çok yol kat etti. Bugünün tıp aletleri de bu gelişimin ürünleridir. Yetenekli bir cerrahın ellerinde doğru bir alet bir can kurtarıcıya dönüşür. Bu aletler artık her bir farklı operasyon ve görevler için tasarlanmış yüzlerce türe sahip. Had safhada korozyon direncine sahip özel cerrahi sınıf çelikten yapılma bu aletler sürekli sterilizasyon ve temizliğe dayanıklıdır. Kullanılan en yararlı aletlerden biri kendini muhafaza edebilen bir retraktördür. Retraktör, ameliyat sırasında doku ve organları geriye çekmeye yarar. Dairesel bir kesici kullanarak aletin bağlantı yerini yuvarlaklaştırırlar. Bu yuvarlak birleşimler, aletin sanklar bir çift makas karşısında kapandığında açılmasını sağlar. Daha sonra kesiciler, retraktörün geçişimli ağızlarını yaratabilmek için iki parçaya yarıklar açar. Bu ağızlar, cerrahın operasyonu gerçekleştirebilmesi için dokuları kavrama ve geri çekme işleminde kullanılır. Bir tekniker, belirlenen ölçüler için dişleri zımparalar. Bu ölçü, 1 milimetrenin çeyreği kadar olma hususunda kesinliğe sahip olmalı. Daha sonra da ağzın dişlerini hassas bir tekerleğe sürtüyor. Böylece ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla geçirimli olabilecek. İnsan dokusuna zarar vermemek üzere dişlerin uçları yuvarlaklaştırılır. Dişlerin uçları tekrar çekiçlenir ve böylece dişler pençemsi bir profil kazanır. Dişler artık tamam, artık dikkat yeniden aletin yuvarlak birleşim yerine yönelebilir. Daha önceden açılan yarıklar ve havşa iki kenarın birbirine mükemmel bir uyumla oturmasını sağlar. Birleşimin altına askı denilen bir parça, bu parçanın içine ise dişi yerleştirilir. Bu da aletin açık bir pozisyondayken kilitlenmesini sağlayacak. Isı işleminin ardından bir işçi sert köşeleri yumuşatmak amacıyla aletin tüm parçalarını zımparalar. Titreşen porselen aletin hem cilalanmasını hem de teknik işlemler sırasında üzerinde kalan parçacıkların temizlenmesini sağlar. Daha sonra bir pivot vidası ve askı içinde bir tetik yerleştirilir. Kollara basınç uygulayarak cerrah aleti istediği genişliğe göre ayarlayabilir. Üretim aşaması şimdi de cerrahi kıskaca geldi. Bu da ameliyat sırasında kan akışını bloke etmeye yarıyor. Bu aletin daha çok bir makasa benzer bir boğumu vardır. Yani yuvarlak değil de karedir. Mekanize kesiciler boğum ve mandalları yaparlar. Bir işçi parmak geçirme yerini bir döner zımparada düzler. Böylece istenmeyen parçalardan kurtulmuş olur. Ölçülerin kesin olması, işçinin aletin her bir sankını doğru kalınlığa getirirken de son derece önemlidir. Parçanın uzun kenarı boyunca ölçülerin doğru olup olmadığı kontrol ediliyor. Mükemmel uyum için birleşim yerleri eğlenir. Daha sonra bir yarık içine yerleştirilmiş bir sivri ucu boğuma sokar. Artık şekle giren çelik sivri uçlu bir yüzey yardımıyla gerilerek yarı iyice açar. Böylece diğer sank artık kolaylıkla açıklığa girebilir. Boşluğu kapatmak için çekiç kullanılır. Cerrahi kıskacın iki kolu artık birleşti. Kıskacın dişleri daha sonraki aşamada eğlenir. Böylece alet kapandığında bu dişler birbirine geçecektir. İki uç bir alet tarafından bükülür ve böylelikle kıskacın ağzı şekillendirilmiş olur. Eğik biçim verilmiş bu ağız, cerrah, kemik ya da organlara ulaşmak istediğinde son derece kullanışlı olmaktadır. Daha sonra ise bir dizi alet yardımıyla sank ve parmak geçirme yerlerini bir araya getirir. Bu da aletin daha ergonomik olmasını sağlar. Buna yumuşak ayar denilmekte. Çünkü bu aşamada metal hala müdahale edilebilecek kadar yumuşaktır. Ağzın eğik formu şekilden tatmin olana kadar bükülmeye devam edilebilir.
Daha sonra ise hassas bir törpüleyici bantta parmak geçirme yerlerinin iç kısımları düzgünleştirilir. Metali güçlendirmek için yapılan tavlama işleminden sonra saten gibi yumuşak olmasını sağlamak için ince cam parçalarıyla kavrulurlar. Son olarak aletin üzerine firma ismi ve üretim numarası lazerle kazınır. Bu numaralar üretim serisinin kullanımdan sonra da takip edilmesini sağlar. Umuyoruz ki bu cerrahi aletler doktorların istediği gibi olmuştur. Ketçabın tartışmalı bir geçmişi var. Bir teoriye göre ketçap kelimesi Çince kesyaptan geliyor ki bu Çin'e özgü bir sos türü. Bir başka teori bu kökeni Avrupa turşu kültürüne kadar indirirken bir başkası ise Araplarda arar. Üzerinde anlaşılan nokta ise sonuçtur. Sosisli hamburger ve patates kızartmasıyla harika oluyor. Domates ketçabının içeriği az farklarla değişmesine karşın tüm tüketiciler ketçapta domatesimsi tadı almayı bekler. Bu Amerikan firması ise organik malzemeyle hazırladığı doğal ketçaplar üretiyor. Domates ezmesi, doğal bir tatlandırıcı olan agave aroması, soğan tozu, baharatlar, tuz, beyaz sirke. Domates püresi beklendik biçimde temel ham maddedir. Malzeme tazeliğini korumak üzere daha önce vakumlanıp paketlenmiş devasa küplerin içinde gelir. Her bir küp açılır açılmaz fabrikanın kalite kontrol teknikerleri test için örnek alır. Çünkü yoğunluğun standart düzeyde olduğundan emin olmalıdırlar. Eğer örnek onayı geçerse işçiler bu küpleri çok güçlü ve havayla çalışan bir pompanın altına iterler. Bir düğmeye basarlar ve böylece pompa, domates püresini 140 kilogram ketçap taban malzemesi olmak üzere kocaman bir bekleme tankına gönderir. Üstelik bu sadece 10 dakika içinde olur. Üretim aşamasında bir boru sistemi belirli bir miktarda bir domates püresini bekleme tankından bir pişirme potuna transfer eder. Püre pişerken bir mikser devamlı olarak karıştırmaya devam eder. Böylece pürenin kenarlara yapışması engellenmiş olurken aynı zamanda işçilerin bir sonraki adımda ekleyeceği soğan tozu da karıştırılmış olur. Bu ve daha sonra eklenen içerik ambalaj boyutunda doğru aromayı yakalayabilmek adına daha önceki aşamalarda ölçülmüşlerdi. Daha sonra eklenenler ise tuz, sonra şeker niyetine agave bitkisi özü, bir parça akıtılır, sonra da tortunun içine pompalanır. Son eklenense beyaz sirke olur. Rekabet kuralları gereği özütün karıştırılma süresi, pişirilme süresi ya da pişirme derecesini açıklayamıyoruz. Tüm bu bileşenler çok gizli bir reçetenin kilit noktalarıdır. Paketleme hattında bir hizalama makinesi plastik şişeleri dik tutar. Bu arada şişeler dolum makinesine doğru yol alır. Biten ketçap bu esnada dolum sırasını beklemek üzere hassas bir soğutucu boru sisteminden geçmektedir. Şişeleme başlasın. Makine bir seferde 8 şişe doldurmakta. Bu da dakikada 150 şişe yapar. Fabrika her bir şişe ketçabı test ederek her şişede arzu edilen tatta ve kalitede ketçap olduğundan emin olur. Bir sonraki makine ki buna başlıklayıcı denir, her bir şişenin üzerine plastik bir tak çıkar, kapak takar ve sonra da döner dairevi kemerlerle sağlam bir şekilde kapatır. Bir sonraki makine ise dekoratif bir boyun bandı keser. Bu plastik filmden yapılmadır ve kapağın üzerine yerleştirilir. Her bir şişe daha sonra bir hava jetinin altına yerleştirilir. Hava kapağın altına kayana kadar boyun bandının aşağı inmesini sağlar. Sonrasında çabucak bir buhar banyosuyla bandın tam olarak yerine oturması sağlanır.
Sıradaki makine iki yapışkan etiketi presler. Biri şişenin ön tarafında, diğeri ise arkada. Şişeler artık paketleme servisinden çıkarak ambalajlanmaya doğru yola çıkar. Kapalı bir şişe en az bir sene boyunca tazeliğini koruyabilir. Çünkü içindeki beyaz sirke doğal bir koruyucu görevini görür. Ketçap sağlığa da çok yararlıdır. Çünkü ağzına kadar tıka basa domatesle doludur ki bu da kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Yani abartmadığınız sürece bu ketçap sağlığın anahtarı olabilir. Birazdan çift katlı otobüsler. Tek bir biletle yolculuk keyfini ikiye katlayın. Ve bastonlar. Yol arkadaşı, bu tahta çubuklar acaba nasıl yapılıyor? Aradan sonra görüşürüz.

0: O anların dondurması O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Haz için tasarlandı.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Çift katlı otobüsler Londra sokaklarının en canlı dokularından biri. Standart bir çift katlı otobüs, sıradan bir otobüse göre %60 daha fazla yolcu taşıyabilmekte. İngiliz olan bu Londra tarzı otobüsler artık dünyanın pek çok metropolünde karşımıza çıkabiliyor. Her bir otobüs tasarımı çok sıkı denge testlerine tabi tutuluyor. Prototipler tam kapasite yolcu sayısı ağırlığını verebilmek için kurşun ağırlıklarla doldurulur. Daha sonra otobüs 28 derece eğilir. Bu da tekerleklerin yerden bir omuz kadar yükselmesini taklit etmek içindir. Eğer araç devrilmezse tasarı testi geçmiş demektir. Otobüslerin alt kısmı yani şasi kaynaklanmış çelikten mamuldür. Bu kısım 3 ayrı modülden oluşur. Ön, merkez ve arka. Bu 3 modül daha sonra birbirlerine kaynakla bağlanmak üzere bir hizalama düzeneğinde ayarlanır. Bu yapıldıktan sonra kaynakçılar zemini destekleyecek olan çelik yapıyı eklerler. Bu yapı aynı zamanda koltuk ve gövde panellerini de destekleyecek. Sonra şasi temizlenip boyanır. Boya için pas tutmaz epoksi seçilir. Boyayla ısıtıldıktan sonra kaynaklı kısımlardaki boşlukları poliüretanla kapatırlar. Bu da su sızıntılarını engeller. Bu arada ise teknikerler 6 silindirli ve 250 beygir gücündeki motoru otomatik transmisyona bağlamaktadır. Tabii hidrolik hat ve diğer boru sistemleri de takılır. Sonra da motor paketini montaj bandına yuvarlar ve bunu şasinin arkasındaki bir çubuğa bağlarlar. Motorun asılmasıyla artık motor herhangi bir arkadan çarpma hadisesinde darbelerden korunmuş olacaktır. Ayrıca radyatörü, aküyü ve diğer parçaları takarlar. Şasinin önünde ise sürücünün pusula tabanı bulunur. Tüm kontroller burada yer alır. Normal bir aracın gösterge tablosunun aksine sürücünün rahatı için pusula tabanı direksiyon miline bağlıdır. Ön ve arka aksların yerleştirilmesinden sonra teknikerler tekerleri takarlar.

Her birinin çapı 1 metreden büyüktür ve ağırlıkları da 45 kilogram gelmektedir. Mühendislik kuralları, tekerlek çıvatalarının belirli bir dereceye kadar sıkılabilmesini gerektirmektedir. İşçiler ayrıca sürücü koltuğuna ve aracın 275 litre kapasiteli yakıt deposunu da takarlar. Tamamlanmış şasi bir test sürüşü makinesine girer. Buradaki benzetim yolcu yükü ve yol durumları açısından çeşitlenmektedir. Bir kamera hız ölçerin doğruluğunu ve herhangi bir uyarı ışığının yanıp yanmadığını kaydeder. Kaporta kısmında ise işçiler fiberglas kutuları tekerleklere monte ederler. Bir başka ekip arakat zeminini yani otobüsün alt ve üst katlarını ayıran plakayı yapar. Alt katın melamin tavanını bir tarafta tuttururlar. Bu arada üst kısmın kontrplak zemini de bir diğerine bağlanır. Çatıyı yapabilmek için alüminyum bir çerçeve yapılır ve üzerine de bir alüminyum levha yapıştırılır. Çoğu otobüsün gövdesi diğer metallere nazaran hafif, dayanıklı ve tamiri kolay olduğu için alüminyumdan yapılır. Sonra çatı boyanarak iç malzemeler monte edilir. Bunlar da anten ve ışık için kablo gibi parçalardır. Bu bilgisayarın da gösterdiği gibi otobüs adım adım şeklini almakta. İşçiler çatının alt kısmında yer alan ve üst kısmın tüm çeperi boyunca uzanan alüminyum ayakların içine mandallar yerleştirirler. İşçiler daha sonra kenarlar boyunca alüminyum gövde panellerinin iç ve dış kısımları arasına striktürel çerçeve yerleştirirler. Önce iç kısımdakiler tutturulur, sonra da boşluklar köpük yalıtı malzemesiyle doldurulur. Son olaraksa dış yan panelleri yapıştırır ve taşan yapışkanları da bir rollerla temizlerler. Böylece paneller dümdüz uzanır. Otobüsün ön ve arkası kalıplanmış fiberglastan yapılır. Pencereler için açıklıklar bırakılmıştır. Arkada ise üst kısma hava akışını sağlayabilmek için bir kapak açılır. Bir ekip tüm pencere camlarına yapışkan sürerken, diğer bir ekipse kapıları, içeride ise kapitone koltuklarla dayanıklı kaymaz kumaş kaplamaları takmaktadır. Otobüs boya fabrikasından geri döndüğünde fabrikanın kalite kontrol bölümü iç kısmı inceler. Koltuk kumaşı koyu ve dokuludur. Bunun da amacı kazımaları engellemektir. Otobüs ayrıca herhangi bir saldırganlık vakasına karşı 12 adet gizli kamerayla donatılmıştır. Standart çift katlılar 10 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4,5 metre yüksekliğinde olurlar. Yolcu kapasitesi 92 kişidir. Dayanacak bir şeylere ihtiyaç duyduğunuzda bir baston size son derece yardımcı olabilir. Ahşap bastonlar ilkel zamanlarımızdan beri bize destek veriyor. İlk çeşitleri kaba dallara benzeyen bastonlar, en sonunda çok daha şık modellere dönüştüler. Günümüzün ahşap bastonları kişiyi kendi tarzı çevresinde destekliyor. Outdoor sporlarıyla uğraşanlar için yapılanların yanında sokakta şık bir görünüm verenler de var. Tarzı ne olursa olsun bir baston, yürüme esnasında denge ve güven sağlar. Her şey bu 3 yıllık körpe fidanla başladı. Bunlar kestane ağacı, hafif ve dayanıklı bir ağaç türüdür. Sopa soyulup kurutulduktan sonra üzerinde toplanmış olabilecek kiri pası temizlemek üzere bir yıkama makinesine atılır. Ama bu sıradan bir çamaşır makinesi değildir. Bu özellikle bu değnekler için boyutlandırılmış özel uzun bir tanktır. Bir işçi sabunlu suyu teknenin içine dökerken hiçbir değneğin içine düşmemesi için başlığı sıkıca kapatır. Bunu bu şekilde yapmak zorundadır. Sopalar 20 dakika boyunca buhara tabi tutulur. Bu işlem bükülebilecek kadar yumuşak olmalarını sağlar. Sonra yay biçiminde bir kol çalıştırılır. Bir ucu tamamen saran kol, uca çengel formu vermiş olur. İşçi bu şekilde sopayı bağlar ki çengel form bozulmaz. Çengel bastonun tutamak kısmını oluşturacak.
Bir yüzyıl önce çengel kısımları tamamen elde şekillendiriliyordu. Bu da epey bir kas gücü gerektiriyordu. Ancak bu fiyakalı makinenin icadı sayesinde bu iş çok kolay bir hale geldi. Daha sonraki aşamada iş doğrultma atı denilen bir alete devredilir. Bu adın verilmesinin sebebi bastonun gövdesinin kuvvetlendirilmesi için kullanılmasıdır. Bu iş biraz kas gücü gerektirmektedir. Çünkü işçi gövdeyi düz bir hale getirmek için postlar arasında burkmak zorundadır. Gövdenin şimdi tamamen düz bir hale gelmesi, ucunda bir çengel gibi bükülmesi ve sıkıca bağlanmasıyla artık değneğe baston şekli verilir. Bu yüzden de baston şeklini alacak olan sopa birkaç gün boyunca kurutma odasına alınır. Değnek kururken formu katılaşmış olur. Bir işçi bundan sonraki aşamada değneği istenen boyutta keser ve ucu da başlık geçirilmesi süreci için hazırlayarak biraz kısaltır. Ayrıca ahşabın boğumları törpülenir ve böylece kaymak gibi bir yüzey yaratılır. Basit bir değnekten fiyakalı bir şekle. Bu inanılmaz bir değişim. Üstelik de daha bitmedi. Bir sonraki işçi ahşabı ateşe tutarak siyahlaştırır. Bu kimyasal kullanılmadan yapılan bir renklendirme işlemidir. Sonuç harika. Bundan sonra da baston çok keskin bir döner bıçağa karşı tutulur ve gövde kısmının diagonal motiflere sahip olması sağlanır. İşte deneyimli olmak özellikle bu aşamalarda gereklidir. Bir başka işçi ise tutamak kısmını zımparalar. Ancak çıkan parçalar ziyan edilmez. Bunlar fabrikanın fırınlarını yakmakta kullanılır. Sonra bir işçi çengeli bir kalemtıraş gibi çalışan bir makineye sokar. Kalemtıraştan tek farkı ucu yuvarlaklaştırmasıdır. Bu sürece değneğin burunlanması denir. Dümdüz bir sopa gibi görünen baston şimdi tamamen bambaşka görünüyor. Daha sonra ise su tabanlı bir cilaya daldırılan baston cam gibi parlak bir görünüme kavuşur. Bundan sonra da bir saat kuruması için asılırlar. Böylece baston, kapak veya farol takılması için hazır hale gelmiş olur. Farolların çeşitli türleri vardır. İç mekan yüzeyleri için keskin olmayan uçluların yanında bir de daha zorlu yüzeylerde yön bulmayı kolaylaştıran sivri uçlu olanlar vardır. Farolun bastona çekiçle tutturulmasının ardından çıkmaması için bir de ucuna çivi saplanır. Bastonlar artık hazır. Artık geriye kalan tek şey siparişler gelene kadar beklemek. Bu siparişler de genelde özellikli olabiliyor. Müşteriler kendi boylarına uygun yükseklikte olanları istemelerinin yanında ayrıca kendi tarzlarına uygun olanları da talep edebiliyor. Basit bir sopadan şık görünümlü bir değneğe. Ne yolculuk ama. Yol belli olmayabilir. Ancak bu bastonlar elinizde olduğu sürece dünyanın neresine giderseniz gidin, iyi bir yol arkadaşı elinizin altında olacak.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

Nasıl yapılır da bugün? Ses vakum tüpleri. Yüksek sesli müzik için amfiler. Işık çubukları. Acil değiller ama yeterince parlaklar. Ahşap model uçaklar. Arkanıza yaslanın ve bu minyatür uçuş makineleriyle uçmanın keyfini çıkarın. Ve metal davullar. Buna vurmayı bir deneyin. Ama önce... İş ses kalitesine gelince audiophile'lar elektrik sinyallerini yükseltmek ve düzeltmek için vakum tüpleri bulunduran amfilere güvenir. 1950'lerde transistörler gelene kadar onlar vardı. Pek çok ses tutkunu hala tüplü amfileri tercih ediyor. Onları daha sıcak, daha zengin ve daha doğal buluyorlar. Eski radyo, fonograf ve televizyonlarda standartken bugün vakum tüplerini sadece çok iyi ses ekipmanlarında görüyorsunuz. Özel ses iyileştirme görevlerini yapmaları için bir dizi modele sahipler. Bu Çek fabrikasındaki teknisyenler önce kesin bir sarım sayısı ve çok hassas bir gerilimi hesaplayarak tel sarıyorlar. Sonra yüzeyi temizleyip onu bir destek yapısına lehimliyorlar. Bu ızgarayı oluşturuyor, yani tüpün temel bileşenlerinden birini. Ardından teknisyenler ikinci temel bileşeni, katotu alıp ızgaraya takıyor. Ses sinyali tüpe girdiğinde katot bir elektron akışı oluşturuyor. Izgara bu akımın üçüncü temel bileşene gidişini kontrol ediyor. Anot. Anotun çok gizli siyah kaplaması, elektronların ona çarparak katottan farklı bir gerilime sahip olmasını sağlayan etkisini artırıyor. Bu iki gerilim de orijinal sinyalden fazladır. Bu sinyali daha büyük ve daha güçlü yapar. Yani sesi yükseltir. Bu üç anahtar bileşenin bir birime birleştirilmesiyle tüpün iç aksamı tamamlanıyor. Şimdi sıra tüpü kaplayacak ampulde. Onu bir cam üfleyicisi maharetle sert laboratuvar camından yapıyor. Yüksek ısı ve cam üfleme aletleriyle açık ucu eritip kapatıyor. Sonra biraz hava üfleyip ucunu eşit yuvarlatılmış bir kubbe şekline getiriyor. Şimdi de ampulü bir çarka oturtarak şekillendirmeyi tamamlayacak. Camın her yerini eşit ısıtarak içeriye tam ampulün içeri göçmesini engelleyecek kadar hava üflüyor. Cam doğru ısıya ulaştığında bir kalıba bastırılarak son şekli veriliyor. Daha sonra motorlu bir kıskaca sabitlenmiş bakır kablolara cam bir çember geçiriyorlar ve sonra cam bir çubuk ekleniyor. Bu cam çubuğa kaçış kapısı deniyor. Kıskaç döndükçe çemberi sabit üfleçlerle ısıtıyorlar. Elde tutulan bir üfleçle yumuşayan camdaki tüm esnemeleri ve kaçakları gideriyorlar. Doğru an geldiğinde camı son şekline getirecek bir kalıp aktive ediliyor. Bu tüpün iç aksamının üzerinde durduğu sapı tamamlıyor. Sapın üstünden çıkan kablolar aksamın kutuplarına bağlanıyor. Sonra bu birimi döner bir tabloya oturtup ampulü tam merkeze yerleştiriyorlar. Tabla dönerken ampulün altı ısıtılıyor. Cam eridikçe sapa doğru itilerek bağlanmaları sağlanıyor. Fazla cam çıkarılıyor ve alt kısmın tamamen kapatıldığından emin olmak için ısıtmaya devam ediliyor. Sırada havanın çekilme işlemi var. Bu adım tüpün performansı için önemli. Çünkü hava molekülleri elektronların akışını engelliyor. Teknisyenler tüpün kaçış kapısını bir vakum pompasının gaz çıkışı ile birleştiriyorlar. Daha sonra pompa kapıdan dışarı hava çekiyor. Aynı anda tüp bir fırında ısıtılıyor. Bu tüpün içindeki basıncı artırarak daha güçlü vakum sağlıyor. Daha sonra tüpün üstünden endüksiyon ısıtıcısı geçiriliyor. Bu zararlı safsızlığı ayırıyor ve vakum pompasının onları çekmesini sağlıyor.
Sap bölgesini ikinci bir endüksiyon ısıtıcıyla ısıtıyorlar. Böylece camın üzerine kalıcı iyonlar toplayarak tüpe zarar vermelerini önlüyorlar. Son olarak uçtan sarkan kabloları plastik bir çıkışa bağlıyorlar. Aynı modeldeki tüplerin arasında ince teknik farklar var. Bu yüzden fabrika her tüpü deniyor ve benzer performansa sahip çiftleri ayırıyor. Bu onların eşit derecede ses yükseltmelerini kesinleştiriyor. Bir ışık çubuğu, polis arabaları ya da acil durum araçlarının üzerindeki parlak ışıklı şerittir. Işıklar, yüksek çıkışlı ledlerdir. Ledler, ampullerden, halojen lambalardan ve flaşlardan daha etkili ve dayanıklıdır. Montaj sistemi acil durumda yüksek hızda sürüşe dayanabilmesi için tasarlanmıştır. Ledler, modül içinde renklerine göre ayrılır. Modüller, ışık çubuğunda her türlü şekilde düzenlenebilir. Çok güçlü paslanmaz çelikten yapılan askılarla taban, aracın tabanına yerleştiriliyor. Bu şeritler işe düz parçalar olarak başlayıp, lazerle kesilerek başlangıç şeklini alıyor. 50 tonluk bir şekillendirme presi onları son hallerine büküyor. Son halleri aracın kapı kenarına tam oturuyor. Işık çubuğunun beyaz ışık modülleri, bu işçinin yaptığı alüminyum takozlarla tabana sabitleniyor. Bu takozlar aynı zamanda ışıkların ürettiği ısıyı soğuruyor. Bu çok önemli çünkü ledler fazla ısınırlarsa yanarlar. Taban kalıptan geçmiş alüminyumdan yapılır. Bu bilgisayar kontrollü lazer bir seferde 6 tabanın kablo ve hava deliklerini açıyor. Bir ışık çubuğunun 2 kablosu vardır. Biri arabanın aküsünden gelen güç kablosu, diğeri de aracın kontrol paneline gelen kumanda butonlarını bağlar. Otomatik bir makine her kablonun gerekli uzunluğunu ölçer, keser ve iki uçtaki PVC yalıtkanın birazını soyar. Bu 3 kabloyu açığa çıkarır. Bunların ikisi folyoyla yalıtılmıştır. Folyoyu da sıyırdıktan sonra otomatik bir soyma makinesi yalıtkanın birazını kaldırarak kalay kaplı bakır kabloyu ortaya çıkarır. İşçiler bu kablolardan ikisine uçlar takar, topraklama ve güç kablolarına. Ve uçları bir mengene ile güvenli bir şekilde sıkıştırırlar. Ardından üçüncü kabloyu bir kutba bağlarlar. Bu dalga kalkanıdır. Bu kablo polis telsizi gibi diğer cihazların elektrik dalgalarının karışmasını önler. Ve LED ışıkları için ana bileşenlerden biri reflektördür. Reflektörün plastik gövdesi metal kaplama makinesinin kapalı odasına yerleştirilir. Makine argon gazı salarken yüzlerce voltluk elektriği de bir alüminyum parçasına verir. Bu metali küçük parçacıklara kadar buharlaştırır. Bu parçalarsa plastik gövdenin üzerine bir vakumla çekilir ve ultra ince yansıtıcı kaplama yapılır. Yansımanın yatay menzilini genişletmek için işçiler koşutlayıcı adında bir aygıt bağlarlar. Daha sonra bir LED ışığını alıp arkasına bir elektrik yalıtkanı koyarlar. Ve özellikle ledlerin ısısını soğurmak için tasarlanmış bir yuvaya oturturlar. Daha sonra bu birleşmiş ışık bileşenlerini reflektöre monte ederler. Kablo donanımını kumanda paneline bağlayan konektörü bağlarlar. Ve bitmiş modülü test ederler. Işık çubuğunu birleştirirken kumanda panelini tabana yerleştirirler. Paneli kontrol düğmelerine bağlayan kontrol kablosunu takarlar. Aracın aküsünden gelen güç kablosunu ışık çubuğuna takarlar ve ışıkları panele bağlayan kabloları takarlar. Beyaz ışık modüllerini yuvalara monte edip tabana sabitledikten sonra işçiler renkli LED modüllerini de tabandaki raylara geçirirler. Kontrol paneline bağlantıları yaparlar. Her modülü panel takımlarına bağlarlar.
Her şeyin doğru çalıştığından emin olduktan sonra iş modülleri kaplamaya gelir. Bir alüminyum levhayla işe başlarlar. Sonra aralarında ayırıcı contalar olan şeffaf plastik mercekleri yağmurun içeri girip ışığı kesmemesi için takarlar. İki uca da kapaklar takılır. Son bir deneme turundan sonra ışık çubuğu tavana çıkmaya hazır. Yola da. Birazdan kanatlanıp uçacaksınız. Ahşap model uçakları açıklıyoruz. Ve metal davulları. Müziğin büyük patlama teorisi. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Ahşap bir model uçak uçurmak, uçuşun heyecanını küçük bir ölçekte tecrübe etmenin bir yoludur. Ve tabii yükseklik korkusu olmadan. Ama kalkıştan önce yapılması gereken çok şey var. Bu minyatür uçaklar genelde birleştirmesi saatlerce süren kitler olarak gelirler. Ama tabii ki bu da eğlencenin bir parçası. Ahşap model uçaklar havacılık tarihinin bir parçasıdır. İlk gerçek uçuş makineleri ahşaptan yapılmıştı ve icatlarından kısa süre sonra insanlar minyatür ahşap replikalar yapmaya başladı. Bugün modern üretim teknikleri konsepti yepyeni bir seviyeye çekiyor. Üretim nakliye bantlarında taşınan ahşap bloklarla başlar. Her dönüşte uzun bir bıçak ince bir parçayı keser. Ahşap yaprakları bilgisayarla tasarlanmış bir düzende hareket eden bir masaya transfer edilir. Bu arada üstteki lazerler ise kesimler yapmaktadır. Bu bilgisayarlı sistem oluşan parçaların tasarım ne kadar karmaşık olursa olsun kusursuz bir şekilde uymasını sağlar. Modeli evde birleştirebilmek için önceden kesilmiş parçalar ayrılır. Harfi harfine uymak için gövde planların üzerinde inşa edilir. Gövde birleştirildikten sonra kanatlara yoğunlaşılır. Ana kiriş pek çok çubukla desteklenip uçağı yükseltebilecek kesitsel bir kanat profili ortaya çıkarılır. Daha sonra kanadın hücum kenarı çerçeveye yapıştırılır. Çerçeve, uçuşun ilk günlerinde yapılmış tahta kanatlara çok benzer. Genelde tropikal balza ağacından yapılır. Hafif ve son derece güçlüdür. İki kanat birleştirilir. Birinin dili diğerinin lazerle kesilmiş yuvasına oturur. Bu eklem daha sonra destek için tutkallanır. Bir sonraki adımda kanadın iskeleti plastik filmle kaplanır. Plastik kanada zımbalanır ve kırışıklıklar, kabarcıklar alınır. Daha sonra plastik ısıtılıp gerginleştirilerek model uçağa dar derisini kazandırır. Tabii ki plastik renkli olduğu için boya işine de gerek kalmaz. Sonunda davul kadar gerginleşmiştir. Üretim bölümünde bir yay üretmek için tel sarılmakta. Bu yay uçağın ön iniş takımları için şok emici görevi yapacak. Bu da tamamlanınca önceden ısıtılmış bir plastik levha altı tekerlek kapağı kalıbının üstüne konur. Plastiği kalıplara doğru çekecek vakum uygulanır. Saniyeler içinde plastik soğur ve sertleşerek tekerlek kapaklarını oluşturur. Tekerlek kapakları da uçağa birleştirilince iki zamanlı alkol motoru ön kompartmana monte edilir. Motorun karterine susturucu bağlanır. Bir pul ve civatayla pervane ve pervane kapağı kumanda miline sabitlenir. Bu montaj dönen pervanenin kuvvetine dayanmak zorunda. O yüzden vidalar sonuna kadar sıkılıyor. Ve bu model uçak artık uçmaya hazır. İnanılmaz bir şekilde bir kutudaki bir yığın parçayken yetenekli bir modelcinin elinde birleşebildiler. Tabii ki iyi bir dizi talimatname şart. Bir modeli birleştirmek 50 saat alabilir. Biz size sadece önemli yerleri gösterdik. Çalışma operatör verici kumandayla uçağı hareket ettirdiğinde meyve verecektir. Savaş uçakları ve çift kanatlı uçaklardan sivil uçaklar ve akrobasi makinelerine bu tarihi replikalar için gerçekten tek rakip gökyüzü. Hadi uçalım.
Bir trampetin sesi kolay tanınır. Keskin bir çatırtı ve tenekemsi bir rezonans. Bu ayırt edici sesi ne çıkarır? Bir dizi titreyen tel, trampet telleri. Davulun dibine gerilmişlerdir. Trampet, baterinin merkezidir. Bir davulun dairesel çerçevesi ahşap ya da metalden yapılabilir. Metal çerçeveler keskin, yüksek ve daha parlak bir ses üretir. Bu Alman davul şirketi çam bronzu denen bir metal kullanıyor. Alaşımı yaklaşık %78 bakır ve %22 kalay. İşçiler önce 3 parçalı bir kalıbı birleştiriyor. Kalıp kum ve kimyasal karışımından yapılmış. Çünkü kum sıcak erimiş metalin ısısına dayanabiliyor. Yarım saat sonra kalıp hazır oluyor. Ağır çelik plakalarla sabitleyip ocaktan bir kova çam bronzu alıp içeri döküyorlar. Metali 1260 derecede eritmek 4 saat almıştı. Ama kalıbın boşluğunda sertleşmesi sadece birkaç saniye sürdü. Dökümü soğuması için 1-2 saat bırakıyorlar. Dökümü çıkarmak için kumu kırıyorlar. Kalan kumu tel bir fırçayla temizledikten sonra çerçeveyi davul fabrikasına yolluyorlar. İlk durak otomatik bir torna. Torna döndükçe bir kesici ince bir metal katmanını soyarak çerçevenin dışını temiz ve düz yapıyor. Sonra bilgisayar destekli bir delme makinesi, davul başlarını tutacak oyuklara dahil olmak üzere çeşitli bileşenler için 47 delik ve davulun sesini yükseltecek hava deliğini açar. Daha sonra bir freze makinesi kullanıp çerçevenin altına iki boşluk alan açarlar. Bunlara trampet yatakları denir. Matkap sert köşeler bıraktığı için küçük bir taşlama makinesi delikleri temizleyip parlatıyor. Sonra trampet yatakları elle zımparalanıyor. Daha sonra önce kalın, sonra ince bir zımpara kayışıyla çerçevenin yüzeyi zımparalanır. Bu metali parlak ve yumuşak kılıyor. Şimdi de iç kısmı elle zımparalıyorlar. Sonra da metale eşit renk vermek ve aşınmayı önlemek için bronz rengi cila ile kaplıyorlar. Renkli cila dış yüzeye vurmasın diye delikleri bantla kapattılar. Şimdi bandı kaldırıp dış kısmı şeffaf cila ile kaplıyorlar. Bu da metalin doğal renginin görünmesini sağlıyor. Fırında 25 dakika sonunda cila sertleşiyor ve dayanıklı bir kaplamaya dönüşüyor. Sonra son montaj başlıyor. Önce gerilim kulpları, davul başlarının gerginliğini ayarlayan ve tutan mekanizma. Daha sonra hareket gergisi. Davulcu trampet sesini açıp kapatırken o mekanizmayı kullanır. Üst davul başı güçlü polyesterden yapılmaktadır. Krom kaplı metal bir çember, davul başını çerçeveye sabitler. Davulcu daha alçak ya da yüksek ses aralığı için vidaları açar ya da sıkar. Davul başlarının gerginliği ses aralığına etki eder. Alt davul başı ise şeffaf polyester filmden yapılır. Üst davul başından çok daha incedir. Böylece trampet teli daha çabuk yanıt vermektedir. Trampet teli birkaç dizi paslanmaz çelik, pirinç ya da bakır telden yapılır. Alt baş boyunca gerilir ve davul yataklarına oturtulur. Uçları naylon iplerle hareket gergisine ve kıç kısmına bağlanır. Davulu trampet sesiyle çalmak için davulcu basitçe hareket gergisinin kulbunu yukarı çeker. Her davul son bir gözlemden geçer. Akortları ve performans testleri yapılır. Bir patlamayla bitiriyoruz. Davullar çalsın. İşte çalıyor. Biraz da ziller, biraz da tom tom. Tamam, sanırım yeterince dinledik.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
11: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Paket servis al.
1: Kahvesiz çalışamam biliyorsun. Kahve içmeliyim ben. Merhaba. Merhaba, iki Türk kahvesi alabilir miyim?
0: Teşekkür ederiz.
1: Vay.
0: Sıcak mı?
1: Vay canına. Dişlerini sızlatacağını söylemiştim, değil mi? Bu kahve dükkanına gelmek istememin sebebi şu. Kahveni içtiğinde bir falcı geliyor ve falına bakıyor. Cidden. İşte geldi. Merhaba, nasılsınız? Bana ne gördüğünüzü söyler misiniz?
0: Endişeli görünüyor.
1: Ne diyor?
0: Bekle bir dakika, onu ancak...
1: Çeviri uygulaması mı açacaksın?
0: Evet.
2: Türkçe konuşan anlamıyor.
0: Dur bakayım. Korkunç mali felaketler yaşamak üzeresiniz.
1: Ne?
0: Bir kahve daha içmelisin diyor. Fazla eşya almamışsın.
1: Almadım, fazla şeye gerek yok. Aklımdaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
0: Aletlerimizi de.
1: Otomobil tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Hadi.
3: Fotoğraf çekelim.
1: Hey.
0: Dünyanın en simgesel otomobillerinin peşindeyiz.
1: Bundan daha iyisi olabilir mi? Biz SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Çünkü çok istiyor. 30 bin euro olur mu peki?
4: Hayır, imkansız.
1: Hey!
0: Hadi yapalım şunu. Bu ulusal hazineleri tekerleklerle ve duayla kurtaracağız.
1: Tekerlek seti bulmamı sağla. Tek istediğim bu. Ve birkaç euro, peso.
3: Sanırım anlaştık.
1: Evet. Evet. Ve riyal kazanacağız. Ah, buna gerçekten bayıldım. Dostum, burada olmak güzel değil mi? Muhteşem.
0: Tadını çıkarıyorum. Evet.
1: Evet, Ayasofya Camii yaklaşık 1500 yıllık.
0: Muhteşem görünüyor değil mi?
1: Ama buraya mimari için gelmedik tabii.
0: Hayır, nadir bir otomotiv mücevherinin izini sürmek için Türkiye'deyiz. Çok özel bir otomobil dostum. Yani bu programda ele aldığımız en nadir otomobil diyebilirim.
1: Kesinlikle en nadir otomobilli. Hiç kalmadı, sadece bir avuç kadar kaldı. Dünya üzerinde yaklaşık 25-30 tane filan var. Söz konusu nadir canavar Anadolu STC 16.
0: Ya da burada dedikleri gibi süper Türk canavarı.
1: Anadolu, Türkiye'nin ilk yerli otomotiv markasıydı ve yıllarca mütevazı sedanlar ürettikten sonra 1973'te Sportif STC-16'yı piyasaya sürdüler.
0: Ford yürüyen aksamı ve hafif fiberglas gövdesiyle STC canlı bir görünüme sahipti ve bu sayede rally aracı olarak ünlendi.
1: Ancak sadece 176 adet üretildiği için neredeyse hiç kalmamış olması şaşırtıcı değil.
0: Belirli bir markaya ait, dünyada sadece 25'i kalmış kaç otomobil vardır? Çok fazla olamaz.
1: Hayır, olamaz. Aslına bakarsan aklıma gelen bir marka yok. STC-16'lar neredeyse hiç satışa çıkmıyor ve iki tanesine sahip olan bir koleksiyoncuyla iletişime geçtim. Biri proje aracı ama uygun fiyata satmaya razı. Serdar adında birini göreceğiz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Serdar geçmişte eski Anadolularla rallilere katılırmış. Bu bizim için pazara girme, belki de çok nadir bulunan bir otomobili alma fırsatı. Biraz da kar edebiliriz tabii.
0: Evet. Ama kardan çok bu bir ayrıcalık. Kesinlikle burası.
1: Evet, burası olmalı. Burası harika bir yer.
0: Öyle.
1: Sen Serdar mısın?
4: Oo, hoş geldiniz.
1: Serdar, ben Mike.
4: Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
4: Hoş geldiniz Türkiye'ye.
0: Memnun
4: ziyaretiniz
0: oldum.
4: Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.
1: Burada olmak güzel. Anladığım kadarıyla ailece Anadolu dünyasına çok meraklısınız ve bir atölyeniz var. Oğlunuzun da atölyesi var mı?
4: Tabii ki, tabii ki. Ayrıca rally hayatıma 1975 yılında Anadolu'la başlamıştım ben.
1: Evet, anladım.
4: Her seferinde söylüyorum, bu benim işim veya hobim değil, hayatım.
1: Doğru.
0: Serdar, bize bu otomobilden bahseder misin? Çünkü çok özel, çok nadir bir otomobil.
4: STC %90 iyi durumda aslında. Sadece ufak tefek hasarları var sağında solunda.
0: Ama otomobil fiberglass değil mi? Bu tür şeyler tamir edilebilir.
1: Ama şu haline bak, yani bu...
0: Biliyorum, biliyorum.
1: İyi durumdaki bir araçtan çok uzak, öyle değil mi? Aklımda olan bu değildi. Türkiye'de sadece bir haftamız var ama bu otomobilin restorasyonu aylar sürebilir gibi görünüyor.
0: Emin değilim. Olduğundan kötü görünüyor.
1: Serdar, Elvis'le 20 dakika izin isteyebilir miyiz? Bazı şeyleri konuşup araca bakmak istiyoruz. Senin için uygun olur mu?
4: Tabii, tabii. Tamam, sonra görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Benden farklı ne görüyorsun bilmiyorum. Buna elimizi sürmeyelim. Bence arkamızı dönüp gitmeliyiz. Şu hasarlı haline baksana.
0: Kötü göründüğünü biliyorum. Ama bütün gövdesi fiberglass'tan yapılmış bir güzelliği ne olursa olsun tamir edebiliriz.
1: Fiberglass'ı tamir edebilirsin ama özellikle bu kadar nadir bir otomobilin yedek parçalarını bulabileceğinden emin değilim. Şu eksiklere bak. Far çerçeveleri yok. Far çerçevesini nereden bulacaksın şimdi?
0: Bir şeyler bulacağına inancım tam. Hem bu hayatta bir kez karşına çıkacak bir fırsat.
1: Yani şuna
0: bak,
1: baksana.
0: Yeni gibi.
1: Oldukça derli toplu görünüyor.
0: Küçük bir 1600'lük Kent motoru, Crossflow motoru. Avcumuzun içi gibi biliyoruz. Bu bize çok fazla sorun çıkaramaz. En azından çalıştırıp iyice bakmak istiyorum.
1: Tamam, Serdar'dan akü isteyelim.
0: Altına hızlıca göz atıp sızıntı tamam. Var mı diye bakacağım. Aracın içi gayet iyi görünüyor. Yağ sızıntısı var gibi. Sızıntı var ama bilirsin. Tüm sızıntılar gibi tamir edilebilir.
1: Ne kadar para istiyorlar biliyor musun?
0: Hayır. Söyle hadi.
1: 35 bin euro. Evet. Plastik bir otomobil için. Kapıda delik var. Bir sürü eksik parçası var. Gördün mü?
0: Ama
1: seni şaşırttı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet biraz ama çok nadir. O yüzden soru şu. Çok iyi durumda olsa bu otomobilin değeri ne olurdu?
1: Eğer yani eğer iyi durumda olsaydı, harika durumda olsaydı 40 civarı filan. 40 bin euro.
0: Çok fazla kar marjı bırakmıyor.
1: Kesinlikle.
0: Genellikle bu anlaşmalarda kusurları ben buluyorum. Yanlışları arıyorum. Sense bay pozitifsin.
1: Evet, çünkü genellikle otomobilin hasarını gördüğüm gibi potansiyelini de görebiliyorum.
0: Sıkıntıları ben de görebiliyorum.
1: Ama almaya karar verip işin sonunda tek kuruş bile kazanamazsak bu konuşmayı hatırlatırım sana. Tamam mı? Tamam mı şu an konuştuklarımızı
0: akü
1: diyorum.
0: Akü takılı.
1: Akü takılı.
0: Bir dene.
1: Bakalım çalışıyor mu?
0: Bekle, bekle. Bir saniye.
1: Hiçbir yere gitmiyor ya.
0: Evet, bir daha dene.
1: Ya kes şunu. Kes şunu. Dostum, cidden.
0: Aa, dostum, sesi harika. Şunu dinle, iyi çalışıyor.
1: Ha, gerçekten de sesi çok iyi, gerçekten.
0: Hadi, en azından bir tur atalım.
1: Peki, tamam. Ama sakin ol, olur mu? Bunlardan sadece 25 tane kaldığını da unutma. Sesi güzel değil mi? Aslında sesi bayağı iyi.
0: Sesi çok iyi. Şunu söylemek lazım, motor oldukça sağlam görünüyor. Ama gücü yetersiz. Şu şanzıman bir sorun. Vites kolunda o kadar çok boşluk var ki sanki birkaç çeşit malzeme var ve çorba karıştırıyor gibiyim. Birini seçip umarım budur diyorsun.
1: Vites koluna bakım gerekiyor. Bakılması gereken yağ sızıntısı sorunu. Hasarlı bir kapı ve eksik parçalar var. Unutma Elvis, sadece bir haftamız var.
0: Evet ama bu araçta beni endişelendiren bir tek şey var. Gövdesi fiberglass'tan yapılmış her otomobilde şasiye bağlandığı noktalarda mutlaka çatlama vardır. Ve çatlama olduğunda bir tamir işi çıkar. Ama yine de üstesinden gelinebilir.
1: Bence çok fazla emek istiyor. Üzerindeki eksik parçalar ve onları bulma konusunda endişeliyim. Otomobil almak istiyor muyuz?
0: Evet.
1: Hayır. Gerçekten istiyor musun?
0: İstiyorum. İstiyorum çünkü ömrümüz boyunca bir şansımız daha olmayabilir.
1: Evet Serdar, sana bunu söyleyeceğim. Evet söyleyeceğim. Bu araç için 35 bin euro istiyorsun değil mi?
0: Çok para.
1: Çok büyük bir miktar. Sen cidden acaba yani 30 bin euro kabul eder misin?
4: Hayır, imkansız.
1: Tamam.
4: Üzgünüm.
1: Peki bize Oğlunuzun bir atölyesi olduğunu söylediniz. Aile işini o yürütüyor. Oğlunuzun atölyesini ve aletlerini kullanabilirsek, eğer bunu kabul ederseniz, o zaman size 35 bin euro verebiliriz.
4: Olur tabii. Kendi garajınızı gibi kullanabilirsiniz.
1: Elini sık.
0: Serdar. Stres şimdiden başladı.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Bu otel harika!
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
16: O zaman markete gidelim.
17: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
15: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
16: Nasılsın?
18: Herhangi bir cips mi?
15: Hayır.
17: Varsa Ruffles, maça varız.
15: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
17: Hoş geldin. Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonun.
1: İyi yeni şöyle lezzeti olay bir daha sır.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.

0: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın Atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tamam. Aman tanrım. Çok darmış. Hadi atölyeye girelim.
1: Bu Anadolu STC 16 bu programda üstlendiğimiz en nadir projelerden biri.
0: Öyle. Onarıp satmak için bir haftamız var. Yani en iddialılarından biri olacak.
1: Anlaşmamıza atölye kullanımını da ekledik.
2: Evet,
1: geldik. İşte geldik. Burası mı?
0: Burası.
1: Ofis binası gibi görünüyor.
0: Bir bankanın genel merkezine benziyor.
1: Özür dilerim.
0: Bu gökdelenin altında Teknik Motorspor'un atölyesi bulunuyor. Şirket 90 yılında Türkiye'nin rally şampiyonu Serdar tarafından kuruldu ve şimdi oğlu Murat babasının izinden yürüyor. Atölye hakikaten harika görünüyor değil mi?
1: Öyle değil mi?
0: Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş geldiniz.
1: Memnun oldum. Ne güzel bir
0: merhaba,
1: yer.
0: Merhaba, Murat olmalısın.
3: Evet, sizi görmek güzel.
1: Memnun oldum.
0: Evet, tanıştığıma memnun oldum. Davetiniz için de teşekkür ederim. Babanızla konuştuk. Liftinizi, atölyenizi, adamlarınızı ve aletlerinizi kullanmamıza izin veriyorsunuz.
3: Evet, evet. Bu benim için büyük bir zevk çünkü bu otomobiller Türk otomotiv tarihi için çok önemli.
0: Yani otomobilleri yarışlara hazırlama hizmeti mi veriyorsunuz burada?
3: Evet, biz normalde rally otomobillerine hizmet veriyoruz. Ama neyse ki burada son 40-50 yıldır bizimle çalışan elemanlarımız var.
1: Öyle mi?
3: Yani onlar bu otomobilleri gayet iyi tanıyorlar.
1: Bizi karşılayanların sadece Murat ve İlker olmadığı gün gibi ortada.
0: Göz alıcı değil mi?
1: Mükemmel ama değil mi?
0: Müzelik bir parça gibi adeta. Bu sarı otomobil Serdar'ın diğer STC-16'sı. Bunun neden satılık olmadığını anlayabiliyorum.
3: Evet, babam bu otomobili sizin için buraya getirdi. İşin sonunda ne elde etmemiz gerektiğini gösteren bir örnek olsun istiyordu aslında.
0: Bu işi doğru yapmak için üzerimizdeki baskı çok
1: evet.
0: büyük. İlk iş tüm tozu pisliği temizlemek.
1: Sonra onu lifte alıp altına iyice bakabiliriz.
0: İşte oldu. Dur. Tamam.
1: Tamam, işte böyle. Devam et. Tamam. Yani ilk bakışta o kadar da kötü değil. Malum bu şasilerde genellikle epey korozyon olabiliyor. O kadar kötü değil.
4: Çatlak görüyorum.
0: Sorun mu var?
4: Evet, çatlak görüyorum.
1: Fiberglass gövde çelik bir şasiye civatalanmış. Yani bu tasarım sorunlara yol açabilir.
3: Bizim bu tip arabaların kasalarında rastladığımız şey, şasiye civatalandığı yerde
1: evet.
3: genellikle bazı küçük çatlaklar oluşmasıdır.
0: Üstelik tek sorun bu da değil.
4: Biraz diferansiyel kaçağı.
1: Evet, onu gördük.
0: Altında durma, kafana yağ damlayacak. Yani şimdi çatlamış bir kasamız ve sızdıran bir diferansiyelimiz var, öyle mi?
1: Bir de viraj demiri bir şeye çarpmış ve bağlantı parçası parçalanmış. Onun da değişmesi gerek.
3: Şasi ve gövdede neyin yanlış olduğunu görmek için en iyisinin gövdeyi sökmek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çünkü gerçekten incelemenin tek yolu gövdeyi sökmek. Söktükten sonra ihtiyacımız olan her türlü onarımı yapabiliriz. Şasiye gereken özeni gösterebilirim. Güzel olur.
0: Peki gövdeyi şasiden nasıl ayırıyoruz? Kaç civata?
1: Yapma. Bu büyük X tipi şasiye civatalarla bağlanmış. Yani mümkün.
0: Sana söylemiştim, demekten nefret ediyorum ama zaman geçtikçe yapılacaklar listesi kısalmak yerine uzuyor.
1: Merak etme, sadece birkaç önemli parçayı sökmemiz gerekiyor. Sonra gövdeyi sökebileceğiz. Ayrıca uzman desteğimiz de var. Ne zamandır burada çalışıyorsun?
4: Neredeyse 20 yıldır.
1: 20 yıl mı?
4: Evet.
1: Vay, o zamandan beri kaç tane Anadolu gördün? Çok mu?
4: Evet.
1: Çünkü nadir bir otomobil.
4: Evet, en az 6-7.
1: 6 mı? 20 yılda hiç de çok

0: değil.
1: Evet.
0: Gerçekten mi? Az bulunan bir otomobil değil mi? Şimdi bütün bağlantı civatalarını sökmemiz gerekiyor.
2: Yani bu tüm fiberglass gövdeyi şasiye tutturan bir düzine civata gibi bir şey.
0: Evet, bu otomobilin bir güzelliği de sadeliği, öyle değil mi? Her şey bitince kaldırma zamanı geldi. Tamam dostum, sanırım hazırız.
2: Emin misin?
0: Evet, sadece tamam. Yavaş yavaş, acele etmeyelim. Beyler, arka tarafa bakabilir misiniz? Evet, oraya. Motor bölmesine göz kulak olacağım. Hiçbir şey sıkışmamalı. Yavaşça dostum.
2: Hazır mısın?
0: Evet. Evet, devam et biraz daha. Burası çok dar.
2: Evet.
0: Her seferinde azar azar kaldır. Burada çok dikkatli olmalıyız. Gövdeyi çok hızlı kaldırırsak, elektrik tesisatı gibi hassas bileşenleri riske atarız. Biraz daha yukarı. Evet. Hop. O yağ çubuğunu almak istiyorum. Biraz daha. Evet. Evet.
2: Evet.
0: Harika.
2: İşte. Bu kadar.
0: Hadi itelim beyler.
2: Ama şasiyi sökünce tamir edilecek hasarlı bir kapıdan fazlası olduğunu gördük. Bunlar montaj noktaları. Bakın, bu bir montaj noktası. Kötü. Evet, bakın, çok kötü. İşte bu delik o delikten daha büyük. Yani bu gövde şasinin üzerinde oynamış. Ve bu da neredeyse ağır hasara yol açabilirdi. Bu yüzden ayırmamız iyi olmuş, çünkü onarılması gerekiyor bunun mutlaka hem de.
0: Sadece gövde üzerinde çalışmayacağız. İlk olarak burada kırık bir malzeme var. Bir kısmı eksik. Aslında diğer tarafa bakarsanız iki delik var. Gövdenin montaj deliklerinden biri yuvarlak olması gerekirken artık değil. Bu tarafta o kadar ileri gitmiş ki metali kırmış. Ama ilginçtir ki şunu da buldum. Bu iki braketi karşılaştırırsanız bunun şasi platformuna göre açıkça daha alçakta durduğunu görürsünüz. Fiberglass gövdenin uygun ve dengeli bir şekilde bağlanabilmesi için aynı hizada olmaları gerekiyor. Bu montaj noktaları onarılana kadar gövdeyi güvenli bir şekilde yerleştiremeyeceğiz. Yanlış seviyede olan ve üstüne bir ara parça kaynaklanmasının yanı sıra şekli de bozuk olan braketle başlayacağım. Bu yüzden önce bu ayarlı penseyi kullanarak düzelteceğim. İşte bu kadar. Evet, doğru şekli aldığına göre artık temizleyip üzerine parça eklemeye hazır hale getirebilirim. Dökülen boyayı ve korozyonu temizlemek için zımpara kullanıyorum ve çalışabileceğim temiz bir yüzey elde ediyorum. Şimdi burada birkaç parça hurda metal buldum. Önemli olan doğru kalınlığı elde etmek. Aslında bunun şasi platformunun üst kısmıyla tam olarak aynı hizada olmasını istiyorum. Fabrikadan çıktığında da böyle olması gerekiyordu. Evet, tamam. İşte metal parçası bu. Taşlama makinesiyle düzgün bir şekilde temizleyeceğim ve ondan sonra yerine kaynaklayacağım. Önce taşlama makinesiyle şekli kesmem gerekiyor. Ardından civata deliğini açmak için matkap tezgahı kullanıp yerine kaynaklayabilirim. Sonrasında şasi platformunu onarmaya

0: Evet. Arka şasi kollarının ikisi de onarıldı. Ortadaki parça da kullanıma hazır. Şasi artık tamamen temizlenip yeniden boyanabilir ve tekrar güzel görünebilir. STC-16'mızı Sarı Kuzeni'nin müze kalitesindeki standartlarına ulaştırmak istiyorsak buna ihtiyacı var.
1: Sıra bende. Tamam, artık gitmeye hazır. Aracımızın çatlamış gövdesi acilen ameliyata ihtiyaç duyuyor. Murat ve ben onu birkaç kilometre ötedeki bir fiberglass tamirhanesine götürüyoruz. Murat, sen de benim gibiydin ha? Otomobil tutkunu bir ailede doğdun. Öyle değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Ben doğduğumda babam 15 yıldan uzun süredir rally pilotluğu yapıyordu ve aslında annem de rally kopilotuydu.
1: Gerçekten mi?
2: Yani aslında böyle tanışmışlar.
1: Harika. Yarışmak senin DNA'nda var. Annenden babandan sana geçmiş yani.
2: Kesinlikle.
1: Çok iyi, harika. Fiberglass tamiri uzmanlık gerektiren bir iş. Otomobilimiz epey bir tamir istediğinden biraz masraflı olabilir ama Murat Temel dedi ki bu adamların işinin ehli olduğunu söylüyor. Pekala bu arkadaş.
2: Kemal.
1: Mike, çok memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
1: Hasan. Mike, ben de memnun oldum.
4: Memnun oldum.
1: Kapıda hasar var ama onlara tamir edilmesi gereken başka yerler, özellikle de montaj noktaları olduğunu açıklayabilir misiniz?
2: Evet.
5: Kepin üzerinde şasiye bağlanan yerlerde kırıklar var.
1: Ne Kemal ne de Hasan tek kelime İngilizce konuşabiliyor. Benim Türkçem de pek iyi değil. Sanırım burada yaptıkları şey içeriden başlamadan önce kapıyı dışarıya doğru çektirip desteklemek oluyor. Öyle değil mi?
2: Evet. Kapı panelini hizalamaya çalışıyorlar. Böylece iç taraftan fiber elyafları yerleştirmeye başlayabilecekler.
1: Anladım. Oyalanmıyorlar değil mi? Hemen başladılar. Gerçekten hızlı.
2: Evet. Onları durduramıyoruz.
1: Maalesef hasarın korktuğundan daha kötü olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi dış boya katmanını söktükten sonra hasarın oldukça geniş bir alana yayıldığını görebiliyorsunuz. Yani sadece burada değil, yukarıda ve çaprazda da hasar var. Hepsinin onarılması gerekiyor. Her hasarlı yer sıvı polyester emdirilmiş fiberglass elyafla onarılacak. Sertleştikten sonra zımparalanarak şekillendirilip boyaya hazır hale getirilebilir. Bu çok zahmetli bir iş ve bize tam 1700 euroya mal olacak. Kapıyı onaracaklar. Montaj noktalarının delikleri ve ayrıca ön taraftaki hasar da var. Bundan nasıl kar edeceğiz bilmiyorum doğrusu.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa rafflesin, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Bu tarafa da gidebiliriz.
19: Git git bitmiyor.
18: Bu tarafa da gidebiliriz, bu tarafa da. Kaybolabiliriz de.
20: Nadir bulunan ama yıpranmış görünümlü Anadolu üzerinde iki gün çalıştıktan sonra kendimize bir akşam izin verdik.
19: İzin denebilirse.
21: Hadi gel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
18: Benim için zevkli. Tanıştığımıza memnun oldum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok naziksiniz, teşekkürler. Benim terlediğimi görmüş olmalısın.
19: Çok teşekkür ederim.
18: Terlediğimi.
19: Ama terlediğimi sen, sağ olun. Sen çok su içiyorsun.
22: Çok ondan, fazla su içiyorsun.
18: Kafan içinde lazım.
19: Çok teşekkür ederiz.
18: Sonra görüşürüz.
19: Görüşürüz. Tamam.
18: Gerçek şu ki beni bu kadar terleten şey Anadolu'nun bize çıkardığı zorluklar. Bir Anadolu STC'miz var.
22: STC, evet. Eski model.
18: Almak ister misin? Satıyorum.
22: Hayır.
18: 40 bin euro.
19: Belki biraz Türk usulü tıraş bize otomobili bir süre unutturur. Bunu yapacaksak düzgün yapmalıyız. Ve bu da beklediğimizden fazlasını yapmamız anlamına gelebilir ama... Doğru alıcıyı bulmamızı sağlayacak şey bu. Bu otomobile kilitli diferansiyel takmayı gerçekten çok isterim. Sürüş şeklini değiştireceğini düşünüyorum ve bu...
18: Bize ne kadar mal olacak?
19: Evet, pek ucuz değil. Muhtemelen 1000 euroyu bulabilir ama bence buna değer.
18: Sana katılıyorum çünkü bu adam boynuma ustura dayadı. Olur, nasıl istersen, peki. Kıpırdamak istemiyorum.
19: Sonunda kesesinin ağzını açmanın yolunu buldum.
18: Bütün bunları sürdü. Bir noktada söküp atacak, değil mi?
19: Ya.
18: Harika. Aman tanrım. Ya olamaz. Niye evet dedim ki buna? Aptalın tekiyim.
19: Bunu hissettim. Bugünkü ilk işim yağ sızdıran diferansiyel. Daha kolay erişim için tüm arka dingili söktüm. Bu diferansiyellerde yağı boşaltmak için bir tahliye tapası bulunmuyor. Sızıntı muhtemelen yıpranmış bir contadan kaynaklandığı için yine de kovanı ayırmam gerekiyor. Şimdi somunlar çıktığına göre hafifçe vuracağım. Contayı tamamen ayıracağım ve içindeki iyi ya da kötü yağ tepsinin içine boşalacak. İşte oldu, şuna bakın. Contayı değiştirmek kolay. Ancak Mike'ı ikna ettikten sonra bir adım daha ileri gidip çekişi ve yol tutuşunu iyileştirmek için diferansiyeli kilitli olana yükselteceğim. Bana atölyenin yedek parça altın madeninde bir tane olabileceği söylendi. Hızır? Sen Hızır mısın?
3: Oo,
19: merhaba, Elvis. Memnun oldum.
3: Nasılsın?
19: Baş mühendis Hızır, 50 yıldır Anadolu'lar üzerinde çalışıyor ve tam bir fanatik. Bu otomobillerle yarıştın mı?
3: Evet, 70'lerde Anadolu STC 16
19: Öyle
3: ile
19: mi?
3: Çok ralliye katıldım.
19: Çok iyi, tamam. Hissiyatım şu ki, kilitli diferansiyelden büyük fayda sağlayabilir.
3: Bu araç için kesinlikle doğru ve akıllıca bir yatırım olur.
19: Tamam. Bir sonraki sorumun ne olacağını biliyor musun? Sende var mı?
3: Evet, şanzıman bölümünde bir tane olmalı. Birlikte bakalım mı? Ne dersin?
19: Vay, işte burada şanzımanlar ve arka diferansiyeller.
3: Evet, sanırım bir bakayım. Sanırım bu.
19: Bu mu?
3: Evet, bu. Anadolu için.
19: Aa, evet, mükemmel. Bu harika. Bak, bu çok iyi. Eğer bana contayı bulma şansın olursa...
3: Tamam.
19: O da harika olur ama bununla başlayabilirim. Evet, beni çok mutlu etti. Kilitli diferansiyeli takmayı çok istiyordum. Ama nasıl çalıştığını açıklamak için biraz tuhaf bir gösteri hazırladım. Bir otomobilin viraja girdiğini düşünürseniz, virajın dış tarafındaki tekerleklerin daha uzaktan, daha geniş bir yarıçaptan geçmesi gerekir. Bu da dıştaki tekerleğin içtekinden daha hızlı dönmesi anlamına gelir. Diferansiyel bunun olmasına izin verir. İki tekerleğin farklı hızlarda dönmesine izin verir. Ama buradaki fark, bizim arabamızda standart diferansiyel olması. Bunun anlamı şu, bir tekerlek çekişini kaybettiğinde, arkadan çekişli bir otomobil olduğunu unutmayın. Çamurlu, buzlu ya da toprak bir yola girdiğinizde diferansiyele gelen tork en az dirençli yolu izler ve en kolay dönen yani çekişini kaybeden tekerleğe gider. Böylesi bir durumda o tekerlek patinaj yapmaya başlar ve araç zor ilerler. Dolayısıyla çözüm kilitli diferansiyeldir. Ve işte burada devreye Türk lokumu girer. Türk lokumu üzerindeki pudra şekeri birbirlerine yapışmalarını önleyerek standart diferansiyeldeki iç bileşenleri taklit edip serbestçe dönmelerini sağlar. Bakın, bir tekerlek çok kolay dönüyor ve çekişini kaybeden tekerleğe güç yönlendiriyor. Ama pudra şekerini çıkarırsanız sürtünme oluşur. Sürtünme, debriyaj benzeri bir etki yaratır. Bir taraf kaymaya başladığında, kilitli diferansiyel kaydırma miktarını sınırlar. Çekiş gücü olan o tekerlek artık çekişi kazanacak. Yüksek performanslı bir otomobil veya yarış aracındaysanız, performansınız artacak. Tur süreniz düşecek. Dahiyane. Şimdi yeni kilitli diferansiyelimi aracın orijinal ayna dişlisine takacağım. Bu da motordan gelen torku mahruti dişlisi üzerinden 90 derecelik açıyla tekerleklere iletecek. Ve tekrar diferansiyel kovanına takılmaya hazır.
3: Elvis, contayı buldum.
19: Buldun mu? Bak, zamanlaman mükemmel. Ve hemen takabiliriz. İşte oldu. Her şey takıldı ve birleştirildi. Hızır, bunu sapmaların arasına sıkıştırıp ben bu ucu çevirirken yerinde tutabilir misin? Tamam, sıkıştırdın mı?
3: Evet.
19: Evet, şimdi çevirirsem ve o tarafı elindeki levye ile kilitlerse, bu tarafı çevirirken hissedebileceğim şey muazzam bir direnç olmalı. Standart diferansiyelde bu tekerlek çok rahat bir şekilde döner. Kilitli diferansiyelimizde kaydırma miktarı sınırlı.
20: Başka ne sınırlı biliyor musunuz? Zaman. Aracımızı Sarı Anadolu'nun standardına getirmek için 3 günümüz var. Ve tahmin edildiği gibi eksik fark çerçevelerini hiçbir yerde bulamıyorum. Murat'ın da izniyle doğaçlama yapmaya karar verdim. Evet, burası olabilir gibi sanki. Merhaba.
5: Merhaba.
20: Evet, vay, şunlara bakın. Merhaba, ben Mike.
5: Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Matt.
20: Matt, memnun oldum. Matt 3 boyutlu baskı yapıyor.
18: Umarım doğru yerdeyimdir. Çünkü çok ünlü bir Türk otomobili üzerinde çalışıyorum ben.
0: Evet.
18: Anadolu markası. Bilir misin?
0: Gerçekten mi? Hayalimdeki otomobildi.
18: Sahiden mi?
0: Evet. Kullanmayı çok isterim.
18: Şimdi Anadolu'muzun ön far çerçeveleri eksik. Ama şu var ki çok iyi durumdaki bir Anadolu'nun fotoğrafını çektim. Senin onu kopyalayabileceğini umuyorum. Öyle düşünüyorum.
0: Önce bir bakayım Mike. Evet, kolayca yapabiliriz.
18: Belki kolay ama ucuz değil. Matt bu far çerçevelerini kopyalamanın 400 euroya mal olacağını düşünüyor. Sanırım nadirliğin bedeli bu.
0: Burası bizim kahve dükkanımız.
18: Bir kahve dükkanınız ve 3 boyutlu baskınız var. Harika. Yani bu tarayıcı mı?
0: Evet, bu tarayıcı.
18: Matt sadece bir dizüstü bilgisayar ve taşınabilir bir tarayıcı kullanarak far çerçevemin 3 boyutlu görüntüsünü yakalayabiliyor. Yani bu lazer şimdi lazer ışınlarını parçalara yansıtıyor, sonra geri yansıtıyor ve ardından bu bilgisayar onları kaydederek bu parçaları okuyor. Parçanın önündeki ekranda yeniden çizildiğini görebilirsiniz. Bir kafede otomobil parçasının 3 boyutlu taramasını yapıyoruz. Bu teknoloji inanılmaz. Parçanın tamamını taramak sadece 5 dakika sürdü. Şimdi ikinci aşama.
0: Pekala. Şimdi baskı sürecinden önce bu modeli sanal ortam dilimleyicimize göndermeliyiz.
18: Ha, doğru. Yani dilime bakınca bu bizim taramamız değil mi? Yani buna dilimleyici mi deniyor?
0: Evet, modelin her katmanını dilimliyor. Çünkü iyi bir sonuç istiyoruz.
18: Bu inanılmaz. Ne kadar çok dilim olursa bitmiş parçanın kalitesi o kadar yüksek oluyor. Ancak o kadar da çok vakit alıyor. Bu yüzden yazıcının işini yapmasını beklerken teşekkür ederim. Birer kahve içiyoruz. Sıra bende mi?
19: Tamam beyler, bunu kaldırırsam sehpayı böyle getirir misiniz? Atölyede arka dingil yeni boyanmış pırıl pırıl şasiye tekrar takılıyor. Evet, harika. Sırada otomobilin vites kolundaki boşluk var. Aracı denerken vites kolu çok boşlukluydu. Vites kolu aralıkları çok uzundu ve sürüşü zorlaştırıyordu. Size gösterecek olursam tam olarak mesafeyi ölçebilirim. Vites geçişlerinin yavaş ve zor olmasına neden olan şey bu mesafe. Bir spor otomobilde bunu istemezsiniz. Yaptığımız şey bunu kısaltıp vites geçişini hızlandırmak, çok daha net hale getirmek. Bu Hızır'ın verdiği harika bir modifikasyon. Bayıldım. Vites kolunun boşluğunu da azaltacak. Hızlı vites değiştirme kiti, kolun pivot noktasını yükselterek geçişler arasındaki hareketi azaltıyor. Vites kolunun vites seçicisinin tam üzerinde olduğundan emin olmalıyım. Ve şimdi takıyorum. Ah, işte oldu. Bak, taktım bile. Şu iki emniyeti kapatmam gerekiyor.
9: Bence gayet iyi görünüyor.
19: Hızlıca ölçelim çünkü eskisini ölçmüştüm. Bunu oraya koyacağım. Tutar mısın? O ucundan. Hatırlarsanız eskiden 13 santimetrenin biraz altındaydı. Bakalım, tamam, sabit tut.
9: Evet.
19: Şuna bakın, 8'in altında. Yani bu büyük bir değişiklik. Hissiyatın ne kadar hassaslaştığını anlayabilirsiniz. İnce mühendislik sayesinde vites değiştirirken uğraşıp durmanız gerekmez.
9: Evet. Eski rally araçlarının 50 yıl önce nasıl ses çıkardığını hatırlıyor musun?
19: Senin yarış otomobilinin nasıl ses çıkardığını merak ediyorum.
9: İşte böyle.
19: O harika. Çak bakalım.
9: Evet.
19: Yoğun geçen birkaç gün oldu ama şasinin bir araya gelmesiyle tünelin sonunda ışık göründü. Burada yaptığınız en iyi otomobillerden biri değil mi?
11: Evet, sanırım şu anda diğer sarı otomobilin kalitesine çok yaklaştık.
19: Çok iyi, evet çok iyi. Hedeflediğimiz şey bu. Tamam, hepsi cıvatalandı. Şaft takılıyor. Süper Türk canavarımıza performans artışı sağlamak için daha büyük çift boğazlı karbüratör takmaya karar verdim.
1: İşte bu.
19: Şuna bakın. Aa, bu çok güzel bir şey. 500 euro. Pek ucuz değil. Ama Hızır bana Anadolu koleksiyoncuları için önemli bir yükseltme olduğunu söylüyor. Yani bu da performansın yanı sıra büyük karbüratörler havayı emerken güzel bir ses veriyor, değil mi? Yine başladı. Aman Mike duymasın. Bunu yaptıktan sonra sanırım kasayı almaya hazırız, değil mi? Tamiri bitmiştir. Lafın üstüne geldi.
18: Teslimata geldim.
19: Ah, şuna bakın. Güzel olmuş.
18: Evet, çok güzel. Motor bölmesi tamamen boyanmış.
19: Harika görünüyor. Çok güzel görünüyor. Biliyor musun? Zamanlaman mükemmel. Çünkü şasi artık onu kabul etmeye hazır. Bak ne kadar güzel görünüyor.
18: Peki bu ne? Daha önce motorda olmayan bir şeydi.
19: Hayır,
18: bu çift boğazlı Weber.
19: Kesinlikle öyle
18: hızla
19: dostum.
18: Hızla ne derdin var senin? Sen bir hız canavarısın.
19: Belki öyle. Ama yeni bir set jant takıldığına göre kasayı ve şasiyi birleştirme zamanı geldi.
18: Evet.
19: Beyler, aracı yere indirip, onun altına kaydırıp, kasayı lifte yerleştirip, kaldırıp, şasiyi buraya getirip birleştirmek istiyoruz.
11: Mükemmel.
19: Hadi.
11: Neredeyse
19: hadi
11: bitti.
19: Bakalım. Bu son aşama çok önemli. Çünkü yeni onarılmış bir kasa ve şasi ile her şeyi mükemmel bir şekilde hizalamak ve hasara yol açmamak önceliğimiz. Motor kısmı çok sıkışık sanki. Biraz daha indir. Hop hop hop hop hop hop. Aslında iyi oldu.
18: Evet, tamam.
19: İşte bu, tam oturdu.
18: Tam oturdu, işte bu.
19: Tam evet. Oturdu, evet.
18: Aferin beyler, çok güzel.
19: Güzel görünüyor.
18: Evet.
19: Baksana, yeni motorla güzel görünmüyor mu?
18: Harika görünüyor ama gidecek çok yolumuz var daha.
19: Haklısın ama sona yaklaşıyoruz.
18: Güzel, memnun olmana sevindim çünkü bize bir servete mal oldu.
19: Evet.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bu otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
23: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
28: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
29: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
27: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
30: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
31: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
32: O zaman markete gidelim.
33: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
31: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
32: Nasılsın?
34: Herhangi bir cips mi?
31: Hayır.
33: Varsa raffles, maça varız.
31: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
33: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
1: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
33: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
33: Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Şu manzaraya bak.
18: Çok güzel değil mi? Burayı çok seviyorum ben.
19: Asya'dan Avrupa'ya işe gidip gelmek ne kadar özel bir şey değil mi?
18: Öyle. Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek yer bu şehir. Sağlığına dostum.
19: Sağlığına.
18: Türkiye'de inanılmaz birkaç gün geçirdik ama süremiz dolmak üzere.
19: Tamam şimdi yavaşça kapatır mısın?
18: Kabul ediyorum, bu Anadolu STC 16 gibi nadir bir otomobil üzerinde çalışma fırsatına rağmen başta pek ikna olmamıştım.
19: Tamam mı?
18: Bence çok iyi oldu. İlk denemedi hem de. Ama Elvis de buradaki ekip bir hafta içinde küçük bir mucize gerçekleştirdi.
19: Beklediğimden bile daha iyi çıktı. Ama daha asıl testten geçmesi gerekiyor.
18: Birkaç gün önce ilham kaynağımız buydu.
19: Evet, ne ilham. Hayal edilemez bir hedef gibiydi. İkisini karşılaştırmak saçmaydı ama şimdi baksana, yani, bir bakıma aynılar.
18: Başka bir müze eseri mi yarattık? Yarattık ama, değil mi ha? Ne dersin?
19: Bunu çok sevdim.
18: Dostum, açıkçası bu arabayı ortaya çıkarmak için çok çalıştık. Görünüşü çok iyi ama sürüşünün ne kadar iyi olduğunu görmemiz gerekiyor.
19: Kesinlikle evet. Bak, aldığımızda kullanma ayrıcalığını ben yaşadım. Şimdi sen kullanmak ister misin?
18: Hiç sormayacaksın sandım. İtiraf etmeliyim ki gerçekten inanılmaz bir otomobil. Bunu öylesine söylemiyorum yani. Şanzıman bir tür cerrahi ekipman gibi. Çok ama çok hassas olmuş.
19: Üstelik bulduğumuz en ucuz çözümlerden biriydi. Vites kolunu değiştirmekle bile daha hassas ve kısa vites geçişi sağladık. Aynı zamanda motor sporlarına da bir göndermeydi. Büyük bir fark yarattı değil mi? Bana motordan bahset. Dış görünüşü harika ama sürüşü nasıl?
18: Dostum. Sürüşü küçük ve güzel bir spor otomobilinki gibi.
19: Performansının dış görünüşü gibi olması için karbüratör ve emme manifoldu güncellemesine ihtiyacı vardı. Umarım bunu başarmışızdır.
18: Şimdi gazı köklediğimde bak, anında hızlanıyor. Vay canına, gerçekten fazla hızlı. Gücü aktarma şekli harika. Tüm itirazlarıma rağmen Türk canavarı için 35 bin euro ödemeye ikna etti.
19: O zamandan beri kasa onarımı, yeni kilitli diferansiyel, hızlı geçişli vites kolu kiti ve o sportif motor güncellemeleri yapıldı.
18: Ve 3 boyutlu yazıcıyla basılan far çerçeveleri var.
19: Aracın bize yaklaşık 39 bin euro borcu var. Ama o kadar güzel oldu ki daha fazlasına satabiliriz.
18: Yerel Anadolu Kulübü'nün yardımıyla potansiyel bir alıcı buldum. Umarım beğenir. Bugün küçük bir Anadolu buluşması var. Murat adında biri eskiden bunlarla rallilere katılırmış.
19: Evet.
18: Evet, çok istekli. 42 bin euro istiyoruz, tamam mı?
19: Çok para dostum.
18: Çok geliyor.
19: Ama bu yüzden o seviyelere çıktık.
18: Yani umarım oraya vardığımızda güzel otomobiller görürüz ve sonunda el sıkışabiliriz. Gittiğimiz Anadolu Kulübü buluşması İstanbul'un hemen dışında epey gösterişli bir golf tesisinde gerçekleşiyor.
15: merhaba.
18: Vay.
19: Merhaba. Heh. Aman tanrım.
18: Vay, bayıldım.
19: Vay, şuna bak dostum.
0: Vallahi.
19: Araçlara bak. A1'ler, STC'ler, station wagonlar ve hatta şu çılgın görünümlü şey.
18: Şuna bak.
19: Bu harika değil
18: mi? İnanılmaz değil mi? Ama en çok dikkat çeken bizim arabamız oluyor. Şasinin tamamı yenilenmiş.
0: Gerçekten mi?
18: Motor çıkarıldı, yenilendi ve boyandı. Murat adında bir başka potansiyel alıcının da dikkatini çekti. Onun da STC 16 ile özel bir geçmişi var. Murat, gençken bunlardan biriyle rallilere katıldığını söylemiştin.
2: Evet, bu otomobille başladım. Lisedeyken bu otomobille rallilere ve yarışlara katıldım.
18: Vay! Başarılı oldun mu?
2: Lastiklerim bitikti.
19: Tamam.
2: Amortisörlerim de patlaktı.
18: Evet.
2: Yani...
19: Bildiğiniz gibi...
2: Yarışmak için bir bütçem yoktu.
19: Şunu söyleyebilirim ki bitik lastiklerimiz yok. Süspansiyonumuz iyi. Lastiklerimiz ve çelik jantlarımız güzel. Geliştirilmiş iyi bir motorumuz, motor sporlarından ilham alan hızlı geçişli bir şanzımanımız ve kilitli diferansiyelimiz var. O zamanlar hayalini kurup sahip olamadığımız her şey bu araçta var.
2: Evet. Bu benim hayalimdeki araba.
18: Güzel. Bunu duymak güzel.
2: 52 yaşında bir otomobile göre muhteşem görünüyor.
18: Çok teşekkür ederim.
2: Mükemmel bir iş çıkarmışsınız.
19: Bunu duymak harika.
18: Olabilir. En iyi hale getirmek için çok çalıştık. Çünkü Türkiye'deki insanlar için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ve size gurur duyabileceğiniz bir araç sunmak istedik.
2: Evet. Çok memnun oldum.
18: Tek bir fiyat belirledik. İhtiyacımız olan fiyat. O fiyat 42 bin euro. Umarım sen de evet alıyorum dersin.
2: Yani pazarlık yapmıyor musunuz?
18: Yok yok, yapmıyoruz. Bize çok az bir kar bırakıyor çünkü.
2: Pekala.
18: Evet mi?
2: Evet.
18: Harika bir alışveriş oldu. Tebrikler.
19: Murat, teşekkür
2: çok
19: ederim.
2: Çok iyi bir karar. Çok güzel bir araba. Beni çok
18: teşekkür ederim. Bizi mutlu ettin. Çünkü bu otomobili Türkiye'de senin ehil ellerine bırakacağımız anlamına geliyor bu. Nereye giderse gitsin insanlar bu arabayı çok sevecek. Dostum, Türkiye tek kelimeyle harikaydı değil mi?
19: Bu otomobilin buradaki insanların yüzünde yarattığı gülümsemeyi görmek enfes bir şeydi.
18: Haklısın, havaalanına mı?
19: Evet dostum, doğruca buradan in, 17. delikten sağa dön ama engellerden kaçın.
18: Anladım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
16: O zaman markete gidelim.
17: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
15: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
16: Nasılsın?
18: Herhangi bir cips mi?
15: Hayır.
17: Varsa raffles, maça varız.
15: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
17: Hoş geldin. Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay toplantılar.
23: Vay ödevler.

0: Hoş geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Bu defa hızlı ve öfkeliyiz. Ah, bunu sevdim, bunu çok sevdim. Ön saflardaki polis memuru Jordan için...
9: Mike ve Elvis bunu başarırsa araba kadar efsanevi olacaklar.
8: Efsanevi bir Japon rally arabasının peşindeler.
9: Bu sadece klasik bir insanın süper arabası değil mi?
8: Gösterişten işlevselliğe uzanan bir yolculuk. O zaman biraz çalışalım değil mi? Ama riskli bir satın alma bizi elimiz boş bırakıyor. Bu çok büyük bir kumar. Demek istediğim senin kafanda.
10: Bu biraz stresli.
8: Ah evet, evet. Hepimizin hayallerini süsleyen bir araba vardır. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
10: Küçükken kendime hep şunu derdim. Büyüyünce alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki bu benim hayalimdi.
8: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum. Vay canına! Otomobil hayallerini gerçekleştirmek için.
10: Yapabileceğini biliyorum dostum, sana inanıyorum.
8: Ben Harry Potter değilim. Nasıl mı yapıyorum? Günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum.
10: Bazıları bundan hoşlanacak, bazıları hoşlanmayacak.
8: Ben hoşlanmayan taraftayım. Ayırabilecekleri her türlü tasarrufla...
10: 1500'üm var.
8: Bu ona yetmeyecek. Bir dizi işlemle... Bu devasa bir kumar. Para kazanma anlaşmalarıyla...
10: Sana 3000 teklif ederim.
8: Elinizi uzatın. Takas edeceğim. Evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak param olana kadar.
11: Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam.
8: Ağlıyorum. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin 2 katından fazlasına satabilirim. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
12: Bunu yapmak zorunda olmak için uygunsuz bir yer.
8: İleri gitmeyecek.
12: Sadece geriye gidiyor.
8: Evet.
12: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadın.
8: O rüya arabasını...
10: Cidden
8: ...teslim etmek için.
10: Şaka yapıyorsun.
8: Gerilim yüksek.
13: Titriyorum, harika.

0: Birli Motor Müzesi'ndeki bir Japon otomobil fuarına geldim. İnsanlar sergilenen bu harika arabaları görmek için akın ediyor. Ve Japonya'nın her yıl ürettiği 13 milyon motorun kreması olan Skyline'lardan Scooby'lere kadar her şeyin 1400'ü burada. Bu nedenle Japon otomobil hayranları için büyük bir etkinlik olması şaşırtıcı değil. Jordan ona hayalindeki arabayı alabileceğimi umuyor. Ve bu 25 yaşındaki çocuk gençliğinden beri Subaru'ya kafayı takmış durumda. Özellikle Impreza'ya. Şu arabalara bakın. Bu biraz hoş değil mi? Bu adam Jordan olmalı.
1: Mike.
0: Jordan, nasılsın dostum?
1: İyiyim dostum.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, çok iyiyim. Vay canına, şu arabalara bak. Harika değil mi?
1: Güzel değil mi?
0: Dinle dostum, seni bu güzel metalden uzaklaştıracağım için üzgünüm ama oturup sohbet etme
1: evet,
0: şansımız var mı?
1: Evet, hadi sohbet etmeye gidelim.
0: Fena bir yer değil mi?
1: Harika bir yer. Şu an kesinlikle cennetteyim.
0: Yaşamak için ne yaparsın?
1: Yani ben bir polis memuruyum. Son 4,5 yıldır sahada çalıştım. Topluluğa yardım etmek ve bu gerçekten sevdiğim
0: doğru,
1: bir iş.
0: Doğru, yani polis kuvvetleri için çalışıyorsun. Bu zor bir iş değil
1: her
0: mi?
1: Gün birinin hayatını değiştirebiliyorsunuz ve bir etki yaratabiliyorsunuz.
0: Anladığım kadarıyla işiniz sadece yaşamak için yaptığınız iş açısından değil, saatler açısından da zor.
1: Evet, yani uzun saatler olabilir. Bazen uzun bir süre ailemi göremiyorum. Oldukça talepkar olabilir.
0: Araba sevgin nereden geldi Jordan?
1: Aslında ben daha çok gençken amcamdan geldi. Büyürken o bir tamirciydi. Yani bütün gün arabalarla oynamasını izliyordum ve sonra rally yarışlarını izliyordum. Colin'e baktığımızda Colin McRae Subaru dünyasında bir nevi...
0: Japon arabalarına olan sevgin nereden geldi?
1: Büyürken pek çok farklı araba aksiyon filmi izliyordum.
0: Özellikle Subaru Impreza'yı seviyorsunuz.
1: Evet,
0: peki
1: evet.
0: Neden Impreza?
1: Normal bir insanın süper araba gibi olması, öyle değil mi?
0: Ve o Boxer motorundaki o 4 silindirli yatık motorun sesi.
1: Güzel.
0: İnanılmaz değil
1: kulağa
0: mi?
1: Kulağa hoş geliyor.
0: Peki ya hangisini istiyorsun?
1: Subaru Impreza WXTi.
0: Bunu söyleyeceğini biliyordum. 1992'de Subaru tarafından tanıtılan Impreza WRX versiyonuna bir turbo eklendiğinde ve Colin McRae Dünya Rally Şampiyonası'na giden yolda yarışlar kazanmaya başladığında 94'e kadar gerçekten dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Jordan işini biliyor. Peşinde olduğu 2003 WRX ST en etkileyici Imprezalardan biridir. 2 litrelik ikiz turbo 4 silindirli yatık motoru var. 261 beygir gücü üretiyor ve saatte 250 kilometre hıza ulaşıyor. Bir Subaru Impreza WRXT ile önünde dursaydım bu... Senin için ne anlama geliyor?
1: Bence bu hayatımı değiştirecek. Çünkü bu muhtemelen asla karşılayamayacağım bir araba. Biliyorsun bu benim sahip olduğum bir araba olacak. Elimde tutmak isteyeceğim ve sonra çocuk sahibi olduğumda onu bu arabaya bindirip dışarı çıkarmak istiyorum.
0: Jordan herhangi bir topluluktaki en önemli işlerden birine sahip. Ama bir Impreza 14 bin sterline mal olabilir. Bu yüzden bizim yardımımız olmadan bir tane alamaz. Umarım ticarete başlayabileceğim iyi bir arabası vardır.
1: 350Z.
0: Oo evet. 350Z'yi sevdiğimi biliyor musun? Bu çok iyi bir araba. Bana biraz arabadan söz et. Kaç kilometrede?
1: Şu anda 68 binin biraz üzerinde. Tam servis geçmişine sahip. Egzoz sistemini yaptım ve üzerine yeni bir süspansiyon taktım.
0: Harika, tamam. Peki sence buna eklenmesi gereken bir şey
1: evet,
0: var mı?
1: Evet, yani ön tamponda birkaç iz var. Gördün mü?
0: Aa doğru.
1: Bu yan kanadın bir cilaya ve bir parlamaya
0: evet,
1: ihtiyacı var.
0: Evet, bunu düzelttirebilirim. İyi haber şu ki 350Z fiyatları şu anda yükseliyor. Evet.
1: Bu iyi bir
0: haber. Kötü haber şu ki istediğini elde etmek için bunun değerini ikiye katlamam gerekecek. Ama bana bu fonu eklemek için biraz para biriktirdiğini söyleseydin işim çok daha kolay olabilirdi.
1: Muhtemelen 500 sterlin ilave edebilirim.
0: Pekala, yani 500 sterlin artı buna sahibim. Bir dahaki sefere beni gördüğünde umarım hayalindeki arabayla karşında olacağım.
1: Bu benim için kesinlikle her şey demek olacak. Teşekkürler.
0: Yani alım satım bu 350Z ile başlayacak. Oh! Bunlardan birinde 60'a 0.5 saniyeden biraz fazla bir sürede geliyor. En yüksek hız aslında saatte 250 kilometre ile sınırlıdır. 3 litrelik bir V6 motoru var. Sevilmeyen şey arkadan çekişli oluşudur. Ama bunu neye çevirebilirim? Belki 7000 olabilir. Bunu elde etsek bile yine de daha fazlasına ihtiyacım olacak. Bunun fiyatını en azından 2 katına çıkarmalıyım. Ve böylece bizim işimiz hallolur.

0: Kulağa ne kadar iyi geliyor değil mi?
1: Kulağa inanılmaz gelen bir araba. Yani 350 Z'yi severim.
0: Jordan bu arabayı hayallerinin arabasına çevirmemizi istiyor. Bir Subaru Impreza istiyor.
1: Bana onun VRX ST versiyonunu istediğini
0: elbette,
1: söyleyeceksin değil mi?
0: Evet,
1: evet, evet, elbette öyle. Peki, bu bir meydan okumadır.
0: Bu bir meydan okuma ama bak adam bir polis memuru. Bizi koruyor. O gerçekten yardımımızı hak ediyor.
1: Peki buna ne yapmalıyız?
0: Arabanın içinden geç, temizle. İyi olduğundan emin ol.
1: Önemli mekanik bir şey
0: önemli
1: yok.
0: Önemli bir şey değil.
1: Pekala, başlayacağım.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Güzel araba.
0: Jordan'ın 350 Z'siyle şansımız yaver gitti. Birincisi üzerinde fazla bir şey yapmaya gerek duymayan iyi bir araba olduğu için. Sadece güzel bir küçük çila. Ve ikincisi buradan çok uzakta olmayan ve böyle bir araba satın almakla ilgilenen bir komşumuz olduğu için. Bu yüzden onu arayacağım. Onu cezbedip ondan biraz para alıp alamayacağıma bakacağım. Yani Elvis'in çizikleri ayırmasına bile gerek yok. Çünkü iki gün sonra arkadaşım Kev 350 Z ile test sürüşü yaptıktan sonra almaya çok istekli görünüyor. Kev.
2: Merhaba Mike.
0: Yani?
2: Beğendim.
0: Beğeneceğini
2: evet,
0: biliyordum.
2: Beğendim.
0: Bu çok hoş bir şey.
2: Gerçekten iyi durumda.
0: Bu harika arabayı benden alacak kadar şanslı evet. olsaydın onunla ne yapardın?
2: Özel bir renk değişikliği yapmayı düşünüyorum ve sonra ya bir süper şarj birimi ya da ikiz turbo eklerim herhalde.
0: Vay canına.
2: Ucuz olmayacak, hayır.
0: Bunun için 7000 istediğimi biliyorsun. Şüphesiz şimdi benden biraz indirim isteyeceksin
2: evet,
0: değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, biraz.
0: Aa, bunu yapma.
2: Ne yazık ki dürüst olmak gerekirse 6000 düşünüyorum
0: ben. Oh. 6750'yi almana izin veririm.
2: 6,5'ta anlaşırsak o zaman eline sıkarım.
0: Elini uzat.
2: İyi
0: bir anlaşma yaptın.
2: Ederim.
0: Tebrik ederim. Güzel bir araba aldın. Bitirdiğinizde görmeye çok isterim.
2: Evet, kesinlikle.
0: Jordan'ın 500 sterlinlik nakit parasıyla 350 Z'nin satışı birleştiğinde şimdi fonda 7000 sterlin var. İyi bir başlangıç. Ama yine de Jordan'ın Impreza'sı için gereken 13 ila 14 bin arasında bir miktar var. Yani ticarete başlama zamanı. İyi fiyatlı bir Jaguar XJ8 görmeye gidiyorum. Bu harika bir fırsat. Her zaman olduğu gibi uygun fiyatlı lüks için bir pazar artı bir tamircinin hızlı bir satışa ihtiyacı olan satıcı var. Bu arabayı internette buldum. Tom adında bir adama ait. Onu küçük bir proje ve kullanmak için bir araba olarak aldığını ama etrafta dolaşmaya vakti olmadığını ve şimdi sadece yoluna çıktığı için ondan kurtulmak istediğini söyledi. Harika bir araba. Merhaba Tom.
3: Merhaba.
0: Tanıştığımıza memnun
3: nasılsın?
0: Oldum. İyi misin? Peki bana araba hakkında ne söyleyebilirsin?
3: Saatte 93 bin mil. Tam servis geçmişi. Her şey içeride. Her şey güzel.
0: Önden güzel ve keskin. Blok etrafında bir tur atmak için şansın var mı?
3: Evet, elbette.
0: Güzel. Bir Jaguar hakkında bir şeyler var. Zenginlik ve lüksün direksiyonunun arkasındaki deneyimi. Ama gerçekten güçsüz hissettiriyor. Bu 3,4 litrelik bir V8 XJ8. Bu araba yoldan aşağı atlıyor olmalı. Ama bu bir Jaguar gibi değil. Şimdi bu birkaç şey olabilir. Motorundaki sensörlerden biri olabilir. Ama bu arabanın etkisini azaltır mı? Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü çok güzel bir şey. Yani bunun için 1800 sterlin istiyor. Sanırım hedef fiyat 1500 sterlin civarında olmalı. Bu kesinlikle kar getirecek.
3: Nasıldı?
0: Ne kadar güçsüz olduğunu fark ettin mi?
3: Sadece bir kez sürdüm ama dürüst olmak gerekirse gerçekten bilirsin.
0: Ama beni
3: zorlamadı diyebilirim.
0: Ama beni zorladı. Ben onu biraz zorladım çünkü daha fazla gücü olmalı. Yani bunun için ne kadar istiyorsun?
3: Benim 1800 sterline ihtiyacım var.
0: Yapılması gereken iş ne olursa olsun sana bunun için 1500 vereceğim.
3: Evet, tamam, o zaman anlaştık.
0: Harikasın, tebrik ederim. Az önce kendime bir Jaguar aldım. Aniden önemli biri gibi hissetmeye başladım. Bunun başka yolu yoktu. Az önce büyük bir kumar oynadım. Güçsüz bir araba satın alarak biraz risk aldım. Sırada Elvis büyük kedimizi kükretebilecek mi?
1: Her şey buna işaret ediyor. Evet, bu bir kumar ama bazen içgüdülerinizle hareket etmeniz gerek.
0: Rustik bir yolculukla para kazanabilir miyim? Vay canına, şimdi gidiyoruz.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Polis memuru Jordan'ın hayalindeki arabayı, Subaru Impreza'yı almaya çalışıyoruz.
1: Normal bir insanın süper araba olması gibi, öyle değil mi?
0: 14.000'i geçmemiz gerekecek. Bu yüzden bu güçsüz Jaguar'ın kolay bir tamire ihtiyacı olmasını umuyorum.
2: Yönetim kurulu başkanı geldi.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Beğendim dostum, tamam. Evet, bunun için ne kadar
0: ödedin? Sadece 1500 sterlindi.
2: Güzel. Bunun nesi var?
0: Güç eksikliği var gibi. Bu bir Jaguar. Yoldan aşağı atlıyor olmalı ama bir bacağını sürüklüyormuş gibi hissettiriyor. Kötü, evet.
2: Pekala dostum, başlayacağım. Bazı teşhis testleri yaptım ve sorunun yakıt hava oranı ile ilgili bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi bu durumları teşhis etmek gerçekten zor olabilir. Ancak bu alandaki deneyimim bana her şeyin buna, hava akış ölçere işaret ettiğini söylüyor. Sayaç motora giren hava miktarını ölçer. Böylece otomobilin elektronik kontrol ünitesi gerekli yakıt miktarı ile eşleştirilebilir ve ardından doğru performansı verebilir. O yüzden yenisini takacağım. İşte başlıyoruz ve işte burada. 170 sterlin için çok bir şey gibi görünmüyor ama öyle. Oldukça basit bir sistem. İki küçük tel elemanla çalışır. Biri bir elektrik akımıyla ısıtılır ve ardından hava akımı içinden geçerken o teli soğutur. Bu motora sistemden ne kadar hava geçtiğini söyler. Tek ihtiyacım olan bir lokma anahtarı ve bir tornavida. İşte başlıyoruz. Şimdi geriye kalan tek şey onu yola çıkarmak ve içgüdülerimin doğru olup olmadığını öğrenmek. İşte başlıyoruz. Yapıştırın. Evet. Bu çok iyi. Bu 3.2 litrelik Jaguar V8'in sahip olması gereken 240 beygir gücüne çok benziyor. Demek istediğim, onu arayacağım. Bu düzeltildi. Mark şimdi bu Jaguar'ı yaklaşık 2.500 sterline pazarlayabilir. Bu indirimli fiyat lüksü alıcılar için mükemmel.
0: Elvis sihrini kullanmış ve Jaguar şimdi satılık olduğundan başka bir ticaret yapmaya gidiyorum. Geçmişte bir traktörden kar etme konusunda bazı başarılar elde etmiştik. Bu yüzden neden tekrar yapmayayım diye düşündüm. Ve bu yüzden bir çiftlikteyim. Şimdi küçük bir traktör buldum. Gerçekten ilginç görünüyor. Onu satan adam, çiftçi Matt, onun sürüldüğünü söylüyor. Biraz araştırma yaptım ve bunda bir kazanç olabileceğini düşünüyorum. Ve işte burada. Şuna bak, sen Matt olmalısın. Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Merhaba Mike.
0: Yani bu o. Pekala. Ve McCormick, 43 beygir gücünde 4 silindirli dizel.
3: Evet.
0: Saç kurutma makinemin bugünlerde daha fazla beygir gücüne sahip olabileceğini düşünüyorum.
3: Burada yaptıklarımız için biraz modası geçmiş ama evet, küçük bir arazide hala onun için bir yer var.
0: Pekala, duvar biraz yıpranmış ama ben patinayı seviyorum.
3: Evet.
0: Deneme şansım var mı?
3: Evet, elbette bir tur atabilirsin.
0: Hadi tarlada bir tur atalım mı? Bu McCormick kulağa çok tatlı geliyor. Yani başla, yönlendir, dur. Her şeyi doğru yapıyor. Bu araçta çok sayıda kaldıraç var. Bunu çekersem bu düşük orandır. Yüksek oranda çeker, ayağımı debriyajdan çekersem ne olur peki? Vay canına, vay canına. İşte şimdi gidiyoruz. Şimdi gazı hissediyoruz. Şuna bakın. Bir dakika içinde burada kayış izleri yapacağım. Her yeri çamura buluyor. Ah, bu çok daha iyi. Harika. Neredeyse omurgamı kıracaktı. Beğendim. Lastikleri halletmemiz gerekiyor ve bence artık gitsek

0: iyi olur.
1: Nasıldı?
0: Aa, evet, gerçekten çok iyi. Hoşuma gitti. Evet. Ama fiyatına bağlı. Ne kadar istiyorsun?
1: 2000 istiyorum.
0: Bunun için sana 1600 sterlin vereceğim.
1: O kadar düşemem ama 1800'e tamam dedim.
0: 1800 bitti. Güzel, yükleteceğim. Evet. Bu harika. Bunun için teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
0: Sadece 1800 sterlin bana bu traktörü kazandırdığı için kesinlikle çok mutluyum. Ve birkaç garip işten sonra bu işten büyük paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum.
2: Başka bir traktör mü?
0: Başka bir traktör. Geçen sefer çok eğlendik ve bundan biraz kazanç sağladık. Ve bu biraz çılgın. 1967 McCormick. 43 beygir gücü var ve 4 silindirli bir dizel. Öyle değil mi? Küçük bir üs gibi çalışıyor.
2: Lastiklerin değişmesi gerekiyor gibi görünüyor.
0: Lastikler değişebilir ve egzozla ilgili bazı sıkıntılar var. Çünkü onu sürerken tam yüzüne geliyor. Ama geri kalanı olduğu gibi bırakabiliriz ve ucuzdur. 1800 sterlin ama 3000 civarında sattıklarını gördüm. Bunu satacağım, sorun değil. Traktöre bakarken internette Jaguar reklamı da gördüm. Küçük bir sosyal medya haykırışı gelip harika Jaguar XJ'mizi satın almak isteyen insanlarla dolup taşmamıza neden oldu. Şu arkamdaki adam Mark. Onu almak istiyor. Bir test sürüşü yaptı. Öyleyse Mark, hala onu seviyor musun?
3: Hala hoşuma gidiyor. Bu güzel eski bir araba.
0: Bu arabanın yeniyken size 60-70 bin sterline mal olması inanılmaz değil mi? Ve bugün burada onu 2400 sterline satıyorum. Ne diyorsun? Uygun mu?
3: Benim için uygun.
0: Evet.
3: Evet.
0: Harika birisin. Kendine harika bir araba aldın. Tebrik ederim. Parçalara harcanan 170 sterlinle Jaguar'da 730 kar elde ettik. Hayalimizdeki araba fonu, traktör hala satılmak üzereyken şimdi 5930 sterlin seviyesinde bulunuyor. Fena değil ama Jordan'ın Impreza'sı için gereken paranın yarısında bile değiliz. Yani Elvis traktörü toplarken benim de hızlı ve karlı bir ticarete ihtiyacım var. Bu yüzden internette araştırma yapıyordum ve en sevdiğim arabalardan biri olan Mazda MX-5'e rastladım. Gezegendeki en iyi bilinen ve tanınabilir spor arabalardan biri. Bu gerçekten de internette göründüğü kadar iyiyse kar elde edebiliriz. Üzerinde çok az veya hiç çalışma gerektirmeyen bir yenileme olacağını umalım. Bu Mazda MX-5'lerle ilgili sağlıksız bir saplantım var. Onu şimdiden sevdim. Şuna bakın. Matt, sen misin?
1: Evet.
0: Matt, nasılsın?
1: Tanıştığımıza
0: memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Ben Mike. Ah, Matt. Vay canına. Onu neden satıyorsun?
1: Çalıştırmak için çok pahalı. Çalışması için çok fazla şey var. Bu yüzden ondan kurtulmam gerekiyor.
0: Ona bir şey yaptın mı?
1: Hayır, sadece servis yapıldı. Yani hepsi onunla birlikte gelecek.
0: Ah, şuna bakın. Beyzbol eldiveni, deri iç mekanı.
1: Evet,
0: kesinlikle
1: eldiven.
0: Sevdiğimi
1: evet.
0: Biliyor musun? Her şey
1: evet,
0: çalışıyor
1: evet.
0: Ve sürülüyor mu?
1: Evet.
0: Güzel. Ön tarafta bir bayi plakanız var. Plakalarında bayi etiketi var ve genellikle bir araba bir kazaya karışmışsa bir kaza onarım
1: evet.
0: Merkezine gider ve plakasını değiştirirler. Bayi plakasını tekrar takmıyorlar
1: hayır.
0: Çünkü. Yani bu tamamen orijinal. Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
1: 5,5.
0: Bunun için sana 5000 vereceğim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Kulağa hoş geldin.
0: Harika
1: geliyor.
0: Bir adamsın. Tebrik ederim.
1: Teşekkür
0: evet.
1: Ederim.
0: Aa, bir Mazda MX-5. Onu seviyorum, seviyorum, seviyorum, seviyorum. Sadece küçük ciğerleriyle çığlık atmak isteyen 2 litre 166 beygir gücündeki motor. Ve işte bu böylece satılabilir. Bu araba için çok büyük bir pazar var. Çok iyi durumda ve en iyisi sadece temizliğe ihtiyacı var. Ve 5000 yeniyken yaklaşık 20.000 sterline mal olacaktı. Biraz sabun ve cila bu arabayı 5.500 sterline satabiliriz. Kolayca 500 sterlin kazanacağız ve bu rüya arabayı alacaksak tam olarak yapmam gereken şey işte bu.
2: Atölyeye dönersek traktörün egzoz borusu yerel bir ticari lastik uzmanından yeni lastiklerle birlikte teslim edildi. Traktörü atölyeye getirdim ve motoru bir kez daha çalıştırdım. Ve gerçekten çok güzel çalışıyor. Bu da bir sonraki işin bu eski ama devasa lastikleri değiştirmek olduğu anlamına geliyor. Traktör artık krikoyla kaldırılmış ve güvenli bir şekilde bir dingil üzerindeyken başlamaya hazırım. tüm lastiklerde olduğu gibi onları janttan çıkarmak için burada lastiğin güçlendirilmiş bölümünü kırmanız gerekiyor. Ama bunlar çok büyük olduğu için bu işi benim yerime yapması için bir hidrolik presi kullanıyorum. Artık lastiğin bu bölümü serbest kaldı. Lastiğin kendisini çıkarmadan önce onu jantın kenarından geçirebilir ve iç lastiği çıkarabilirim. Kolay. Ve bununla birlikte geriye kalan tek şey aynı işlemi yeni lastikte tersi şekilde yapmak.

0: Evet. Kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en hızlı pit stop olmadı ama hala takacak 3 lastiğim daha var ve bozuk egzozu düşünmedim bile. Umarım tüm bunlardan sonra bu iyi bir kazanç sağlar. Şimdiden çok yoruldum.
1: Sırada Mazda üzerine bahsin para getirecek mi? Bunun için çok mantıklı bir 6000 sterlin istiyorum. Ne düşünüyorsun? Peki Elvis sürücü koltuğuna geçtiğinde ne olur?
0: Şuna bir bakın.
1: Nedir bu?
0: Arkada sadece bir tekerlek var.
1: Tamam.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.
13: Vay bu iş.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Jordan'ın rüya arabası olan Subaru Impreza için 14.000'e kadar yükselmeye çalışıyoruz.
6: Sanırım hayatımı değiştirecek çünkü bu muhtemelen asla karşılayamayacağım bir araba.
5: Bu yüzden yenilenmiş traktörümüzü büyük paralara satmamız gerekiyor. Ah dostum.
7: Ne düşünüyorsun?
5: Bu harika. Eski traktörü özledim. Harika görünüyor değil mi? Ama onu harekete geçiren asıl şey boyalı jantlar ve yeni lastikler.
7: Evet.
5: Şimdi bunu yaklaşık 2,9 saniyede yapmaya alışırız değil mi?
7: Şimdiye kadar yaptığım en yavaş pit stop. Belki 2,9 saat. Ama harika görünmüyorlar mı?
5: Peki ne kadar para harcadık?
7: Yaklaşık 500 sterlin. Bunun çoğu bu lastikler için.
5: Peki hala dinle. Birkaç fotoğraf çekmeme izin ver. Onları internete koyacağım.
7: Güzel.
5: Bunu kolayca satarız. Bu traktör küçük bir arazisi olan ve çekici olmaktan bahseden birine hitap edecek. Cilalı MX-5'e büyük ilgi var. Arkamdaki bu genç bayanın adı Harş. Bir test sürüşüne çıktı. Sürüş şeklini beğendi. Bakalım satabilecek miyim? Öyleyse Harş, hala onu seviyor musun?
8: Onu seviyorum. Güzel bir renk ve iç mekanı sevdim.
5: İç mekan oldukça özel değil mi?
8: Evet.
5: Beyzbol eldiveni
8: doğru.
5: Derisi gibi. Bunun için çok adil bir 6.000 istiyorum. Ne düşünüyorsun?
8: Ben 5.500 düşünüyordum.
5: 5.5 yapamam, hayır.
8: Tamam.
5: Onu 5.650 sterline almana izin verebilirim. Ne düşünüyorsun?
8: Bu harika olur. Evet.
5: Elini uzat, bir anlaşmam var. Tebrik ederim.
8: Teşekkür ederim.
5: Güzel bir anlaşmaydı. Böylece Mazda bize 650 sterlinlik kolay bir kar sağladı. Ancak Impreza için gereken parayı almanın henüz yarısında olduğumuz için birkaç büyük takasa daha ihtiyacımız olacak.
7: Şans eseri sadece parayı getirecek arabayı gördüm. Artık normalde anlaşmaları yapanın Mike olduğunu biliyorum. Ama internette gördüğüm ve bir süredir satılmayan bu küçük kit arabayı gözüme kestirdim ve sahibi Christian'la yaptığım küçük bir telefon görüşmesinden sonra ona biraz arsız bir teklifte bulunabileceğimi ima etti. Kit arabası Trayabusa. Bir motosiklet motoruyla donatılmış 3 tekerlekli bir araç. Bence iyi para getirebilir. Umarım Mike kabul eder.
5: Traktördeki çalışma tamamlandığında parayı alıp alamayacağımızı görmenin zamanı geldi. Bu Dave traktörümüzle otoparkın etrafında dolaştı. Ama Dave'in neden McCormick istediğini öğrenmem gerek.
9: Şey ya, çok hoş ve eski bir traktör. Yani çok orijinal. Biçtiğim ve baktığım küçük bir arazi, birkaç dönümlük tarlam var.
5: Harika. 3000 sterline reklamını yaptım. Bunun için buna yakın olmayı umuyordum. Ne düşünüyorsun?
9: Harcamak istediğimden biraz daha fazla. Bir koşum atı olacak. Peki ya 2750 desem?
5: Elini uzat. Bir anlaşma yapıyoruz. İyi bir sonuç. Traktör bize 450 sterlin kar sağladı. Ve rüya araba fonu şimdi 8830 sterlinde. Jordan'ın Subaru'suna biraz daha yaklaşıyoruz. Ama Impreza'sını almak için yine de büyük bir takasa ihtiyacımız olacak.
7: Umarım internette gördüğüm Trayabusa o kadar büyük bir ticaret olur. Sahibi Christian'la tanışıyorum. Büyük bir para potansiyeline sahip olduğunu anladım. Christian.
10: Merhaba.
7: Tanıştığımıza memnun oldum.
10: Memnun oldum.
7: Nasılsın?
10: İyiyim, teşekkür ederim.
7: O zaman bana bu 3 tekerlekli bisikletten bahset. Fotoğraflarda
10: bu
7: harika.
10: Bu Hayabusa 3 tekerlekli bisiklet motoru. 1300 cc.
7: Orada mı? Bakabilir miyiz?
10: Elbette.
7: Evet, vay canına, şuna baksana. Çift salıncaklı süspansiyonlar, temel çerçeve şasi. Bu harika. Kit'i satın aldığınızda kit nasıldı?
10: Sadece şasiyi satın alıyorsunuz. Şasi, frenler ve tekerlekler.
7: Yani geri kalan her şeyi kendiniz yapmak zorunda kaldınız.
10: Evet.
7: Vay canına, bu çok iş demek.
10: Bunu arkadaşımla yaptım. Bunu atölyemizde birlikte yaptık.
7: Yapacak ne kaldı?
10: Debriyajın biraz ayarlanması gerekiyor. Bu biraz sert bir kavrama.
7: Ne kadar sert peki?
10: Çok sert, evet.
7: Neden bitirmiyorsun?
10: Vaktim yok. Şu anda ilgilenmem gereken yeni bir işe başladım.
7: Dışarıda bir göz atabilmem için bana yardım eder misin?
10: Elbette. Tabii ki, evet.
7: Güzel bir görünüme sahip. Etrafa bakmam için bana sadece 5 dakika verir misin? Arkadaşımı arayacağım ve sana haber vereceğim.
10: Tamam, olur.
7: Teşekkür ederim dostum. Şu an en sinir olduğum konu Mike'a neyin peşinde olduğumu söylemek. Merhaba dostum.
5: Merhaba dostum, nasılsın?
7: Sana küçük bir sürprizim var. Şuna bir bak.
5: Bu nedir?
7: Bak.
5: Nedir?
7: Bak, arkada sadece bir tekerlek var.
5: Aa, yani bu 3 tekerlekli.
7: Bu bir trayabusa, yani arkada motosiklet motoru olan 3 tekerlekli bisiklet.
5: Aa, bir nevi. Ne oldu? Arkadaşın mı? Orada ne yapıyorsun?
7: Hayır, satılık olduğu için buradayım. Şimdi ucuz olmasının nedeni şu anda karayolunda yasal olmaması.
5: Ne?
7: Bir dakika bekle, çünkü bunun yol için yasal hale getirilmesinin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ve eğer bunu yapabilirsek değeri oldukça artar.
5: Tamam.
7: Yani fonu potansiyel olarak bu şeye harcamaktan bahsediyorum.
5: Oo.
7: Bekle, bekle.
5: Özür dilerim, geriye dön. Ne kadar harcamayı düşünüyorsun?
7: Bittiğinde bu 10, 12, 14 bin olabilir. Kim bilir?
5: Bu rol değiştirmeyle kendimi son derece gergin hissediyorum.
7: Bu harika bir küçük araba olacak dostum.
5: Bu çok büyük bir kumar. Ama eğer bu konuda iyi hissediyor ve düşünüyorsan tabii.
7: Pekala, bu biraz stresli ama teşekkür ederim. Nasıl devam edeceğimi bildireceğim. Dostum, bu harika bir şey.
10: Evet.
7: Yani ben gerçekten onu sevdim. Test sürüşü yapamadığım için hayal kırıklığım var. Bu nedenle benim açımdan biraz kumar gibi. Tam 9000 sterlin aldın değil mi? Sana karşı dürüst olacağım. 9000'im yok. Yapabileceğim tek şey bunu 7000 dolara almayı teklif etmek.
10: İçine çok emek
7: evet,
10: harcadım.
7: Görebiliyorum.
10: Evet, bunun için saatlerce çalıştık.
7: Evet.
10: Ancak paraya ihtiyacım var. O yüzden evet bunu kabul ediyorum. Evet.
7: Güzel. Teşekkür ederim.
10: Endişelenme. Tadını çıkar.
7: Teşekkür ederim. Yapacağım. Fonumuzdan 7000 harcadım. Neredeyse tüm paramız buydu. Çalıştıramazsam Jordan'ın rüya arabası için ihtiyacımız olan karı sağlayamaz. Bu yüzden önce o tehlikeli debriyajı çözmek için işe koyulmam gerekiyor. Şimdi sorun şu ki pedala bastığında debriyaj çok ileri hareket ediyor ve sonra geri dönmüyor. Bu yüzden gerçekten sürüşe başlayıp çekemiyorsunuz. Bunun olduğunu keşfetmemin nedeni debriyaj ana silindirinin debriyaj pedalının çok yukarısında, pivot noktasından çok uzakta oturması. Bu da pedala bastığınızda ana silindirin kendisinde çok fazla hareket elde ettiğiniz anlamına gelir. Bir çözümüm var. Ana silindiri aşağı indirmem gerek. Bu biraz basit imalat. Bir braket yapmak ve pedalı yeniden delmek anlamına geliyor. Ve sorunun üstesinden gelebiliriz. Braketi ve döngül noktayı bu şekilde hareket ettirerek pedalın üzerindeki kuvveti azaltarak pedalın düzgün şekilde geçmesine ve vitese geçmesine olanak tanır. Bu yüzden ölçtüm ve bu kutu bölümünden debriyaj ana silindiri için yeterli bir braket yapacağım. Artık boyuta göre her bir ucu kesip braketi şekillendiriyorum. Böylece kaynak yapmadan önce güçlendirmek ve bitirmek için yaptığımda yeni konumuna sığacak. Sonra debriyaj pedalını çıkarmam gerekiyor. Böylece yeni alçaltılmış konumuna sığdırmak için bir delik açabiliyorum. Tamam, bu yüzden debriyaj pedalını biraz daha aşağıya ve o döngül noktasına daha yakına tekrar deldim. Bir dakika içinde buna geri döneceğim. Tüm ana silindiri daha düşük bir noktaya indirmesi gereken bu küçük braketi yaptım. Böylece... İşte başlıyoruz. Sağ debriyaj pedalı ve ana silindir şimdi yeni konumlarında. Her şey ayarlandı. Yapılacak tek şey denemek.
5: Sırada rol değişimleri bizi yıkımı tamamlamaya mı götürecek? Bununla nereye varayım?
7: Bu konuda biraz endişelendiğini biliyorum.
5: Yoksa triyabusamızla zafer mi kazanacağız?
7: Bakalım neler olacak.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
23: Sardalya, Dardanel'den.
24: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
23: Sardalya.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana
5: yakışanı tak! Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Polis memuru Jordan bir Subaru Impreza'ya sahip olmayı hayal ediyor.
10: 4 silindirli yatık motorun o sesi.
9: İnanılmaz değil mi?
10: Kulağa gerçekten hoş geliyor.
9: Ama bütün bunlar büyük bir kumara bağlı. Tria Busa'mızın satışına. Nasıl gidiyor?
11: Fena değil dostum. Bir araya geliyor, söylemeliyim. Ön uçta daha yapacak çok işim var. Ama arka uç şimdi tamamen oldu. Motor bitti, debriyaj şimdi onarıldı. Bu yüzden şimdi hareket edecek ve en başından beri heyecanlandığım kısım gelmek üzere. Direksiyona geçeceğim ve onu süreceğim.
9: Demek bunu giydiriyorsun.
11: Evet, bu konuda bana yardım edebilirsin.
9: Endişe yok, tamam. Şimdi biraz endişeliyim çünkü geçmişte bildiğiniz her türlü şeyi sattım. Karavanlar, sürat tekneleri, jet skiler. Ama bununla ne yapacağım?
11: Evet, biliyorum ve anladığım için biraz endişeleniyorum. Bu konuda yapabileceğimden fazlasını mı istedim merak etmeye başlıyorum ama bak bir tur atalım. Bir kez ateşlendiğini duyduğunda ve buradaki mülkün etrafında çığlık attığını duyduğunda bunun hakkında farklı düşüneceksin.
9: İyi eğlenceler. Hiçbir şeyi kırma.

0: Bakalım neler olacak? Bu düşük hızda bile ne kadar güçlü olduğunu hissedebiliyorum. Aman tanrım. Hem çok ürkütücü hem de çok eğlenceli. Gerçekten çok hızlı ve çok güçlü. Gaz pedalı güçlü bir silah gibi hissettiriyor. Bu şeyin sesi gerçekten inanılmaz.
1: Dostum, kulağa eğlenceli geldiğini söylemeliyim. Nasıl bir şey?
0: İnanılmaz. Yani çıkardığı gürültü gerçekten inanılmaz.
1: Bu binanın her yerinden duyabiliyordum. Neredeyse hazır olduğunu düşünüyorsun. Bitirmen gereken birkaç şey daha var. Merhaba Borun. En sevdiğimiz komşumuzdur. Nasılsın?
2: Teşekkürler. Mutlaka gelmek istedim. Bunu duydum. Tanrım, bu harika.
0: Gürültülü eski bir şey ama aynı zamanda arkadaki tek tekerlekten geçen çok büyük miktarda güç var. Bu şeyle çok eğlenebilirsin.
2: Bu sıra dışı bir şey. O zaman onunla ne yapacaksın? Plan nedir?
1: Bitirmemiz gereken birkaç şey var ama tek tip onaydan geçer geçmez onu piyasaya sürüp satabiliriz.
2: Evet. Ne kadar istiyorsunuz?
1: Sanırım 12 bin.
2: 12 bin. Bakın, üzerinde onay testi yaptırabilirseniz ve tüm servis hizmetini tamamlarsanız sanırım onunla ilgilenirim.
1: Gerçekten
2: evet, öyle düşünüyorum. Bence çok eğlenceli.
1: Seni yakaladı. Bu şeyin her yerinde senin ismin yazılı, Elvis. Burada başka ne sürebilirsiniz ki? Başka bir şeye binin ve etrafta sürün. Elvis gitti ve Tria bu sayı mülkümüzün çevresinde sürdü ve bir yarış takımında olan komşumuz Warren'ı yakaladı. Onun için harika. Şimdi aracı tek araç onayından geçirmemiz gerekiyor. O zaman Birleşik Krallık yollarına kaydettirebilirim ve gitmeye hazır oluruz. Sonunda Jordan'ın Subaru Impreza'sına odaklanabilirim. Her yerde Subaru WRX'i arıyordum ve şimdi onun gerçekten çok istediği ST sürümünü buldum. Bu arabanın sahip olduğu diğer şey, diğer herkesi vazgeçirebilecek tek şey, reklamda yedek bir motoru olduğunun yazması. Bu gerçekten iyi bir şey. Bu motor uygun bir Subaru Impreza uzmanı tarafından araca profesyonelce yerleştirildi. Şimdi Jordan için Subaru Impreza WRX ST'yi görmeye gidiyorum. Ve çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir araç çıkacak, göreceğiz. Evet. Ve işte burada. Şuna bakın. Harika görünüyor. Gerçekten harika. En sevdiğim renk kombinasyonu. Bu James olmalı. James, nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Nasılsın?
1: Seni görmek güzel James.
3: Evet.
1: Evet, gelip bir araba görmek için de güzel bir gün. Geldiğimde bundan daha iyi görünebilir mi diye düşünüyordum.
3: Evet.
1: Altın jantlarla ikonik renk kombinasyonu olan mavi boya işi. Ne araba ama.
3: Evet, güzel bir araba.
1: Bana biraz ondan söz et. Ne zamandır sende?
3: 7 yıldır ben de. Düğünümde kullandık. Onunla hastaneden küçük bir bebek aldık. Harika anıları var.
1: Arabanın geri planında bu kadar anı varken onu neden satıyorsun?
3: Evet, oldukça fazla yakıyor. Bu yüzden daha ekonomik başka bir araba aldım.
1: Büyüdün değil mi?
3: Evet.
1: Bu plastik lenslerde oldukça yaygın bir sorun olduğunu fark ettim.
3: Evet.
1: Solmuşlar. Geri çekilmeye ihtiyaçları olacak.
3: Kesinlikle.
1: James, gerçekten.
3: Evet,
1: çok
3: güzel.
1: Güzel
3: değil mi?
1: Evet, oturulmuş gibi görünmeyen şu koltuklara bakın. Tertemizler. Bu o. Şuna bakın.
3: Evet, yani 4 yıl önce oldukça yaygın bir problem olan alt uç bunun üzerine gitti. Bloğu değiştirmemiz ve komple bir motor revizyonu yapmamız gerekiyordu. Yeni motor aslında sadece 30 bin mil yaptı.
1: Bu harika. Demek istediğim biraz toparlamayla harika olabilir. Ve kulağa harika geliyor. Gerçekten onu oradan
3: evet,
1: alıp sürmek istiyorum. Evet. Lanet olsun. Ben bu arabaları kesinlikle seviyorum. Gerçekten seviyorum. 2 litre 4 silindirli yatık motor, boxer motorum var. 260 beygir güç üretiyor ve yasal. Yemin ederim ki öyle. Demek istediğim bu çok saçma. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Şimdi neden o büyük spoiler'e ihtiyacınız olduğunu, neden 4 tekerlekten çekiş sistemine ihtiyacınız olduğunu anlıyorsunuz. Ve hepsi bu şeyi yolda sakin tutmak için orada. Evet, çok adil bir 13.500 sterlin istiyor. Motoru ve farları toparlamak için bana yardım edecek birkaç sterlin kazanabilirsem bu kesinlikle Jordan için rüya gibi bir araba olacak. Ve benimle eve gelecek. Ona istediği arabayı buldum.
3: Ne düşünüyorsun?
1: Ona bayıldım. Bu iyi bir araba. Motorun güzel ve güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. 13.500 sterlin istiyorsun.
3: Evet.
1: Tek şey kafa lambaları gibi birkaç küçük şeyi toparlamam gerekti. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak arsız olacağım. Bunun için 13.000'i kabul eder misin?
3: Evet, bu şartlar altında edeceğim.
1: Sen harika bir adamsın. Harika. Gerçekten iyi bir şey yaptın, teşekkür ederim. 13 bin sterlin bana Jordan için rüya gibi bir araba olan Subaru WRX'i hediye etti. Evet, bunun için yapılacak birkaç şey var. Ama Elvis'in üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok.
0: Evet, biliyordum. Bu Subaru Impreza'nın benzersiz sesidir. Ve bu bir CT.
1: Yaptım değil mi? Gittim ve hayalimdeki arabayı aldım.
0: Harika dostum. O muhteşem bir mavi. Colin McRae inanılmaz ilham verdi.
1: Harika değil mi? Bundan çok memnunum. Dürüst olmak gerekirse inanamayacağın kadar iyi gidiyor. İstediği her şeyi var. Doğru renkte, üzerinde doğru çerçeve var.
0: Onda mekanik olarak yanlış bir şey mi var?
1: Hayır. Bunda mekanik olarak yanlış bir şey yok. Yapılması gereken birkaç küçük iş var ama biraz pazarlık yapmayı başardım. Bunu 13.000'e aldım.
0: Bu iyi, orada iyi iş çıkardın.
1: Tüm yapman gereken farları toparlamak ve sonra burada motorun biraz vasat ama işe yarar olduğunu görebilirsin. Motor bölmesinde sadece biraz toparlanmaya ihtiyaç var.
0: Evet, anlaştık dostum. İhtiyacı olan tek şey buysa kesinlikle yapabiliriz. Çok mutluyum. Jordan bayılacak.
1: Kelimenin tam anlamıyla sevinçten 4 yaşı olacak. Öyle değil mi?
0: Bu far camları aslında plastikten yapılmışlar ve zamanla matlaşıyorlar. İyi haber şu ki tamir edilebilir. Islak ve kuru. Sadece o plastiğin üst tabakasını kaldıracak. Ondan sonra cilalayabiliriz. Şimdi tek yapmam gereken diğer taraf ve o motoru detaylandırmak ve sonra Jordan'ın yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. İşler bittikten sonra araba Jordan'a teslim edilmeye hazır. Ama benim içimdeki çocuk yarışçıyı ortaya çıkarmadan önce değil. Ve bu sesler benim 17-18 yıllık hayatımın ses kaydı. Dürüst olmak gerekirse bu şeyleri severdim ve aslında hala seviyorum. Ne araba ama?
1: O motorun ne kadar güçlü olduğunu hissedebilirsin.
0: Demek istediğim bu arabalarda her zaman... Sizi kocaman gülümseten şey köşeleri dönerek ve bunun gibi küçük kırsal şeritleri sanki bir demir yolundaymış gibi yolu tutuyor olmalarıdır.
1: Hızlı bir başlangıç, vay canına.
0: Bu araba biraz yaramaz hissettiriyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Onunla başım büyük belaya girebilirmiş gibi geliyor. Jordan buna kesinlikle bayılacak, öyle değil mi?
1: O sahada çalışan bir polis memuru. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve bizi koruyor, biliyorsun. Biz ona bu arabayı borçluyuz.
0: Kesinlikle. Demek istediğim en büyük zorluğu trafik bölümündeki arkadaşlarından ve beladan uzak durmak olacak. Çünkü bu sağ pedal bağımlılık yapıyor.
1: Jordan'la başka bir Japon otomobil etkinliğinde buluşacağız. Bu sefer Santa Pod yarış pistinde. Arabaların özelliklerini konuşmak için burada olduğunu sanıyor. Ve buraya hayalindeki arabayla geldiğimizden haberi yok.
0: Burada bir boşluk var, oraya koyalım.
1: Evet, orası olur. Bu iyi görünüyor.
0: Bu mükemmel bir yer. Nasıl bir sıralama dostum?
1: Harika bir fikir. Ve bu araba bu arkadaşlarının arasında harika bir şekilde oturmuyor.
0: Çok iyi. Gidip Jordan'ı bulup ona bunları
1: verelim. Hadi gidip ona hayalindeki arabayı verelim. Bu Jordan.
0: Bu mu?
1: Evet, işte burada. Jordan, nasılsın dostum? Seni görmek güzel. Bu Elvis.
0: Merhaba dostum.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Tercihin hep Japon arabaları mıydı?
3: Evet, evet. Japon arabalarını gerçekten seviyorum.
1: Gidip biraz Scooby'lere bakalım mı?
3: Gidip biraz Scooby
1: görelim. Pekala, beni takip edin. Evet, güzel. Bu tam da istediğiniz türden bir araba, öyle değil mi? Altın, jantlı, mavi. Bunun en iyi renk kombinasyonu olduğunu söylüyorsunuz.
3: Öyle değil mi? O kadar klasik. O klasik Subaru kombosu değil mi?
1: Bence gerçekten iyi görünüyor. Bunu beğendin mi?
3: Evet, gerçekten güzel.
1: Güzel, çünkü Jordan genç adam. Bu senin hayalindeki araba işte.
3: Bu mu?
1: Bu senin araban, evet.
3: Bu harika. Çocuklar. Bu harika. Buraya gel.
1: Bu kesinlikle mutlak bir muhteşem. Sevk.
4: Sarıl bana. Bunu hak ediyorsun. Bunu kesinlikle
3: güzel
4: hak ediyorsun.
3: Güzel görünüyor. Harika.
1: Beğendin mi? Hadi onu aç.
3: Gerçekten çok sevinçliyim. Evet, evet, evet.
1: Bir Subaru Impreza meraklısına aitti ve bunu gösteriyor. Demek istediğim buradaki en iyilerden biri.
3: Evet, gerçekten çok güzel çocuklar. Size minnettarım.
4: Aynı zamanda dostum, motoru baştan aşağı yenilendi ve bu bir Impreza'da bulabileceğin en güçlü motorlardan biri. Sürmek harika, onu seveceksin.
1: Evet, devam et. İçeriye bir bak. İçerisi de kesinlikle çok güzel. Gücünüzün 325 beygir gücüne yükseltildiğini bilmek seni memnun edecektir.
4: İnanılmaz derecede güçlü bir motor. İnanılmaz iyi sürüyor.
3: Başlayabilir miyim?
1: Evet, devam et.
3: Bu ses değil mi?
1: Harika değil mi? Ah ne güzel. Ha, iyi değil mi?
3: Çok
1: Jordan
3: iyi.
1: Keyfine bak dostum. Bu gerçekten senin hayalindeki araba.
3: Teşekkürler. Teşekkürler
4: hadi
3: çocuklar.
4: Hadi devam et. İyi eğlenceler. Görüşürüz dostum. O mutlu öyle
1: bence
4: değil.
1: Bence biraz dili tutuldu. Ne dersin?
4: O arabanın gittiğini gördüğüme biraz üzüldüm.
1: Ben de öyle ama bu harikaydı. Yine yaptık.
4: Yaptık değil mi?
1: Tebrik ederim dostum.
3: Bana hayalimdeki arabayı aldığınız için çok teşekkür ederim. Kesinlikle onu sevdim. Harika. Sesine doyamıyorum. Kulağa kesinlikle muazzam geliyor. Köy yollarındaki doğal ortamında kesinlikle sürmeyi seviyorum. Bunu başardığınıza ve bana hayalindeki arabayı aldığınıza inanamıyorum.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Tam o anda bir lupo.
10: Bir saniye. Bu lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir şeye vurmak istiyorum.
1: Tren bakım istasyonundayız.
0: Saat 11. Kamyonda hiçbir şey yok.
2: Küçük bir çentik yapacağız.
1: Arkamda döner platform var. Kabloların hala bağlı olduğunu gördüm.
3: Ne ters gidebilir
1: evet,
3: ki?
1: Evet yani.
3: Bazı sabahlar işe gelirken ne yapacağımı tahmin edebiliyorum. Bu o sabahlardan değildi. Oley!
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri gittikçe artıyor.
4: Hurda bizim işimiz.
1: Müzik dersimiz için geldik.
5: Günaydın Mike.
1: Umarım programını boşaltmışsındır. Günaydın. Nasılsın canım?
5: Seni gördüğüme sevindim.
2: Melodi Cenneti evet. Mi? Eski bir müzik dükkanı öyle değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet. Sahibi Row Hanım yeni ürünler için yer açacakmış. Uzun zamandır bu işteler.
5: Burada yer açmam gerek. Bana yardım edersiniz diye düşündüm.
1: Kesinlikle.
5: Zindana gelin.
1: Özel oda.
5: Artık çalınamayan cellolarımız var ama onlarla bir şeyler yapabilirsiniz.
1: Bayıldım.
0: Trompet standı. Evet, kafası yok. Hadi davul çemberi kuralım.
3: Oy.
6: Çok güzel.
1: Hep saksafon çalmak istediğini biliyorum. Al bakalım.
3: Biraz bozuk gibi.
1: Çok güzel şeyler var. Vintage Sears gitar vardı sanırım.
3: Bu da ne böyle?
5: Bunu nereden aldın?
3: Gitar.
6: Buranın arkasında saklıydı.
5: Bunu daha önce görmemiştim.
3: O zaman hiçbir şey görmedin.
6: Evet.
0: O harika.
3: Sears bir ara her şeyi yapıyordu değil mi?
1: Evet.
0: Archie ve Veronica ve Joget.
1: Burada hiçbir iş yapamayacağım. Baktığım bir anahtar parça vardı. O da Baby Grant'ti. 1800'lerin sonunda eski bir şirketti. Yani bir ömür yaşamış. Artık başka bir ev ve bir amaç bulma vakti gelmiş.
0: Burada kesinlikle harika parçalar var.
6: Bebek bir büyük piyanoydu.
0: Evet, evet.
6: Bebeğe benzemiyordu.
3: Köşeden alabilir miyiz?
0: Evet, bir bakalım.
1: Tekerlekleri var.
3: Pratik.
1: Bir şeyler yapabilmek için dükkana götürüyoruz. Hazır mısın?
0: Evet, hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Böyle bir şeyi taşıması için bir profesyonel çağırmak istersin. Onlar da doğru aletlerle gelirler. Bunu daha önce yapmışlar.
6: Evet.
0: Mike ise bakalım ne getirdik dedi. Hiçbir şey.
6: Neyse ki asansör vardı ve gerçekten işe yaradı.
0: Evet. Woo! Başardık.
1: Evet.
0: Evet.
3: Asansörün sarktığını hissettim. Güzel.
0: Evet.
3: İşte...
1: İşte
3: peki
1: burada.
3: Hala?
1: Evet, güzel.
3: Ah, güzelmiş.
1: Hey dostum.
3: Bu da nereden
1: Melodi
3: çıktı?
1: Melodi Cennetinden geldik. Baby Grant.
3: Evet, Bodrum'da Baby Grant vardı.
1: Masa yapabiliriz diye düşündük. Kötü korku filmi müziği durur durmaz bundan bir masa yapacağız. Ama iskeletinden raf yapacağız.
2: Planınız olmasına sevindim ama bizim başka bir planımız var. Lokomotif dükkanı Clifton Forge burada.
1: Tamir tesisi, evet.
2: Bu yüzyılın dönüm noktalarında...
1: Buhar motorları
2: var.
1: Ve Clifton Forge şehri yıkmaya başlamadan önce bizden gelmemizi istedi.
2: Her neyse içine kümes teli olan oluklu camı var.
3: Oluklu cam
2: ve
3: mı?
2: Ve Mike'ın kullanılacak hafiflikte olduğunu düşündüğü mobilya parçaları var.
3: Şu an gitmek istiyorum.
2: Peki o zaman bunu bekletelim ve Clifton Forge'a gidelim.
3: Hadi.
1: Hadi gidelim.
2: Şimdi. Clifton Forge kasabasına dağın biraz ötesine gidiyoruz. Burada yıkılacak birkaç eski büyük lokomotif dükkanı var. Yaklaşık 20 senedir kullanılmıyorlar.
1: Kullanılmıyorlar, evet.
2: Böyle diyelim.
1: Yakında da yerle bir olacaklar. Bu binalarda hala bir sürü işe yarar şey var. Evet, hı-hı, bir hikayeleri de var.
2: Evet, binanın bu kısmı muhtemelen 1940'larda veya 50'lerde dizel lokomotifleri için tasarlanmış ve doğal ışık girsin diye binanın genelinde cam kullanılmış. Aynı zamanda erken güneş ısısı ile binayı da biraz ısıtmış.
1: Bu yeni bir şey, güneş ısısı.
2: Evet, sanırım bir süredir kullanılıyor değil mi? Özel bir cam, içinde basitçe güvenlik için kümes teli var. Çünkü temperli cam değil, bir de dayanıklılığını sağlayan oluklu özelliği var.
0: Gerçekten güzel bir cam. Güvenli, iyi yapılmış. Her gün denk gelmez.
2: Bu cam tekrar kullanılabilir.
1: Bar önünde, bar arkasında.
2: Güzel duruyor. Güneşliklerde kullanılabilir. Muhteşemler. Tamam, bunların hepsini çıkartabiliriz. Sonra da çözeriz.
0: Nasıl çıkaracağız?
2: Son civata çıktığında ne olacak? Çözmemiz gereken birkaç şey vardı. Bunları nasıl güvenli ve verimli bir şekilde çıkartacağız?
1: Ve camları kurtaracağız.
2: Onları asansöre tek tek koyup yatıracağız. Çerçevelerin hiçbir işimize yaramayacak. Kesinlikle yaramaz.
6: Tamam.
2: Sadece camlar.
6: Metrekare başına değerleri çok yüksek. O yüzden yapabilirsek...
0: Tek parça halinde.
6: Evet, evet. Kırmadan başarabilirsek bize dönüşü iyi olur.
0: Peki, hazır mıyız?
6: Evet.
0: İşte böyle. 50 bin kez daha. Tamam, şimdi çıkacak.
6: Tamam, yapma yapma.
2: İtme lütfen.
0: Tamam.
2: Ne yapacağımızı bulmamız gerekiyor. Çünkü bununla ne yapacağımız hakkında bir fikrim yok.
0: Sanırım bu yüzden düzenden rahatsız olduğu bir noktaya geldi.
2: Dikkat edin, sadece biraz.
0: Evet, evet.
6: Plan yapmak istedi.
0: Dünyaya dönüp daha iyi bir plan yapmak istedi.
2: Camları çıkarmanın ne kadar zor olduğunu test ettik. Gerçek sorun kendimizi öldürmeden bir sürü camı verimli bir şekilde çıkarmak.
3: Çok havalı bir tarihi yapı. Burası demir yolunun tamirat tesisi. Atlantik hattını batıya bağladıklarında bütün kıtalar arası hattın son parçası buydu.
1: T ile ben şu an yapılacak şeyleri belirliyoruz. Sanırım günün siparişi büyük aletler olacak. Tey meşaleyi alıyor, biraz eğleneceğiz. Tey ile ben fiziksel işlere, somunlar, civatalar ve raylara atandık. Ayakların peşine düştük. Rayları ayaklardan ayırmak zorundaydık. İlk işimiz bu civataları sökmek. Muhtemelen iç taraftakileri keser, bunları gevşetiriz. Bunları yaptıktan sonra makineyi getirip bunları iteriz. Tey, senden gidip bu ve bu rayları kesmeni istiyorum. Bunları kesersen sürükleyip çıkarabiliriz. Biraz utanç verici. John Henry'i bulmam gerek.
3: Bu oksiasitalen bir meşale. Biraz asetilen ekleyip yakıyoruz. Aç ve biraz oksijen ekle. Biraz daha. Eski endüstriyi ve perçinleri, kesitli kirişleri ve devasa her şeyi seviyorum. Adeta cennetteydim.
1: Her gün yaptığımız bir şey değil. 5'e 7,5 santim masif çeliği kesiyorsun. Her şey yolunda giderse sadece bunları keseriz. Diğerlerinin birleşme noktalarında eklemler var. Onları söküp çıkaracağız. Tabanları konsol veya bar parçaları olarak düşünüyorum. Veya güzel bir endüstriyel masa. Görüntülerini sevdim, o yüzden onları almam gerek. Bunların hepsini gevşettik, o yüzden çıkarmam gerek.
0: Buradaki oyun planından pek emin değilim. Biz camlardaydık ve tekrar gruplaşmamız gerekti. Somun ve civataları çıkarıyoruz, kesiyoruz ve vuruyoruz. Şu an çok eğlenceli.
6: Orada bizim işimizin müziği.
1: Burada biraz çelik var.
3: Evet. Ayrıldı.
1: Tamam. Çekilin. Şuna bakın. Ne yaptığınızı biliyormuşsunuz gibi. Tamam işte. Sürükle ve buraya koy.
6: Çok kolay bir şekilde. Adeta süzülür gibi çıktı.
1: Sırada bunu çıkarıyoruz Tay.
0: Saat 11. Kamyonda hiçbir şey yok. İşlerin nasıl gittiğini belirleme ölçütüm bu. Kamyon dolu ama bu işi yapmak için getirdiğimiz malzemelerle.
3: Böyle olsun istiyorsun ama böyle olacaklar. Buna doğru dayanacaklar.
1: Tamam. Robert camı almak için kurduğu planı denemek istedi. Hı-hı. Aşırı düşünceliydi.
2: Mike'ı dahil etmeden önce küçük bir göz atmanın önemli olacağını düşünmüştüm.
1: Parçala şunu.
2: Mike bir şeyleri kırmayı seviyor ve bunu pek umursamıyor. Benim fikrim camı çıkarmak ve direkt seleye koymaktı. Yani bütün olay camları yüklemek, taşımak ve tekrar dokunmadan saklayabilmek. Evet. Soru şu, bunu test etmek istiyor muyuz?
1: Test etmek mi?
2: Bundan daha çok yapmadan önce. Çünkü bir sürü iş yapmak isterim.
1: Önce test edelim.
2: Evet. Tamam, nereden başlamak istersin? Ver. Alttan.
1: Tamam. Dur.
2: Bir sorun var.
1: Tamam. Sorun evet, nerede?
2: Kaydırmamız
1: tuttu
2: gerek.
1: Tuttu mu?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Havadan asansörle konteynere indirmeyi denemeye başladık.
1: Üstüne bas şuraya. Seleye doğru getir. Evet, tamam. Seleye doğru getirmesini hı-hı istedim.
2: Ama seleye doğru taşımak biraz garipti.
1: Az bile evet dedin. Tuttun mu?
2: Bu da planın istediğimiz gibi gitmediğini anlamamızı sağladı. Gittikçe ağırlaşıyorlar. Bu camlarda hiçbir gelişme kaydedemedik. Evet, çentik yapacağız. Devam mı?
1: Evet. Birkaçını seleye koyduk. Bugünlük işimiz bitti. Yarın tekrar geliriz. Masa başı bir iş bulacağım. Arkamda döner platform var. Kabloların hala bağlı olduğunu gördüm.
3: Ne ters
1: evet
3: gidebilir
1: yani
3: ki?
1: Oh!

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
10: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira. Bim,
11: bim, bim, benim, bim, bim. İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir bisküven versem.
16: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var.
21: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
19: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
22: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
23: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Clifton Forge'da ikinci gün. Yapacak çok işimiz var. Hala bir sürü cam var ve Robert 4 saattir neredeyse burada. Çok motive, sonunda sistemini kurdu.
1: Bunlar camların arasında boşluk mu oluşturacak?
2: Evet, cam bir metre kaplayacak. Tamam. Bir tanesini aşağı, tamam. Bir tanesini yukarı koyacağız. Evet.
1: Peki.
0: İkinci gündeyiz ve ilk günün başarısızlıklarını bilerek geri geldik.
2: Evet.
1: Hoşuma gitmedi Robert. Şaka yapıyorum, bayıldım. Tabii ki işe yarayacak. Planı uygulayalım. Oo, biraz dar gibi.
2: Ne olmayacak?
1: Olmayacak mı? Buraya girmesi gerek.
2: Tamam. Tamam, bir tane de aşağı koyalım.
0: Robert paketleme teknolojisi üzerine çalışan mühendislik departmanındaydı. İşimiz eşyaları yere indirmekti.
2: Hazır mısın?
0: Evet. Bir camı çıkar, etrafına bir ip dola.
2: Tamam mı?
3: Evet.
0: Aşağı iniyor.
4: Ooh.
0: Böylece yere indirdik. Grace açtı, duvara dayadı ve bunu tekrar ettik.
2: Verimli.
0: Evet, verimliydi. Yani sürdürülebilir değildi. Ama verimliydi.
2: 10 dakika sonra 2 saatlik bir ara vermeleri gerekti. Mike yere daha hızlı ve daha güvenli şekilde indirdi.
4: İyi işti çocuklar.
0: Nasıldı? Kaç tane çıkarttık?
4: 18.
2: Boom.
0: Aferin. Aferin takım.
4: Ve sıfır hata.
2: Bu önemli ama bu camın çok azına bunu yapabiliriz. Mike benimle yeni depolama yöntemiyle dalga geçecek ama ben çok iyi biliyorum ki...
4: Yanına mı?
2: Evet. Bunu 3 kere yapmanın kaybettireceği zamanı, kırılma riskini ve tekrar depolamanın masrafını hesaplarsak bize çok para kazandırmış olurum.
0: Tren bakım istasyonundayız ve mühendislerin çalıştığı yer burası. Rayları seçmek zorundasın. Arkamda döner platform var. Burada bir döner platform olduğunu biliyordum. Buraya doğru yürüdüm ve kabloların hala bağlı olduğunu gördüm.
2: Bunu 3 kere yapmanın kaybettireceği zamanı, kırılma riskini ve tekrar depolamanın masrafını hesaplarsak bize çok para kazandırmış olurum.
0: Tren bakım istasyonundayız ve mühendislerin çalıştığı yer burası. Rayları seçmek zorundasın.

0: Yani.
1: Ne yapıyorsun?
0: Burası kontrol merkezi. Güç burada olamaz.
1: Hayır. Kontroller hala duruyor mu?
0: Düğmeyi çevirdim ve bir şeyler hareket etmeye başladı.
1: Oo! Güzel.
0: Döner platform sadece...
2: Meğer sadece eğlence için evet. Kullanılıyormuş.
0: Eğlenceli. Bu lokomotifi sürdüğünüz ve diğer rayla hizalanması için döndürdüğünüz bir ray sistemi. Havalı değil mi? Robert bizi oynarken görmeden önce işimize geri dönelim.
2: Hala bundan garaj yolu yapıyorlar.
1: Gerçekten mi?
2: Chicago'da ahşapla döşenmiş eski caddeler var. Son gün için her zaman planımız eşyaları kamyona taşımak olur ve ben de kaldırım taşı aramaya başladım. Bunlar doğal ahşap kaldırım taşları. Kasap bloğu gibi en sert bloklardan. Daha sonra kömür katranla birleşiyorlar. Beton olmayan her yer bir zamanlar bu ahşap kaldırım taşlarıyla kaplıydı. Ve bunlardan binlercesi var. Muhtemelen metrekaresi 7 dolar ediyor ve 4 tanesi de 1 metrekare eder. Yani belki parçası 2 dolar. Bunlardan çok güzel döşeme olur.
0: Bu çirkin ahşap blokları olan tutkusunu anlayamıyorum.
2: Clifton Forge'a yaptığımız yolculuk harikaydı.
0: Güzel şeyler, güzel camlar aldık.
2: 2 günde bu kadar güzel şey çıkarabilmemize gerçekten şaşırdım. Ve orada olabilirdik.
0: Hala orada olabilirdik.
2: Hala orada olabilirdik.
0: Güzel hurda işi. Sence de değil
2: harikaydı.
0: Mi? Harikaydı. Hadi eve gidelim.
2: Eve gidelim.
0: Ne yapıyorsun? Hala akord edemedin mi?
3: Hala dükkanda ne aradığını bilmek istiyorum.
0: Alanını mı kaplıyor? Hadi açalım.
1: Bizim için akord edersin diye düşündük.
0: Bu melodi cennetinden aldığımız bir parça.
3: Evet evet.
0: Biraz alan açacaklardı ve bu piyanonun da bazı sorunları vardı. Aklımızdaki şey bir raf yapmaktı. İlk yapacağımız şey içini boşaltmak. Evet, ses tablasını çıkaracağız ve derinlik yaratmak için geri iteceğiz. Buraya da sadece raf koyacağız. Klavyeyi bırakacağız ve belki de duvara monte bir raf yapmaktansa tekerlek bile ekleyebiliriz diye düşündüm. Duvar rafı yapmak kolay gibi geliyor. Ama hiç de öyle olmuyor tabii.
1: Arp çerçeveye tutturulmuş 15 büyük düz başlı vida onu gövdeye iyice sabitlemiş. Tanrım bu büyük bir vida. Dur bir dakika dostum, bu telleri çıkarmamız gerek.
3: Hayır.
1: Bak, buradaki bloklar ses tablasına bağlı. Teller bu köprüden geçiyor. Bu bar arkasındaki ahşaba bağlı ve teller de buradan geçiyor. Bütün telleri çıkarmamız gerekiyor ve gerilmiş olduklarından bu pinler arasında sıkışmış durumdalar. O yüzden bütün telleri oradan çıkarmamız gerekti. Bam, bum. Harikaydı. Bundan 88 çarpı 3 tane. Çok fazla tel vardı. Bazı sabahlar işe gelirken ne yapacağımı tahmin edebiliyorum. Bu o sabahlardan değildi. Oley!
3: İstediğimizde buydu.
1: Zordu dostum. Bunları iyi döşüyorlar. Tanrım!
0: Ark kısmını çıkarmanın zor olacağını sanırsın.
1: Evet. Bu kolay kısımdı.
0: Pekala evet. Çocuklar, nasılız?
1: Birazını soyabilirim.
3: Evet.
0: Görebilmemiz için ses tablasını arkaya itmek istedim. Göründüğü kadar kolay değildi.
1: Bu zordu.
0: Bunu ayırmak gerçekten zor bir kısımdı. Bütün destekleri çıkarmak. İster inanın ister inanmayın bu piyano.
1: Doğal sebeplerle öldü.
0: Evet. Şu anda iyi bir yerde. Bu piyanolar sökülmek için yapılmamış.
1: Bence amacımız konseptin bir kanıtı olarak işe yarayacak mı diye düşündüren bir noktaya getirmek.
0: Bunları kullanabiliriz. Bunlar ayakları olacak. Bu o tarafta olacak. Bu da bu tarafta. Ve ayakları bunlar.
1: Tabii ki daha çok işi var.
0: Evet, beklediğimizden fazlası çıktı.
1: Evet. Önce dal ve boğulmayacağını
0: Bir dahaki sefere muhtemelen daha farklı yapardım ama bu ilkimizdi.
1: Artık öğrendik.
0: Evet.

0: döndürdünüz. Klavyeyi küçültüp ses tablasını kullanmanızı çok beğendim.
1: Evet, bütün raflar piyanonun kendisinden yapıldı.
0: Güzel, sonra
1: onları dahil ettik.
0: Pedal ve ayak.
1: Tellerin parçalarının olduğu takozları buraya
0: ekledik.
1: Tamamen
0: yeniden dönüştürüldü ve hala başka şeyler yapmak için parçalarımız var. Arp gibi, belki bir sehpa yaparız. Bunun dönüşümü oldukça hızlı oldu. Bazen bir şeyleri alırız ve uzun süre bekler. Kendini bize göstermesi gerekir. Bunda öyle olmadı. Bunlardan internette görmüştüm ama hiç bizim dükkanda görmedim. O yüzden gururlu bir an.
1: Ben sevdim.
0: Güzel oldu. İyi çıkardın dostum. Bitirelim ve sergileyelim.
1: Tamamdır.
0: Oldukça ilginç bir haftaydı.
2: Çok verimliydi.
0: Evet, Clifton Forge'da eski bir tesise gittik.
2: Harika camlar aldık.
0: Bunlar anahtar parçalardı.
2: Kaldırım taşlarını aldık.
0: Evet, bir de Melodi Cenneti'nden aldığımız büyük piyanoyla güzel bir dekor ürünü
2: yaptık. Çok güzel oldu. Güzel bir yolculuktu ama bittiğine de oldukça memnunum.
0: Ben de.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Vay, yeni teknoloji.

0: Hey Tay.
1: Hey hey.
0: Şuna bak, harika olmuş dostum.
1: Beğendin mi?
0: Evet, tam yıkımın eşiğindeydi. Siz onu
1: evet.
0: Hayata

0: filo yapmış.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir ara Norfolk'ta ihtiyar Zuni Tamaro'nun kalıntılarını toplamıştık.
1: Elinize geçeni toplayın, hepsi bedava.
0: Ted ve Mike'ın müthiş serüveni.
2: Ev var ya.
3: Evet.
2: Bugün müsaitmiş, yalnızca bugün.
4: Biliyor musun, işin tuhaf tarafı, hiç fayans sökmedim.
0: Tansiyonum yükseldi.
5: Bugün yalnız çalışmak harika bir şey.
0: Sonuçta gayet memnunum ve elimi bile sürmedim.
6: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
1: Biraz indir.
6: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Kazancımız giderek artıyor.
6: Hurda bizim işimiz.
0: Bir ara Norfolk'ta ihtiyar Zuni Tamaro'nun kalıntılarını toplamıştı. Direğini.
2: Gemi muhteşem bir geçmişe sahipti. Birkaç sene önce Norfolk'ta yağmaladığımız gemi sıradan bir gemi değildi. Iwo Jima muharebesinde yer almıştı. Bir de Kusursuz Fırtına filmiyle meşhur olan gerçek kusursuz fırtınaya yakalanmıştı.
0: Pekala, işte burada.
2: İşte orada.
0: Var ya Tim, seni tekrar
1: seni
0: görmek
1: de öyle.
0: Güzel.
7: Merhaba Henry.
0: Hey, Henry.
1: Ted, nasılsın?
0: Demek burada Zuni Tamaro'nun başka bir parçası var.
7: Gemi toplayacağız.
0: Günün birinde bunlardan birkaç tane toplayacağım. Tamam Tim. Gemideki toplama noktalarını göster bakalım. Ballast Point şehrimizin yeni bir işletmesi ve denizcilik temasıyla kurulduğundan özel şeylere ihtiyaçları var. Bu gemiyi tarihe karşı saygı niteliğinde anıt olarak sergileyecekler.
7: Tamam, oldu.
0: Tamam, hadi yukarı.
8: Herkes çekildi mi?
0: Burası tamam.
7: Aferin Henry. Şuna bakın. Elinize geçeni toplayın, hepsi bedava.
0: Geminin üstünden kolayca çektik aldık. Teren direğini almamız lazımdı çünkü bununla otoyola çıkamazdık. Bu şeyi bir güzel temizleyeceğiz. Direğe ait olmayan şeyleri, yapacağımız anıta koyamayacağımız şeyleri söküyoruz. Sergilenmesini dört gözle bekliyorum çünkü şu an bir nevi okyanusun dibini boylamış. Çok az parçası ayakta kalmış.
7: O tarafa geliyorum.
0: Orada ne kadar yerimiz var?
7: Ne yapalım?
0: Ben şunları keseceğim. Ted ve Mike'ın müthiş serüveni.
2: Bu nasıl işe yaradı ki? Eline geçeni kapıp hemen tüymek.
0: Yaşlandığında bunu sıklıkla yapıyorsun.
2: Bahse varım, benden çok eğlenmişsin.
0: Hallettik gibi. Ben hep daha çok keyif alırım Robert.
4: Bunu yapacağımız konsolda kullanabiliriz.
2: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Bunun aciliyeti yoktur umarım. Az önce sizinkiler aradı.
3: Tamam.
2: Ev için.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Müsait miymiş?
2: Ha, müsaitmiş ama bugün için. Yalnızca bugün için.
3: Aa, tamam. Peki.
2: Ama tamam. Harika. Ted ve Mike Norfolk'taki gemi enkazıyla uğraşıyorlar.
3: Tamam.
2: Yani müsait değiller. Benim de birkaç randevum var.
3: O halde baş başayız.
2: Evet. Bence evin potansiyeli oldukça yüksek.
3: Evet.
2: Birlikte
3: yani,
2: gideceğiz.
3: Yani sonuçta evi yıkmayacaklar.
2: Evet.
3: O yüzden avize ve şömine fayansı gibi belirli şeyler ve bodrumda da demir döküm soba olması kuvvetle muhtemel.
2: Ben de sizinle geleceğim ve birlikte gideceğiz.
3: Tamam.
2: Teşekkürle gideceğiz. Tamam.
4: Hadi bakalım.
2: Tek başınızsınız.
4: Hadi yapalım.
2: Gideceğimiz yer uzak değil ve ekibimizde epey bir eksik var. Hemen eyalet sınırında yer alan Salem. Virginia'ya yalnızca üçümüz gidiyoruz. Neyse ki bu güzelim evi yıkmayacaklar. Tahminlerime göre muhtemelen 1880'lerde inşa edilen, kaya gibi sağlam bu ev, geç Victoria dönemi tarzı evlerden, çok güzel. Grayson, burada neler olduğunu biliyorsun çünkü fotoğrafları inceledin.
3: Evet.
2: Ev sahipleriyle de görüştün, sözleşme de yaptın. Grayson bu işle ilgili ön bilgiye sahip, çözmüştür herhalde. İyi kötü biliyordu.
4: Hadi kamyonu
2: size
4: boşaltalım.
2: Sonra da yola koyulurum, tamam mı?
3: Olur.
4: Tamam.
2: Bu tam da çocuklara bırakabileceğim bir iş. Zaten Grayson ve Tay bir sürü hurda toplama işinde bulundular. Seçili hurdaların olduğu ve yalnızca belirli şeylerin söküleceği böyle bir iş, işe başkalarını koşabileceği müthiş bir fırsat. Zaten Mike da çok meşgul. Yani her şey yolunda.
5: Ömrümün yarısından fazladır bu işi yapıyorum ki bu da 12 yıldan fazla eder. Bu işi 99'dan beri yapıyoruz ve Grayson da 5 yılı aşkın süredir bizlerle.
3: 4.
5: 4 yıl olmuş.
3: 4'ten biraz fazla.
5: Yani birkaç kapı kolu ve pencere pervazı sökebilecek kapasitedeyiz.
3: Evet,
5: al bakalım.
3: Avize.
5: Güzel. Güzel. Harika.
3: Tamam, güzel bir gün. Şu an dükkanda bunun gibi avizemiz yok ve bunu sırf kürenin klasik görünümünden değil, aynı zamanda cam ve kristalden dolayı çok beğendim. Sırf avizeler bile muhtemelen evin ilk yıllarından kalmaydı. Bu oldukça belliydi. Muhtemelen eskiden içlerinde gaz yağı vardı. Gerçekten nostaljikti.
5: Yakıt konulan bir haznesi vardı.
3: Evet. İşte günün birinde de elektrikliye çevrilmişler. Şöyle bir düşünecek olursak her birini en az 325 dolara satabiliriz. Pekala Tay, hepsi senindir.
5: Tamam. Hadi yarışalım Grayson. Bir ara lambaları bölüşüp yarışa giriştik.
3: Hadi ama.
5: Bir ben söktüm, bir de sen. Sen sökmeye çalışırken birkaç kez de yanından geçtim. Tamam, bitirdim.
3: İnanamıyorum. Biraz dur. Hiç olmazsa yalandan zorlanır gibi yapsana. Merdivendeyken neler yapabileceğimizi düşünecek vaktim oldu.
5: Elindeki ne?
3: Lamba der ya da büfe üstlerine konan lambalardan olduğunu düşünüyorum. Böylece şununla aydınlanabilirsin. Bence gayet iyi olur.
5: Böyle kullanılması çok daha mantıklı. Aa, bugün yalnız çalışmak harika. Çok huzurlu. Çok huzurlu. Hey, şunu getir. Testerem nerede diyen kimse yok. Öyle işte. Çok hoşuma gitti bu.
3: Baban arıyor.
5: Eyvah.
3: Merhaba Mike.
7: Grayson.
8: Merhaba, merhaba Ted. Nasıl gidiyor?
7: Güzel, yoldayız.
0: Evet. Mazot almak için benzinliğe girdik ve bakalım gençlik hareketi nasıl gidiyor dedik.
3: Evet, şimdilik başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Yani bayağı iyi. İyi bir başlangıç yaptık, tamam.
0: Bakın ne diyeceğim, bu işi gerçekten çok sevdim. Biz şehre geri dönüyoruz. Birkaç saatlik yolumuz kaldı. Dükkana gitmeden önce yanınıza uğrar, işlerin nasıl gittiğine bir göz atarız.
3: Daha geleli yarım saat bile olmadı ama şimdiden denetlemeye başladılar.
5: Evet, pek güvenmedikleri belli.
2: Grayson ve Tay bugün tek başınalar. Mike, Norfolk'ta. Bense her zamanki gibi evrak işleriyle uğraşıyorum.
3: Porselen kapı kolları işimize yarar. Hem başka bir şeye dönüştürülebilirler hem de yine kapı kolu olarak kullanılabilirler. Porselen kolların setini 30 dolara satıyoruz. Yani bayağı iyi. Aşağı yukarı 20 set kapı kolu topladık. Evet, harika durumdalar ve hızlıca satılabilecekler. Bu set de tamamdır.
7: Grayson bize geldiğinde İngiliz anahtarının ya da tornavidanın ne olduğunu, ne işe yaradığını bile bilmiyordu. Ve şaşırtıcı derecede hızlı şekilde işi kaptı.
5: Sıktığın için çıkmıyor. Merak etme, kimseye söyleme.
3: Günüm,
5: hayır, kimse
3: yolunda.
5: Görmedi, kimse.
3: Sadece bir vida sıktık. Setlerdeki vidaları kaybetmemek çok önemli. Çünkü bazen aynı boyutlarda bir vida bulmak çok zor oluyor. İşte oldu, tamam. Ekip çalışması.
2: Normalde fayansları ben sökerim. Özellikle de fayanslar dekoratifse. Eğer orada olmayacaksam, orada olmasını isteyeceğim kişi Grayson'dır.
5: Boşta duruyormuş.
3: Ne kadar güzel.
5: Bayıldım.
3: Olduğu gibi kullanabilirsin. Ayrı ayrı da satabiliriz.
5: İşte tamam, harika. İşte çıktı.
2: Üstlerinde desenler olan bir sürü muhteşem fayans vardı ve bunları tek tek bile satabiliriz ki bu da harika bir şey. Yani kırılacak diye korkmamıza gerek yok. Ne kadarını kırmadan toplasanız o kadar iyi ve her bir parça oldukça iyi para edecektir.
3: Aşağıdan önce buradan başlayacağım.
5: Olur. Biliyor musun, işin tuhaf tarafı, hiç fayans sökmedim.
3: Ne?
5: Doğru duydun.
3: Vay canına, çok ilginç olacak. Merhaba Robert.
2: Merhaba. Nasıl gidiyor?
3: Aslına bakılırsa iyi. Fayanslara başlamak üzereyiz. Şimdiye kadar şömine rafını söktük. Rafı söktükten sonra duvardaki birkaç fayans çıktı. Ama biz yere düşmeden aldık.
2: Köşedeki güzel olanlar mı çıktı yoksa ortadaki...
3: Daha çıkmadılar.
5: Evet.
3: Bekle. Çıktılar.
5: Dokununca elimde kaldılar. Harika.
2: Resimle konuşurken fayanslar üzerinde Tay'in çalıştığını söyledi. Biraz gerildim. Bayağı gerildim.
0: Tansiyonum yükseldi.
2: Bir sebebi var ki...
0: Bir şey olmaz.
2: Öyle değil mi? Evet.
3: Kapatsam iyi olacak çünkü konuşarak vakit kaybetmek istemiyorum.
2: Ben de bunu duymak istiyordum.
9: Birazdan gelirim.
3: Tamam, sağ ol.
5: Yolunu gözlüyoruz.
3: Hoşça kal. Robert'la fayans işinde çalışacaksanız o sorumluluğu kabul etmelisiniz. Çünkü işler ne şekilde ters giderse gitsin o sizin hatanızdır. Her bir hatanız göze çarpacaktır ama üstesinden gelebilirim.
5: Beni çiğ çiğ yemişti.
3: Evet, evet. Hoşuma gitmese de nefret etmiyorum. Biliyor musun, ilk seferin olmasına rağmen gayet iyi gidiyorsun.
5: Evet, eminim ki birisi benden önce gelip kendimi iyi hissetmem için fayansları biraz gevşetmiş. Oo, sakın düşmesin. Yok, kırılmamış.
3: Olamaz. Eline sağlık. Evet, fayanslar muhteşem.
5: Evet, çok güzel.
3: Sırf şu etrafındakileri bile toplasak, evet, yüzlerce dolar kazanabiliriz. Tabii firesiz sökebilirsek. Güzel.
5: Nazikçe dokunmak yetiyor.
3: Harika.
5: Çok zor değilmiş. Öyle abartıyorsunuz ki.
3: Bazen kolayca çıkıyor. Hatta bazen bundan bile kolay çıkıyor. İster inan ister inanma.
5: Gidip pervazı sökeyim.
3: Tamam.
5: Robert geldiğinde burada olmamalıyım. Bu pervaz nadir bir parça. Bu tasarımı pek sık görmeyiz. Özellikle de birleşim yerlerindeki kaideleri, dikey kısımdakileri. Genelde bu kaideleri en tepede görürsünüz.
0: Bayrağı başkalarına devretmemiz lazım ve elimize çocukları test edebileceğimiz harika bir fırsat geçti. Belli ki işi kapmışlar.
2: Yüzümüzü kara çıkarmadılar.
0: Hem de hiç.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Tam vaktinde geldim.
5: Bunlar hep ceviz.
2: Ceviz mi?
5: Evet, hepsi.
2: Oh, merhaba beyler.
3: Kötü bir yorum almazsanız beğendiler demektir.
5: Beğenmişlerdir. Oo, Bodrum'da altın madeni var.
0: O zaman başlıyorsunuz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
12: Hoşuna gitti değil mi?
11: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Artık pes etmek üzereyim. 5 dakika içinde çıkaramazsam galiba birkaç taneyi feda edip sökmeye başlamam gerekecek. Robert da böyle yapardı. Çoğunu kurtarmak için birkaçını feda ederdi. Yani elde var sıfır. Robert'ın sesi sürekli kulağımda çınlayıp durdu.
1: Çok güzel değil mi?
0: Harika, evet. Yani,
1: hem de bayağı.
0: İçime su serptin. Kulağımda çınlayan şuydu. Robert olsa ne yapardı? Robert ne yapardı? Artık işe başlayabilmek için birini kırmak istiyorum. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Tam vaktinde geldin.
2: Her zaman öyleyimdir.
0: Burada sıkıştım kaldım. Eğer zayıf nokta bulursan söyle, çünkü bir saattir arıyorum.
2: Zayıf nokta bulmak benim uzmanlık alanım. Oldukça çetin duruyor. Galiba bir şey kırdım.
0: Feda mı ettin?
2: Aha. Bakalım çıkacak mı? Yoksa işimiz bitti demektir. De hiç.
0: İşe yaramadı.
2: O kadar uğraştığımıza değmez.
0: Nihayetinde yapabileceğim her şeyi yaptığımı kabul etti. Ama kabul edene kadar çok uğraştık.
1: Sana güveniyorum.
0: Yetti artık.
2: İşte bize bir işaret. Buraya kadarmış.
1: Baştan beri haklı olduğunu söyledi mi?
0: Tabii. Evet, öyle söyledi.
2: Hey, yine bir hüsran daha. Aferin sana.
0: Hayır, bana kalırsa şey oldu. İşte bardağın dolu tarafına bakmalıyız.
2: Manevi zafer mi yani?
0: Hiç yok da neyidir. Değil mi?
2: Konuyu kapatalım bence.
1: Pek takdir cümlesi kullanmazlar ama...
0: Kötü bir yorum almazsanız beğendiler demektir.
1: Beğenmişlerdir, evet.
0: İster bardak ister kova olsun, ben hep olaya dolu tarafından
2: müthiş
0: bakarım.
2: Müthiş bir ilerleme kaydettiler. Tabii ocak tuğlasını saymazsak. Grayson tümünün icabına baktım. Geriye çok az işimiz kaldı.
1: Bunu mahvetmek istemiyorum. Bunun tamamı ceviz dostum. Çok güzel.
2: Bu ceviz mi?
1: Evet, tamamı.
2: Oo.
1: Tamamı.
2: Çerçevenin tamamı ceviz mi?
1: Aradaki çıta hariç.
2: Sahi mi? Çıkardığımız vakit fark etmedim. Çünkü üstünde bir kat boya vardı. Ama boyanın altında çok güzel bir ceviz ağacı vardı.
3: Merhaba beyler.
2: Merhaba dostum.
3: Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?
2: Çocukların eline sağlık. Sakın üstlerine gitme çünkü ben çoktan gittim bile.
3: Tamam peki. Buraya gelip yalnızca temizliğe yardım etmek, eşyaları kamyona taşımak güzeldi. Ben zaten bunun için varım. Elbette Zafer'i de sahipleniyorum.
1: Bodrum'da kömür sobası vardı. Demir döküm göbekli kömür sobası. Epeydir atıl durumdaydı.
0: Evet.
1: Modern ısınmaya döndüklerinden beri ama gitmesi gerekti.
3: İnanılmaz. Bodrum'da bir demir döküm sobanın yalnızca kalıntıları kalmıştı. En önemli parçası eksikti, yani üst kısmı. Yine de orada bırakamazdık çünkü bildiğiniz üzere her malın alıcısı vardır. Biz de böyle ayakta kalıyoruz. Sobanın parçaları eksik ve bazı yerleri kırık, o yüzden... Bir güzel elden geçirip yaşama döndürmeye çalışacağız. Belki bir saksıya dönüştürebiliriz ya da bir mangal yapabiliriz. Bence genç hurdacılarımız işin üstesinden geldiler. Ellerine sağlık, ne yaptıklarını biliyorlardı. Arkalarından biraz destek çıkarsanız ileride her işi layıkıyla yapabilirler. Kendi başlarına yapabilecekleri harika bir işti. Buna yine izin veririm.
2: Düşünüyorum da bu şeyi tekrar tekrar yapmalıyız. Evet, evet.
3: Çocuklar pişene kadar.
2: Kesinlikle.
3: Evet, biz de dinleniriz. Yeni nesil bugünleri iple çekiyorduk. Aa, ilk sınav gayet
2: umuyorum
3: iyiydi.
2: Umuyorum ki hevesleri kaçmaz.
3: Merhaba ahbap.
1: Merhaba.
3: Denize açılıyorum kaptan. Kaptan geri döndü.
1: Bu şey muhteşem.
3: Değil mi ama? Ballast Point fabrikasının siparişini hazırlamam gerekiyor. Tadım odasını son haline kavuşturmak üzereler. Ballast Point'ten birileri geldi.
1: Oo, fabrikadan mı?
3: Evet. Onlara gemi direği yaptık ve bayağı da güzel oldu.
1: Harika.
3: Şimdi de avize siparişi verdiler. Denizcilik teması olan bir fabrika. Bu yüzden
1: tamam.
3: Logoları dahil her şey denizcilikle alakalı. Bir gemi dümeni getirdim. Yuvarlak ve gördüğün üzere tutacak yerleri var. Tam ortadan sarkan bir ışıklandırma yapabiliriz. Tutacaklardan da avizeler sarkıtacağız. Harika. Evet. Asılı olacağı yere olduğu gibi asamayız. O yüzden masanın üstünde önce bir modelini çıkarmalıyız. Ardından olup olmadığına bakıp avizelerin nasıl asılması gerektiğine karar vermeliyiz. Sonuçta ortada sabit lamba kalacak. Yüksekliğine falan karar vermeliyiz. Avizelerin yüksekliği farklı olsun mu? Ne
1: yani
3: dersin?
1: Yalnızca aşağıdan mı görünecek?
3: Evet.
1: O halde değişen yükseklikleri insanlar fark edemeyecek. Dümen otantik bir parça, değil mi?
3: Hı-hı.
1: Yani o yüzden yanlış yerlere delikler açarak ya da üstünde çok fazla oynama yaparak sahip olduğu değeri yerle bir etmek istemiyorum.
3: Evet, bir kez başladın mı geri dönüşü çok zor olur.
1: Evet, büyük bir baskı var. Hazır mısın?
3: Evet.
1: Seni görüyorum.
3: Kabloları delikten geçireceğiz. Kabloyu içinden geçirip yukarı uzatacağız. Kablolar görünmeyecek. Şunu yukarı koyup nasıl olduğuna bakalım. Tamamdır.
1: Dengede mi? Ampulleri takalım. Bakalım patlayacak mı?
3: Evet, yak bakalım.
1: Evet, hoşuma gitti.
3: Pekala, sanırım tamam. O halde ampullerin hiçbirini sökmeden kablo işini bitirelim. Kubbesini tamamlayıp Ballast Point'e götürelim.
1: Tamam. Tamam. Bitince haber veririm.
3: Pekala, sağ ol. Virajı döner dönmez bina gözünüze çarpıyor. Direkte ihtişamlı şekilde karşınızda duruyor ve...
4: Direkt oraya gitmeliydi değil mi?
3: Gitti de.
4: İyi tercih.
3: Kaderinde bu vardı. Orada direği çok güzel sergiliyorlar.
1: Evet, güzel olmuş ama direği getiren evet. Sizlerdiniz. Daha önce görmemiştim ve işte karşımda.
2: Sonunda tüm parçaları birleştirebilmemize çok sevindim. Ne zamandan beri uğraşıyoruz? O gemi üstünde çalışmaya başlayalı 2-3 sene oldu ve şu an okyanusun dibini boylamış durumda. Direği ise şu an Virginia'da.
3: Direği görebilmek için bir sürü insan buraya akın edecek çünkü o direk o tarihi geminin sular üstünde kalan tek parçası. Bir de yepyeni bir bayrak aldım, onu göndere çekeceğim. Bu direkte bir bayrak olmalı. Sona kadar çek, sonra da ipi bağlayıver. Tamamdır.
1: Oldu mu?
3: Oldu. İçeri girince önceden gönderdiğimiz ama asılı halde görmediğimiz avizeyi de gördük. İşte orada.
1: Aa, evet dostum. İşte... Bak şimdi çok sevindim.
3: Çok güzel değil
1: çok.
3: Mi?
1: Çok.
3: Bu da tıpkı diğerleri gibi. Nihai yerine kavuştuğunda çok daha güzel görünüyor.
1: Çok güzel.
3: Güzel değil mi?
1: Layık olduğu yerde bu tema sürdüğü sürece harika durur.
3: Direğin bir nevi anıta dönüşmesine bir de avize eklenince harika bir sonuç ortaya çıktı. Gezilecek müthiş bir yer. Bir şeyler içmeye tekrar geliriz ama artık atölyeye dönme zamanı.
4: Aa, bu işte olmadı. Aa,
3: bilmem mi?
4: Birer tamam. Bardak içeri sanmıştım.
2: Eşsiz bir hafta oldu Mike.
3: Hem de bayağı. Tamaro'nun direğini bitirdik.
2: Evet, evet, aynen öyle. Bir de Victoria döneminden kalma çok güzel gaz lambalarıyla Grayson'ın 1001 emekle söktüğü şömine etrafındaki fayansları da topladık.
3: Evet, sonra T ile burası için muhteşem bir avize yaptık.
2: Yeni modeli çok sevdim. Bence artık bu yolda ilerlemeliyiz, değil mi?
3: Hı? Başını yere ve soru falan sorma.
2: Ben bu yana, sen şu yana git. Çocuklar da kendi
3: harika.
2: Yoluna.
3: Harika.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
11: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
12: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
11: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
13: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
14: O zaman markete gidelim.
13: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
15: Hoş geldin.
16: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu yapı?
17: Evet.
18: Yüzen banka.
16: Madem böyle projeleri açıksınız,
19: bende daha çok var.
16: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
3: Nasıl ama?
7: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
2: Benim bankam iş bankası.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
0: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
14: Yakıt alacağız yine, yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
18: Kredi kartım hadi.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Az sonra.
1: Şu tahtaları alalım hadi.
0: Gün gibi aşikar. Bu sörf tutkunu ailenin muhteşem bir karavana ihtiyacı var.
2: Uzun sörfler buraya konabilir.
0: Peki bu arayış bir düşüşle mi sonuçlanacak?
2: Ne? Hadi canım.
0: Bu çift rüya gibi bir karavan bulmak için sabırsızlanıyor.
3: Muhteşem.
0: Ama pilot koltuğuna oturan olmak istemiyorlar.
1: Kim sürüyor?
4: Ben sürerim.
0: Hayatı yollarda geçen bu çift yeni bir karavan arayışında.
5: Oraya sığmazsın benden söylemesin.
0: Oh. Ama her şey kedinin miyavına bağlı.
5: Oh hadi canım.
0: Hepsi birazdan muhteşem karavanlarda. Dünyanın en büyük karavan galerisinin ülkede son derece revaçta olan iki büyük bayisi var. Biri Tucson, Arizona'da, diğeri ise Tampa, Florida'da. Amerikalı sörfçüler sörf seyahatleri için her yıl 3.1 milyar dolar harcıyorlar. Greg Agerskov, destansı dev dalgayı bulma dörtüsüyle yaşıyor. Hayatı dalgaları kovalamakla geçmiş.
6: Aa, bu tahtayı sevdim, rengi harika.
0: Ülkenin diğer ucuna gideceği bu zorlu yolculukta iki oğlu Greg Jr. ve Christian da ona eşlik edecek.
6: Sörf yapmak için Kaliforniya'ya gideceğiz. Bizim için mükemmel bir baba olma macerası olacak.
0: Ama Florida'dan Kaliforniya'ya gitmek için sörf tahtalarından çok daha fazlasına ihtiyaçları var. 4000 kilometrelik bu seyahat için onlara kesinlikle bir karavan lazım.
6: Çok sayıda sörf tahtamız ve yığınla sörf ekipmanımız var. Yani bize büyük bir alan lazım. Şu tahtaları çıkaralım hadi.
7: Herkese merhaba.
6: Merhaba.
7: Ne var ne yok? Lazy Days'e hoş geldiniz. Ben Tracy.
0: Satış uzmanı Tracy Bema Elliot bu üç adam için mükemmel karavanı bulmakta kararlı. Agerskov'ların çok sayıda dolaba, büyük bir mutfağa ve üç büyük yatağa ihtiyacı var ve bütçeleri 150 bin dolar. İşi hiç kolay olmasa da Bema bu satışı gerçekleştireceğinden emin.
7: Onlara işte bu Thunderbolt'u göstereceğim. Müthiş bir karavan. Aradıkları şey bu olabilir.
6: Bayağı büyükmüş.
7: Tam bir parti aracı, orası dolap.
2: Dolap mı? Vay canına.
7: Garaj olarak da kullanılabilir tabii.
2: Uzun tahtaları buraya koyabiliriz.
6: İçeri girer girmez saklama alanı sıkıntısı olmadığını gördüm.
7: Yatak tertibatı ihtiyacından söz etmiştiniz. Sadece bu garajda bile 4 kişi rahatça uyuyabilir. Burayı nasıl buldunuz?
2: Bence çok güzel. Çok büyük, ciddi ciddi veranda yapmışlar. Seninle burada takılırız.
8: Hamak bile koyarız.
2: Evet, harika olur. Yok artık.
6: Aa, vay canına, burası müthiş.
2: Resmen bayıldım.
8: Bu oda kesinlikle benim.
6: Neden olmasın?
8: Harika, resmen burada yaşayabilirim. Ne zaman istersem yukarı çıkıp biraz kafa dinleyebilirim. Mahremiyet önemli sonuçta.
6: Ne?
2: Ne? Abartma. Mutfak inanılmaz büyük.
6: Buzdolabının büyüklüğüne bak. Resmen evdekinden daha büyük.
2: Kesinlikle. Dolaptan etleri kapıp mangala atarız ha. Şu devasa
6: koltuklar şahane.
8: Şömine bile var.
6: Şömine mi? Şömine yasak değil mi?
0: Isınma amaçlı dekoratif bir şömineye izin var. Ama gerçek alevler söz konusu olduğunda Florida'da göreve koşmaya hazır tam 23 bin itfaiyeci var. Kurt Tyler ve John Oliver da Tampa itfaiyesinde görevli iki iş arkadaşı.
9: Aile gibi olduk çünkü hayatımızın üçte biri işte geçiyor.
0: Ve bu itfaiyeciler sadece işte değil, özel hayatlarında da sıkı adamlar.
9: İş yerinde yaşadığımız stres ve karşılaştığımız zor olaylar bizi böyle bir şey yapmaya itti. Bu karavan kulübünü biz tasarladık ve kendimiz yaptık. Komik işaretler ve bir de bayrak tasarladık.
0: Ve buraya Tampa Yangın Merdiveni Karavan Kulübü adını verdiler. Eşleri Angela ve Michelle'in de yardımıyla hafta sonu turları şehirdeki en popüler aktivite haline geldi.
9: Güneydoğu bölgelerinden çok sayıda insan geliyor.
0: Ama Kurt'un halihazırda kullandığı karavan artık onlara küçük geliyor. Bu yüzden Kurt ve Kim daha iyisini ve büyüğünü almak istiyorlar.
9: Oyuncaklarımızı taşıyabileceğimiz biraz daha büyük bir karavan istiyoruz.
0: Ama John, Kurt'un ve Kim'in aslında neye ihtiyacı olduğunu bildiğine inanıyor.
10: Gidip kamp yapalım. Ben kaliteli hayatı seviyorum. Onları da kaliteli hayata geçiş yapmaya ikna edeceğim.
0: Ve de satış uzmanı Jimmy Smith onlar için mükemmel karavanı bulmakta kararlı.
11: Merhaba, günaydın. Adım Kurt. Jimmy. Nasıl bir karavan bakıyorsunuz?
9: Amacımız sınıf atlamak aslında.
0: Kurt ve Kim rahat edebilecekleri kadar geniş ve mükemmel mutfağı olan birinci sınıf bir karavan istiyorlar. Ve bütçeleri 195 bin dolar.
11: Kaç kişiye yemek pişiriyorsunuz?
9: Genelde 30, bazen 40.
11: Bayağı çokmuş.
9: Evet, gerçekten çok.
11: Anladım. Bugün göstereceğim ilk karavan 2016 model. Fiyatı 105 bin dolar civarında ama bunun arkasında 3 metre uzunluğunda bir terası ve cazip ek özellikleri de var.
12: Siyaha bayılırım. Gördüğümüz ilk şeyler büyük ve şahane bir mutfakla mutfak alanındaki harika şömine oldu. Kilerimiz var mı? Ah, kiler yok.
11: Bu karavanda kiler yok. Ama burada kayar raflarımız var.
12: Tamam. Ah, priz var. Mükemmel.
9: Prizler var.
12: Evet, gördüm.
9: İşte bu çok iyi.
3: Geceleri telefonu şarj edebilmek çok önemli.
12: Bu duşa sığabilecek misin? Hadi
9: evet.
12: Gir de bir bakalım.
9: Ah tanrım, burada küçük bir oturak varmış. Bacaklarımı rahat tıraş edebilirim artık.
11: Nasıl ama?
12: Ah, ne kadar büyük.
9: Burası kaç metre?
11: Yaklaşık 3,5 metre.
9: Ah, bayağı büyükmüş. Bu yataklar aşağı iniyor mu?
11: Evet, iniyor. Yataklar elektrikli. Çok misafiriniz olduğunu
9: evet,
11: söylemiştiniz.
9: Doğru.
12: Ve tek eksiğimiz misafir tuvaleti. Keşke misafir tuvaleti
11: evet,
12: olsaydı.
11: Evet, haklısın. Bu modelde misafir tuvaleti yok. Anladığım kadarıyla daha üst seviyede bir karavan arıyorsunuz. Göstereceğim ikinci karavan
12: i̇yi
11: tam
12: olur.
9: Evet,
11: istediğiniz olur. Gibi. Gidelim o zaman. Pekala.
9: Görmek için sabırsızlanıyorum.
11: Hazır mısınız? 2016 model bir karavan. Fiyatı 200 bin dolar ama arkada garaj olarak da kullanılabilen motorlu bir bölümü de bulunuyor.
12: Oo, harika.
9: Pekala, önce içini görelim.
12: Çok güzel, bu masaya bayıldım.
9: Ben koltukları beğendim.
3: Ben bardak tutucuları beğendim,
12: evet,
3: çok güzel.
12: Evet, içecekleri unutmamışlar.
3: Evet.
12: Bir sürü yer var,
9: yumuşak
12: gelsene
9: mı?
12: Şuraya.
3: Tabii ki, burası yatak oluyor.
9: Kim sürüyor? Tamam, ben sürerim.
0: Yaklaşık 500,000 Amerikalı karavanda yaşıyor. Kathy Shute ve Rich Kent, o insanlardan sadece ikisi 4 yıldır otoyollarda kaliteli bir hayat sürüyorlar.
5: Emekli olmadan karavan almaya karar verdik. Ve ikimiz de kariyerimizi yoldayken de çalışabileceğimiz bir şekilde tasarladık.
0: Ama yol hayatına sınıf atlatmanın zamanı gelmiş.
4: Şimdiki karavanımız 9.7 metrelik bir C sınıfı.
5: Kızım, ama artık sığmıyoruz. Çünkü artık bir kedimiz de var.
4: Bize daha yüksek ve daha fazla saklama alanı olan bir karavan lazım.
5: Rich'in boyuna uygun olmalı.
4: Evet, o da var.
0: Dolayısıyla iç mekanı geniş, büyük yataklı ve çok sayıda dolabı olan çok daha büyük bir karavan arıyorlar. Tüm bunlar için ayırdıkları bütçe 130 bin dolar.
4: Biraz araştırma yaptım ve bize uygun 2 karavan belirledim. Bunlara daha rahat sığacağımızı düşünüyorum. Karavanları görmek için bugün buraya geldik.
5: Evet.
13: Elimizde çok güzel karavanlar var. Hepsinin kapısı açık. Sormak istediğiniz bir şey olursa ben buradayım, bana gelin.
0: Bu çift karavanlar konusunda çok bilgili. Bu yüzden satış uzmanı Mike Armenta onlara tam yetki veriyor.
4: Tanıştığımıza sevindim. Evet, internette gördüğümüz 2016 model işte bu.
0: Çift kayar bölmeli bu 1. sınıf karavan son derece geniş bir iç mekana sahip. Dolayısıyla Kathy, Rich ve minik kedileri rahat sığar.
5: Vay canına, içerisi çok güzel.
4: Vay canına, bu karavanlarda işi iyice ilerletmişler.
5: Dekoru çok iyi, bayıldım. İçeride beğenmediğim tek bir şey var. Bu tarz kanepeleri sevmiyorum.
4: Evet.
5: Bunları çakıya benzetiyorum.
4: Bakalım nasıl olacak.
5: Ayrıca çok büyük bir yatak da olmadı.
4: Evet. Biliyor musun, bence bu yatağa hiçbir yetişkin insan sığmaz.
5: Sen de ne? Boyu 1.95 olan sensin değil mi? Kesinlikle sığmaz. Hayır.
4: Evet, belki böyle bacakları bükersem sığarım. Ha?
5: Karavanımıza bir sürü misafir geliyor. Dolayısıyla onları ağırlayabileceğimiz genişlikte mekanlar bizim için çok önemli. Bu yatak bayağı büyük görünüyor değil mi? Kanepe faciasını telafi ediyor.
4: Ama tezgah arası beni hayal kırıklığına uğrattı. Metro tarzı fayanslara benzetmeye çalışmışlar.
5: Evet.
4: Ama kağıt hiç olmamış.
5: Evet, haklısın. Bence buraya gerçek fayans yapmak
4: evet,
5: lazım.
4: Evet, yaparız. Kolay iş.
5: Ara sıra tadilata girişmek gibi bir hobimiz var zaten. Mutfak dolapları
4: evet, bayağı evet, tezgah da çok büyük.
5: Evet, tezgahı çok sevdim doğrusu.
4: Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı.
5: Aha. Lavabo da büyük ve çok güzel.
4: Şu ne?
5: Duşun altında çekmece mi var?
4: Bakalım içinde ne varmış. Evet.
5: Hadi canım, aman tanrım, işte bu harika
4: çok
5: bir
4: iyi.
5: Şey.
4: Evet, çok iyi.
5: Lexi'nin mamasını koyabiliriz.
4: İşi bitince çekmeceyi iteriz ve ortalıkta durmaz.
5: Evet, bütün gün yemek yemiyor ki.
4: Evet, çok doğru. Hey, duşa bakalım hadi. Duş benim için çok önemli.
5: Aa, biliyorum.
4: Evet, bayağı büyük. Havadar bir mekan
5: evet,
4: yaratmak
5: doğru.
4: için dışarı çıkıntı vermişler.
5: Evet. Buraya duş perdesi koymuşlar.
4: Bu modeldeki duş çok büyük.
5: Hı-hı.
4: Evet, hoşuma gitti. Hatta 2 kişi bile sığabilir.
5: Olabilir. Yatak odasına bakalım.
4: Vay canına. Bu oda bizimkinden çok daha büyük. Zaten tavan yüksek olunca mekanlar daha büyük
5: evet,
4: görünür.
5: Hatta
4: evet,
5: hatta olduğundan daha büyük görünür. Her tarafında hareket alanı var. Sıkış tıkış değil. Tuvalet masası
4: evet,
5: da var. Harika. Mücevher kutubu, fotoğraflarımı falan buraya koyabilirim. Ayna da çok güzel. Buna bayıldım.
4: Çok heyecanlandın.
0: Tekrar Tampa'dayız. Surf tutkunu Agerskov ailesi XLR Thunderbolt'u dolaşıyor.
6: Evet.
0: Peki bu karavan onlara yetecek mi?
6: Cidden çok güzel.
7: Hadi koltuklara oturun da ne kadar rahat bir bakın.
6: Tamam. Ah.
7: O kolu çekince uzanma pozisyonuna geçeceksiniz. Nasıl? Rahat mı?
2: Muhteşem.
7: Keyifler evet. Yerinde mi?
2: Kesinlikle. Sen de bir sörf tahtası kap ve bizimle Kaliforniya'ya
7: evet.
2: Gel.
7: Rehavete kapılmayın. Henüz her şeyi görmediniz. Tamam. Benimle gelin. Üst kata çıkalım.
2: Karavanda üst kata çıkmak mı? Şaka mı yapıyorsun?
6: Ay canına, babanızın
7: i̇şte
6: yatak odası harikaymış.
7: Yatak odası.
6: Oh. Ah, ah, güzel. Karavan büyük, yatak büyük, çok dolap var. Kesinlikle mükemmel. Elinde bunun motorlusu da var mı?
7: Tabii ki. A sınıfı bir karavanımız var. Bence tam size göre. Hadi hemen gidip görelim.
0: Tesisin diğer ucunda ise Tempa'nın süper itfaiyecileri A sınıfı bir karavan olan 2016 model Thor Outlaw'u dolaşıyor.
11: Mutfak nasıl, beğendiniz mi?
12: Aa, çok
9: güzel. Tezgaha bayıldım. Aa, çift lavabo, mükemmel.
11: Peki buzdolabı sizin için yeterli mi?
9: Bilemedim. Aa, soğutucu taşımak zorunda kalıyoruz.
12: Aa, evet, tam boy buzdolabı daha iyi olur bence.
11: Ev tipi mi demek istiyorsun?
9: Evet.
12: Evet, çok miktarda yiyecek ve içeceğimiz oluyor. Çünkü yemekleri biz yapıyoruz. Küçük boy buzdolabı kesinlikle bizim için yeterli olmaz. Aa, hiç priz görmüyorum. Ama nedense merdiven var.
9: Merdiven mi?
12: Ah, şuraya bak. Burada loft odası varmış. Loft odası yatak odasının içinde. Beklediğimden çok daha büyükmüş. Yatak odamızda beni rahatsız edecek şeylere hiç tahammülüm yok doğrusu.
9: Köpek de istemezsin.
12: Aa, köpek yatak odamıza girebilir.
7: Burası oldukça geniş.
9: Evet. Yükseklik ne kadar sence?
11: Benim boyum 2 metre. Bu durumda burası 1.90 veya 1.95 olabilir.
9: Anladım. Römork tipi karavandan daha küçük galiba.
11: Evet, 60 santim daha kısa. Ama arka tarafta terasımız var. Misafirlerinizi burada ağırlayabilirsiniz.
9: Olabilir. Küçük olması hoşuma gitmedi. Fiyatı da bayağı yüksek. Elinde öncekiyle aynı büyüklükte başka karavan var mı? Römork tipi olabilir.
11: Evet var. Bence tam size göre. Görmek ister misiniz?
9: Evet.
11: O zaman gidelim.
9: Tamam.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzetli efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Vay toplantılar!
6: Vay ödevler!

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu karavan çok ilginizi çekecek çünkü eğlence faktörü açısından öncekilerden çok daha iyi.
1: Harika.
0: Bu da 2016 model ama harika bir römork karavan. Fiyatı ise 105 bin dolar ve 14 metre uzunluğunda.
2: Aa, çok güzel. XLR'ın içi gerçekten mükemmel. Bayıldım.
0: Terasa buradan çıkılıyor. Çok geniş bir teras.
1: Evet.
0: Bu karavanda 2 adet teras var, yani kalabalık partiler için mükemmel.
1: Şu kapı ne? Dolap mı var?
0: Karavanın en güzel özelliklerinden biri bu kapının arkasında. Terasta takılan insanlar tuvalet için karavana girmek zorunda kalmayacak.
1: Mükemmel. Gerçekten harika. Çok iyi ya.
2: Hey, çok güzel.
3: Evet, beğendiniz.
4: Ben tezgah arasını beğendim.
3: Evet.
2: Buzdolabı çift kapalı.
1: Buna çok şey sığar.
2: Çok beğendim.
0: Oturma odası nasıl? Beğendiniz mi?
1: Yerleşim planını çok beğendim. Burada oturup televizyon keyfi yapılır.
4: Ama odada masa yok.
3: Servis sehpası kullanılabilir.
1: Servis sehpası mı? Masayı tercih ederim.
2: Aa, harika, priz var.
1: Yatak kuzey güney yönünde.
2: Komodin de var.
1: Evet, çok beğendim.
2: Güzel. Bayıldım.
5: Tempo'da Kurt XLR Thunderbolt'u listenin bir numarasına taşıyacak bir şey buluyor.
1: Bakma. John, gelip bana yardım eder misin?
4: Umarım sorun yoktur. Ne oldu?
1: Bak ne buldum.
4: Evet. Aferin sana.
1: Kapatın gözünüzü. Yemek zamanı.
2: Harika. Masa.
1: Evet, A sınıfı karavan isterim diye tutturdum. Şimdi elimizde iki harika karavan var. Karar vermekte zorlanacağız galiba.
0: Sizi yalnız bırakayım da konuşun.
5: Kurt ve Kim artık karar aşamasında. Seçecekleri karavan 2016 model Highlander mı?
2: Evet, ilk gördüğümüz oydu. Mutfağı sevdim. Çok genişti ve ada mutfak harikaydı.
5: A sınıfı karavan mı?
1: Gerçekten harikaydı. Ama garaj kısmının ihtiyacımızı karşılayacağını sanmıyorum.
2: Yatak odasına loft odası yapmak çok saçma bence. Misafirlerle aynı odada mı olalım yani?
5: Yoksa remote tipi Thunderbolt mu olacak?
1: Buraya gelirken aklımda yan teras fikri hiç yoktu ama gerçekten hoşuma gitti.
2: En güzel yatak odası o karavandaydı. Özellikle de yatağa bayıldım.
1: Ama oturma odasında masa yoktu.
4: Hadi canım.
2: Hey, masa
4: var ya.
1: Pekala. Sen ne düşünüyorsun?
2: Bence kararımız belli.
4: Öyleyse evet. Gidip Jimmy ile konuşalım.
0: Tamam. Merhaba millet.
2: Jimmy.
0: Merhaba. Kararımızı verdik galiba.
4: Evet, verdik. A sınıfı.
0: Ne?
1: Nasıl
2: hadi canım.
1: Fikrini kendine sakla.
4: Aranızı harcayamaz mıyım yani?
1: Harcarsın tabii.
0: Siz hangisini
4: harcarım
0: seçtiniz?
4: Harcarım tabii.
1: XLR'ı seçtik.
0: Ciddi misin? Harika bir seçim yaptınız. Hemen evet. Gidip evrak işlerini halledin.
4: Bence
1: tamam,
4: de.
1: Tamam, iyi.
2: Hadi.
5: Tekrar Tucson'dayız. Kate ve Rich, Thor Ace'den ve sahip olduğu özelliklerden çok etkilendiler.
6: Tuvalet masası var.
1: Evet, gördüm. Ne kadar heyecanlandın.
6: Kıskanma.
5: Ama görmek istedikleri bir model daha var.
7: Bu bir 2016 model. Nette beğendiğim diğer model buydu.
6: Bunu görmek istemene şaşırdım. Bizimkinden daha kısa ve tek kayar bölmesi var.
7: Doğru ama bundaki yatak süper büyük. Bizim karavanda daha kısa ama bizimkinde olmayan özellikleri var.
6: İçi düşündüğümden daha büyükmüş.
7: Evet, mekan güzel.
6: Evet. Bunu fark ettin mi? Tezgah arasında.
7: Evet, bu mutfakta kağıt değil gerçek fayans kullanmışlar. Bu senin gardırobun galiba, evet değil mi, öyle değil mi?
6: Evet ama beğenmedim. Bu gardırop yatak odasında olmalıydı. Yatağımız da bayağı büyükmüş, şuraya bak.
7: Evet, gerçekten çok büyük. Bizimkinden daha kısa bir karavanda en büyük boy yatak nasıl olur diye merak etmiştim. Bu yatağı koyunca komodine ve gardıroba yer kalmamış tabii. Yatak için bunlardan vazgeçmek istediğimi hiç sanmıyorum, biliyor musun?
5: Rich ve Kate iki farklı model A sınıfı karavan gördü. Peki yeni evleri hangisi olacak? Geniş Thor Ace mi yoksa Forest River Georgetown mı?
7: Bence diğer modelin çok güzel özellikleri vardı.
6: Evet. Tezgah arasındaki fayanslara bayıldım. Kanepe ve kırlentler de çok güzeldi.
5: Ama Georgetown'un en büyük özelliği olan büyük boy yatak bile Rich ve Kate'yi ikna etmeye yetmiyor.
7: Ama o modelin yatak odasında ihtiyacımız olan her şey vardı. Tuvalet masam bile olacak. Çekmeceler de çok büyüktü.
6: Kedi maması çekmecesi nasıldı ama?
7: Sence hangisi olsun?
6: İkincisi.
7: Ciddi misin?
6: Evet.
7: Gerçekten şaşırttın beni. Süper boy yatağa nasıl hayır diyebildin ha?
6: Onu seçmem hiç zor olmadı çünkü kullanışlı bir yerleşim planı benim için gerçekten önemli. Ayrıca o karavanı çok güzel bir hale getirebiliriz.
7: Tamam, aynı fikirdeyim. Onu alıyoruz o zaman.
6: Ciddi misin? Harika.
7: Evet. Hadi gidip Mike'a tamam. Güzel haberi verelim ha. Hadi gidelim.
6: Tamam.
5: Tekrar Tampa'dayız. Ve hemen şimdi göstereceği süper özellikleri olan A sınıfı bir karavanla Agerskov erkeklerini ikna edebileceğini düşünüyor.
8: Pekala, bence bu karavanı seveceksiniz. 2016 model Thor Outlaw. Bu A sınıfı karavanın V10 motoru, ayrıca uydu anteni var. Yani hareket halindeyken bile televizyon izleyebilirsiniz.
9: İşte bu harika.
10: Bence bu tam bize göre.
9: Haklısın.
8: Bu karavanda aradığınız her şey var. Araç hareket halindeyken burada oturup televizyon seyredebiliyorsunuz. Bu özellik remork tiplerinde yok. Sadece bu karavanda var. Ev tipi buzdolabı. Tabii ki buzluğu da var.
9: Burada ne var? Banyo mu? Evet.
11: Öbüründen biraz küçük galiba.
9: Duş bu tarafta.
11: Evet. Evet, gir hadi ufaklık. Senin odan burası olsun.
10: Olsun, burası şahane.
9: Ama burada mahremiyet diye bir şeyin olmayacak, biliyorsun.
8: Bu karavanın banyosu koridorda. Bu durum pek hoşlarına gitmedi. Mahremiyet sıkıntısı olacağını düşündüler ama kapı kapandığında böyle bir sorun kesinlikle yok.
9: Bu yatak römork karavandakinden biraz küçük
8: burası
9: galiba.
8: Burası ebeveyn odası. Beğendiniz mi?
9: Ya fena değil. Ah, garaj da varmış.
10: Çok güzel. Römork karavandaki garajın aynısı bence.
8: Tabii römork karavandaki
9: garaj. Duş bu tarafta.
11: Evet. Evet, gir hadi ufaklık. Senin odan burası olsun.
10: Olsun, burası şahane.
9: Ama burada mahremiyet diye bir şeyin olmayacak, biliyorsun.
8: Bu karavanın banyosu koridorda. Bu durum pek hoşlarına gitmedi. Mahremiyet sıkıntısı olacağını düşündüler ama kapı kapandığında böyle bir sorun kesinlikle yok.
9: Bu yatak romantik.

0: Et yoktu.
1: Karavanı kim sürüyor?
2: Ben sürüyorum.
0: Kaptanımız
1: kaptan,
0: baba.
1: Kaptan koltuğunu denemek istemez misin?
3: Yardımcı kaptan olarak ben de koltuğuma geçeyim.
1: Ha, o da sen misin?
3: Evet.
1: Ne düşünüyorsunuz? İşinizi görür mü?
2: Karar vermeden önce biraz düşünsek iyi olur, öyle değil mi?
1: Hadi dışarı çıkalım. İyice düşünün ve ne yapmak istediğinize karar verin.
2: Çeki ben yazıyorum, sakın
0: tamam,
2: unutma.
0: Tamam, unutmam.
4: Tempa'da...
1: Ne düşünüyorsunuz baylar?
4: Agerskov erkekleri destansı bir surf safarisine çıkmak üzere. Zaten doğru karavanı seçer seçmez çıkacaklar.
2: Pekala beyler, ilk karavan römork tipli olandı.
0: Verandası parti vermek için mükemmeldi. Oturma odası da vardı.
2: Evet, ve büyük bir de garaj. Surf tahtalarımızı ve ekipmanları oraya koyabiliriz.
3: Ben römork karavanı sevdim. Çünkü mutfağı çok büyüktü ve hepimiz için oda vardı.
2: Diğeri nasıldı peki?
0: Römork karavandan biraz daha küçüktü ama... Kesinlikle artı özellikleri de vardı. Babam araç sürerken biz arkada video oyunu oynayabilir ya da şekerleme yapabiliriz.
2: Bu iki karavandan hangisini alalım sizce?
0: Kesinlikle Thunderbolt. Bence tam bir surf makinesi gibi.
2: Mükemmel.
0: Bence onu alalım. Çok
2: ya
0: beğendim.
2: Sen?
3: Bence de Kaliforniya'ya onunla gidelim.
2: Tamam, karar verdim.
0: Evet, evet, kesinlikle.
2: Pekala. Bama! Hey adamım benim.
1: Ne haber millet? Oh, dalgalar yordu beni. Söyleyin, sörfe neyle gidiyoruz?
2: Neyle mi? Tabii ki römörklü olanla, başka
0: evet,
2: neyle olabilir ki?
0: Gidiyoruz.
1: Cevabı zaten biliyordum. Mükemmel bir karavan ve sizin doğru şeyi seçeceğinizden emindim. Kutlarım.
0: Çok sağ ol.
1: Doğru seçimdi.
3: Tebrik ederim. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
1: Pekala.
0: Böyle mi yapıyoruz?
2: Evet, öyle mi yapıyoruz?
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi? Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Vay toplantılar.
4: Vay ödevler. Vay.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan köpek seven bu üçlüye...
1: Ona muhteşem uymuş.
0: ...bir hayvan kurtarma karavanı lazım.
2: Aman Tanrım.
0: Köpeklerini rahat mı ettirecekler? Yoksa biri köpek yuvasına göz mü dikecek?
2: Burada uyuyabilirim.
1: Uyuyabilirsen uyuyacaksın da.
0: Ve iki macera perest karavancı...
3: Oo.
4: Bu muhteşem.
0: ...yaşadıkları güzel anlara...
3: Şömine de var bak.
0: ...seviye atlatmak istiyor.
2: Aa, şuraya bak.
0: Baba ailesiyle dışarıda vakit geçireceği bir karavan istiyor.
5: Oo.
0: Ama anne ise...
5: Balıklarım için bir kesme tahtasına ihtiyacım var.
0: Karavan hayatı istiyor.
1: Giysilerim, ayakkabılarım, çantalarım.
0: Birazdan muhteşem karavanlarda. Burası ülkedeki iki kaliteli karavan pazarını da bünyesinde bulunduran dünyanın en büyük karavan bayi. Tucson, Arizona ve Tampa, Florida. Karavan sahiplerinin yarısından fazlası yolculuğa dört ayaklı dostlarıyla birlikte çıkıyor. Bu üç kişilik grupta köpekleri olmadan kesinlikle düşünülemez.
1: Ben Hillary.
4: Ben Stacia.
2: Ben Angelina.
4: Aslen Boston, Massachusetts'liyiz. Bir hayvan koruma grubuna üyeyim. Bunlar da iki dostum ve kız kardeşlerim. Ayrıca benim gönüllülerim.
0: K9 Kurtarma Topluluğu, ülkedeki kırsal barınaklardan köpekleri kurtarıyor ve yeni evlerini bulmak için New England'a getiriyor. Ama hırpalanmış araçları tamir edilemez durumda. Bu yüzden kurtarma görevine dönmek için bir karavan bakmaya Tampa'ya geliyorlar.
4: Köpeklerin bir stresli yerden diğerine sürüklenmeleri yerine alanı bol bir karavanda olmalarını tercih ederim.
0: Karavan uzmanı Derek, en fazla köpeğin sığacağı karavanı bulmaları için yardıma geliyor.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
6: Bu kim?
4: Bu Teddy.
6: Merhaba Teddy.
4: Kurtardığım köpeklerden biri olan Teddy bugün bizimle. O en iyi dostum. Yani Teddy bir karavanı beğenirse onu alırız.
6: Teddy testi. Bu benim için bir ilk.
0: Ama sadece Teddy'nin değil, üç kadının da istekleri var.
4: Birkaç köpekle birlikte üçümüz de sığmalıyız.
1: Karavanda depo alanı olmalı.
2: Ben de tam bir banyo isterim.
0: Bunlar ve daha fazlasını 100 bin dolar bütçe içinde kalarak istiyorlar.
6: Pekala bayanlar, ilk durağımız. Bu 2016 model bir karavan. Yaklaşık 7 metre ve 120 bin dolar. İstediğiniz her şey var. Tam boy otobüs.
1: Gerçekten güzel.
6: Dışarıda bir televizyon var.
2: Çok güzel. Vay canına.
4: Çok iyi. Köpeklerle dışarıda oturabiliriz.
6: Burada da dışarı depolama alanınız var ve oldukça geniş bir yer.
2: Vay canına. Çok büyük.
4: Büyükmüş.
1: Birkaç sandık bile sığar.
2: İçeri girdim. O kadar çok alan vardı ki içeri girmek istedim.
1: Güle güle Angelina.
2: Burası o kadar rahat ki uyuyabilirim.
1: Uyuyabilirsin, uyuyacaksın.
2: Burası
1: da
2: benim.
4: Onu çıkar, bunu yapamazsın.
1: Sevgili kardeşim, seni seviyorum.
4: Vay Tanrım, ne kadar da güzel.
2: Şunlara bakın.
4: İçeri girdiğimizde çok beğendik. Gerçekten çok güzel.
1: Aman Tanrım, bunu Teddy'nin dairesi yapabiliriz.
2: Güzel oldu.
4: Gerçekten çok güzel oldu. Boyutu mükemmel.
2: Kesinlikle öyle.
4: Buraya hayvanların ilaçlarını koyabiliriz.
1: Buzdolabına konacak ilaçları olan köpekler için boyutu harika.
4: Aa Teddy, şuna bir bak. Yatak bayağı büyük.
2: Burası
4: onlar için bir cennet.
1: Aa evet.
4: Buraya bir şeyler koyabiliriz.
1: Köpek yatakları.
4: Bunlar güzel sepetlere dönüşebilir.
6: Elbiselerini nereye koyacaklar bilmiyorum. Tüm çekmeceler köpeklerle dolacak.
4: Bu tam aradığım şey.
6: Banyo da şurada.
1: Kesinlikle banyoyu da görmeliyiz.
6: Bunu çekin.
4: Harika.
2: Vay canına.
1: Burası mükemmel.
0: Her yıl toplamda 2 milyon karavan sahibi geceyi milli parklarda kamp yaparak geçiriyor. Bu yılın çoğunu köpekleri kahveyle manzara dolu yerlerde geçiren Bob ve Melissa için kulağa cennet gibi geliyor.
2: Biz uzun süredir evliyiz ve çift olarak harika geziler yapma şansımız oldu.
3: Doğayı çok seviyoruz. Doğa yürüyüşü, dağları, gölleri, balık tutmayı.
0: Ama bir zamanların birinci sınıf motorlu evleri artık bir hurda oldu.
2: Daha yeni her şeyin çalıştığı, çatısı akmayan, kanalizasyonu sızdırmayan, sadece daha çok gezmeye odaklanacağımız bir şey istiyorum.
0: Karavan uzmanı Jeff, sınıf atlamalarına yardımcı olmak için hazır.
7: Lazy Days'e hoş geldiniz.
3: Yoksa golf arabasıyla bir kaza mı geçirdin?
7: Hayır hayır, ufak bir, yani sakın gülme. Dans ediyordum, ninjalar saldırdı, bir de karşı tarafı gördüm. Ayı saldırdı, yangından bir yavru köpek kurtardım. Elimi yogada incittim.
3: Hadi ama.
7: Şaka yapmıyorum.
3: Ciddi misin?
7: Evet, elimi kırdım.
3: Yoga hikayesine gerçekten inanmadım. Başka bir şey olmalı mutlaka.
7: Pekala, tutunun.
0: 250 bin dolar bütçeyle aylarca evleri olacak, ekstra oda için yana açılan harika bir karavan istiyorlar. Ayrıca Melissa, adası olan lüks bir mutfak arıyor. Rob ise krallara layık büyük boy bir yatak olsun istiyor.
7: Bu 2016 model bir karavan.
3: Harika görünüyor.
7: İstediğiniz her şey var. Yana kayma mekanizması, harika mutfak, kurutma makinesi. Sınıf atlamak için bu harika bir parça.
2: Tamam. Anthem'da içeri girmek inanılmazdı.
3: Vay canına. Aman tanrım. Şömine var mı? İçeri girince ilk gördüğüm şey şömineydi. Ya gerçekten sıcak, sahte değilmiş. Bir ayı postu kilim almalıyım. Dostum, altında LED şerit var, öyle değil mi?
7: Evet, tezgahın içine eklenmiş. O aydınlatmalar gibi küçük dokunuşlar sıradan bir karavanı olağanüstü bir karavana dönüştürür.
3: Yani bu bir tür çek çıkar adam mı oluyor?
7: Evet, çekmeye devam et.
2: Gerçekten uzadı. Ama yine de sabit bir lavaboya sahip olan bağımsız bir ada istiyorum. Bunun bir adası olmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradım.
7: Büyük bir yatak.
3: Güzel.
7: O kapının hemen ardında Melisa'nın banyosu var.
2: Şuraya
3: bak. Burası da banyo.
0: Amerikalıların yaklaşık yarısı her yıl açık hava aktivitelerine katılır. Ve kimse açık hava aktivitelerini Rogers ailesi kadar sevemez.
5: Yakala.
8: Dışarıda olmak güzel. Spor yapmayı ve futbolu seviyoruz.
5: İyi atış.
0: Ama evin babası Vic bazen ağı genişletmek istiyor.
5: Ben ve Xavier her zaman balığa gideriz. Küçükken oltayı onun için ben kurardım. Ama sonra kendi öğrendi. Şimdi istediği balığı tutabiliyor.
0: Vic, Xavier'la baba ve oğul olarak daha fazla vakit geçirebilmek için motorlu bir ev istiyor.
5: Ailecek daha kaliteli vakit geçirmek için bir karavan istiyoruz.
0: Ama Nina, karavan hayatına henüz pek ikna olmuş sayılmaz. Her şey, Laura Bass'ın herkesi mutlu edecek bir otobüs bulmasına bağlı.
9: Adım Laura.
5: Merhaba, ben Vic.
0: Bu aileye çok fazla depo alanına, Nina için ev hissine ve 1.85 boyundaki Vic için büyük bir yatağa sahip 100 bin dolardan ucuz bir karavan lazım.
5: Mutfakta en azından balık temizleyebileceğim bir alana kesinlikle ihtiyacım var. Evet.
0: Ama oğullarının da kendine ait fikirleri var.
10: Ayaklarımı uzatıp istediğim gibi dinleneceğim ve video oyunu oynayabileceğim bir yer istiyorum.
9: Evet, size göstereceğim karavan 2016 model. Nina yolda kendini evinde gibi hissetmek istiyor ve bunu da hissedecek.
8: Çok güzelmiş.
5: Dışını kesinlikle sevdim.
9: İçeri girin.
8: Gerçekten çok hoş. Güzel.
10: Vay.
5: Evet.
10: Lavabo çok hoşuma gitti.
5: Odanın büyüklüğüne bak. Çok güzel. Bir eve giriyormuşsunuz gibi.
8: Harika yatar koltuklar ve rahat kanepe. Yaslan bakalım. Evdeymiş gibi hissettiriyor. Televizyona baksana. Bunda güzel oyun oynarsın değil mi?
10: Buzdolabını çok sevdim. İçecekleri buraya koyabilirsin.
9: Buna çiftlik evi lavabosu deniyor. Burada bir kesme tahtanız ve büyük bir lavabonuz var.
5: Balıklarım için bir kesme tahtasına ihtiyacım var. Beni anlıyor musunuz? Evet, gerçekten.
8: Olmaz.
5: Her istediğim burada işte. Televizyonumu da izleyebilirim.
8: Bir gün balıkların dışarıda durup gölde temizleneceğini öğrenecek.
5: Balıkları evde temizleyemeyeceksem ben hariç kimse balık yiyemez.
8: Tamam.
10: Tamam.
5: Benden söylemesi.
8: Bu bize uyar.
10: Evet. Banyoya da bakalım. Banyo burası.
8: Vay canına, gerçekten güzel.
5: Evet, buraya iki kişi sığabilir. Sadece söylüyorum.
10: Tamam.
8: Sen de uzansana. Evet, kesinlikle boyuna uygun.
10: Bu yatağı sevdim.
5: Yatak gayet uygun.
8: Bunu sevdim.
5: Gerçekten güzel.
8: Dolap gerçekten harika. Boyutu devasa. Karavanda böyle büyük bir dolap beklemiyorsunuz. Güzelmiş.
5: Evet, güzelmiş.
8: Hı-hı. Oldukça ferah. Giysilerim, ayakkabılarım ve çantalarım sığar.
5: Benim. Ya ben ne olacağım? Bana da lazım.
8: Babana o köşedeki yer yeter tatlım.
10: Evet.
5: Bunu konuşacağız.
8: Hayır, konuşmayacağız.
5: Evet. Sen öyle san.
8: Laura, acaba bu odada başka dolap alanı var mı?
9: Tabii var. Yatağın altına bakın.
8: Aa, işte senin dolabın, harika.
5: Evet, evet. Benim harikadır.
8: Sana küçük kutular alırız, ayakkabılar, iç çamaşırı ve çoraplar oraya. Evet. Çok iyi.
5: Balıklarımı koysam nasıl olur? Evet. Tuttuğum balıkları buraya koysam olur mu? Ne dersin?
8: Yapmasan daha iyi.
5: Flora, başka bir alan var mı?
1: Üzgünüm ama dolaplarımız bu kadar.
5: Bu aracın fiyatı 50 bin dolar. Bu fiyata daha fazla dolap olmalıydı.
8: Bunu gerçekten sevdim.
1: Güzeldi
5: ben
1: değil
5: sevdim.
1: Mi?
5: Evet. Güzeldi.
8: Gerçekten beğendim.
5: Çok fazla alanı
8: evet.
5: vardı.
9: Pekala. Onlara farklı bir şey göstermek istedim. Bu karavanımız biraz daha farklı, büyük bir yatak ve balık temizlemek için de bolca alan var. Bence sevecekler. Vic bunu daha çok sevecek.
5: Güzelmiş. Evet.
10: Vay canına.
8: Çok hoş.
5: İçerideki alan gerçekten çok geniş. Motorlu ev harikaydı. Öncelikle her şey tek parça. Bir şey çekmek zorunda değilsin.
10: Çok rahatmış.
9: Şuna baksana.
5: Vay canına.
10: Oh vay.
5: Çok havalıymış.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma din.
16: Tempa'ya dönersek K9 kurtarma ekibindeki kadınlar dört ayaklı dostlarını rahat ettirmek için patilerini hızlandırarak karavan aramaya devam ediyor.
17: Banyoyu da görmeliyiz.
18: Bunu çekin.
17: Harika. Oho. Sence ne olacak
19: Teddy? Banyo yapacak.
17: Hadi Teddy.
19: Teddy.
17: Aa, ne oldu?
19: Banyo gerçekten harika. Köpeklerin girip kurulanacağı kadar büyük.
18: Direksiyona geçmek nasılmış bak.
19: Aa, çok güzel. Bence bunun üstesinden gelebilirim.
18: Bu sandalyeler isterseniz dönebiliyor.
19: Ne? Aman tanrım.
17: Harika bir şey. Döner koltuklar en beğendiğim şeydi.
19: Bir konuda tartışırsak
18: sana
19: koltuğu o tarafa
18: döner
19: çevirecek.
18: Dönüyorum. Evet.
19: SUV araç kullanmaya alıştığımız için belki de kullanması daha kolay bir şeyler bakmalıyız. Büyük geldi, virajları alabilir miyim bundan emin değilim. Aynı özellikler
17: tabii
19: ve daha
17: evet.
19: Küçük.
18: Gidip Teddy'nin onaylayacağı bir şeyler bulalım.
19: Teddy'yi de uyarsa doğru karavan bu olabilir.
18: Evet hanımlar, bu gördüğünüz 2015 model bir karavan. Fiyatı diğer baktığımız karavandan yaklaşık 40 bin dolar daha ucuz.
17: Evet.
18: Ama öncekinden daha küçük. 7 metre uzunluğunda ve 67 bin dolar civarında. Harika bir otobüs.
19: Tatlı duruyor. Boyutları çok iyi diyebilirim.
18: İçeri girip ne düşündüğünüze bir bakalım.
17: Aman tanrım, bu oldukça harika görünüyor.
19: Gerçekten harika görünüyor.
16: Tucson'da seviye atlamak isteyen Rob ve Melissa yeni bir karavan kokusu almak istiyor. Ve bu karavanın her yeri tamamen lüks kokuyor.
19: Aa, şuraya
20: İşte banyo burada.
19: Duş yeri gerçekten oldukça ferah.
20: Bakalım birlikte sığacak mıyız?
19: Hayır, böyle iyi.
20: Sadece bir fikirdi.
18: Ne düşünüyorsunuz?
20: Bu şeyi beğendim dostum. İstediğim her şey var. Ne kadar olduğunu bile sormayacağım ama karar merciğine soralım istersen.
19: Gerçekten beğendim ama istediğimiz her şeye sahip değil. Bir numara gömme lavabolu bir ada mutfak.
18: Bence bu otobüsü sevdiler ama Melissa'nın bir ada istediğini biliyorum. Bu tarz karavanlarda bu olmaz ama göstereceğim 5 tekerlekli de var. Bu 2016 model bir karavan. Bence bunu sevecekler. Üst seviye, güzel iç tasarım ve istedikleri ada da var.
16: Bu karavansa daha çok alan sunuyor. Ama bu 5 tekerlekli karavanı yola çıkarmak için sağlam bir 4 tekerlekli araca ihtiyaç var.
20: İşte geldik.
19: İşte dediğim bu.
18: Melissa içeri girdiğinde ilk gördüğü ada oldu ve çok sevdi.
20: Bir ada istedik ve Jeff bunu sundu. Tezgah çok iyi. Gerçekten çok büyük.
19: Bu çok hoş ve büyük bir tezgah.
20: Ve büyük. Hoş bir buzdolabı da var.
19: Paslanmaz çelikten bir buzdolabı var.
20: Aman tanrım.
19: Güzel bikiler. Büyük anne baba tarzı yatak koltukları pek sevmem. Keşke güzel tiyatro koltuklarından koysalarmış.
20: Zamanla alışırsın. Alışır mısın?
19: Tamam. Orta boy yatak görüyoruz.
20: Aman tanrım, güzelmiş. Queen size yatak hariç.
0: Bu benim sevdiğim bir dolap.
20: İşte bu.
0: Şu güzel sedir ağacına bak.
5: Queen size yatağınız olsa da büyük dolabınız olacak.
20: Dostum, bu güzel.
0: Evet, aslında motor evinden çok daha hoş.
20: Burada oturup bacak kıllarımı alabilirim. Harika bir araç. Akıp giden ışıklandırmayı sevdim.
5: Karavandaki alana bayıldılar. Yana kayan mekanizmalar, devasa kiler, kocaman dolap. Bence ihtiyaçları olan şey bu.
20: Zor bir karar.
16: Arizona'ya dönersek, Roger ailesi doğada ev konforu istiyor. Oğulları ise oyun sistemiyle doğada olmaktan daha fazla ilgileniyor.
10: Oo, vay canına.
12: Aa, çok güzel.
10: Çok hoş değil mi?
21: Oraya tüm CD'lerimi, oyunlarımı ve eşyalarımı koyabilirim.
12: Güzel. Mutfağa bir göz atın bakalım. Biraz küçük. Kullanabileceğin sadece bu alan var. Diğeri gibi kesme tahtası alanı yok. O yüzden bilemiyorum. Oo, gerçekten çok küçük.
21: Evet.
12: Uçak tuvaletlerini hatırlattı. Çok küçük. Aman tanrım, sanki biraz dar gibi.
10: Evet.
12: Aa, şu dolap alanına bakar mısın?
19: Eşitlik adına senin de onun da dolabı olacak.
12: Onun dolabına
10: i̇şte
12: gerek
10: şey
12: yok
10: bu.
12: Benim ve benim
10: bu,
12: dolabım olmalı.
10: Bu tam olarak benim için. Bana uyar.
19: Bu büyük boy bir yatak.
10: Bunu çok sevdim.
12: Çok geniş.
19: Evet.
12: Çok fazla artısı ve eksisi var. Düşünecek çok şey var yani.
16: Tucson'a dönersek, Rob ve Melissa karar vermeli ve sayıların üstünü çizmeli. İlk karavan 250 bin dolarlık bütçelerinin çok üstünde. Ama ikinci karavan bütçenin altında. Ama çekmek için sağlam bir araca ihtiyaç var.
0: Birincisinde neredeyse istediğimiz her şey vardı. Ada olmasa da çekmeli tezgahı var. Şöminesi vardı. Ve oldukça rahattı. Bunu oldukça sevdim.
20: Evet, inanılmaz özellikleri var. Peki ikinci için ne düşünüyorsun?
0: Onun verdiği o güzel ve ferah hissi gerçekten sevdim. Adası olan bir mutfak ve hoş paslanmaz çelik buzdolabı vardı. Beş tekerlek fikrini sevdim. Ama seyahat ederken arkaya geçip sandviç yapamayacağız. Evet. Bence biz motorlu ev insanlarıyız.
20: Sana katılıyorum. Haklısın. Dizel motor iyidir.
5: Bu harika bir seçim.
20: Güzel, el sıkışabiliyor
5: tabii
20: musun?
5: Tabii ki.
20: Muhteşem olacak çünkü istediğimiz her şey var.
16: Bir diğer yere dönersek, Rogers ailesi artık karar vermeli. Bu karavan mı? Yoksa ikinci karavan mı?
19: Evet, birinci karavana ne dersiniz?
12: Onu gerçekten de
10: sevdiğini
12: sevdim.
10: Biliyorum.
12: Mutfağı büyük, depolama alanı bol ve eşsiz bir dolabı var. Yatağın altındaki depo alanı da senin olursa bence harika olacak.
10: Evet, evet. Ben motorlu evi sevdim. Bu araç bize 98 bin dolara mal olacak. Ve bütçemiz dahilinde.
12: Ev hissi yok. Kendimi küçük hissettim.
10: Bana harika hissettirdi.
12: Evet, biliyorum.
10: Harika hissettirdi. Motorlu bir eve atlayıp gidebilmek bence çok güzel.
19: Galiba sen kendi kararını, sen de kendi kararını verdin. İkisi aynı karar mı?
12: Aynı olabilir.
10: Sonuç olarak bu araç kesinlikle bizim seçtiğimiz olacak.
19: Aa, tebrik ederiz.
10: Tek parça bir araç almıyorum. Ama yine de karavan 50 bin dolar. Geriye kalan parayla da kamyonetimi büyütebilirim. Herkes mutlu.
16: Tampa'ya dönersek K9 kurtarma tüm istediklerini karşılayan karavanı arıyor. Ama ne yazık ki bütçenin üzerine çıkıyorlar. Bu yüzden daha az fiyat etiketi olan bu karavana bakacaklar.
19: Aman tanrım.
0: Pekala, içeri girince banyo hemen şurada.
12: Bu banyo diğerinden çok daha büyük. Banyo devasa. Bir fili bile yıkayabilirsin.
19: Ah, Teddy bunu sevdi.
12: Hadi mutfağa görelim.
19: Bakalım nasılmış. Evet. Ah, dolapları sevmedim.
18: Kırarsanız ödersiniz.
19: Bir yönerge olması gerekirdi.
12: İleri it.
18: Dolaplar büyük değildi ve nasıl açıldığını anlamadılar.
19: İkili lavabo. Bunu sevdim. Buzdolabı mı?
12: Buzdolabı diğeri kadar değildi ama iş görür. Basit bir soru.
18: Evet.
12: Nerede uyuyacağız?
18: Bu düğmeye basarak açıyoruz.
19: Üzerimize gelmesin de.
12: Evet, geliyor.
18: Geliyor. Yatak tavandan iniyor. Çok havalı.
12: Bu gerçekten havalı.
19: Hoşuna mı gitti senin?
12: Çok güzel, beğendin mi?
19: Yatağın tavandan inmesi havalıydı.
12: Aa, esniyor.
18: Bu da dışarı doğru kayıyor.
0: Aa, güzelmiş.
18: Ve bu da...
1: Bu harika.
18: Şuraya geliyor. Bunu da kenara alınca büyük bir yatak ortaya
17: tam
18: çıkıyor.
17: Tam boy bir yatak oldu. Hepimiz rahatça yatarız. Bu üçümüzü de alır ama köpekleri
19: bunun
17: de
19: sıralamayız. Bunun için oylama yapmalıyız bence.
17: Evet.
18: İki araç arasında seçim yapmak zor olacak. Aşırı zor. Tamam mı?
1: Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
16: Hayvan koruyucuları için seçim zamanı geldi. Aralarında oylama olacak. Bir yanda fiyatı gibi kendi de oldukça büyük bu karavan var. Diğer yanda kendi gibi bütçesi dar olan bu karavan.
19: Siesta'yı istiyor.
17: Yatağı sevdim. Benim düşüncem bu.
1: Sadece banyosu devasa olduğu için Trend'i sevdim. Çok güzeldi.
17: Daha pahalı olsa da ilk ben bilemiyorum daha çok köpek kurtarabiliriz.
1: Ben de.
17: Ben ilki diyorum.
1: Ben de Siesta diyorum.
18: Evet hanımlar, kararınız nedir?
19: Teddy? Teddy Siesta'yı istiyor.
18: Bu gerçekten
1: evet, onu seçiyoruz.
18: Bence onlar için uygun olacak. Bence tam bir Teddy mobil olacak. Hadi yola çıkalım.
16: Şimdi yolun tozunu attırmaya hazırlar. Ama hayatlarının yolculuğuna çıkmadan, bir barınağa uğrayıp birkaç şanslı köpek almadan olmaz.
19: Daha kaç köpek alabileceğimizi düşün.
17: Arabayla yolculuktan daha iyi.
1: Bence de.
19: Bu kararı verdiğimiz için çok mutluyum.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nivea deodorant ve rolonlar 110 lira.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Oyunun kurallarını biliyorsunuz. Beş vidayı ilk kim sıkarsa bu güzel ödülü kazanır.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Sen say.
2: Bir, iki, üç, başla.
0: Ekibini formda tutmak istiyorsan birbirlerine karşı yarıştıracaksın. Çok ciddiyim. Yaptıkları işte çok iyi olmalarını böyle sağlıyorum. Bitti.
1: Tamam. Hep senin yüzünden.
2: Ne?
0: Pekala. Evet. Ben eve gidiyorum.
2: Biz kalıp senin karavanı cilalayacağız. Pardon, evini.
0: Tamam. Güzel cilalayın. Görüşürüz. Adım Brad Lewis. Minibüsleri yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün hadi.
3: Oo, aman tanrım.
4: Aman tanrım.
0: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir Sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Ona evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında minibüsünde yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca QE Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Ha, hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Matt ne yapıyorsun?
1: Tork anahtarlarını düzenliyorum.
0: Hayır, hafta sonunda ne yapıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Bir ilan gördüm. Adamın biri bir chupacabra gördüğünü iddia ediyor ve...
1: Chupacabra diye bir şey yok bence.
0: Onu bulup yakalarsak $1 milyon verecekmiş.
1: $1 milyon mı?
0: 1 milyon. Chupacabralar gerçek değil tabii. O kadar aptal değilim ama Matt'i kandırıp kampa götürebilirsem çok eğleneceğiz.
1: Yakalarsak 1 milyon alıyoruz öyle mi?
0: Aynen.
1: Kalsın ben almayayım.
0: Müşteri geldi. Kaçıyorum. Teklifimi iyi düşün. Belki evet olabilir. Bugün Greg geliyor. Greg bir müzisyen. Adam şarkılarını yolda bestelemek istiyor.
5: Merhaba Brett.
0: Merhaba Greg.
5: Ne haber?
0: Tanıştığımıza
5: ben
0: sevindim.
5: Ben de dostum.
0: Ya yalnız değilsin.
5: Ebeveynlerimle geldim.
0: Ben Brett.
4: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
6: Merhaba Brett. Tanıştığımıza sevindim.
0: Ben de öyle. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Greg ve ailesi Güney Afrikalı. Greg'de aksan kalmamış ama ebeveynleri hala aksanlı konuşuyor. O kadar sevimli ki. Oğlunuzun karavanda yaşamak istediğini öğrenmek nasıl bir duygu? Garipsediniz mi?
6: Hayır, biz de bir süredir karavanla ülkeyi dolaşıyoruz.
0: Evet, karavan olayı çok
4: keyifli. Muhteşem keyifledim. Amerika'yı keşfetmek ve tanımak için en güzel araç karavan bence.
6: Yellowstone dahil o kadar çok yere gitti ki hepsi de inanılmaz güzel. Ama yaptığınız karayol yolculuğu da varış noktası kadar güzel.
5: Bol bol seyahat etme ve ülkenin farklı yerlerini görme şansım olacak.
0: Greg'in ebeveynleri bir süredir karavanla ülkeyi dolaştıklarını söylediler. Bu harika bir şey. Ebeveynlerle çocukların aynı şeylere ilgi duyması olayını çok seviyorum. Tanıştığımıza sevindim.
6: Ben de Brett. Çok sağ ol.
0: Rica ederim.
6: Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum.
4: İyi eğlenceler.
5: Görüşürüz.
4: Çocuklar.
5: Görüşürüz Brett.
0: Görüşürüz. Greg minibüsü bugün getirecek. Bir süredir proje hakkında konuşuyoruz ama planlarda bir değişiklik olmuş. Greg'in aklındaki şeyi çok merak ediyorum. Biraz daha, biraz daha. Evet. Mükemmel. Beğendim. Bayağı büyük.
5: Evet, kocaman boş bir tuvalimiz
0: evet.
5: var.
0: Bunu isteme nedenini biraz daha açar mısın lütfen?
5: Elbette. Ben gezgin bir şarkıcı ve besteciyim. Ülkenin her yerinden konser teklifleri alıyorum. Dolayısıyla turneye çıktığımda kalabileceğim bir karavana ihtiyacım
0: Greg,
5: var.
0: Ülkeyi dolaşmak ve yolculuk sırasında müzik yapmak istiyor. Evet, bu bizim için yeni bir şey. Ama kesinlikle süper bir fikir. Araçta neler olsun istiyorsun peki?
5: Elbette ki her gece başımı koyar koymaz uyuyabileceğim rahat bir yatak.
0: Ha, tamam.
5: Araç içinde duş olması çok istediğim bir şey.
0: Aha.
5: Ama en çok istediğim şey analog kayıt stüdyosu. Karavana uygun bir stüdyo olmasını gerçekten istiyorum.
0: Bu projenin en zor kısmı gerçek boyutlarda bir duş ve tüm o müzik aletlerini sığdırmak olacak. Aklında ben buyum diye çığlık atacak bir tasarım tarzın var mı?
5: Uzay kovboyu olayına takmış durumdayım.
0: Hadi be.
5: Uzaylı yaratıklar, çöller, yani klasik Amerikan ögeleri ve ayrıca biraz daha kozmik şeyler. Belki biraz, yani şöyle...
0: Acayip çöl güçleri falan.
5: Evet, kesinlikle.
0: Uzay kovboyu nedir hiç bilmiyorum ama kulağa enteresan geliyor. Tasarımcım Casey'den bir şeyler öğrenebilirim belki. Arka tarafa geçip içini de görelim mi?
5: Evet.
0: Tamam. Vay canına, yoga da mı yapıyorsun? Hep yeni sıfır araç kokusu alıyorum. Bob zıpladı bile. Hadi biz de zıplayalım.
5: Evet.
0: Evet, sakıncası yoksa.
5: Tamam.
0: Biz de gelebilir miyiz?
6: Evet.
0: Yatak arkada. Yüksek bir platform üstünde olur.
5: Evet, arkada olsun.
0: Altına güzel gitarlarını falan koyarsın.
5: Evet.
0: Mutfağın buraya gelir. Burası çok uygun.
5: Evet. Kayıt aletleri bu köşeye konabilir. Aslında tekerlekli bir raflı dolap aletleri araçtan çıkarmam gerektiğinde işimi gerçekten çok kolaylaştırır bence. Bu da bana zaman kazandırır.
0: Evet, anladım. Duş için elimizde bu alan kalıyor.
5: Evet, umarım bu alan ufak bir banyo için yeterlidir.
0: Evet, şu tenekeden çıkalım artık.
5: Tamam.
0: Gidiyoruz hadi. Her tarafımı kozmik enerji sarmaya başladı. 40 bin dolarlık bir bütçeyle istediğin her şeyi yapabiliriz bence.
5: Tamam, anlaştık. Çok sağ ol, teşekkürler.
0: Tanıştığımıza sevindim.
5: Çok heyecanlıyım. Evet, bakalım nasıl olacak. Görüşürüz Bob.
0: Hadi güle güle desene. Bu çok özel bir proje olacak. Çünkü Greg'in en büyük hayalini gerçekleştireceğiz. Yollara düşecek ve biriktirdiği anıları şarkılarına taşıyacak. Çok keyifli bir proje. İlk olarak yer döşemesini ve duvarları halletmemiz gerekiyor.
1: Tamam, tuttum.
0: Zemin ufak bir dans pistine andırsın. Greg kendini bir country müzik ortamında hissetsin.
1: Rengi turuncu gibi.
0: Biraz daha koyu renk ve lamba zıvana geçmeli bir döşeme seçtik. Bunlarda ufak bir dil var ve dil bir yarığa giriyor. Yani çok sağlam.
1: Greg, karavanına giriyoruz.
0: Karavanın ana iskeletini bir an önce tamamlamak istiyorum. Eğlenceli kısmı, yani kayıt stüdyosu ve şu uzay kovboy ortamını yapmaya ancak o zaman başlayacağız. Sam banyo kabinini yapmaya başladı. Bunca şey bu araca nasıl sığar sorusu kafamı çok kurcalıyor. Ama bir şekilde başaracağız.
2: Brad.
0: Evet.
2: Su gideri olan duş teknesini buraya koyacağız, tamam mı?
0: Tamam.
2: Su tesisatının geçeceği bu duvar daha kalın ve su vanalarıyla duş başlığı buraya takılıyor.
0: Tamam.
2: Ve ayrıca önde suyun dışarı sıçramasını engelleyecek bir sürgülü kapı var.
0: Yani yatakla banyo arasında ufak bir boşluk kalıyor.
2: Hı hı.
0: Boş kalmasın bence.
2: Hı hı.
0: Buraya ufak raflar koyalım. Yukarıya kadar, ne dersin? Şuraya kadar.
2: Tamam. Tamam.
0: Raf olsun.
2: Boş alanda değerlendirilmiş, evet, olur.
0: Pekala, duşu buraya koyuyoruz. Tekerlek yuvasından dolayı duşu yatağa tam yanaştıramıyoruz. Bu boşluk için şöyle bir fikir geliştirdim. Buraya birkaç tane açılı raf yaparsak, sukulent falan gibi minik şeyler koyulabilir. Küçük bir ikinci el vintage eşya tezgahı varmış. Casey ile orada buluşacağız. Casey çok zevklidir. Eminim harika parçalar bulacaktır. Bu konuda yardıma ihtiyacım var.
3: Alışverişimizi iyi dostlar tezgahından yapacağız.
0: Harika.
3: Gray'e göre bir şeyler kesin vardır. Bu boynuzlar olabilir mesela. Boynuzları, evet, Gray'in karavanındaki ızgaranın üstüne tutturmamız mümkün mü sence? Ne dersin?
0: Mümkün tabii.
3: Tamam.
0: Bunu yapacak teknolojiye sahibiz.
3: Harika, çok iyi.
0: Bu boynuzları sevmeyecek hiçbir kovboy yoktur. Bir fikrim var. Kendimizi Greg'in yerine koymalıyız. Onun gibi görünelim. Vay canına. Evet, oluyor. Biraz daha püskül, evet. Ve Greg'in zihnine girebilmek için böyle bir şey giymemiz gerek.
3: O şey tam bir Greg ceketi.
0: Greg gibi olmazsak Greg için alışveriş yapamayız. Bu kovboy şapkası mı?
3: Tabii ki değil.
0: Değil mi? Ben kovboy şapkası sandım. Vay canına, şimdi görebiliyorum.
3: Boynuzları mı?
0: Ha, boynuzlar daha anlamlı geliyor şimdi.
7: Aradığın şeyi bulabildin mi?
3: Evet, galiba.
0: Nasıl, yakışmış mı?
3: Hem de çok.
0: Kıyafetlerimiz tamamsa hazırız demektir. Greg gibi olduk madem, alışverişe başlayalım.
3: Amerika'ya özgü şeyleri çok seviyor.
7: Anladım.
3: Boynuzları mutlaka alıyoruz.
7: Evet, evet, o boynuzları alın.
0: Alıyoruz.
3: Harika.
0: Casey Greg'in uzay kovboyu temasıyla neyi kastettiğini iyi biliyor. Bu Casey'nin uzmanlık alanı.
3: Ve de şu kaplumbağayı alalım. Yoldayken kaplumbağa ona arkadaşlık eder.
0: Evet.
7: O çok tatlı.
0: Masrafı da yok.
7: Onu da paketlememi ister misin?
0: Hayır.
7: Çok yakıştı.
0: Bununla kimyamız pek tutmuyor.
7: Peki, sen bilirsin.
0: Şunu çıkarayım artık.
7: Tamam.
0: Her şey yolunda. Casey planını yaptı. Boynuzları alıp gidebiliriz artık. Bu bir metafor, Casey.
3: Hangi metafor?
0: Cesaretin boynuzların kadar.
3: Gidelim artık.
0: Şuna baksana. Hadi.
3: Yapacak çok işin var.
0: Evet, aynen. Yer döşemesi tamamlandı. Bugün yatak işine başlıyoruz. Bu araç pek büyük değil ve Greg gibi uzun bir adama rahat uyuyabileceği bir yatak yapmamız gerek.
2: Biraz kısaltmak mı lazım? Ha, gerek yok galiba.
1: Sadece bir ya da 2000'in fazlası var. Tamam, oldu işte.
0: Neyse, dikkatli çalışmazsan böyle olur. Sonuncu tam 163.8 olsun.
2: 163.8.
1: Son vidada sıkıldı.
0: Oo.
1: İşte bu kadar.
0: Sam, en hafifimiz sensin. Zıpla bakalım. Ekibimiz hakkında bilmediğiniz bir şey var. Birlikte uyum içinde çalıştığımızda sihirli güçler devreye giriyor. Baylar, bence artık uyumlu çalışma moduna geçmemiz gerek. Hadi bakalım.
1: Tamam, kablosuz.
0: Evet, kablosuz.
2: Ben buradayım.
0: Ben buradayım.
2: Ben buradayım.
1: Vay canına. Minibüste bir şey var ve sanki...
0: Ve sanki yeteneklerimizi açığa çıkarıyor.
1: Evet, evet.
0: Nashville'de görüşürüz.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
7: Dardanel'den. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
8: Dardanel'den. Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: Bu Salı Bim'de Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira. Bim.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Birazdan Cedar Creek kayıt stüdyosunda Greg'le buluşacağım. Karavana bir kayıt stüdyosu sığdırmam gerek. O yüzden kullandığı bütün cihazları görmek istedim. Bu çok önemli. Stüdyoya girdiğimde Amerikan kültürüne ait kovboy temasının tüm unsurlarını gördüm. Çok güzel bir yerdi. Ne haber Greg?
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Hoş geldin. Seni görmek ne güzel.
0: Seni de.
1: Bu Evan.
0: Brett.
2: Memnun oldum.
0: Memnun oldum. Ve bu da Bobby.
2: Merhaba Bobby. Nasılsın?
0: Bunların hepsi karavana girecek mi yani?
1: Umudum bu yönde.
0: Sana tır falan gerek bence. Bu alet devasa bir şey. Greg minibüsünün kapasitesini ıskaladı galiba. Ama yine de mutlaka gereken şeylere bir şekilde yer bulacağız.
1: Bu iki alet mutlaka olmalı. Gerçek düğmelere dokunarak çalışmayı çok seviyorum. Her şey önünde olduğunda çok daha yaratıcı oluyorsun. Sadece bilgisayar ekranına bakmakla aynı şey olmuyor. Beni anlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Eskiden kullandığımız B1 multitrack tape ve 2 track mikser tek bir alete indirgendi. Artık her şeyi bu mikserle yapıyoruz. Ben bunun 8 kanallı olanını alacağım.
0: Anladım. Bu arada kozmik kovboy temasını tam olarak kavramak istiyorum. Bu tarz bir şarkın var mı?
1: Evet tabii ki. Aslında dinlemekte kalma dostum. Bana perküsyon aletiyle eşlik edersen nasıl bir his olduğunu daha iyi anlarsın.
0: Bence Bobby benden daha iyi becerir.
1: Evet bilmem.
0: Baksana şuna.
1: Bobby'nin ritmi birazcık bozuk.
0: Evet.
1: Seninki nasıl acaba?
0: Kusursuz. Bizim dükkan dünyaysa bu stüdyoya kesinlikle Mars, Bob ve ben de buranın uzaylısıyız.
1: Göster kendini Brett.

0: Harika bir deneyimdi. Profesyonel bir çırpıcı olma hayalim gerçek oldu. Aha.
1: Gruba kabul edildin dostum.
0: Evet. Greg de Kozmik Cowboy tarzı şarkıyı çaldıktan sonra karavana koymamız gereken aletlerle ilgili hiçbir endişem kalmadı. Banyo bugün tamamlanıyor. Ayrıca bugün kayıt cihazlarının konacağı dolaplarla ilgili bir plan yapılacak. Su ısıtma sistemine başlanacak ve de yatağa son şekli verilecek. Greg dün akşam cihazları bıraktı. Bir sürü şey var. Ben sadece ufak bir cihaz salmıştım. Ve açıkçası bunları karavana sığdırmak çok zor olacak. Bunların hepsini güzelce yerleştirmek zorundayım.
2: Bunları havada kapacak bir rehin dükkanı biliyorum.
0: Bu cihazların konacağı dolapları tekrar düşünmem gerek. Aklımda harika bir şey var. Ama bunları görünce planım suya düştü. Çizim masasına gidip başka bir şey tasarlamalıyım. Matt ve ben dört dörtlük bir banyo yapmaya çalışıyoruz. Minibüslerde 90 dereceyi yakalamak zordur. Ama bu banyoda buna mecburuz. Çünkü hem kapı takılacak hem de yana dolap konacak.
2: 6 milim geridesin.
0: Bu tahta eğri mi?
2: Evet.
0: Ayağını çek.
2: Eğri.
0: Pekala bakalım tamam. Oğlum. 81.3.
2: Evet, ilerle, ilerle.
0: 81.3.
2: Hadi be.
0: 81.3. Yan duvarlar tamam. Şimdi sıra su geçirmez arka duvarda.
2: Onlar ne? O elindekiler ne?
0: Bunlara eldiven deniyor. Ben senin gibi pasaklı değilim.
2: Hoş versene. Tamam tuttum. Evet. Cuk diye oturdu.
0: Bu eldivenler sayesinde.
2: Çak bakalım.
0: Aa, bak o şeyi hiç sevmedi.
3: Evet, özür dilerim Bobby.
0: Casey birlikte aldığımız şeyleri getirdi. Kozmik Cowboy odası için geliştirdiği fikirleri çok merak ediyorum.
3: Bu güzel kilim bende vardı. Bu renklerden ilham aldım. Mavileri, kırmızıları severim. Bunları yapmaya başladım. Ama henüz bitmedi. Daha zamanı var.
0: Oh.
3: Sevdiği müzisyenler şarkı yazarken ona ilham verir diye düşündüm.
0: Evet, harika bir fikir.
3: Cowboy kısmı tamam ama uzay kısmını henüz çözemedim. Üzerinde çalışmam lazım.
0: Casey bir sürü cowboy objesi getirdi. Bence çok iyi gidiyor. Uzay temasını karavana nasıl taşıdığını görmek için sabırsızlanıyorum. Greg'in dolaplarını tamamladım ve yalan yok. Kendimle gurur duyuyorum. Makaralı büyük cihazlar buraya konacak. Kaset gibi iki makaralı olanlar.
2: Aa, evet.
0: Ama fazla büyükler yan yana duramaz. Bu ufak döner tablalar sayesinde bu şekilde dönecekler ve sonra bu kilit mekanizması devreye girecek.
2: O ne işe yarıyor?
0: Bu şeyin dışarı çekilebilmesini sağlıyor.
2: Tamam.
0: Bu dolap diğer alet edevat için.
2: Burada ne var peki?
0: Üstünde onlarca minik düğme olan büyük mix cihazı. Neden o şeyi getirmiyorsun? Sığacak mı görelim?
2: Tamam, aradan sen uzatırım.
0: Sızlanma koca oğlan. Bunun önü arkası neresi?
2: Önü burası.
0: Galiba önü burası, tamam. Evet. İşte oldu. İşte yok oldu.
2: Oh, vay canına.
0: İşte bu kadar.
2: Gördün mü? Tek parmakla bile çekebiliyoruz.
0: Çılgınca ha. Buna çok kafa patlattım. Buna hep söylüyorum. Karavanlarda her bir santim çok kıymetli. Çekmeceler de buna dahil. Ama hala bir şey eksik. Karavanda Greg'in vokallerini kaydedeceği bir yer yok. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Beni rahatsız eden tek bir yer var. O da duş. Tek bir amaca hizmet ediyor. Bak şimdi duşa giriyorsun. Duvardan mikrofonu alıyorsun. Kapıyı kapatıyorsun.
2: Hemen kapatıyorum.
0: Eko yok. Duşta eko yok. Ve şarkını burada kaydediyorsun. Anladın mı?
2: Anladım. Tamam.
0: Ses emici malzemeye ihtiyacımız var ama bence Greg sevecek. Duşta şarkı söylemeyi kim sevmez? Casey boynuz objesini bırakmıştı. Onu yerine monte etmem gerek. Ama tabii karavana zarar vermeden. Evet, aklıma süper bir fikir geldi. Arkasına iki mıknatıs koydum. Greg istediği zaman boynuzları söküp takabilsin diye iki adet yüksek mukavemetli mıknatıs kullandım. Aracına biraz uzay kovboyu havası verelim. Bu şeyler asla düşmez. Boynuz detaylı karavan olayı tam da Greg'in mahallesine göre bir şey. En sevdiğim günde. Yani teslimat günündeyiz. Merhaba Greg.
1: Evet, büyük gün geldi ha Brett.
0: Geldiğin için sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Galaksinin en küçük kayıt stüdyosunun ve onun evi olacak karavanın anahtarını Greg'e devrediyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın?
1: Dostum, süper heyecanlıyım. Ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bunca şeyi bu minibüse nasıl sığdıracak diye senin kadar ben de strese girmiştim.
0: Görelim öyleyse.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Vay canına. Dostum.
0: Bayağı değişmiş ha.
1: Süper olmuş. Vay canına.
0: Bu boynuzlar trafiğin yoğun olduğu yerlerde çok işine yarar.
1: İnanamıyorum. Bununla Nashville'e dönmek için sabırsızlanıyorum.
0: Zıpla bakalım.
1: Vay canına.
0: Kayıt cihazları için yaptığımız dolaplara vereceği tepkiyi çok merak ediyorum.
1: Bunu başardığınıza hala inanamıyorum Brett. Monitörler yukarıda ha. Çok güzel.
0: Evet.
1: Yaptığınız bu ahşap dolaplar da süper. Kayıt cihazları şimdi daha bir güzel görünüyor. Mikser buradan çıkıyor ha.
0: Evet.
1: Buradan. Vay canına.
0: Aha.
1: Dostum, bu dolaplar mükemmel. Hepsi de tekerlekli.
0: Evet. Bunları çekebiliyorsun.
1: Dostum, bunlar mükemmel. İçimden hemen orada müzik yapmak geldi. O kadar güzel olmuş ki.
0: Duşun burada.
1: Tamam. Vay canına. Vay canına.
0: Güzel olmuş değil mi?
1: Ayakta durabiliyorum. Eğilmem gerekmiyor.
0: Evet. Hem de çizmelerin ayağındayken.
1: Evet evet.
0: Duşta şarkı söylemeyi sever misin?
1: Tabii ki. Duştayken her zaman şarkı söylerim.
0: Evet. Duşta şarkı söyleyeceksin ve ayrıca ufak şeyler sayesinde kayıt bile yapabileceksin.
1: Duş artı vokal kabini.
0: Burayı vokal kabini olarak kullanmak istediğinde bu ses emici süngerleri duşun duvarına koyacaksın. Ve kendini büyük bir stüdyodaymış gibi hissedeceksin.
1: Ses. Evet, çok iyi. Yaptığı kayıt stüdyosuna da duşun vokal kabini olarak kullanılması fikrine de bayıldım. Eksik hiçbir şey yok. İnanamıyorum, mutfak amma büyük. Hey, iki gözlü ocağım ve...
0: Kocaman bir tezgahım var.
1: Lavaboyu buraya koyman çok hoşuma gitti. Çeşmeyi dışarıdayken de kullanabilirim.
0: Buzdolabım burada. Böyle dışarı çekiyorsun ve...
1: Harika. Bu renklere de bayıldım. Şahane bir ortam yaratmışsın.
0: Arka tarafa birkaç küçük sanat eseri bile koyduk.
1: Hadi canım.
0: Bu renkleri tasarımcımız Casey seçti. Bu resim de onun eseri.
1: Casey mi yaptı bunu?
0: Evet, evet.
1: Çok güzel.
0: Bence de.
1: Her şey mükemmel. Hala inanamıyorum. Çok
0: evet.
1: Güzel. O küçük resim, tüm o küçük detaylar beni çok mutlu etti. Kesinlikle ruhu olan bir mekan yaratmışlar. Yatağa bayıldım.
0: Ruh eşim dediğin bir hayvan vardı diye hatırlıyorum.
1: Evet var. Ruh eşim olan hayvan kaplumbağa.
0: Öyleyse yastığın arkasındaki şu minik arkadaşı çok
1: yok
0: seveceksin.
1: Yok artık, inanamıyorum. Mükemmel. O da sırtında yuvasıyla dolaşıyor değil mi?
0: Evet.
1: Karavanda yarattıkları son derece estetik ortam beni inanılmaz etkiledi. Rüya gibi bir kozmik karavanım var. Hala inanmakta zorlanıyorum ama karavanıma bayıldım. Hayalimi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir an önce karavanıma atlayıp müzik yapmak ve tüm ülkeyi dolaşmak istiyorum. İnanılmaz mutluyum dostum.
0: Çok heyecanlıyım. Nihayet bu anahtarı Greg'e teslim edebileceğim. Bu karavanla ülkeyi dolaşırken yapacağı besteleri dinlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey istediği
1: evet.
0: gibi olur. Neden birlikte bir şarkı yapmıyoruz?
1: Hadi bu mobil mini ev stüdyosunu ısıtalım biraz.
0: Bence de.
1: Sen de gitar çalmak
0: evet.
1: ister misin? Penalarımız da var. İnanmakta zorlanıyorum ama karavanıma bayıldım. Hayalimi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir an önce karavanıma atlayıp müzik yapmak ve tüm ülkeyi dolaşmak istiyorum. İnanılmaz mutluyum dostum.
0: Çok heyecanlıyım. Nihayet bu anahtarı Greg'e teslim edebileceğim. Bu karavanla ülkeyi dolaşırken yapacağı besteleri dinlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey istediği
1: evet.
0: gibi olur. Neden birlikte bir şey

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler, bebekle büyürler.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Başladık kalkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza deneyin. Doğanın kanunu kaostur. İnsanın hayali ise düzen. Henry Adams.
1: O lanet ayının yerinde olsaydım buraya bir engel koymak isterdim.
2: Olamaz. Sanki bir çırpıda halledecekmiş gibi. Şuna bak. Sakın suya düşme.
3: Bu yüzden her gün barınağı biraz daha aşağı indiriyorum. Ama asıl amacım daha fazla avlanmak.
4: Bu iri bir alabalık.
5: Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım. Umarım onu avlayabilirim.
6: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Buradaki bambaşka bir zorluk.
7: Kuzey Kutbu'nda 100 gün geçirmek hiç kolay değil.
6: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Lanet olsun.
1: 1 milyon dolar söz konusuyken pes edemezsin.
5: Aman tanrım.
2: Günde 10 bin dolar kazanmak için ne kadar çalışırsınız?
8: Kangren gibi görünüyor.
2: Lanet olsun.
6: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
3: Barınağımın çevresinde dolanıyorlar.

0: Vurdum.
1: Az önce o misk öküzünü vurdum. Az önce o misk öküzünü vurdum. Bir okla dev bir erkek misk öküzünü avladım. Muhtemelen 35 metre mesafeden vurdum.
0: Vay canına be!
1: Sanırım diğeri gidip kan kaybından ölecek. Çok fazla kan çıktı dostum. Kaya sırtımın üzerine çıkıyor.

0: tam şurada yukarıda. Biraz bekleyeceğim.
1: 3 saat sonra. Yetişkin bir misk öküzü 360 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. İki saat sonra.
0: Gün ışığı azalıyor. Hiç okum kalmadı. Bir şeyler yapmam gerek. Bazen sadece işi bitirmen gerekir.

0: tüm av faaliyetleri yerel ve ilgili yetkili makamların kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
1: Buna hayatta inanamazsınız. Az önce ben bu misk öküzünü bıçakla öldürdüm. Aman tanrım. Ne büyük bir şey avladım. Rock House'da büyük bir av. Çok minnettarım. Önümde hala uzun bir yol var. Ama bu çok çok büyük. Şu an içimden yüzlerce ayrı duygu geçiyor. Burada hızlıca halletmem gereken çok iş var. Yaklaşık 1,5 saatlik gün ışığı kaldı. İç organlarını çıkarmam gerekiyor. Avımı kovalarken Rock House'dan 3 kilometre uzağa gittim. Hava kararıyor. Şu an tüm bu organları eve götürmek istiyorum. Avın en değerli kısmı bu, evet. En iyi besinler burada. Şuna bak bebeğim. Taze yürek. Yemek zamanı. Bu saf vahşi doğadan gelen saf bir hayvan. Kesinlikle hiçbir sorunu yok ve yemek için uygun sıcaklıkta. İşte bu tam anlamıyla saf enerji. Bayıldım. Eve vardığımda buna ihtiyacım olacak. Hala yapılacak çok iş var. Bunun pek çok yönünden faydalanacağız. Gözlerin yuvalarından fırlayacak. Lanet olsun. Korkarım kamp için bir mola vermem gerekecek. Durmak istemiyorum ama buna mecburum. Derinin sadece bir tarafını yüzebildim. Evet, oldukça zor. İlk geri götüreceğim parçayı yağmurluğumun içinde taşıyacağım. Bütün bu iç organları saracağım. Üzerinde neredeyse hiç yağ yok. Hiç yağ yok. Böbrek yağı falan da yok. Çoğunlukla böbrekler kocaman bir yağ topunun içinde sarılmış olur. Bağırsaklarda da çok az yağ var. Artık taşınabilir bir paket oldu. Evet, yola çıkmalıyız. Yapacak bir şey yok. Şimdi yatıp kuşlar uyanmadan ve başka bir şey onu bulmadan erken kalkmaya çalışacağım.
0: Otuzuncu gün. Saat 3:05.

0: Sabah 9.03.
1: Gördüğünüz gibi buralarda bir ayı varmış. Onun dışkısını buldum. Bakın, boyutunu görüyor musun? Şuna bakın. Bir kısmı daha çok yeni. İçindeki meyvelerin ne kadar taze olduğuna bakıp anlayabilirsiniz. Ha, umarım tüsülenmiş balıklarımın peşinde değildir. Onları korumam gerekiyor. Barınağımın kapısını iyileştirmem gerekiyor. Yaklaşık bu kadar yükseltmem gerekiyor. Tüm bu balıkları ben yakalıyorum. Çok uzun süre dayanma şansım gerçekten yüksek. Bu bölgede biraz rağbet olduğunu biliyorum. Stratejilerim konusunda akıllı davranmam gerekiyor. Çok daha yalıtılmış ve korunaklı olmalı. Böylece bir ayı balıklarıma ulaşmak için içeri girmekte zorlanabilir. Ve bana da kalkmak için zaman kazandırır. Göl sakin. Ben de ağlarımı kontrol etmek istiyorum. Ağlarla neredeyse her gün balık tutuyorum ve Tanrı'ya şükrediyorum ki ağlarım var. Çünkü başka bir besin kaynağım yok. Lanet olsun. Aman Tanrım. Ağlarım gitmiş. Dalgalar sallayıp çıkarmış onları. Vay canına. Bu gerçekten çok kötü oldu. O şeyle bir ay boyunca yiyecek bulabilirdin. Tam bir aylık yiyecek stoğu. Balığım olmazsa uzun süre burada kalmam mümkün olmaz. Durumun özeti bu işte.
0: 30. gün. Saat 11.15.
2: Harekete geçmeliyiz. Dağa çıkıp misk öküzüne gidelim. Başka hayvanların gelmesinden korkuyorum. Gece bir kutup porsuğu ya da ayının avıma saldırmasından korkuyorum. Et konusundaki en büyük tehlike bu. Hayvanların avımı çaldığı oldu. Ertesi gün aşağı inmek için canımı dişime taktım ve üzerinde bir boz ayı vardı. Hepsini gömmüş. Ayı bir gecede her şeyi mahveder. Kaybetmek yazık olur. Vay canına. Bir şey midenin içini yemiş. Tamam, misk öküzüne zarar vermemiş. Misk öküzü güvende. Dikkatli olmalıyım. Şu anda yapacak çok işim var. Hem de çok. Bu da ne böyle? Bir şey duyduğumu sandım. Hemen harekete geçmeliyim. İşe koyulalım.
0: Saat 12.43.
2: Parçalayıp avlanma noktasından uzaklaştırmam gerekiyor. Her şey her zaman önce avlanma anlamına gelir. Şimdi parçaları toplamaya başlayacağım. Bir bacak var. Güzel. Sırada ön omuz var. Bunu parçalamak zor. Çok zor bir iş bu. Evet, çok. Ama bu benim normal işim. Bu avantajım var. Sırtımda tonlarca et taşıdım. İşte orada yumuşak bir fileto bebeğim. Bu bugünkü zorlu çalışmamızın ödülü olacak. Evet, kırmızı et. Muhtemelen gezegendeki en deneyimli vahşi doğa adamlarından biriyim. Ama 100 gün boyunca Erzaksız kalmak, bu çok zorlu bir iş. Burası tam bir baş belası.
0: Saat 15.01.
2: Alabildiğin kadarını almaya çalışmalısın. Vahşi doğa, çevrenize ve başınıza gelebileceklere karşı daha uyanık olmanızı sağlar. Öyle olmak zorundasınız çünkü burada arkanızı kollayacak kimse yok. Bu kuşlar etrafınızda durmadan dönüyorlar. Kuşları uzak tutabileceğim yerlere, her şeyi azar azar taşıyacağım. Kamp hırsızları bizi buldu. Onları da buraya getirdim. Baş başayız. Kesim işi. Bitkinim. Her şeyi en yüksek noktaya çıkarmak istiyorum. Bu parçaları oraya bırakıp sonra geri döneceğim. Geç oluyor. Derisini de alıyorum. Ben yokken eti bu örtecek. Sonra derinin etrafına kayalar koyup üstüne de bir sürü ağaç yerleştireceğim. Bir şeyin avımı çalmasından çok korkuyorum. Bunu kampa götürmek için birkaç gün daha uğraşacağım. Umarım her şey sağlam kalır. Çünkü daha fazlasını yapamam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

0: Bekleyip göreceğiz. Keşif Deniz Piyadesi olmama rağmen hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bu keşif deniz piyadesi olmaktan daha zor değil. Keşif keskin nişancısı olmaktan daha zor değil. Aynı derecede zor. Farklı bir şekilde zor. Ağımın neye benzediğine dair fikrim yok. Yani derin. Bu sadece benimle ilgili değil. Bunu oğlum için yapıyorum ve bunu tüm keşif ve keskin nişancı toplulukları için yapıyorum. Devam etmeliyim. Umarım ağa biraz balık takılır ve benim büyük umudum bu.
1: 31. gün, saat 11:27.

0: Dün gece balıkçılıkla ilgili bir aydınlanma yaşadım. Buz istediğim kadar çabuk oluşmuyor ve daha derine gitmek istiyorum. Ama teknem olmadığı için çok zorlanıyorum. Dün arazimin her yerini dolaştım ve bir varil buldum. Varilin etrafına bir sal yaparsam, varili koltuk olarak kullanıp kürek çekerek balık tutmaya başlayabilirim. İyi fikir. Şimdi varili getireceğim ve sonra bir iskelet yapacağım. Tamam. Çok hafif kar yağıyor. Önemli bir şey değil. Umarım bu bunun kötü bir fikir olduğuna dair bir işaret değildir. Yakıtım azalıyor çünkü tuzak kurmak biraz sinir bozucu oldu. Ama bulduğun şeylerle yaratıcı olman gerekiyor. Biraz çaresizim. Bence bu çok zor bir iş. Bu salı yapmak için ne kadar enerji gerekeceğinin farkındayım. Ama işe yaraması halinde alacağım ödül, onu yapmak için harcadığım enerjiyi fazlasıyla telafi edecektir. Sanırım haftada bir balık sonuna kadar idare etmeme yetecek kadar yağ sağlar. Bir sal gibi olacak. Her bir tarafa 3 kütük koyacağım. Oldukça iyi oldu gibi. Fena değil. Bence böyle bir meydan okumaya giriştiğinizde aldığınız riski değerlendirmede iyi olmalısınız. Eğer sonuçlar potansiyel faydayı aşarsa riski alıp almamayı yeniden düşünmelisiniz. Bu sal yapılacak en riskli şeylerden biri olacak. Hava kötüleşir ve suya düşersem geri dönmek için soğukta epey yüzmem gerekir. Tehlikeli. Yağ konusunda tehlike sınırındayım. Her iki tarafa da 2 kütük yerleştirdim. Bunlar ayak desteklerim olacak. Onları salın üstüne bağlayayım. Tamam. İşte oldu gibi. Gayet iyi duruyor. Yarın hava sakin olursa balık tutacağım.
1: İkinci gün. Saat 9:06.
2: Bir banyo daha yapacağım. Tek yapmam gereken suyu ısıtmak, çorabımı suya koymak ve kendimi ovmak. Çünkü temizlenmem gerekiyor. Hızlı kilo vermeye başlayacağım. Hava gerçekten soğuduğunda öyle olacak. Bu çok zayıf görünmediğimden emin olmak için iyi bir fırsat. Kolum zayıf görünüyor. Orası fazla kesin. Ve temiz görünüyorum. İşe koyulma zamanı. Gidip ağları kontrol edeyim. Ağlardan büyük umut besliyorum. Umarım balıklar diptedir. Umarım ağ iyi kurmuşumdur. Daha fazlasını yakalamalıyım. Erzak depolamam gerekiyor.

0: Her an her şey büyük ölçüde değişebilir. Bu yüzden kendime yiyecek sağlamak için her yolu deneyeceğim. Vay canına. Ayı pisliği. Dün geceden kalmam. Tam da ağımı kontrol etmeye gittiğim patikanın üzerinde. Bu kadar taze ayı pisliğini nasıl gözden kaçırabilirim ki? Evet, heyecanlandım. Hala buralarda, bu iyi. Ayıların avlanması zor ama bu 100 gün boyunca yetecek bir besin kaynağı olurdu. Hadi gidip ağı kontrol edelim. İşte büyük an geldi. Balık yakaladık mı, yakalayamadık mı? Sanırım yine elimiz boş kaldı. Neyse, bugün balık yok. Gerçekten başka yiyecek seçenekleri aramam gerek. Çünkü balıklar bitecek. Bu olacak ve kaçırılmaz. Bugünlük bu kadar. Yiyecek deposunda da balık var. Bu akşamki akşam yemeği. Kurutulmuş balığımı acil durumlar için saklıyorum. Aa, olamaz. Lanet olası. Şimdi sinirlendim. Lanet olsun. Orası benim yiyecek sulamdı. Ve balık kalmamış. Bu saçmalık. Aa, evet. Ayı. Görünüşe göre savaş başlattı. Ayı sonunda zulamdaki balıkları çaldı. Tırmanmış, koyduğum çubuğu yakalamış ve balığı çekene kadar sallamış. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün. Ama içimde bir ateş yandı. Şimdi ayı düşünsün bakalım. Yapmam gereken bu ayıyı öldürmek için bir plan. Tamam, hedefim bu 3 ağacı bir sonraki saklama yerim ve av kulübem haline getirmek. Şimdi bu ağacı kullanarak o ağaca tırmanacağım. Bütün dallarını keseceğim. Oradan bir ayı öldürebilirim diye düşünüyorum. Eti oraya koyacağım. Barınağımdan yeterince uzakta ve yemiş bahçesini görüyor. Ayı bu yemiş bahçesinde dolaşmayı çok seviyor. Ayılar eninde sonunda kış uykusuna yatacak. Yani zaman akıyor. Bu yüzden birkaç direk dikmeye başlayacağım ve sonra av kulübemi inşa edeceğim. İyi görünüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Vazgeçmek bir seçenek değil. Gerçek bu ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vay canına, lanet olsun. Hayır, kolay değil. Bunu yaparak oğlum Max'e son derece zor bir şeyi yapmanın ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü kolay değil, çok zor. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır ama zihniniz inanılmaz şeyler yapabilir. Vücudunuz inanılmaz şeyler yapabilir. Çoğu zaman ilk pes eden zihin olur. Ama bundan ders çıkarırsanız dışarı çıkıp kendiniz değiştirebilir ve daha iyi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Ama başlamazsanız da asla varamazsınız. En zor kısmı da bu. Bence gayet iyi oldu. Çok daha fazlasını görebiliyorum. Neler olacağını görebiliyorum. Avantajı istiyorum ve şimdi elimde.
1: 32. gün. Saat 15:24.

0: Şu anda rüzgardan oldukça iyi korunuyorum. Çok üşümüyorum ama rüzgar kesinlikle beni delirtiyor. Sürekli şöyle. Aynen böyle duyuyorum ve sürekli sinir bozucu bir şey hissediyorum. Bunun doğanın farklı bir gücü olduğunun farkındayım. Keşke biraz dinse artık. Bugün neredeyse bütün gün barınak yapacağım. Planım bu ve bu konuda çok çalışmak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Düşüyor işte. Bu barınak için hala yapmam gereken çok iş var. Yalan söylemeyeceğim. Hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar ilerlemiş olmama rağmen uzun vadeli bir barınağın bitirilmesine ihtiyaç duyacağımı hiç düşünmemiştim. İşleri kendim için biraz zorlaştırdım sanki. Üzerinde çalışmaya devam etmek, bitmiş halini görmek istiyorum. Kesinlikle sağlam bir barınak istiyordum ve sadece temel iskeletin bile büyük bir risk olacağını gayet iyi biliyorum. Her iki ucunda üçer bağlantı noktası var ve bunların üst kısımlarını yontuyorum. Bu işte biraz titiz davranmalıyım. Kuzey Kutbu kışının bana verdiği mühletin uzun sürmeyeceğini biliyorum. Belki de bir hata yaptım. Şimdi de soluk kar yağıyor. Hızını artırıyor. O yüzden çadırımda saklanacağım. Kışın giderek yaklaştığının farkındayım. Geçen her gün işin bitmediğini gösteren bir gün daha. Bu benim hatam. Ama şimdi burada kendimi kuru tutmaya çalışacağım. Lanet olsun. Brandada bir delik var. Şu anda içeri su giriyor. Sürekli aşağı doğru akıyor. Sanırım rüzgarın yıpratmasıyla her tarafında delikler açılmış. Artık su geçirmez değil. Burada başıma gelebilecek en kötü şey ıslanmak. Eğer ıslanırsam ve hava sıfırın altına düşerse, o zaman gerçekten hapı yuttum demektir. Damlalar bu direğe çarpıp uyku tulumuma akıyor. Bu da beni çok korkutuyor. Islanmasını istemediğim en önemli şey uyku tulumu. Kuş tüyü ıslanamaz. Islandığında işe yaramaz hale gelir. Bu yüzden kurutmak için şamayı kullanıyorum. Yağmur böyle devam ederse işim biter. Islak bir uyku tulumu oyunun sonu demektir. Hala yağıyor. Her şey ıslak. Neden? Neden yağıyor? Lanet yağmur! Lanet, Kuzey Kutbu'nda lanet yağmurun yağmaması gerekiyordu. Lanet olsun. Bu çok kötü.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
3: kredi? Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tam o anda bir
8: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Hadi ben kaçtım.
10: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu bakayım.
9: Anne ya.

0: gezdin?
1: Otuz üçüncü gün. Saat 9:02. 7 kişi kaldı.

0: yapsam?
1: Yağmur birkaç saat önce dindi. Biraz temiz hava. Temiz havaya çok ihtiyacım var. Kuruması için uyku tulumumu asıyorum. Yağmurlu hava biraz canımı sıktı ama hala enerjim var. Kalkıp dolaşabiliyorum. Şu anda aşırı aç hissediyorum. Burada 100 gün kalıp 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Bugün uzun süreli bir barınağa taşınacağım. Pek kolay olmayacak ama iyi bir planım olduğunu düşünüyorum. Taşınma zamanı. Köşe duvarları tam olarak örmesem de brandayı kesinlikle kurabilirim. Ve böylece duvarlar yeterince dik olacağı için en azından brandadan üzerime su damlamayacak. Eğimi biraz daha artırmak suyun daha hızlı akmasını sağlayacak. İyi görünüyor. Kışın yaklaştığını hissedebiliyorum. Sadece dayanmam gerekiyor. Tam olması gerektiği kadar sıkı bebeğim. Evet, hepsi bu. Tamam. Hala hareketliyim. Hayatımı değiştirebilecek bir potansiyelle buradan ayrılmak istiyorum. Ve asıl hedefim her zaman mülk satın almak, biraz güvenceye sahip olmak ve biraz daha özgür olmaktı. Burada ne kadar çok kalırsam, bana gelebilecek o büyük meblağ hakkında o kadar çok düşünmeye başlıyorum. Şimdi zihnimi kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeylere odaklamam gerekiyor. Bazen birkaç gün boyunca yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Islak uyku tulumumu asıp ısınmaya çalışmam gerekecek. Burada miskinlere rahat yok.

0: Günaydın, kış geldi. Gördünüz mü? Şuna bakın. Aman Tanrım. Uyandığımda dünya tamamen değişmişti. Kış geldi. Elbette bununla birlikte bazı zorluklar da var, değil mi? Toprak donmuş, meyveler kaybolmuş, yakacak odunlar ıslak. Ama kış iz sürme sezonudur. Şimdi karda gece boyunca olan her şeyi görebiliyorum. Her sincap izi, tavşanların durup yediklerinin izleri, dinlendikleri yerler. Demek ki bu kar tavşanları hareket halinde. Karda izler var. Bu harika. Bu muhteşem olacak. Tuzak kurmayı kolaylaştıracak. Çünkü tavşanlar şu yöne doğru hareket ediyor. Ön ayakları ve arka ayakları o yöne doğru bakıyor. Böylece kafalarının nereye gideceğini tahmin edebilirsiniz. Tuzağı tam da kafalarının olacağı yere yerleştirebilirsiniz. Peki, tuzak kurmak için iyi bir gün değil mi? Fazlasıyla acıkmaya başlıyorum ve kilo da veriyorum. Bu yüzden ilk kar tavşanlarını yakalama umudum yüksek. Burası yeteneklerimi sınayacak bir yer. Becerilerimin sınırlarını biliyorum ve bu o sınırların ötesini zorlamamı gerektirecek.
1: Otuz dördüncü gün. Saat 9:54.

0: Mevcut sıcaklık -1 derece.
1: Evet, kesinlikle haşlanmış misk öküzü kalbi. Taze avladığın koca hayvandan. Gerçek enerjiyi. Aman tanrım. Aman tanrım. Yüce tanrım. Bu çok lezzetli. Ohoho. Ne? Alt kısmında büyük bir halka var ve bu bütün etler içinde en sevdiğim kısımlardan biri. Kalbin alt kısmındaki ilk 3-4 halka. İşte bu bir avcının ödülü. Muhteşem. Bu bir sonraki ava kadar enerji verecek. Misk öküzümüzü bulmaya gideceğiz. Sulu kar var ama yapabileceğim bir şey yok. Orayı kazıp etleri taşımaya devam etmeliyim. Bugün bütün gün eti paketlemekle geçecek. Sabahki ilk turumda yayımı da yanıma alacağım. Çünkü eğer etimi bulmuş bir şey varsa hala orada olacaktır. Umarım her şey sağlamdır. Bu şey çok uzakta, evet. Hata yapıp kendimize zarar vermemiz ve o eti bir şeyin yemesine izin vermediğimiz sürece durumumuz oldukça iyi. Av yolunu neredeyse yaraladım. Her yerde ayı izleri var. Ayı izlerini görmek biraz şaşırtıcı. Daha önce de kışın ayılar görmüştüm. Pek sık rastlanmaz. Umarım avımı dağıtmamıştır. Buradakiler çok değerli. Ah, hayır. Kafası burada. Bir ayı gelip misk öküzü Zulam'ı yağmalamış. Tam buradan yemeye başlamış. Burası. Sonra da buradan yemeye devam etmiş. Bu ayı dili tamamen temizlemiş. Bütün eti, başın arkasındaki kılları, çene etini. Yukarıda olduğundan eminim. Eminim çok yakındadır. Hemen harekete geçmeliyiz. Asıl endişem Rock House'a geri dönmek. Çok çok çok çok çok ağır bir yük olacak ama hepsini taşımaya kararlıyım. Tekrar üstünü örteceğim, evet. İçine bir şey girmesin diye dua edelim.
0: Saat 11.15.
1: Et taşımak en zor işlerden biridir. Çok ağır bir iş. Diğer işler yanına bile yaklaşamaz.
0: Saat 12.26.
1: Lanet olsun. İlk yük geldi. Çok zorlandım. Sırtımda pek çok hayvan taşıdım. Büyük parçalar. Geyik, karibu, koyun, ayı postları. Muhtemelen omuzlarımdan 20 ton et geçmiştir. Her yıl biraz daha ağırlaşıyorlar. Kar yağmaya başladı. Zemin çok kaygan. Evet, çok kaygan. Her gün çok fazla kalori yakmaktan endişe duyuyorum ama bunu bitirmem gerekiyor. Muhtemelen 2 kilometre ya da daha fazla. Ne mücadele. Yorgun düştüm. Ve geri dönüp bir parça daha almam gerekiyor. Hareket zamanı. Bu bir gece daha dayanırsa yarın tüm eti içeri alabilirim.

0: abi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle,
3: Otobit'te. Dyson Hushet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushet, kompakt, güçlü ve sessiz.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ararı buluruz.
9: İzini
8: bilir misin?
9: Zır deliyiz biz.
8: Hem yazın.
10: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
11: Ararı

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
4: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Dördüncü gün, saat 15.57. 7 kişi kaldı.
9: Havalar. Havalar, raporlar kar yağdığını söylüyor. Dışarısı sanki Noel gibi. Bu hava işte burada, bu barınakta bir tane daha ağ yapmamı gerektiriyor. Bir tanesini kaybettiğime göre bir tane daha yapmak için uğraşmam gerekiyor. Sanırım yeterince ipim var. Biraz ipim var. Elimde mekik bulunmuyor. Bu yüzden onu bu köşeden şuradaki köşeye uzattım ve aşağı doğru örmeye çalışacağım. Şu anda iplerimi burada seriyorum. Yarın kızımın ikinci doğum günü. Harika. 2 yıl oldu. Hayatı ve güzelliğini görmeye başladı. Bunu yapmaya ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü kızım için daha iyi bir hayat istiyorum. Aklımda sadece bu var ve onun için en iyisini diliyorum. Harika. Ailem beni ayakta tutuyor. Hayatta kalabilmem için bana iyi enerji veriyor. Sanırım avlanmaya hazırız. Sana güveniyorum. Sakın suya düşme olur mu? Böylesine devasa bir göl ve elimde küçücük bir ağ. Ama elimden geleni yapmam gerekiyor.
8: ...35. gün... ...saat 9.17... ...mevcut sıcaklık... -2 derece...
10: ...su hiç olmadığı kadar sakin... ...balık tutmaya gideceğim... ...buna mecburum... ...denemeliyim... ...tamam hızlı hareket edelim... ...çünkü oltaya bir şey takılabilir... Geçen her dakika kilo kaybediyorsunuz. Yağlarımın biteceği konusunda içimde bir endişe var. Burada ne kadar iyi durumda olursa olsun, herkesin yargı yeteneğini bozabilecek bir tür mineral veya vitamin eksikliği söz konusu. Bu yüzden burada her şey daha da riskli. Asal işe yarasaydı ne güzel olurdu. Buzla kaplanmadan önce yaklaşık 2 hafta balık tutabilirim. Ama burada çok dikkatli olmalıyım. Suda tek başına olmak işleri içinden çıkılmaz hale getirebilir. Tamam. Elimizdeki bu. Üzerine taze yem takacağım. Sonra kürek çekip oraya gideceğim. Bu da beni 10 metre kadar daha ileri götürecek. Ve umarım orada balık yakalarım.

0: indir.
1: Şimdi suya indireceğim. Yüzüyor. Tamam, yüzüyor. Biniyorum. Pekala, hadi deneyelim, tamam mı? Hadi. Aman Tanrım. Yüzüyorum. İstediğim kadar dengeli değil. İşler karışacak. Muhtemelen yüzmem gerekecek. Oltamın takılabileceği devasa kayalar var. Burası biraz korkutucu. Ah, bacağıma kramp girdi. Oh. Bu kötü bir fikir. Sanırım geri döneceğim. Bir kayaya yaklaşıyorum. Sıkıştı. Ah, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Ah, hayır.

0: denge mi kaybettim? Devrileceğim sandım. Kötü, su sandığımdan daha soğuk. Büyük zafer kazanacağım sanmıştım. Her yerden dolanıp bir sürü balık tutacaktım. Şimdiye kadarki en soğuk günüm ve ben bir salla suya açıldım. Her şey net görünüyor. Bu sal büyük bir balık avı için hazır değil. Dengesiz. Kontrolünü kaybedip düşmek istemem. Ah, birkaç hafta balık tutabilirdim. Hayal kırıklığı. Ah, sanırım artık bunu aklımdan çıkarabilirim. Güzel saldı. Rezil bir şey. Bizim rezilimiz.
1: 35. gün. Saat 13.21.
2: Sanırım bugün daha soğuk. Ama bugün bilmeniz gereken önemli şey bebeğimin ikinci doğum gününü kutluyor olması. 2 yaşına girdi ve hayatın güzelliklerini görmeye başlıyor. Keşke orada olsaydım ama yanında güzel bir ailesi var. Yani ona buradan, kuzeyden kocaman bir iyi baba enerjisi göndereceğim. Bugünkü planımsa ağımı kontrol etmek. Bu soğuk koşullarda yaşamak gerçekten çok zor. Yiyecek stoğu olmadan neredeyse imkansız bile diyebilirim. Bakalım başarabilecek miyim? Kalori eksikliği yaşamaya başladığınızda tabii ki acaba zamanı geldi mi yoksa biraz daha dayanabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Aa, evet, işte bakın, sanırım bir balık yakaladık. Ağımız işe yaramaya başladı. Kullandığım ilk gecede hem de. Ve bize balık verdi. Mitzi bana doğum günü hediyesi olarak bir balık yakaladı. Kızım Mitzi, bu balık için sana teşekkür ederim bebeğim. Bana bu harika, harika hediyeyi verdi. Karnımı doyuracak bir şey. Evet. Hala canlı. Bir turna balığı yakaladık. Bu gerçekten harika. Ayrıca ağım da işe yarıyor. Bu turna balığı ile birkaç gün daha yiyeceğimiz var demek oluyor. Bu iyi bir başlangıç. Küçük ama ilk gün için harika gidiyor. Daha fazla balık tutarsam daha harika olur. Şimdi yeniden atmam gerekiyor. Çok minnettarım, çok mutluyum.
1: 35. gün, saat 14.56.
3: Dağa çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece 2 parça kaldı. Gidip gelmeye de devam etmeliyiz. Ha canına, hissediyorum dostum. Elimizden geldiğince kendimi zorluyorum. Her gün bitkin düşüyorum. Ama odaklanmam gerekiyor. Bu iş beni ya zirveye çıkaracak ya da mahvedecek. Bu etin kaçmasına izin veremem. İşte ayının izleri burada. Geziyormuş. Bu bölgede bir hayvan ölüsü olduğunu biliyor. Bu onu korkutabilir. Bakın. İşte orada bir ayı var. Yavaş hareket et. Sürün ya da istersen yüz. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Hiçbir adi kokuşmuş ayının ön bahçemden etimi çalmasına izin vermem.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ne tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Buz sağlı Bim'de Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Tek başına Kuzey Kutbu hikayelerine hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Joe, Amos, Kylan ve Kelly ile birlikteyiz. Roland, yay ve okla bir misk öküzü vurdun. Sonra da işini bitirmek, acısını dindirmek için bıçak kullandın. Mümkünse o deneyimi bize anlatabilir misin?
16: Evet, deneyeceğim. Oldukça ilginç bir anda her şey olabilirdi. Orada ben ve o ve elimde sadece boş bir yay ve bir bıçak vardı. Karanlık çökene kadar orada beklemek istemiyordum ve 3-4 adım mesafedeydim. Yaklaşıp gördüğünüz gibi vurdum. Sonunda da yan yattığını ve bacaklarının uzadığını gördüğümde yan kaptaki biri duymuş olabilir bunu. Ben bunu hiç bilemeyeceğim tabii ki.
12: Tanrı'ya şükür. Büyük bir av. Büyük bir av.
15: Yan kamptakilerden bahsetmişken ben diğerlerinden de programdaki diğer izleyicilerle birlikte olayı izlerken ne düşündüklerini duymak istiyorum. Mark, senden başlayabiliriz. Şimdi Roland'ın o misk öküzünü avlarken onu izlediğinde neler hissetmiştin?
17: Acayip bir şeydi. Yani Roland bunun en efsanevi avlardan biri olduğunu söylüyor ve bu onun geçim kaynağı. Ben de bunun kesinlikle acayip olduğunu kabul etmeliyim.
15: Roland'ın bir misk öküzü vurduğunu televizyonda görmeden önce öğrenen oldu mu aranızda?
18: Hayır. Herkes muhtemelen birinin büyük bir av yakaladığını düşünmüştü ama sonuçta 100 gün mücadelesinin güzel kısmı diğer insanların nasıl gittiğinin önemi olmaması. Her halükarda 100 güne ulaşman gerekiyor ve herkes oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor.
15: Joe, şimdiki sorum sana olacak. Böyle bir deneyim sırasında büyük av ne kadar önemlidir sence?
19: Bu futbol maçının sonunda son bir umutla yapılan bir hamle gibi. Şansın yaver gitmeli ve yetenekli olmalısın. Şans eseri Roland o anda ikisine de sahipti.
15: Roland, şunu sormak istiyorum. O hayvanı kampa geri getirmek için toplamda kaç kilometre yol kat ettin sence?
16: 3 günde 60 kilometre kadar olabilir ama o hayvanı parçalamak, paketlemek ve kampa taşımak gibi iş yükü vücudunun kaldırabileceği en zor ama en zor şeylerden biri.
15: Yiyeceklerini korumak konusunda bir sorum olacak. Bu bölümün büyük bir kısmı aslında bununla ilgili. Bu senin için ne kadar zordu?
17: Her şey büyük ölçüde yiyecekle ilgili. Ve bir kez yiyeceğe ulaştığında eğer o kadar şanslıysan o zaman tamam bunu korumalıyım demelisin. Bu da onu almak için gelen her neyse onunla savaşmak anlamına geliyorsa savaşmak zorundasın. Bu ürkütücü bir görev. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün.
15: İlginç olan şey şu, Kuzey Kutbu'nda yiyecek çalanların sadece hayvanlar olmaması. Kelly'nin daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerine bir göz atalım.
9: Bakalım burada ne var?
20: Vay canına. Mantarlarla dolu bir sincap sulası. Aman Tanrım. Ne güzel şeyler. Ah, sincap hiç de mutlu değil. Vay canına. Sincap sanki dostum sakladıklarımdan uzak dur diyor. Şimdi bir sincap sulasından mantar çaldım. İşte bu güzel bir küçük yemek. Teşekkür ederim sincaplar.
15: Kelly, bize oradaki Zula'yı yağmalamanı ve her zamanki fırsatçılığını konuşturmanı anlat.
20: Evet, eğlenceliydi. Biliyorsun, Eylül'ün sonlarında o konuma bırakıldık. Ve o zamana kadar bulduğum mantarların çoğu çürümüş, sümüksü ve kullanılamaz hale gelmişti. Bu yüzden sincaplar benim için kendi yapamadığımı yaptılar. Ağaçların tepesine bir sürü mantar saklamışlardı. Yani bu oldukça harika bir ganimetti. Çöpçü ve fırsatçı olmak sahip olunması gereken harika bir beceridir. Oradaki hiçbir hayvan kolay bir yemeği kaçırmaz. Ben de öyle.
15: Kelly, şu anda açlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tür bir deneyimde açlık her zaman vardır. Ve evde oturup pizza yiyenler için o kadar... Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatabilir misin? Ancak o zaman insanların kafasında canlanır.
20: Evet, yani orada yiyeceğim vardı. Ama yine de dört bir yana koşup devasa barınaklar inşa ederken çok fazla kalori harcıyorsun. Yapmamız gereken her şey çok fazla kalori yakıyor. Ve bu yüzden her gün yiyor olsam da yine de yetmiyor.
15: Ben Colby Donaldson. Yanımda Roland, Mark, Joe, Amos, Kylie ve Kelly var. Joe şu anda barınağın şekillenmeye başlamış durumda. Bayağı da sağlam görünüyor. Çok uzun sürdüğü için endişeli misin?
19: Bu öncelikleri dengelemek ve zamanını yönetmekle ilgili bir oyun. Ve ben uzun vadeli barınağa zaman ayıracağımı bilerek bu işe girdim. Barınağımın tamamlanmasını sabırlı davranmam gereken bir aşama olarak görüyordum. Ve gerçekten yiyeceğe öncelik vermem gerekiyordu. Barınaksa benim için bir nevi hobiydi.
15: Peki barınak yerine ne üzerine çalışıyordun? Zamanını neyle geçiriyordun, anlatır mısın?
19: Bir süredir bu ağ üzerinde çalışıyordum ve bu tuzak kurma, şekillendirme, barınak üzerinde çalışma ve diğer çeşitli el işi projeleriyle uğraşırken aralarında kalan boş zamanlarımda yaptığım bir şeydi.
15: Amos, ağını kaybettiğinde büyük bir darbe aldın. Böyle şeylerin olması moralini ya da ruh halini nasıl etkiliyor? Seyircilerimize anlatır mısın?
21: Evet, bu benim için büyük bir darbe oldu. Ağ bir sürü balık sağlıyordu, bir sürü. Yani büyük bir kayıptı ama aynı zamanda ağı gölde kaybettiğim için kendimi gerçekten kötü hissettim. Gölü kirletmek istemezdim tabii.
15: Peki o noktada avcılıkta başarılı olabildin mi?
21: Hayır, çok yürüdüm ama büyük bir av görmedim. Biraz geyik izi gördüm. Biraz dışkı gördüm ama asıl yiyecek temin kaynağım tamamen ağımdı.
15: Kalin, şu saldan bahsedelim biraz.
18: Yüzüyor. Tamam, biniyorum.
15: Gayet cesur bir hamleydi. Tam donanımlısın ama buna rağmen dışarısı yaklaşık -30 derece bir varilin üzerinde kürek çekerek Kuzey Amerika'nın en derin gölüne açılmaya karar verdin.
18: Balık için çok uğraştım ve pes etmek istemedim. Sadece seçenekleri tarttım. Bu salı yapmak bana ne kadar enerjiye mal olacaktı ve eğer başarılı olup yüzdürmeyi başarırsam işe yararsa ne getirecek diye. Ama yeterince sağlam ve geniş olmazsa 5-10 kiloluk bir alabalık yakalarsam balığın beni göle çekip yüzmeye zorlama ihtimali vardı. Bunu da hesapladım. Bu oldukça önemliydi.
15: Mark, şunu sormak istiyorum. Risk ve ödül arasında kaldığında içinden neler geçmişti o anda? Tam olarak öğrenmek istiyoruz.
17: Yani risk almalısın. Hatta dolmaya başladığında ve her yer buz kaplıyken göl kıyısında yürümek bile bir risk. Ama hayatta kalmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Herkes risk alıyor ve bunlar hesaplanmış riskler. Hayat böyle işte. Yani bir risk alırsın ve bu durumdan kurtulmak, üstesinden gelmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu umarsın. Başıma bir şey gelmeden buradan çıkmalıyım.
15: Roland, bu bölümü uzaktan o ayıyı gördüğümüz anla bitiriyoruz. Muhtemelen o ayı senin misk öküzünü çalan ayı. Kışın ayı görmek ne kadar nadir bir durum?
16: Kış aylarında ayı görmek biraz tuhaf bir durumdur ve bu durum onları daha öngörülemez ve potansiyel olarak daha tehlikeli hale getirir.
15: Mark, bir ayının balığını çaldığını gördük. Bu yüzden sen de durumu tersine çevirip o hayvanı avlamaya karar verdin. Başarılı oldun mu?
17: Bunu görmek için beklememiz gerekecek, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, ben oradayken benden bir şey alan olursa peşine düşerim. Bu savaş demektir, meydan okumadır.
15: Tek başına Kuzey Kutbu hikayeleri bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkürler Roland, Mark, Joe, Amos, Kylin ve Kelly. Her hafta olduğu gibi yine bölümlerin ardından bütün yarışmacılarla sohbet ettiğimiz bölümü izlediniz. Şimdi söz verdiğimiz gibi gelecek haftaki heyecan verici bölümün ön izlemesi.
17: Hey! Defolun buradan kurtlar. Bunu ben avladım. Defolun! Kendime bir barınak yapacağım. Üstünü kapatınca buraya girmeyi planlıyorum.
18: Ah, harika. Tam da oradaydım.
17: Lanet olsun. Az önce barınağımı ateşe verdim. Ha! Lanet olsun.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Ne? Kazancım net, sigortam net.
5: Buzsağlı Bim'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean.

0: Parodontax.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Parodontax.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş'un bu özel askeri bölümünde ilk defa kara ve hava kuvvetleri bir araya geliyor. Eski bir yeşil bereli olan Grady Powell, hava kuvvetlerinden emekli Beau McGlone'la bir araya gelerek...
1: Bir ordu mensubuyla eşleştirildiğim için inanılmaz heyecanlandım ama hava kuvvetlerinden birini seçmek zorundalar mıydı?
2: Hurra!
0: Çarpışma deneyimi olan bu iki deneyimli askeri soğuk hava senaryosunun içine yerleştiriyor.
1: Buranın ne kadar dik olduğuna ve bu yürüyüşün ne kadar süreceğine gerçekten dikkat ettiğini sanmıyorum.
2: Bu beni öldürüyor.
0: Ordunun farklı dallarında görev yapmış iki Amerikan kahramanı bir araya gelerek Wyoming'in buz gibi dağlarına gidip nasıl hayatta kalınacağını gösteriyorlar.
2: Grady!
0: Wyoming Büyük Boynuz Dağları. Wyoming'de bulunan Büyük Boynuz Dağları deniz seviyesinin 3500 metre üzerinde yükselen bir düzineden fazla doruk noktasına sahip 2,5 milyon kilometrekarelik sert vahşi araziyi kaplamaktadır.
1: Büyük Boynuz Dağları ölmek için size yaklaşık 1 milyon farklı yol sunuyor, ancak burada beni en çok endişelendiren kaybolmak, bir uçurumdan düşmek, çığ altında kalmak ve en önemli olan hipotermi.
0: Kış şiddetli kar yağışını ve gün boyunca -7'lere yaklaşan sıcaklıkları getirir ve geceleri bu sıcaklık -35'e kadar düşebilir.
2: Burası korkunç bir ortam. Burada yürümek sizi öldürebilir. Kar tipi, saatte 100 kilometreye kadar çıkan ani rüzgarlar, dağ aslanları, ayı gibi şeyler hayatınızı sonlandırmak için üst üste gelirler.
0: Her yıl binlerce ekstrem kış sporu meraklısı bu dağlara gelir, evlerinden ve medeniyetten yüzlerce kilometre uzakta becerilerini test eder. Ama bunu yaparken atacakları yanlış bir adım onları felakete götürebilir.
1: İnsanları Büyük Boynuz Dağları'na çeken şeyler kesinlikle onu korkutucu yapmasıdır. Burası insanların medeniyetten uzaklaştığı yer. Doğa severlerin oyun alanıdır.
0: Bu senaryoda Grady ve Beau rotadan çıkarak uçsuz bucaksız uçurumlar ve karla çevrili donmuş bir su birikintisi üzerine çakılan uçurtma kayakçısının durumuna adım atarlar. Eğer böyle niyetten yüzlerce kilometre uzakta becerilerini test eder. Ama bunu yaparken atacakları yanlış bir adım onları felakete götürebilir.
1: İnsanları Büyük Boynuz Dağları'na çeken şeyler kesinlikle onu korkutucu yapmasıdır. Burası insanların medeniyetten uzaklaştığı yer. Doğa severlerin oyun alanıdır.
0: Bu senaryoda Grady ve

0: soğuk bir ölüm kaçınılmazdır.
1: Grady, deniz seviyesinden 2900 metre yüksekte bulunan randevu noktasında Bo ile buluşmak ve medeniyete doğru yapacakları yolculuğa başlamak için bekliyor.
2: Dondurucu bir soğuk var. Umarım gelmesi uzun sürmez. Kara kuvvetleri, donanma, deniz piyadeleri ve hava kuvvetleri arasında daima temel bir rekabet vardır ama biz birlikte çalışırız çünkü ortada ortak bir amaç vardır. Hadi ama. Gerçekten beni hava kuvvetlerinden biriyle mi eşleştirdiler? Bir deniz piyadesi bile bunun üstesinden gelirdi.
0: Ben Bo Mac. Kıdemli özel operasyonlar muharebe pilotu.
3: Ateş!
0: Asker bir aileden geliyorum. Her iki dedem de 2. Dünya Savaşı'nda görev yaptı. Babam Vietnam'da görev yaptı. O ilk siyah özel kuvvetlerden biriydi. Böylece 1993 yılında yaşım geldiğinde sağ elimi kaldırdım ve katılmaya karar verdim. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nde 8 yıl geçirdim. Paraşüt okulu, muharebe hayatta kalma okulu, sere okulu, Arktik hayatta kalma okulu ve diğer özel operasyonlar muharebe pilot okullarında eğitim. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nden terhis oldum. Ondan sonra Irak, Afganistan ve Afrika'da askeri istihbarat güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Hayatta kalma konusundaki kişisel felsefem, doğa ana hayatta kalabilmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar. Size sadece onları kullanmak kalır. Hayatta kalma iradesine ihtiyacınız var. İşte Grady.
2: Merhaba dostum.
0: İşte başardım.
2: Boy gördüm ve ben askerim diye bağırıyordu. Üzerinde hava kuvvetleri bayraklı bir tişört ve bir poşu vardı.
0: Grady'i ilk gördüğümde geçmişte benim de görev yaptığım tipik bir yeşil bereli gibi görünüyordu. Sakalı yılan giyen, aynı Grizzly Adams gibi.
2: Tanıştığıma sevindim. Zorlu bir yürüyüştü. Oh.
0: Ben de tanıştığımıza sevindim dostum. Dostum, buraya gelmek gerçekten çok zordu.
2: Hava kuvvetlerindeyken yerde çok fazla zaman geçirmedin değil mi?
0: Daha işin hemen başında Grady hava kuvvetleriyle ilgili beni dürtmeye başlar. Onu bilmem ama ben hava kuvvetlerinde bütün kariyerimi onun gibileri ateş hattından kurtarmak için yeri bombalayarak geçirdim.
2: Sence becerebilecek mi? Burada bir ipinin olmasından iyidir.
0: Bu doğru.
2: Hava kuvvetleri oldukça kolaydır. Bir ara onlara basitçe koltuk kuvvetleri diyorduk. Telsiz başında oturup yardım çağırmamızı bekliyorlar. Sana kendine gelmen için biraz vakit vereceğim. Burada çok uzun süre durmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri yıllardır kapışırlar. Kara kuvvetleri bize koltuk kuvvetleri diyor. Biz de onlara tembel tenekeler diyoruz. Bizim gerçek asker olmadığımızı düşünüyorlar. Biz de onların kendilerini gösterdikleri gibi çok da sert olmadıklarını düşünüyoruz. Dostum, şu kayalıklara bak. Tanrım.
2: Burada çok aşağıdayız. Hemen çıkmamız gerekiyor. Geldiğim tarafta herhangi bir şey yok. Sende bir şey var mı bari?
0: Arka tarafta bir şey yok.
2: Pekala.
0: Sadece tehlikeli arazi var.
2: Tamam. Yürüyüşe çıkmak ister misin?
0: Evet, hadi yapalım kardeşim.
2: Tamam dostum. İlk olarak Bo ve ben nerede olduğumuz hakkında iyi bir fikir sahibi olmak ve nereye gitmemiz gerektiğini bulmak için bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Şurada birkaç eşyam var.
0: Bir şey görüyor musun?
2: Evet. Bir kayak ve uçurtmaya benziyor.
0: Dostum. Bu arkadaşlar rotasından bayağı bir dışarı çıkmış. Ben bir kayak ve uçurtma görüyorum. Oralarda durumumuzu daha da iyileştirmek için kullanabileceğimiz bir şey var. Ve burası muhtemelen bu şeylerin inebileceği en kötü yer olmalı. Dolmuş bir dağ gölünün tam ortası. Ne yapmak istiyorsun? Söyler misin?
2: Oradaki malzemeleri öylece bırakmayacağım. Elimde olan tek şey vücudum ve bu da bir kaynak. Eğer kış vakti kısıtlı malzemeyle kendinizi bu tarz bir hayatta kalma durumu içinde bulursanız, düşünmeniz gereken ilk şey sığınacak bir yer ve ateş. Eğer ekipmansız kalırsanız çok hızlı bir şekilde tükenirsiniz. Ve ben bu uçurtmayı görüyorum. Bana sığınak olduğunu söylüyorum.
0: Tamam, o zaman bir dakika duralım ve düşünelim. Siz karacıların önden gitmek istediğinizi biliyorum.
2: O şeyleri görmezden gelmek çok işime gelmiyor açıkçası.
0: Tipik yeşil bereli. Grady hiç düşünmeden buza doğru gitmeyi istiyor. Bense yavaşlamak ve durumumuzu tekrar değerlendirmek istiyorum. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey onun buz üstüne çıkıp suya düşmesidir. Yeşil bereli buzlu dondurma olacak. O buzun ne kadar ince olduğunu bilmiyorsun.
2: Kışın ortasındayız ve 1,5 metre kar var. Burası çok soğuk. Bunun ikimiz için de yeterince kalın olduğunu garanti ederim.
0: Bundan emin olamazsın.
2: Eğer istemiyorsan kaynakları kullanmak zorunda değilsin ama ben gidip alacağım. Yeşil bereli olmak risk almakla aynı anlama gelmektedir. Bu onun hayatta kalma deneyimi konusunda herhangi bir fikir sahibi değilim ama bunu devamlı yapmaya çalışacaksa biraz sorun yaşayacağız. Ben yapacağım.
0: Bir dakika duralım ve buradaki en iyi hareketin ne olduğunu bir düşünelim.
2: Öyle mi hareket edecek değilim. Ayağa kalkıp bu işi yapacağım. Burada ağaçlar var. Kendime bir sopa yapabilirim. Böylece ağırlığımızı dağıtırım. Buz üzerinde de sürünürüm. Dik biçimde yürümem.
0: Pekala. Ama çatırdama duymaya başladığında.
2: Buzun üzerinden çekileceğim.
0: O lanet vücudunu buzun,
2: evet,
0: üzerinden
2: kesinlikle
0: çekeceksin.
2: Pekala, gidip sopa, tamam, bulalım. Plan oldukça basit. Gidip uzun sopalar alacağız. Ben benimkini buz üstünde ağırlığımı dağıtmak için

0: kullanacağım. Boysa olur da bir şekilde düşersem ona ulaşabilmem ve tutunabilmem için kıyıda olacak. Buradaki nokta güvenli. O yüzden ben biraz ilerlediğimde sen de kendini ona göre şurada konumlandır.
1: Grady şimdi de benim kenarda durmamı istiyor. Yanlış. Bo öylece kenarda durmaz. Eğer başı belaya girecekse onu dışarı çekmek için hemen orada olmak istiyorum. Aynı hava kuvvetlerinin son 60 yıldır kara kuvvetlerle yaptığı gibi.
0: Temelde basit bir şekilde karın yüzey alanını kullanıyorum ve sopada içeri girmemi önlüyor. Metre metre ilerliyorum. Hala altımda sert buz olup olmadığından emin değilim. Eğlenceli bir yer değil ama ben çoktan başladım bile. Pekala. Hazır mısın?
1: Pekala. Yana doğru kaydır dostum. Tamam. Birinci kayak. Hey.
0: Evet.
1: Altında bir şey var.
0: Bu bir sırt çantası. Pekala, hadi geri dönelim.
1: Tamam, aldın mı?
0: Evet. Sana doğru geleceğim için çift ağırlık olsun istemeyiz.
1: Tamamdır dostum.
0: Bu düşündüğümden daha iyi. Uçurtmanın altında bir sırt çantası var. Hiç de hafif değil. Bu da içinde işime yarayacak bir sürü ekipman var demektir. Çok soğuk.
1: Bakalım neyimiz var.
0: Benim dikkatimi çeken şey bu.
1: Uçurtma mı?
0: Uçurtma. Evet, bu dostum. Sığınak yapılabilir.
1: İp.
0: Mükemmel. Evet.
1: Vay canına.
0: Ve birkaç tane de bundan var.
1: O çantanın içinde ne var?
0: İki kilitli karabina. İhtiyacımız olursa tırmanmaya hazır. Aç mısın?
1: Evet efendim.
0: Sıcak sos, ketçap ve biraz da hardal var. Çanta içinde bir miktar kalori var ama şimdi boşa harcamaya değmez. Şu an için dayanacağız. Şu anda hiç şaşırmadım. Su.
1: Kas katı kesilmiş.
0: Isıtarak buzunu çözmemiz gerek. Burada bir sürü su var. Bunun sandviç olduğunu zannettim. Kayaklar için wax ve folyo ile kaplanmış.
1: Alüminyum folyo çok değerlidir. Onunla sinyal verebilirsiniz. Koruyucu olarak kullanabilirsiniz.
0: Çığ sondası. Eğer iltifa almaya başlarsak bunu yanımızda tutmamız gerek. Kayak zaten kırıldığı için kalanını da ben kıracağım.
1: İşe yaradı.
0: Tamam. Daha zor olacağını sanıyordum. Burada yaylar var.
1: Evet.
0: Bunu saklayalım.
1: Ne yapacağımıza sonra karar veririz.
0: Hepsini çantaya koyalım mı?
1: Evet.
0: Bu çantayla ilgili sevmediğim şey ateş yakma malzemelerinin eksikliği. Çakmağım yok, ateş başlatıcım yok. O yüzden ciddi bir şekilde kafa kafaya verip bir şeyler düşünmemiz gerekiyor.
1: Ne düşünüyorsun dostum?
0: Sanırım tek seçeneğimiz şu yoldan gitmek. Açıkçası güneş yukarıda, iyi bir görüş açısı elde ederiz. En azından yönümüzü buluruz değil mi?
1: Şu anda seninle tam olarak aynı fikirdeyim. Hadi o taraftan gidelim.
0: Tamam. Hayatta kalmaya çalışma durumunda yön duygusu çok önemlidir. Nereye gittiğinizi bilmelisiniz ve burada dere yatağında Bo ve ben o durumda değiliz. O yüzden yüksek bir yere çıkmamız gerekiyor. Nerede olduğumuzu görmeliyiz.
1: Hadi nereye gideceğimizi bulalım.
0: Önümüzde vadiye doğru giden güzel bir plato hattı var. Yollar aşağıda, insanlar aşağıda. Benim için kurtuluş orası demektir.
1: Orada birilerinin olduğunun bir garantisi yok ama.
0: Buranın da herhangi bir garantisi yok.
1: Grady'nin planındaki problem aşağıda medeniyete dair herhangi bir işaret görememek. Yani burası Afganistan gibi görünüyor. Ben derim ki şu dağa doğru gidelim. Orman hattının hemen üzerine.
0: Şu büyük açık nokta mı?
1: Evet efendim. Sinyal vermek için bir şey yapmamız gerekiyor. Bu durumda kurtarma havadan gelecektir. Ben karla kaplı bir dağ görüyorum. Kocaman bir yer ve bana göre kurtarma diye bağırıyor. Orada bir hava aracının uçtuğuna eminim. Yılın bu zamanlarında arama kurtarma takımları daima doğada kaybolan insanları ararlar. Bir helikopter, bir uçak illaki oradan biri geçer. O yüzden ben o karlı dağa çıkmamız ve zemini havaya sinyal göndermek için düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum. Üzerimizde uçan herhangi bir şey onu görecektir.
0: Bütün o inişli çıkışlı yolu gitmek iyi bir fikir değil. Şuradaki sırt hattından neyin geçtiğini göremiyoruz. Belki başka bir geçit olabilir. Oraya git, etrafından dolaş. Plato sırt hattına geç, vadiye in. Sonuç olarak medeniyeti bulacağımız yer orası.
1: Kanyonun aşağısına ne kadar süre deneyeceğiz?
0: Burada daha ne kadar oturup bekleyeceğiz?
1: Dostum, ben aşağı inmeyi kafama koydum.
0: Bu Boyle'yle ilk tanışmam. Kesinlikle onunla ilk kez çalışıyorum. O yüzden buradaki farklılıklara rağmen birlikte hareket edip bir plan yapmamız gerek. Buradan çıkmayı başaramayacağız.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
3: Otobit'te. 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sadece durladım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Wyoming'in deniz seviyesinden 3000 metre üstünde bulunan Büyük Boynuz Dağları'nda eksi 13 derecelik havada eski yeşil bereli Grady Powell ve eski hava kuvvetleri özel operasyonlar muharebe pilotu Bo McLone kurtarma için birbirine zıt taktiklerle karşı karşıya durumda.
1: Yollar aşağıda, insanlar aşağıda. Benim için kurtuluş orası demektir.
2: Sinyal vermek için bir şey yapmamız gerekiyor. Bu durumda kurtarma havadan gelecektir. Ben derim ki şu dağa doğru gidelim, orman hattının hemen üzerine.
1: Şu büyük açık
2: nokta. Evet efendim, benim düşüncem o karlı dağa çıkmak ve zemine havaya sinyal göndererek düzenlemek gerekli yönünde. Buradaysa bizi kurtarmak için gelen insanlar vahşi doğa dışında bir şey göremeyecek. Orman hattının üstünde beyaz karlı bir manzara var. Grady ile birlikte yardım bulabileceğimiz tek yer kesinlikle orası. Dostum, ben aşağı inmeyi kafama koydum.
1: Yani havadan kurtarmaya bel bağlamış durumdasın.
2: Güven bana, bana güven.
1: Yani ben, tamam. Bu iyi bir savattı ortaya. O tepenin üstüne çıkmak ve zeminden havaya sinyal göndermek kulağa mantıklı geliyor. Yani eğer yürümek istemiyorsa ben uzlaşmaya ve bu yoldan gitmeye hazırım. Her şeye varım. Durum ne olursa olsun başa çıkabilirim. Ama eğer bu taraftan gitmek istiyorsan yüksekte kalmalıyız. Orman hattının üstünde. Bu gayet iyi. Bu da yukarılara doğru çıkmamız ve çevresinden dolaşmamız, böylece gittikçe tekrar sıkışıp kalmayacağımız anlamına geliyor. Ben bütün bu pisliğin içinde yürümek istemiyorum. O yüzden bize hedik lazım. Bu onun planı orman içinden derin karda yürümek anlamına geliyor. Halihazırda zaten bir sürü enerji harcadık. O yüzden durmamız, bir sığınak yapmamız, biraz dinlenmemiz, ertesi sabah kalkıp kendimize bir çift hedik yapmamız ve sabah yola çıkmamız gerekiyor. Bu gece hiçbir yere gitmiyoruz. Güneş daha uzun süre bizimle birlikte olacak.
2: Sığınak konusunda sana güveniyorum. Benim de bir fikrim
1: nedir?
2: Var. Şu donmuş su şişesini hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Buzdan ateş yakmayı duymuş musun?
1: Evet duydum ama bu ateş yakmanın olası en zor yolu. Burada bunun imkansız olduğunu söylüyorum.
2: Ben bir deneme yapmak istiyorum. Eğer bu gece ısınmak istiyorsak kalıpların dışına çıkmamız lazım ve benim yapmaya çalıştığım şey de bu. İhtiyacımız olan tek şey temiz buz dostum. Bu şişeyi keseceğim ve mercek şekli vereceğim. Ateş yakmak için bu tek umudumuz olabilir. Temelde bu donmuş buz bloğunu alacağım. Büyük bir mercek haline getireceğim. Herkes büyüteçten ateş yakabileceğini bilir.
1: Dene bakalım. Ben de iyi bir sığınak yapacağım. Çünkü bu gece buna ihtiyacımız var.
2: Tamam. Ben de ateşi yakarım o zaman.
1: Umarım. Bol şans. Kişisel olarak bence mercekle ateş yakmak vakit kaybı. Ama kesin olan bir şey var ki bir sığınak. O yüzden vaktimi burada harcamayacağım ve bu işi halledeceğim. Bir sığınak bulmalıyım. Bir fikrim var. Kar mağarası denen bir şey yapmak istiyorum. Burası gerçekten uyuduğunuz bir yer değil. Daha çok içine girip çok üşümeden ısınızı koruyacağınız, sonra çıkıp biraz hareket edip tekrar içine gireceğiniz yer. Karı yalıtım için kullanmak burada önemlidir çünkü vücut ısımızı bu şekilde koruyacağız. Bunun üzerine dallarla kapatacağım ve sonra üst kısma yalıtım için daha çok dal koyacağım. Bu da ısının daha çok içeride kalmasını sağlayacak.
0: Çam dalları altından kuru dalları topladıktan sonra bu donmuş su bloğunu şişeden çıkarır. Güneşten ısı sağlayacak ve bir ümitle çalıları tutuşturmayı deneme işlemine başlar.
2: İstediğim basit şekli elde ettim. Bu şeyi daha pürüzsüz hale getirmek için güneşi ve ellerimin sürtünmesini kullanacağım ve istediğim şekli elde edeceğim. Eldivenlerimi çıkarmak istiyorum. Yüzeyi pürüzsüzleştirmeye başlıyorum. Olabildiğince az kusurlu olsun istiyorum. Pürüzsüz bir yüzey istiyorum.
0: İdeal olarak bir buz merceği yaklaşık 5 santim kalınlığında ve 7,5 santim çapında olmalıdır. Bu daha ince lens, ince bir mercekten daha eğri olan yanlara sahip olacak ve böylece daha güçlü ve rafine edilmiş bir odak noktası elde edilecek.
2: Bu merceği askıda tutmak için bir sistem geliştirdim. Baskı altındayken ne kadar sakin olursanız olun elleriniz sabit kalmayacaktır. Ve bu çalıların üzerine ışık demetinin sabit bir şekilde gelmesi önemli. Herhangi bir hareket olursa hiçbir işe yaramaz. Bunu hareketsiz tutmam gerekiyor. Ve umuyorum ki birazdan alev alacak. Eğer bunu kıvırabilirsem buzdan ateş elde edebiliriz. Bunu kesinlikle başaracağım. Bu da ezber bozan bir durum olacak. Bize sadece ısı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda buzu eritip su elde etmemizi de sağlayacak. Ve şu anda
1: nasıl gidiyorum?
2: Ona ihtiyacım var.
1: Duman yok mu?
2: Henüz değil dostum.
1: İşe yaramıyor mu?
2: Isınıyor, sadece yeterli gelmiyor.
1: Evet dostum. Deneme yapmanı takdir ediyorum. Öncelikli olarak bu inanılmaz bir şey ama bilemiyorum. Bu olabilecek en zor teknik.
2: Ben hazırım. Hadi. Enerjimizi başka bir şeye odaklayalım.
1: Sığınak bir numarada o zaman.
2: Kesinlikle dostum.
1: İşe yaramaması Bo'nun hatası değil. Güneşin ne kadar iyi olması, ne kadar çok ısı elde etmemiz önemli değil. Çalıları tutuşturmak için yeterli olmayacaktır.
2: Hadi sığınak üzerinde çalışalım.
1: Tamam.
2: Hava kuvvetleri mensubu olarak savaşçı bir zihniyete sahibim ve vazgeçmek benim için çok zor. Yenilgiyi kabul etmek benim için zor. Grady'ye sığınak konusunda yardım etmem gerekiyor. Birlikte başarabiliriz.
1: Soğuk bir gece olacak, buna hiç şüphe yok.
0: Karanlığın çökmesiyle birlikte ısı da düşüyor. Grady ve Bo kar mağarasını tamamlamak ve uzun soğuk gecede hipotermiye girmemek için hazır olmak üzere birlikte çalışıyorlar.
1: İşte bu.
2: Çerçeve için birkaç şey daha getirdim.
1: Tam da ihtiyacım olan şey, sağ ol.
2: İşte burada.
1: Bununla işim bitecek. Şundan daha çok gerekiyor ve uzun sopalardan.
2: Anladım. Ben getireceğim.
1: Burada başka bir ordu mensubuyla çalışma gerçeğini seviyorum. İkimiz de aynı frekanstayız. Ben burada hey bir kar mağarası yapacağız diyorum ve o tam olarak ne istediğimi biliyorum. Harikasın Ahbap. Sanırım çatı için ihtiyacımız olan şey bu.
2: Tamam.
1: Artık üstünü kapatmak için dallara ihtiyacımız var. Ben de uçurtmayı alacağım ve yaptığımız çerçevenin üstüne koyacağım. Ve sonra daha fazla yalıtım için üzerine daha fazla dal parçası koyacağız. Pekala. Şunu alta doğru kıvıracağım. Şu parçanın üstünü örteceğim ve sonra da arka taraf üstünde çalışmaya başlayacağız.
2: Anladım. Kara kuvvetlerinden yeni tanıştığım biriyle bu kadar uyumlu çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama takım içinde çalışmaya alışım. Uyumlu biriyim.
1: Umarım kıvrılıp yatmaya hazırsındır çünkü burada çok fazla yer yok.
2: Evet. Burası güzel ve samimi bir yer. Çok güzel.
0: Isının -26 dereceye kadar düşmesi ve rüzgarın saatte 35-40 kilometre hızla esmesiyle birlikte Grady ve Bo'nun kar mağarası donarak ölmeye karşı savaşlarının sadece bir kısmı. Geceyi sağ salim atlatabilmeleri için düzenli olarak sığınaktan çıkmaları ve büyük kas gruplarına kan pompalayacak hareketler yapmaları gerekiyor.
1: Buraya gelirken Bo da ben de bunun kolay bir gece olmayacağını biliyorduk. Beden hareketleri ve biraz kişisel eğitim yapıyoruz. Sonra kalbimizin atmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bakın ne diyeceğim, bu kesinlikle acınası bir durum. Gel bu daireden yürü.
2: Dostum ben yatıp öylece uyumak istiyorum.
1: Biraz kalbini çalıştır.
2: Tamam.
1: Bu tarafa gel.
2: Konuşmak mı? Seni görmüyorum bile dostum.
1: Doğruca bana gel.
2: Tamam.
1: Tamam. İzi gördün mü?
2: Evet Ahbap.
1: Oradan yürü.
2: Tamam. Tamam. Bana elini ver.
0: Grady dairesel bir yürüme yolu yapar. Böylece düzenli hareket ederek zifiri karanlıkta beklenmedik bir şekilde düşme korkusu yaşamazlar.
2: Ben geri dönüyorum dostum. Bir sonraki adımın ne olacağını düşünmeye devam etmen gerekiyor. Şu anda bir sonraki adımımız geceyi atlatmak ve ertesi gün hayatta kalmak. Grady, şu anda ne güzel olurdu biliyor musun?
1: Çeneni kapatman mı?
2: Çikolatalı milkshake dostum.
1: Lanet olası milkshake mi?
2: Üzerinde vişne de olsun.
1: Burası çok soğuk Ahbap.
2: Biliyorum, kafayı yedim. Şu anda gerçekten donuyorum. Dişlerim birbirine çarpıyor. Kontrolsüz bir şekilde titriyorum. Ve ne olduğunu da biliyorum. Bunlar başlangıç. Hipotermi başlangıcı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: Harika anları keşfet. Jacobs. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Bu salı BİM'de Torku bana da kakaolu fındık kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
7: gir. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Wyoming Büyük Boynuz Dağları. Wyoming'in Büyük Boynuz Dağları'ndaki ilk gecenin ertesinde hayatta kaldıktan sonra...
12: Beden hareketleri ve biraz kişisel eğitim yapıyoruz ve kalbimizin atmasını sağlamaya çalışıyoruz.
11: Grady ve Bo şimdi de hedik yapmak için malzemeleri bir araya getiriyor.
12: İşte bu yüzden hediye ihtiyacımız var.
13: Dalga geçmiyorum dostum.
11: Ve kurtarma için sinyal verebilecekleri ağaçsız tepeye gitmek için yolculuklarına devam ediyorlar.
12: Bo ve ben bir tonluk enerjimizi boşa harcamış olan bu eşyalarla yürüyüş yapıyorduk. Ve eğer o tepeye çıkmak için herhangi bir umudumuz varsa kesinlikle birer hedik yapmak.
13: Hedikler olmadan oraya çıkmaya çalıştığımızı bir düşünsene. Tam bir katliam olurdu.
12: Bunun çerçevesini birleştirerek başlıyorum. Bu ayaklarımı tutan destek girişlerindeki çubukların bükülmesi demek oluyor. O yüzden bunların çok sıkı bağlandığından emin olmalıyım. Çünkü bedenin bütün ağırlığını taşıyacak.
11: Hediklerin 6000 yıl önce Orta Asya'da icat edildiğine inanılıyor. Basit hedik tasarımında ağırlık geniş bir alana dağıtılarak kişinin derin karda yürümesi sağlanıyor. Aynı teknelerin su üstünde yüzmesi gibi.
12: Siz hiç daha önce soğuk hava eğitimi yaptınız mı?
13: Evet. Hava kuvvetlerinde biz ona soğuk okulu derdik. Hava kuvvetleri Arktik hayatta kalma okulu.
12: Tamam.
13: Kuzey kutup dairesinden yaklaşık 240 kilometre uzakta bilinen en sert soğuk hava eğitimi yapılır. Ve eminim siz kara kuvvetlerindekilerin bundan haberi bile yoktur. Sizden birilerini soğuk okulunda hiç görmedim. Sadece sert pilotlar.
12: Soğuk okulu. Gerçekten sert olduğunuzu söylemek zorunda mısınız?
13: Su geçirmez ceketlerimiz yoktu. Bugün o giydiğin süslü şeyler yoktu.
12: Eski zor günlerine geri dönüş.
13: Siz gençler o günlerin ne kadar iyi olduğunu bilmezsiniz.
12: Bo ve ben tamamen farklı bir nesil olabiliriz ama mizah önemlidir. Özellikle ordudayken bizim yaptığımız şey bu. Birbirimizle dalga geçeriz. Ona hiçbir zaman koltuk kuvvetleri demekten vazgeçmeyeceğim. O da asla bana fırça çekmekten vazgeçmeyecek. Durumun daha kötüye gittiği anlarda gülebilmek hayatta kalma şansını yükseltir. Parmaklarım donuyor.
13: Eldivenlerini niye takmadın?
12: Çünkü eldivenlerim elimdeyken motor becerilerimi iyi yapamıyorum. Son olarak en önemli noktalardan biri bütün yapı boyunca ileri giderek ağ şeklinde çeviriyorum. Sonra da çam dallarını alarak bu ağ boyunca içinden geçiriyorum. Bu işlem ağırlığımın kar üzerinde dağılmasını sağlıyor.
13: Hadi gidip şunlarla bir test sürüşü yapalım.
12: Olur. Bu çok iyi.
13: Başarılı. Şuna bak dostum. Güzel.
12: Bütün ağırlığın birinin üzerinde. Konseptin kanıtı. Hadi gidip bir tane daha yapalım.
13: Bunun olabileceğini hiç sanmıyorum. 100 kiloluk bir adamı taşımak mı? Ama işte oldu. Oluyor.
12: Seninkiler nasıl?
13: Oldukça iyi dostum. Sanırım benimki bitti.
12: Tamam, kayışlarını bağla, yüklen ve sonra gidelim buradan.
13: Ne var biliyor musun dostum?
12: Ne?
13: Şu ateş işinde bir deneme daha yapmak istiyorum. Hava açılıyor. Grady gitmeye hazır. Yedikleri de test etti ama bir ateş yakma denemesi daha yapmak istiyorum. Hava düzeliyor. Güneş görüş açımıza giriyor ve bence şu anda buradan gitmeden önce buz merceğimle bir deneme daha yapmak iyi bir fikir. Dün neredeyse oluyordu. Bir deneme daha yapmalıyım.
12: Burada onu yapmanın gerçekten hiçbir yolu yok. Çok daha düşük bir yanma noktası olmadan mercekten yeterli ısıyı alamazsın. Demek istediğim... Bu eski askeri stiledikleri yaptık işte. Bunların magnezyumla yapıldığını biliyor musun? Elimizde biraz olsa yapardık.
13: Şey ama yok.
12: Bekle, bekle bir dakika.
13: İçinde hedik mi varmış?
12: Hayır, hedik falan yok ama onun yerine farklı bir sürü hurda metal var.
13: O bir çığ sondası.
12: Biliyorum ama neden yapıldığını bilmiyoruz. Ben orduya girmeden önce ordu magnezyumdan yapılma kocaman eski hedikler kullanırmış. Magnezyumun yanma noktası kuru dallara göre çok daha düşük. Bu da ateş alması için çok az ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Çanta içinde birkaç farklı metal parçası var. Bence biraz vakit harcamaya değer. Okulda en sevdiğim ders kimyaydı.
13: Sen liseye gittin mi?
12: Mezun bile oldum. İster inan ister inan
13: dostum.
12: Eğer onları tıraşlayabilirsem sirke ve magnezyum birbirine karışacak. Bu da hidrojen gazını açığa çıkaracak. Veya tepkimi alırsak o zaman bunun magnezyum olduğuna emin olabiliriz.
13: Benimle dalga mı geçiyorsun sen?
12: Hayır, çok ciddiyim. Elimizde saf sirke yok ki çok iyi olurdu ama hardalımız var ve içindekilerden bir tanesi de sirkedir.
13: Size bunu orduda mı öğrettiler?
12: Hayır, bu kimya ve MacGyver izlemek. Oldukça iyi şeyler birikti. Test ettiğim ilk şey çığ sondası ve tıraşladığımda bayağı bir şey birikti. Mükemmel görünmüyor ama test edeceğim. Burada yeterince var. Hazır mısın?
13: Evet.
12: Öyle olduğunu söyleyemem. Sanırım işe yaramadı. Hadi başka bir şey bulalım. Hardal çok yoğun diye mi olmadı bilmiyorum ama baloncukların çıktığını göremedim. Sanırım bir tanesini harcayıp ne olduğunu göreceğim. Evet, bu çok daha kolay olurdu dostum.
13: Şuna bak, hemen de soyuldu.
14: Git.
13: Çık hadi.
12: Bacan, işe yaradı. Bağlamanın üzerindeki boyayı soyduğumda alttan parlak bir cisim çıktı. Tam olarak şu ateş başlatıcı magnezyum bloklarına benziyordu. Bu saatten sonra olsa da olur olmasa da.
13: Yine de deneyelim dostum.
12: Sen hazır mısın?
13: Hadi ama dostum. Kabarcık çıkıyor mu?
12: Bak işte şurada. Hemen kenarda. Soğuk olduğu için yoğunlaşmış ama kabarcıklar çıkıyor.
13: Evet dostum.
12: Evet, şurada bak.
13: Vay canına.
12: İşte hidrojen açığa çıkıyor. Bu da bana bunun magnezyum olduğunu söylüyor. O şeyin içinden hidrojen kabarcıkları çıkıyor. Bu da ateşi yakmak için gerekli şey.
13: Ezber bozan.
12: Ordu güçlüdür, ordu zekidir. Tamam. Bayan Jones, çok teşekkür ederim. Hayatta kalma durumundayken eğitiminizin dışarıda olması gerekmez. Bu durumda benim eğitimim 9. sınıf kimya sınıfındaki Bayan Jones'tan geldi.
13: Bu yeterli olacak.
12: Tamam.
13: Aldım. Tamam. İşte burada. Bunu saklayacağım.
12: Evet.
13: Hava açılıyormuş gibi görünüyor dostum.
12: Tekrar gitmeden şu güneşi yakalayalım.
13: Hadi gidip yapalım.
12: O şeyi kuru tut.
13: Tamamdır, öyle yapacağım.
15: Magnezyum çok düşük ısıda alev alır ve 2700 derece Celsius'un üzerinde bir ısıyla yanabilir ki bu da onu durumların çok fazla mücadele gerektirdiği zamanlarda ideal bir ateş başlatıcı haline getirir.
12: Güneş ışığını yakalamaya çalışıyoruz. Dün hiç suyumuz yoktu, ateşimiz yoktu. Gece her tarafımız dondu. Çok yorgunum, vücudum tükendi. O yüzden bu ateşi yakmamız çok önemli. Eğer işe yararsa magnezyumla yanacak. İşte böyle.
13: Bu doğru. Şurada bir odak noktası
12: Peki,
13: var.
12: Bu yakmaya yetecek kadar iyi. Çalılar alev aldığında yer alırsa hemen bana ver. Ve ben de şuranın altına atayım.
13: Tamam, işte başlıyoruz. Her şey hazır. Ve biz de başlamaya hazırız. İkinci round buzdan ateş elde etme. Hadi kızım. Evet, ısınmaya başlıyor. Evet dostum, işe yarıyor. Başaracağız.
12: Isınması biraz vakit alabilir. Sonunda olacak ama.
13: Bu şey gerçekten çok ısındı ama ben burada bırakmak istemiyorum. Bunun tekrar başarısız olmasını istemiyorum.
14: Oldu mu? Hadi.
13: Hadi güzel kızım. Duman hadi. Çıkıyor.
14: Evet.
13: Evet.
14: Tamam. Bırak ben alayım.
13: İşte tut hadi. Tut. Tut. Devam et.
14: Evet. Tamam tamam.
13: Henüz tam olmadı.
14: Tamam. Evet sanırım başardık.
13: Evet. Lanet olsun başardık ahbap. Başardık. O magnezyum olmadan hayatta yakmayı başaramazdık. İyi işte dostum.
14: Evet dostum. Israr etmene sevindim. Dürüst olmam gerekiyor. O merceğin işe yarayacağına dair hiç umudum yoktu ama ortak düşünce ve magnezyumla ateşi yaktık. Bu takım için çok büyük bir şey. Bo'ya güvenmek için yeterli. Üretebileceğini biliyorum. Artık iyi bir takım olabiliriz.
13: Evet.
14: Bunu kaybedemeyiz. O yüzden taşımanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bir arada tutabilirim.
13: Apache bohçası.
14: Apache bohçası, evet.
13: Evet, aklımı okuyorsun dostum.
14: Buradan gitmeye hazırım ben.
13: Tamam.
14: Apache eşleşmesi çok eski bir tekniktir. Hali hazırda yaktığınız ateşi alırsınız ve közlerinden faydalanırsınız. Böylece tekrar etmeniz gerekmez.
13: Susamış olabileceğini düşündüm. Bir şey içmek ister misin? Hadi iç.
14: Bu iyi geldi.
13: Tamam.
14: Çimenler karla kaplı. O yüzden biraz açmam gerek.
15: Yanan bir kömürü çimen ya da odun talaşı gibi organik materyale sararak örtüp daha kalın bir materyal tabakasıyla bağlayarak kömür açılıncaya kadar saatlerce boğulmuş bir halde kalabilir ve yanan malzemeye oksijen verilerek tekrar canlandırılabilir.
14: Bu arada anahtar nokta közün devam etmesi için yeterli oksijenin içeride yeterli yakıtın olmasıdır. Eğer oksijen fazla olursa ateş söner. Gitmeye hazır mısın?
13: Hadi yapalım dostum.
14: Pekala hadi yapalım. Hadi buradan gidelim. Düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerliyoruz. Bu helikler muhtemelen başımıza gelen en iyi şeyler. Çok güzel zaman kazandık. Fazlasıyla yol kat ettik ve o tepeye doğru gidiyoruz şu an. Apache bohçasını kontrol et. Hala yanıyor mu?
13: Hala duman çıkıyor.
14: Tamam. Gözün üstünde olsun.
13: Tamam. Odağa çıkmaya odaklanmış olmamıza rağmen Apache bohçasını hiçbir zaman unutmayacağız. Dün gece dondurucuydu. Isınmaya ihtiyacımız var. Grady.
14: Ne oldu?
13: Bana yardım et. Sıkıştım. Buraya sıkıştım.
14: Geldim. Bir saniye.
13: Tamamen sıkıştım. 2, 3.
14: Tamam mı?
13: Evet gidelim. Yürü hadi. Lanet olsun.
14: Geliyorum. Tamam.
13: Kal sen. Ben hallederim. Bütün o sera eğitimi beni deniyor. Yorulduğumda zorlamam gerekiyor. Eğer pes edersem burası beni yiyip bitirir.
14: Muhtemelen olabilecek en kötü arazideyiz. Ayağımdaki eğdiklere rağmen oraya ulaşmak için kendimi fazlasıyla zorluyorum. Hayatta kalma durumunda kar yemek iyi bir fikir değildir. Çünkü vücut ısınızı düşürür. Ama Bo ve ben çok fazla hareket ettiğimiz için bir avuç dolusu karı ağzımıza atıyoruz. Burası iyice derinleşmeye başladı.
13: Hedikleri ne durumda?
14: Dikkat çekici bir şekilde iyi. Ya seninkiler?
13: İyi iş çıkarıyorlar.
14: Boşuna bak. Geyik boynuzu.
13: Gidip onu alacağım.
14: Dikkat et düşme.
13: Düşmemeye çalışacağım ama bu şeyi alabilirim dostum.
14: Boynuz mu? Evet, boynuzmuş. Küçük bir şey. Dün gece olsaydı bununla sığınak yapmak çok kolay olurdu. Geyik boynuzu bulmak çok iyi oldu çünkü sahip olunması gereken bir kaynak. Ama geyikler bölgelerini koruma konusunda kötü üne sahiptir. Peşinizden gelirler ve onlardan kurtulamazsınız.
15: Yetişkin bir geyik neredeyse 2 metre boyundadır. 680 kilo ağırlığındaki geyik saatte 50 kilometre hızla koşabilir. Korkutulur ya da kışkırtılırsa geyik genelde ya sabit durur ya da agresif ve insanlara ayılar ve kurtların birleşiminden çok daha fazla zarar verir. Aslında dünya çapında her yıl daha fazla insan yaralanmasına sebep olan tek hayvan su aygırıdır.

0: Başardık. Vay canına. Sence de güzel görünmüyor mu? Evet. Oraya çıkmak istiyorum. Ve oradaki büyük bir kanvasla hava sinyaline zemin hazırlamak istiyorum. Onu geldikleri her yönden görebilirler.
1: Tamam, nasıl bir sinyal yapmak istersin?
0: Bir V şekli yapacağız. Standart pilot sinyali. Yardım gerekiyor.
1: Tamam.
0: Ona V şekli verelim. İçine biraz dal koyalım. Uçurtmanın tutma yerlerini kullanabiliriz.
1: Tamam. Bayrak ya da onun gibi bir şey mi?
0: Kesinlikle. Üçlünün tamam. Kuralı.
1: Herhangi üç şeyden uluslararası acil durum sinyali yapmak. Üç ateş yakmak, üç ışık, üç bayrak, üç işaret. Ne olursa olsun birine sıkıntıda olduğunuzu anlatır. Bu iyi bir plan.
0: Hadi gidip şu dalları keselim dostum. Oraya çıkmak istiyorum.
1: Bekle, şimdi mi çıkmak istiyorsun?
0: Evet, buradan gitmek istiyorum.
1: Güneş 2 ya da 3 saat içinde batacak. Şu an için pek iyi bir fikir değil.
0: Hemen orada dostum.
1: Biliyorum. Hemen orada ama güneşin ne kadar alçakta olduğuna bak. Oraya çıkıp bunu yapmak istediğimizi biliyorum ama hemen önümüzde duruyor. Ahbap, eğer güneş batarken orada sıkışıp kalırsak aşağı inemeyiz. Önce sığınak yapsak belki çok daha iyi olur. Güneş battıktan sonra vücudunuza sıcak tutacak bir şeye ihtiyacınız var. Ve dolmadan geri dönüp sığınak yapmamız gerekiyor. Isınmak, Apache bohçasını açmak ve ateş yakmak için sana yalvarıyorum lütfen.
0: Pekala, seni anlıyorum dostum. Haklısın. Eğer yukarıda sıkışıp kalırsa kapı yutarız.
1: Orada güzel bir sığınak olabilecek bir şey gördüm. Şu yığını görüyor musun?
0: Hı-hı.
1: Hadi gidip bakalım. 1,5 metrelik bir yığın var. Sanırım bizi rüzgardan koruyacak iyi bir korunak olur bu. Rüzgar bu taraftan geliyor.
0: Evet evet, bu çok iyi dostum.
2: Sadece birkaç saatlik gün ışığı kalmışken, bu çatıda kullanmak üzere çam fidanlarını ve dalları kesmeye çalışırken, Grady de geyik boynuzunu kullanarak barınağı kazmaya başlıyor.
1: Çerçeve kısmı tamamlandıktan sonra üstünü dallarla çevireceğiz. Zemine de dalları atıp ayak ucumuza ateşi yakarsak bu geceyi rahat geçiririz.
0: Hey dostum, orduya neden katıldın bakalım?
1: Benim kanım da var. Başka seçeneğim yoktu. Gençliğimden beri biliyordum ama... Bak ne diyeceğim. 11 Eylül... O olay olduğunda fizik dersindeydim ve katılacağımı zaten biliyordum. Ama o olay benim için gerçek bir sebep oldu. Yani tam da bu yüzden katıldım. Peki ya sen?
0: Aynı senin gibi dostum. Ordu'da olmak benim DNA'mda var. Biliyorsun babam ilk komandolardan biriydi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Vietnam'a gitmiş. 7 kere vurulmuş.
1: Vay canına.
0: Kurtulmuş. O yüzden yaşım geldiğinde ben de yemin edeceğimi biliyordum.
1: Sen de vuruldun mu peki? 7 kez. Hala hayatta mı?
0: Hayır, 2003'te öldü. Ama savaşçı biriydi dostum. Kaya gibi sertti. O çocuklar çok sertti.
1: Vay canına. Hizmetin için sana teşekkür ederim ahbap.
0: Sağ ol.
1: Diyorum ki sabah kalkalım ve şu sinyalleri ayarlayalım.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
6: Bebekler hep bebekle büyürler.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Tam o
9: anda bir saniye. Bu lüp bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Vay toplantılar!
11: Vay ödevler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Wyoming'de deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikteki Büyük Boynuz Dağları'nda 48 saattir kısılıp kalan Grady Webo, geçen bir uçak tarafından fark edilme umuduyla yakındaki dağın boş zirvesinde zeminden havaya sinyal vermek için çalışmaya başlarlar.
1: Dün gece ısı sıfırın altına düştü. Rüzgar fenaydı ve 1,5 metre kar vardı. Ateş olmasına rağmen yine de sertti. Bu durumda olan biri için tek hayatta kalma umudu kurtarılmaktır. Planımız şu: uçurtmadan malzemeleri alacağız, 3 tane bayrak şeklinde parça keseceğiz. Onları direklere takıp dağın yan tarafına yerleştireceğiz. Nasıl gidiyor?
2: Bu tamam dostum, bize şimdi bir ton lazım.
1: Evet, şu yamaçta renk farkına ihtiyacımız var.
2: Biliyorum, mümkün olduğu kadar çok dağ toplayacağım.
1: Kurtarma sinyali için size gerekli olan 2 şey, karşıtlık ve harekettir. Yeşilçam dalları bize kar üzerinde zıtlığı verecek. Uçurtma malzemesi harika bir sinyal bayrağı olacak. Çok renkli, büyük ve rüzgarda dalgalanıyor. Pekala Grady, ilkini bitirdim.
2: Tamam, bunun uzun süre yukarıda kalması gerek. Seçtiği direkler çok büyük.
1: İşe yarayacak. Ben diğer ikisi üzerinde çalışmaya başlıyorum.
2: Bu yürüyüşün ne kadar dik ve ne kadar uzun olacağını göz önünde bulundurduğunu hiç sanmıyorum. Sen onları sürüklerken ben de önünden iz açacağım.
1: Tamam dostum.
2: Çok az uyuduk ve çok az su içtik. Hala yerine koyamadığımız tonlarca kalori var. Sinyalleri yerleştirmek için dağın tepesine bir sürü ekipman çıkarmamız gerekiyor. İyi misin?
1: Evet.
2: Bu yürüyüşe başlarken kolay olmayacağını biliyorduk ama attığımız her adımda yürümek daha da zorlaşıyor. Çünkü kaslarımız iyice gerildi. Bu çok yorucu. Bu çok aldatıcı bir durumdu. İyi zamanda geldik. Bu ağaçlar geçit noktasına gelmek üzere.
1: Tamam. Şu anda tepeye çıkmak tam bir mücadele. Bu direkler çok fazla ağırlık yaratıyorlar. Her bir adım beni öldürüyor.
2: İyi misin? İyi misin?
1: Devam et.
2: Tamam.
1: Oldukça iyi durumdayım ama 3500 metre irtifadayız. Hiçbir şey yemedik ve çam ormanının yarısını peşimden sürüklüyorum.
2: Bir fikrim var dostum.
1: Ne?
2: Boğunun poşusunu aldığını ve onun bir öküz gibi güçlü olduğunu hatırladım. O zaman neden ona bir koşum yapmıyorduk ki? Poşunu çıkar, şu iplerden birini al. Poşunu koşum gibi kullan. Ve sonra da şunu direklerin sonuna bağla. Böylece kol gücünü kullanmamış olursun. Geriye dönüp boğunun kütükleri nasıl taşıdığına baktım. Bacak kuvvetini kullanıyordu. Neden yükü kollarına aktarmıyordu? Ağırlığı dağıtmanın çok daha iyi bir yolu. Bu yüzden kollarındaki yükü almak için bir araya getirebileceğim ve kafasının üzerinden geçirebileceği bir takım alet bulmaya çalışıyorum.
1: Harika fikir.
2: Evet, bunun daha iyi olacağını düşündüm. Tamam, şimdi daha kolay taşıyacaksın.
1: Şu anda belime kadar batmış durumdayım. Grady'yi tanıyalı çok uzun zaman olmadı ama benim arkada kıvrandığımı gördü ve hatırladığım bir sonraki şey bana doğru gelmesi.
2: Evet. İyi misin?
1: Belki de her şeye rağmen hediklerimizi takmalıydık.
2: Evet, ama derin olmayan yerde rahatsız eder.
1: Evet, burası düşündüğümüzden de derinmiş dostum.
2: Şu direği yukarı kaldır.
1: Ordunun hangi sınıfından geldiğin önemli değil. Buna kardeşlik deniyor ve Grady şu anda bana fazlasıyla yardım ediyor. Sana minnettarım dostum.
2: Seni izliyorum ahbap. Onları ben taşısaydım ne hissederdim diye düşünüyorum. Ve benim almamı istersen söyle. Bundan memnuniyet duyarım.
1: Yani bana kara kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin yükünü omuzladığını mı söylüyorsun?
2: Tam olarak öyle.
1: Bugün olmaz dostum. Bunun için minnettarım. Bu harika bir fikir dostum. Şimdiden iyi hissetmeye başladı.
2: Sonra onları bırakabilirsin. Yük doğrudan omuzlarına binecek.
1: Evet.
2: Bunun tutması gerek.
1: Evet. Dostum.
2: Şunu bir kontrol et.
1: Evet, bu harika. Şuna bir bak.
2: Daha mı iyi?
1: Evet, geriye yaslanıp dinlenebiliyorum bile.
2: Tamam, hadi devam edelim.
1: Güç harcamıyorum. Bütün yükü sırtımdan atmış durumdayım.
2: Bana ayak uydurabilecek misin?
1: Deneyeceğim. Sen bana ayak uydurabilecek misin?
2: Onu almamı ister misin? Şu anda ağırlığın fazlası sende. O yüzden bir süreliğine benim almamı istersen söyle.
1: Hayır. Hadi devam edelim yeşil bereli. Beni vaat edilmiş topraklara götür. Bir adım sonra bir adım daha.
2: Anladım. Ha. Sakın sen donanmada olmayasın.
1: Grady.
2: Evet.
1: Hadi marş söyleyelim.
2: Kesinlikle olmaz. Temel eğitimden beri marş söylemedim ben.
1: Hurra! Özel kuvvetlerde marş söylüyorlar mı bilmiyorum ama benim geldiğim yerde zor zamanlarda söylenen iyi bir marş motive ederdi. Havacılar, sonuna kadar sakın durma, sakın vazgeçme, Tanrı sever, daha çok ver, onlara bayılırım. Duşta söylerim, mutfakta söylerim, çamaşırları katlarken bile söylerim. Havacılar, sonuna kadar her gün...
2: Çığın bir sorun olabileceğinden bahsediyorduk.
1: Benim biraz motivasyona ihtiyacım var. Hurra!
2: Sen bir canavarsın dostum.
1: Tamam. Tamam dostum.
2: Biraz nefes al.
1: Peki.
2: Evet tamam.
1: Pekala.
2: Burada işe yarayacaktır.
1: Zirveye vardık. Bayrakları dikmek için uygun bir yığın bulduk. Bayrakları V formatında olacak şekilde ayarlayacağız ki bu da yerden havaya gönderilen yardıma ihtiyacımız var. Acil yardım gönderin sinyalinin uluslararası bir işaretidir.
2: Dalları koyuyorum. Bu zemine koyuluk katacaktır.
1: Bu çam dalları ve bayraklarla yarattığımız zıtlık eninde sonunda biri tarafından görülecek.
2: Eninde sonunda. Gerçi biraz uzun sürebilir.
3: Yerden havaya verilen sinyal iyice yerleştikten sonra Grady ve Bo kurtarılıp kurtarılamayacaklarını görmeyi beklemek için durumlarını iyileştirmeye çalışır. Grady güçlü rüzgarlarda ve sıfırın altındaki ısılarda bir gece daha geçirebilecekleri sığınaklarını güçlendirmeye odaklanır.
2: Şimdiden bir deste toplamış gibi görünebiliriz ama asla yetmez. %100 olana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Ve sonra yine yapacağız.
3: Grady sığınağı geliştirme üzerinde çalışırken Bo da birkaç hayvan tuzağı hazırlamaya başlar.
1: Kışın hayatta kalma durumunda sığınak ve ateş en önemli iki şeydi ama yemek yemeniz ve yaktığınız kalorileri yerine koymanız da çok önemlidir. Grady!
2: Efendim?
1: Bunu duyuyor musun?
2: Bo işte burada. Görüyor musun?
1: Buraya gelin.
2: Yavaşlıyor. Başardık. Bizi görüyor Bo. Bo. Başardık.
1: Başardık kardeşim. Kışın hayatta kalma zor bir şeydir. Grady ve ben ordunun farklı sınıfından geliyoruz. Hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri. Günün sonunda eğitimimizi birlikte ortaya koyduk. Planı uyguladık ve hayatta kalmayı başardık.
2: Bunun anahtarı bir başka ordu mensubunun benimle olmasıdır. Bo ve ben farklı sınıflardan ve tamamen farklı nesillerden geliyoruz. O gelenekselci, bense modernistim. Ama birlikte çalışmanın bir yolunu bulduk ve bir takım olarak yürüyoruz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Yarım saati sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
6: Harika.
7: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
9: Hemen.
10: Hadi bakalım.
2: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'da. Burası dopdolu. Bir sürü istifçi deposu vardır. Oo, olamaz.
1: Hadi be, Hemet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler vardır. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle evleri temizler, voleyi vurmaya çalışırız.
1: Vay canını.
0: Hem müşteriler hem kendimiz için altın buluruz. İçgüdülerim doğruysa sanırım bu. Bence gerçek. Herkes kazanır. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: Köye gidiyoruz beyler. İki müşteriyle görüşmek için bu hafta güneye, Dixie'ye gidiyoruz. İlk durak tütün tarlalarının kalbi olan King North Carolina. Bugün Jen ve Jeff'le buluşacağız. Çiçeği burnunda bir çift.
6: Güzel.
0: Jen acayip biri. Hem bölge şefliği hem de ihbar hattında çalışmış. Cliff diye biriyle evliymiş ama adam 7 sene önce vefat etmiş. Yani evleri bir sürü anıyla dolu. 6 sene sonra ise Jeff adında birine aşık olmuş ve geçenlerde evlenmişler. Şimdi o da her şeyiyle o eve taşınmış. Eski evliliğini ne kadar sevse de geçmişe sünger çekmek istiyor.
7: Rahmetli eşim harika biriydi. İsmi Cliff'ti. Lakabı Koca Tabancaydı. Ev onundu. Ve nişanlandıktan sonra eşyalarımı buraya getirdim ki epey eşyam vardı. O da iyi bir koleksiyonerdi. Silah toplamayı severdi. Grupta çaldığından bir sürü amfi ve gitar da var. Kıpırdayacak yer yok, göremiyorsunuz bile.
6: En büyük endişem de bu. Ağzına kadar dolu gibi.
0: Evet.
7: Vefat ettiğinde başka birini aramıyordum ama buldum. 2,5 sene sonra tekrar evlendim. İsmi Jeff. Ve onunla evime 3. bir ev daha geldi. Koleksiyon hem dışarıya hem de eğlence odasına dağılmış durumda. Her yerde yani, her yerde.
8: Buraya gidemezsin, şuraya da. Ne yapacaksın?
7: Beatles'ın Amerika'daki radyo istasyonlarına gönderdiği 45'lik orijinal plaklarım var.
8: Vay be.
0: İyi mi?
8: Bayağı iyi çıkabilir.
0: Tamam.
7: Hem çok stresli hem de sinir bozucu. Artık gidebilirler.
0: Onları engelleyen bir sürü eşyaları var. Voleyi vurmak açısından evin büyük bir potansiyeli var. Hem Jenny hem de Cliff polis memuruymuş. Bu yüzden silahlar için gözümüzü dört açmalıyız. Gitar koleksiyonları da var üstelik koleksiyon demişken, 45'lik Beatles plakları dört bir yana zulalanmış. Orijinal demo plaklarsa oldukça nadir olabilir ve epey para edebilir.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Aman tanrım.
0: Koca olana bakın, merhaba.
7: King, Kuzey Carolina'ya hoş
0: bulduk.
7: Geldiniz.
0: Memnun olduk. Çocuklara evi gezdirmek istiyorum.
7: Olur.
0: Siz ikiniz atölyeye, siz de sundurmaya bakın. Ben de eve ve garaja bakayım, sonra arkada buluşalım, tamam mı? Hadi bakalım.
1: Olur.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Ben de bu arada evi gezeyim.
7: Hadi buyurun, buyurun. Işık yok, fenere kaldık.
0: Hiç mi yok?
7: Yanmıyor, feneri yakalım.
0: Şey, bu işimizi daha da zorlaştıracak. Merhaba.
7: Aman tanrım.
0: Koca olana bakın, merhaba.
7: King, Kuzey Carolina'ya hoş
0: geldiniz.
7: Hoş
0: bulduk, memnun olduk. Çocuklara evi gezdirmek istiyorum.
7: Olur.
0: Siz ikiniz atölyeye, siz de sundurmaya bakın. Ben de eve ve garaja bakayım, sonra arkada buluşalım, tamam mı? Hadi bakalım.
1: Olur.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Ben de bu arada evi gezeyim.
7: Hadi buyurun, buyurun.

0: Ama bu odanın ışıkları yanmasa da geleceği epey parlak. Bu bizim için iyi. Bir sürü güzel amfi gördüm.
1: Amfilerim, gitarlarım var.
0: Hadi canım.
1: Dobro da var.
0: Pekala, bir sürü plak var. Evet, harika. Birisinin gitar toplaması iyi bir şeydir ama bu kişi bir de müzisyense tadından yenmez. Jen ve Cliff uzun seneler bir müzik grubundalarmış. Yani enstrümanların iyi olduğu aşikar. Ve biz de parayı bulacağız. Kocaman bir kasa gördüm.
1: Evet, kasada bir sürü tabancam, tüfeğim tamam. Ve mühimmatım var.
0: Tamam, hepsi satılık mı?
1: Evet.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bu silah kasası epey büyük. Eski bir polisin silahını almak bir otomobil tamircisinden araba almak gibidir. Güzel olacağı aşikar. Kasadaki silahlar çalışıyorsa ve bir de onları satabilirsek epey para kazanabiliriz.
1: Daha bakmak istiyor musun?
0: Evet.
1: Bu odaya iyi bak çünkü sıradaki daha beter.
0: Peki.
2: Atölyenin arkasında ne var bir bakmalıyız. Yardım edeyim mi? İçeri bile giremedik. Tıka basa dolu. Bence bir daha düşün.
3: Sorun yok.
2: Tamam. Geleceği parlak birkaç şey görebiliyorum ama geri kalanı çer çöp.
4: Güzel tekne. Evet, sundurma ağzına kadar dolu olduğundan karnımı içime çekip arasından geçmem gerekiyor. Şu ana kadar bir tekne, çocuklar için birkaç oyuncak, bir motosiklet ve bir sürü uzaktan kumandalı araba buldum. Garajın önünü açmak için önce bunu çıkarmak lazım.
1: Pekala, burası da tekrar kullanmak istediğim iki arabalık garaj.
0: Haklısın, ev tıka basa doluymuş.
1: Evet.
0: Bir sürü alet, edevat var.
1: Oyuncaklar,
0: bir sürü
1: oyunlar,
0: alet.
1: Epey bir kutu da var.
0: Peki kutularda ne var?
1: Bilmem.
0: Tamam. Asıl dikkatimizi ava vereceğimiz bir hazine ava olacak ancak çok dikkatli olmalıyız. Çünkü içlerinde 45'lik Beatles plakları olabilir.
5: Merhaba, işte karşınızda Beatles.
0: Beatles'la alakalı her şey çok pahalı. Bir şarkılarının 5 saniyesini bile çalamayız.
5: İşte geldiler.
0: Kusura bakmayın, belki seni. Rock'n'roll tarihinde Beatles'tan daha büyük bir olay yoktur. Liverpool'dan çıkan 4 delikanlı 1963 ile 1970 yılları arasında stadyumlara kapalı gişe girip listeleri alt üst etti. Bugüne kadar dünya çapında 600 milyondan fazla plak satıldı. Yani Beatles eşyalarının koleksiyoncuları çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. En çok aranan ünlülerden biri ise 45'lik plaklara basılan demoları. Bu plakların içinde yayımlanmamış şarkıları ve hit şarkılarının ilk versiyonları yer alıyor. İlk şarkıları olan La Medu'nun demosu 2011'de açık arttırmada 17 bin dolara satıldı. Pekala, gidip çocukları bulayım. Görüşürüz.
1: Tamam, sağ ol.
2: Hadi gel hayatım. Güzel şeyler buldun mu?
4: Sundurmada birkaç oyuncakla birkaç motor var.
0: Nasılsınız beyler?
4: Ne haber Matt?
0: Kolay duruyor.
2: Evet. Çocuk oyuncağı.
0: Bodrumda elektrikler yok yani. Ne ışık ne klima. Yine de çok kötü değildi. Neden bilmem ama umutluyum.
3: Neden?
0: Bodrum'da birkaç deli işi gitar var dedi. Ben de çok büyük bir silah kasası buldum ama ışıklar yanmıyor. Yani garanti veremem. Kaderimiz kasada ne tür silahlar olduğuna ve Beatles demolarını bulmamıza bağlı. İkisini de bulursak voleyi vurabiliriz. Bulamazsak batabiliriz. Bunu biliyorsunuz değil mi?
4: Sundurmada bir tekne var.
0: Tamam.
4: Bisiklet falan da var. Öyle şeyler var.
2: Burada da bir sürü marangoz gereçleri ve alet edevat var.
0: İyi bir anlaşma yaparsak toplam maliyet ne kadar olur?
3: Yani 8.000 falan herhalde.
0: Temizliği 3 günde halletsek ve hedeflediğimiz her şeyi bulursak ve gerçek çıkarlarsa 35 ila 45 bin kazanırız herhalde.
2: Diyorum ki sırf marangoz eşyası bile bence en az 5 civarına gider.
0: O zaman 50 bin dolar kârdayız. Gidip anlaşmaya çalışayım o zaman.
2: Tamam.
0: Çocuklar evin değerli olduğuna beni inandırdılar. Ama bu kadar büyük çaplı temizlik olduğundan umarım makul fiyata anlaşabiliriz. Pekala çocuklar, haberler güzel.
1: Tamam.
0: İşe almak istiyoruz.
1: Aa, harika.
0: Bodrumu, garajı ve atölyeyi komple boşaltacağız. Ne dersin?
1: İnanmıyorum, harika.
0: Pekala. Yaklaşık 8 bin dolar masrafımız olacak.
1: Hı hı.
0: Çok fazla çer çöp var.

0: Satışlardansa 50 bin civarı kazanabiliriz.
1: Aa, harika.
0: Nereye baksan bir şey buluyorsun. Her yerde silah var. Bir saniye diyorsun işte 5000 al, 3000 daha. Toplamda 50 bin kazanabiliriz. Bence makul bir anlaşma. Temizlik masraflarını çıkarınca kârın yarısını alırız, tamam mı?
1: 50-50 mi? 60'a 40.
0: 60'a 40 mı?
1: Hı.
0: Tamam, anlaştık.
1: Anlaştık.
0: Anlaştık. Dur da elini sıkayım, sonra sarılırız.
1: Harika.
0: Bence hallederiz. Çocukları getireyim, başlayalım. Sağ olun.
1: Güle güle.
2: Birinci gün.
0: Evde bir sürü yer var, o yüzden dağılacağız. Kaylant atölyeyi hallederken Chris sundurmaya başlayacak. Mike da ben de bodruma inip karanlığın arasında neler bulabileceğimize bakacağız. Birkaç amfi ve gitar teli görüyorum, evet. Daha neyi göremedim?
3: Gitarları.
0: Gidip bulalım. Burada bir yerlerdeler herhalde.
3: Bakın ne diyeceğim. Müzik enstrümanları görmeyi iple çekiyorum. Ellerindeki enstrümanlara göre epey para kazanabiliriz. Rickenbacker marka bir bas gitar varmış. 1957'de doğan Rickenbacker bas gitarları ritme ayak uydurmakla kalmayıp ritmi yeniden tanımlamıştı. McCartney şarkı söyletmiş, Geddy Lee çığlık attırmış ve Lemmy de tehlikeli hale getirmişti. Bu gitarlar benzersizdir. En pahalı fiyata satılan Rickenbacker gitarının modeli 4001'di ve 2021'de tam tamına $325,000 satılmıştı.
0: İnanmıyorum. Boş gitar çantamız var. Yazık oldu.
3: Evet. Herhalde içine girecek bir şey bulabiliriz. Banjo mu?
0: Eski bir banjo.
3: Vay be.
0: Bayağı eski.
3: Güzel. Ama daha güzel günleri olmuş herhalde.
0: Bunu birisi dekor olarak almak isteyecektir.
3: Pekala. İşte bu. İlk gitarımızı buldum.
0: Hadi canım, şuna bak. Neymiş bu?
3: Bu bir Fender Squire Strat. Ama pahalı bir model değil.
0: Fingerler ilgimi çeker.
3: Yanlış anlama ama harika bir gitar.
0: Aman tanrım. İşte bu, evet. Şu yaramaza bir bak. Ev 3 numara.
3: İşte bu. 12 litrelik bir kova.
0: Evet. Vay canına.
3: Bu da bir akustik gitar.
0: Şuna bak.
3: Bir bakalım. Ne yazıyor? Matrix.
0: Çok güzel.
3: Ve yine güzel bir gitar. Les Paul olmasa
0: tamam,
3: da.
0: Tamam, kaça gider?
3: Birkaç yüz dolara gider.
0: Tamam.
3: Şu ana kadar çok güzel enstrümanlar bulduk. Ama Jean-Le Cliff'in müzisyenliği ciddiye aldıklarını biliyorum. Yani orada çok daha iyi malların olduğundan eminim.
0: Oo.
3: Hadi oradan be. Şuna bak.
0: Neye bakıyorum bilmiyorum. Sen
3: bu bir
0: söyle.
3: Paul Reed Smith. Paul Reed Smith üst kalite bir gitar üreticisidir. Efsanelerin birçoğu gitarı kullanır. Santana en ünlülerinden biri.
0: Tamam.
3: 2000 ile 3000'in altına giderse şaşarım.
0: Vay canına. Biraz endişelenmiştim ama o gitar ilaç gibi geldi. Dobro.
3: Dobro.
0: Rap ismim olduğunu biliyorsun Dobro.
3: Evet, duymuştum.
0: Bu nedir?
3: Pekala, bas gitar olduğu belli.
0: Öyle mi diyorsun?
3: Evet. Hadi be. Bu bir Rickenbacker bas gitarsa kazanacağımız parayla bankayı bile basabiliriz. Şunu şuraya koyalım.
0: Kaylant olsa fırlatır geçerdi.
3: Muhtemelen. Yapardı, evet.
0: Şuna bak.
3: Aman tanrım.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: kıymetli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
0: Dardanel'den. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı. Nazarlar değmesin.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birinci gün.
1: Aman tanrım, bu ne biliyor musun?
2: Çok güzel bir bas gitar.
1: Bu bir Rickenbacker 4003. Muhteşem. En pahalı modeli olmasa da tüm zamanların en iyi gitaristlerinden bazıları Rickenbacker çalardı. Paul McCartney ve Lemmy'den bahsediyorum. Bu gitarı elden çıkarmak çocuk oyuncağı. Gelmiş geçmiş en iyi baslardan diyeceğim. Ama...
2: ilk ondadır.
1: Evet.
2: Voleyi vurduk.
1: Hem de nasıl. Bulduğumuz halde 6000 falan yapar. Amfileri de çalıştırabilirsek değeri artacaktır.
2: O zaman tüm enstrümanları çıkarıyorsun.
1: Test ettirip akortlarını yaptırıp sonra satacağım.
2: Bu gitarları bulmak müthiş bir şey. Ama daha kasanın içinde ne tür silahlar olduğunu bulmalıyız. Tabii bir de şu Beatles demolarını.
3: Kanca kalmasın üstümde.
2: Atölye balıkçılık ve avcılıkla ilgili alet edevatlarla dolu. Şu silah kılıfı galiba.
4: Yay kılıfı.
2: Yay kılıfı mı? Aç bakalım.
4: Evet.
2: İki tane yay çıkabilir. Evet, harika bir başlangıç. Çünkü buralarda bunlara alıcı bulmak çok kolay olacak. Pekala, bir sürü bıçak buldum. Tam istediğim gibi. Bunlar eski kovanlar. Kovan. Pekala. Ama daha derine indikçe daha tuhaf şeyler bulacağız. Ve bu da evdeki kârımızı epey bir yükseltecek.
3: Şuna bak.
1: Hayaletli canavarlar köyü. Bunlar çok güzel. Bunlar gerçekse düşüp bayılırım.
3: Noel sepeti. Evet. Noel sepeti. Ha. O da ne? Aa Mike.
1: Ne buldun?
3: Birkaç plak buldum dostum. Beatles olabilir.
1: Beatles plakları konusunda heyecanımı bastırıyorum çünkü bunlar gerçekten Beatles demolarıysa, hatta en eski ya da yayınlanmamış şarkılarının demosuysa burada bir servet yatıyor olabilir. Şunu bir çekelim.
3: İki. Eyvah. Pekala, bir bakalım.
1: Yok artık. Geleli daha birkaç saat olsa da köşeyi dönmüş olabiliriz. Oh, küçükler de var. Bakalım ne var?
3: Bir bakalım.
1: Oh.
3: Ne varmış burada?
1: Kaylant az önce iki kutu dolusu plak buldu. Plakları karıştırıyorum. O Beatles demolarını bulmak için hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım ne var?
3: Beatles çıkabilir dostum.
1: Bunların hepsi 33'lük. Biz 45'lik arıyoruz. Evet, bu kutudan bir şey çıkmadı.
3: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
1: Sonuna gelmek üzereyiz Kaylant.
3: Evet evet
1: hop,
3: evet.
1: Hop hop hop hop, bekle bekle bekle. Beatles'tan Abbey Road.
3: Beatles.
1: Ama aradığımız değil. Bu Abbey Road'un satışa çıkan bir versiyonu. Demolar. Bir şarkıyı albüme eklemeden önce üstünde hala çalışılan şarkılardır.
3: Kaba taslak gibi.
1: Evet, aynen öyle. Kötü haber şu, demolar burada değil. Ama aslında iyi bir haber de var çünkü plaklar böyle saklanmaz. Garajda saklanan bu plaklar bozulmuş. İçlerinden sağlam çıkarsa şanslıyız demektir. O yüzden Beatles demolarının bunların içinde olmamasına sevindim. Evde aranacak hala bir sürü yer var. Umarım onları bulabiliriz.
2: Ekip atölye ve sundurmayı temizlerken ben de hızlıca Oak Ridge, Tennessee'ye gidiyorum. Manhattan projesindeki ulusal laboratuvar burada yer alıyor. Üstelik Stranger Things'in de ilham kaynağı. Güzel ama tuhaf bir kasaba. Sıradaki müşterimiz Jenny ve Craig'le tanışmaya can atıyorum.
5: Craig, sıkıştım.
6: Tamam, bekle. Geliyorum. Bu ses iyi olmadı. Düşersem başka çocuğumuz olmaz.
5: Evde adım atacak yer yok. Odadan odaya geçerken bile bir şeylere takılıyorsunuz.
6: Koleksiyoner bir aileyiz demek daha doğru olur.
5: Bunun güzel tanımı mı olur?
6: Ben çocukken babam her şeyi toplardı. Kart toplardı, oyuncak toplardı, figür toplardı. Sonra ben de babam gibi olup çıktım. 35 yıl sonra ise evimizin şu anki gibi deli işi görünmesine neden oldu.
5: Bu ev ilk taşındığımızda gerçekten de hayallerimdeki evdi. Hala bizimle yaşayan 3 çocuğumuz var. Ve her yer çok karışık durumda. Hey Nathan, buradan almalısın. Uzanabilir misin? Tamam, al şunu.
7: Sağ ol.
5: Ne demek, rica ederim. Buranın arkadaşlarını getirip eğlenebilecekleri bir yer olmasını çok isterlerdi sanırım.
2: Videolara bakacak olursak ev tıka basa dolu ve görünüşe göre şu ana kadar karşılaştığımız en iyi koleksiyonlardan birine sahipler. Bir sürü imzalı forma ve devasa bir Funko Pop koleksiyonu var. Duyduğuma göre efsane Wayne Gretzky imzalı bir hokey sopası da varmış. Merhaba.
6: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Memnun oldum Jenny.
5: Aa, ben de öyle.
2: Yüz yüze tanışmak
6: memnun
2: ne
6: oldum.
2: Güzel.
6: Ayaklarına sağlık. Evet, hoş geldiniz.
5: Önden
6: güzel.
5: Buyurun lütfen.
2: Çok heyecanlıyım.
5: İçeri geçin.
2: Hı, tamam.
6: Burada bir sürü eşya var.
2: Evet. Burası ne odasıydı?
5: Burası yemek odamızdı.
2: Tamam.
5: Evet.
6: Şimdi ise bu.
2: Tamam.
6: Bu halde.
2: Geniş bir ailesiniz. Nerede oturuyorsunuz?
5: Hepimiz mutfaktan bir tabak alıyoruz ve sonra dağılıyoruz.
2: Yani hedefimiz eskiye dönmek.
6: Kesinlikle. Bütün evi geri kazanmak istiyoruz.
2: Tamam. Devam edelim. Önden buyurun.
5: Olur.
6: Tamam. Şey, evet. Burası aslında oturma odamız.
5: Oturma odamız.
2: Tamam. Oturma odası sanki orada devasa bir bomba patlamış ve her yere forma saçılmış gibiydi. Yüzde versenize, bu formaların ne kadarı imzalıdır?
6: En az %20-25'i.
2: Tamam. Didik didik edeceğim çünkü burada epey bir para yatıyor. Evet, hepsini ayırmak çok zaman alacak ama bu şeyleri satıp iyi para kazanabileceğimden eminim. Sanırım en kötü odanız burası. Başka yer var mı?
5: Şey, garaj muhtemelen.
6: Garaj muhtemelen daha beterdir.
2: Tamam, yolu gösterin.
5: Oldukça kötü. Uzun zamandır buraya giremiyoruz.
2: Lacrosse ekipmanları.
6: Burada bir sürü koleksiyon ürünü var.
2: Tamam. Sanırım nasıl anlaşacağımızı biliyorum. Dışarı çıkalım. En azından dikilebilirim.
6: Tamam.
2: Olur mu?
6: Harika.
2: Bu evde çok iş yok ama yine de ağzına kadar dolu. Bu evdeki her bir metrekare benim için çok önemli. Çünkü hata yapmazsak köşeyi dönebiliriz. Pekala. Bu evi temizlemek istiyoruz.
6: Biz de sizin yapmanızı
2: güzel
6: istiyoruz.
2: Güzel bir ev.
6: İş sizde.
2: Tanrım, bulacağımız formalara göre 50 bin ila 100 bin civarı kazanabiliriz. Yani...
6: Evet.
2: Kar açısından heyecanlıyım. Garajı saymazsak bence
6: evet.
2: Çok da pahalı olmayan bir temizlik olacak.
6: Tamam.
2: O yüzden temizlik masrafının 6 ila 8
6: tamam.
2: bin arasında olacağını tahmin ediyorum. Bana kalırsa yarı yarıya
6: tamam.
2: bölüşelim.
6: Ben daha çok 70'e 30 ya da 60'a 40 diye düşünüyordum. Çocuklarımızın üniversite masraflarına yardımcı olmak istiyoruz. Yani...
2: 60'a 40 olur. Buna ne dersiniz?
5: El sıkış bence. Hadi.
6: Anlaştık.
5: Evet.
2: Anlaştık dostum.
6: Evet, anlaştık.
2: Hanımını dinle.
5: Evet.
2: Pekala.
6: Tamam.
2: İki taraf için de makul bir anlaşma. Şimdi diğer işe dönüp o işi halledeceğim. Birkaç güne geliriz. Tamam mı?
6: Güzel plan.
2: Harika. Sağ olun
5: teşekkür
2: çocuklar.
5: Ederim.
2: Çok,
5: çok
2: heyecanlıyım.
6: Harika.
2: Hadi bakalım. Craig ile Jenny'nin forma istifakında iyimserim. Ancak North Carolina'ya döndüğümüzde atölye ve sundurmayı boşaltmak tam bir günümüzü aldı. Hızlıca para kazanmalıyız. O yüzden Mike'la bulduğumuz eşyaları satmaya başlayacağız. Bu müthiş bir sürahi seti, bayıldım.
0: Pazarlıkla kaça bırakırsın?
2: 4'e. Teklif ver.
0: 3. 3'e olur mu?
2: Nakit mi?
0: Evet.
2: Anlaştık dostum. Bam. İsteyip duruyordun. Tebrikler.
0: Teşekkür ederim.
1: Burada müthiş bir koleksiyon var. Yaklaşık 21 parça canavarlar ve monster ailesi. Hepsini 1200'e bırakırım.
4: 1000'e olmaz mı?
1: Anlaştık.
4: Ah işte tamamdır. Bu kadar dostum. Bayıldım. Bayıldım.
3: Burada gümüş paralar var.
2: Mike, buraya gel. Eski konsol ürünleri var. Wii Sports ve Wii Sports
1: Resort. Aslında bunlar satılır.
2: Tamam, bakalım başka var mı? Evet, eyvah.
1: Oh.
2: Bunlar broşür değil.
1: Dur, şunları bırakayım.
2: Bırakıp gel. Şunu görüyor musun? Middles görüyorum dostum. La Midu. İyi durumdalar. Hı?
1: Şu ana kadar baktığım öyleydi. Bunlar demoya benzemiyor ama. Beatles plaklarını bulduk ve bunlar piyasa malı değil. Pekala.
2: Dediği
1: bunlar...
2: 45'likler bunlar değil mi? Böyle bir şey kaça gider peki?
1: Hem iyi hem de kötü haberlerim var.
2: Tamam.
1: Bunlar demo falan değil.
2: Tamam.
1: Tanıtım kopyaları. Büyük fark var. Bu bir plan son versiyonudur. Sadece satılmak üzere basılmamış. Bunları başkaları da duysun diye radyo istasyonları ve plak dükkanlarına gönderirlerdi. Tamam mı?
2: Yine de sınırlı sayıda.
1: Yani. Evet, kesinlikle.
2: Bunlar demolar kadar sınırlı sayıda değil. Yani maalesef günümüzde çok para etmiyor. Merhaba çocuklar, nasılsınız?
7: İyiyiz.
2: Biz de iyiyiz. Tekneyi satmayı umuyoruz. Bundan kesinlikle kurtulmak istiyorlar. Geçen sene suya girmiş ve en önemlisi de römork ve teknenin ruhsatları duruyor.
7: Pekala, kaç istiyorsun?

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Irwin Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: ...13.000'e bırakırım.
11: Ben 9 düşünüyorum.
10: 11'e ne dersin?
11: Olmaz, 9'u alabilirim.
10: 9. Tekneyi 13'e okutmayı düşünüyordum ama çocuk çetin ceviz çıktı. Yine de şu an böyle bir teklifi kaçıramam. 9. Pazarlıkta aslında iki tarafta teklifini değiştirir. 11'e ne dersin?
11: 9.000'im var.
10: 9 hiç de fena değil aslında.
11: Evet.
10: Peki nakit mi?
11: Var.
10: Tamam, anlaştık dostum. Harika. Vay canına. Artık teknen var.
12: Üçüncü gün.
10: Üçüncü gündeyiz ve bizler elimize geçen her şeyi satmaya çalışırken ekip de Bodrum'daki odalarda epey bir aşama kaydetti. Nasılsın?
13: İyiyim ya siz?
10: İyiyim, memnun oldum. Bunlara bayıldım.
13: Evet.
10: Eski bir barutluk. İç savaştan kalma değil bence. Yeniden üretim gibi duruyor ama yaklaşık 100 yıllık.
13: Muhtemelen. Üstündeki derisi eksik ama kesinlikle yeniden üretim. Dikişlerden belli oluyor.
10: Rehim de var, evet.
13: Aynen öyle.
10: İç savaştan kalma olsa 250 ederdi ama belli ki değil.
13: Evet.
10: Peki kaç eder?
13: 125.
10: 125, evet. Anlaştık.
13: Vay be, 250'den bayağı düştün. Açıkçası bunlar her yerde yok. Galiba 250'ye satabilirim.
10: Anlaştık dostum, harika.
13: Sağ ol.
10: Şu ana kadar satışlar beklentimizin altında. Hedefe ulaşmak için değerli bir şeyler bulmalıyız.
13: Pekala, sağ ol dostum. Sağ ol. Hadi iyi gidelim. Günler.
10: Sağ ol.
14: Cabbage Patch bebeklerine bakmaya geldim.
15: Yaklaşık 13 bebeğimiz var. 200 dolara anlaşabiliriz.
14: Buyurun.
15: Teşekkür ederim.
10: Bu arada ben de Jane'e silah kasasını açtırıyorum. Böylece ne olduğunu göreceğiz. Aman tanrım.
14: Pompalılar, tüfekler.
10: Arkanı sağlammış.
14: Minik cephanelemişti.
10: Yakınlarda hiç ateşledin mi?
14: Bunların hiçbirini yakınlarda ateşlemedim. Tamam. Birçoğu uzun süredir burada.
10: Evet, elimizde ne var diye önce birini temizleyip
14: olur,
10: deneyebiliriz.
14: Olur tabii.
10: Çalışmayan 1.000 dolarlık bir silah anında 20 dolarlık bir duvar süsüne dönüşebilir. Bir kasa dolusu silahımız olsa da önce çalışıyor mu diye bakmalıyız.
15: Hoş geldin dostum.
16: Hoş bulduk.
15: Çoğu zaman bir enstrüman bulduğumuzda aşırı kaliteli bir koleksiyon ürünü olabileceğinden dokunup berbat etmek istemeyiz. Bu gitarlar ne imzalı ne bir koleksiyon ürünü. Ancak müthiş durumda olan oldukça kaliteli parçalar. Bence büyük para kazanacağız. Sapı gül ağacından. İşçiliği güzel. Sedef kaplama. Bence bu şey kendi kendini bile satar.
17: Evet. Evet, şüphesiz.
15: Buradaki her şeye, gitarlar ve amfilere ne kadar verirsin?
17: 6.000'e ne dersin?
15: 6.000 mi? Biliyor musun? Bence el sıkışabiliriz. Enstrümanlar için harika bir fiyat. Üstelik onların hakkını verebilecek birine satıldığını öğrenince Jen de mutlu olacaktır.
17: Nasıl duruyor?
15: Harika görünüyor.
14: Silahlar sıcak.
10: Tamam. Jen'in silah kasasından oldukça fazla mühimmat çıkarttık ama en iyi fiyata satabilmek için çalışıp çalışmadıklarına bakmalıyız.
14: Burada pompalımız, burada da tüfeğimiz var.
10: Neyse ki Jen'in kendisi tam bir silah uzmanı. Böylece evden çıkmadan silahları yasal ve güvenli bir şekilde test edebiliriz. İşte budur. Harika.
14: Harika.
10: Her hafta diyorum ki dünyadaki en iyi işe sahibim. Lanet olsun. Amma tepiyor be. Bugün iki önemli şey öğrendik. Öncelikle silahlar müthiş durumda ve bayağı yüksek rakamlara satabiliriz. İkinci olarak da Cen beklediğimden de belalı çıktı.
14: Tamamız.
12: Final günü.
10: Tyrone, ayaklarına sağlık.
11: Evet.
10: Bıçaklarla ilgileniyorsun pekala. Hepsi 1400.
11: 1400 mü? 1300 olsun.
10: Nakit mi?
11: Evet.
10: Anlaştık dostum.
11: Nakit 1300.
10: Teşekkürler.
15: Burada çok güzel plaklarım var ve ilk senin bakmanı istedim.
16: Aradığın için sağ ol. Oldukça ilginç mallara benziyorlar.
15: Beatles'ın promosyon plakları.
16: Vay. I am the Walrus. Lady Madonna. Oldukça iyi durumdalar.
15: 2500 diyelim.
16: Gayet makul.
15: Tamam, anlaştık.
16: Çok sağ ol.
15: Güle güle kullan.
16: Sağ ol.
10: Hoş geldin Deniz. Ayaklarına sağlık.
18: Hoş bulduk.
10: Galiba tüm koleksiyona talipsin.
18: Tamamına.
10: 5 tüfeğimiz, 2 pompalımız var. Hepsine 10.000 istiyorum. Mühimmat da dahil.
18: Biraz uçuk oldu. Ben 4 diye düşünüyordum.
10: Silahların hepsini 4.000 dolara satmak hiç makul değil ama zamanımız tükeniyor. Ve bu satışı da aradan çıkarmalıyım. Evet. Birkaç tanesinin tanesi 1000 eder zaten. 8 olur mu?

0: Pekala, bu hafta çok çalıştık. Açıkçası işi biraz küçümsemişim ama bence sonuçtan memnun kalacaksınız.
1: Harika.
0: Pekala, gidip bakalım.
1: Aha, lamba.
0: Evet, içeriği sadece boşaltmakla kalmadı. Caleb lambaları da çalıştırmayı başardı.
2: Çok güzel, çok büyük.
0: Evet.
2: Tam erkek odası yapıp Dallas maçlarını izlemelik.
0: Takımının kaybetmesini izleyeceksen bile en azından temiz bir yerde izle. Devam edelim.
1: Ben sabırsızlanıyorum. Pekala. Aman Tanrım. Olamaz.
0: Artık epey yeriniz var.
1: Hiç bu kadar temiz görmemiştim. Nasıl yaptınız bilmiyorum. Cidden.
0: Çalıştık, çok çalıştık.
1: Belli
2: İşi
1: oluyor.
2: Bu kadar kısa sürede halletmelerine hayran kaldım. Kendimiz yapmaya kalksak 20 senemizi alırdı.
1: Ölene kadar.
0: Pekala, başladığımızda nasıl göründüğünü hayal edin.
1: İnanamıyorum.
2: Yüce Tanrım.
1: Aman Tanrım.
2: Şükürler olsun.
1: Oo.
0: Rakamları öğrenmek ister misiniz?
1: Evet, olur.
0: 50 bin kar etmeyi umuyordum. Tekneyi sattık, gitarları sattık, bazı plakları sattık. Hedefimize ulaşmamızı sağlayan şey ise silahlar oldu. Tüfeklerin tümünü 8 bin dolara sattık.
1: Aman Tanrım, inanmıyorum.
0: Pekala. Toplamda yaklaşık 49 bin dolarlık bir satış yaptık.
1: Vay canına.
0: Ama bu odadaki gecikmemizden ötürü çöp masrafımız arttı. Masraflarımız 13 bin tuttu
1: tamam.
0: Yani geriye 36 bin kaldı.
1: Aman Tanrım, buna 60'a değdi.
0: 60'a 40 bölüşeceğiz. 21 bin 600 dolar size. 14 bin bize.
1: Aman
0: Çuval
1: Tanrım.
0: Çuval dolusu paranız oldu. Bu sizin.
1: İnanmıyorum.
0: Hadi iyisin, bolca ödül maması.
1: Nasıl teşekkür edeceğim?
0: Burayı yine doldurmayarak edebilirsin.
1: Cliff de söyledi, ben de kendime söylüyorum. Nihayet başardın, başarabileceğini biliyorum.
0: Sizi seviyorum, teşekkür ederim.
1: Biz de
0: seni. Sizi bırakayım da keyfini çıkarın. Artık sizin yeriniz.
1: Sağ ol.
0: Teşekkürler
2: dostum. Sağ
0: ol dostum. Keyfini çıkarın.
2: Müthiş.
1: Burası.
2: Harika.
1: Ay Yüce Tanrım.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
5: Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
6: Bu Salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Hadi ben kaçtım.
7: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
6: Anne ya.

0: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Hey be!
4: Aman tanrım!
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Jen'in evinin bitmesiyle ekiple beraber Oak Ridge, Tennessee'ye giderek Jenny ile Craig'in devasa koleksiyonunu halletmeye başlayacağız. Formaların hepsini elden geçirip Funko Pop koleksiyonunu düzenleyeceğiz. Bir de gözümüz Wayne Gretzky imzalı hokey sopasının üzerinde olacak. Hadi bakalım.
1: Pekala.
0: Çocuklar, ayaklarınıza sağlık.
1: Oo.
0: Evet, şunu uzatıver. Harfleri uzatıyorum. Böyle bir garajda iki adımlık bir boşluk oluşturup eşyaları taşımaya başlamanız, çöpleri atıp alanı iyice açmanız gerekir. Böylece bir anda bomboş bir garajımız olur. Pekala.
1: Oo, şuna bakın.
0: 4 pedallı bisiklet. Keşke benimle pedal çevirecek bir arkadaşım olsaydı.
1: Var ya işte.
2: Pekala, bakalım burada ne varmış. Tamam. İmzalı bir mini kask. Galiba Isaac Radcliffe imzalı. Bu oyuncuyu isimden çıkaramadım. Bir koleksiyona değer biçerken oyuncunun kim olduğuna, hangi takımda oynadığına bakarım. Yine bir sürü imza var. Okuyabildiğim oyuncuları bile daha önce hiç duymadım. Önemli bir maç ya da etkinlikten mi? Maçta giyilen forma mı? İmzalı forma mı? Bulmamız gereken şey ise yıldız isimleri bulmak. Pekala. Bu da ne? Sanırım Craig'le abisi okey oynuyormuş. Bir bakalım. Evet. Bu abisinin hokey sopası değil, bunu söyleyebilirim. Tüm zamanların en iyisi. Wayne Gretzky. İnanılmaz. Wayne Gretzky'ye muhteşem Gretzky derler. Ki iyi bir sebepleri var. Gelmiş geçmiş en büyük hokey oyuncusu.
3: Rebound aldı ve sayıyı attı.
2: Ulusal Lig'de 4 takımda toplam 20 sezon oynadı. Lig tarihinde en çok sayı atan kişi. 9 kez MVP oldu ve 4 Stanley kupası var. 1988 Stanley Cup finallerinde kullandığı imzalı sopası astronomik bir rakam olan 336 bin dolara satılmıştı. Hemen bulduk. Bence bu maçta kullanılmamış. Üstünde bant falan yok. Üstelik hiç kullanılmamış gibi duruyor. Bu sopa bir hatıra sopası. Herhangi bir maçta kullanılmamış. Bu da değerini epey düşürüyor. İyi haber şu ki imzası hala revaçta. Yani imza gerçekse oldukça iyi bir fiyata satabiliriz. Pekala, şunu kenara ayırıp şurayı deşmeye devam edeyim.
1: Kitapları çıkarabiliriz. Bunlar bahçeye gitsin.
0: Şu ana kadar garajda pek para etmeyen bir sürü koleksiyon ürünü bulduk. Hadi ama, şükran günü geçit töreni. Deşmeye devam edersek hazine bulacağız gibi geliyor. Hadi canım, sen de.
1: Tony Hawk mı?
0: Dostum, bu 1000 dolarlık bir kaykay.
1: Aman tanrım.
0: Orijinal bir Pavel Peralta. Tony Hawk bir kaykay bulduğumda bir çocuk gibi bağırdım. Çünkü çocukken sürdüğüm son kaykay bir Tony Hawk'tı. Orijinal bir Tony Hawk. Çubukları üstünde koruma plakası da bilen bilir. O günlerde kaykaylar adeta özgürlüğün sembolüydü. Evet, bakalım yapabilecek miyim? Sanmıyorum da.
1: Ben de tam seni tutmaya geliyordum.
0: Evet, takla. Herkes Michael Jordan olmak isterdi ama biz değil. Biz Tony Hawk olmak isterdik ve bu da orijinal bir kaykay. Nutkum tutuldu. Birinci günün sonunda garajı bitirmeyi başardık ama hala o kadar formayı ve Funko Pop'u nasıl ayıklayacağımızı bulmalıyız.
2: Craig'in bir sürü forması var sanıyordum ama bir sürü Funko Pop'u da var. Bu figürlerin birçoğu çok para etmez ama doğru olanları bulursak yüzlerce hatta binlerce dolar edebilir. Funko, bilindik lisanslı ürünlerin düşük teknolojili nostaljik versiyonlarını yapmak için 1988'de kurulmuştu. 90'larda tuhaf figürlerle varlık gösterse de şimdi bir imparatorluğa dönüştü. En değerli parça ise 2 parçalı Willy Wonka altın bilet. Yalnızca 10 tane üretildi ve bir tanesi 210 bin dolara satıldı. Şu ana kadar hepsi Batman gibi. Abi saniye, bu South Park. Ve bu da bir Star Wars. Açıkçası 100 bin dolarlıkları burada bulamayız. Ama 100 ila 500 dolarlık yeteri kadar figür bulabilirsek bugün harika geçti demektir.
0: Figürler yığılmaya başladı ama artık bunları satmaya da başlamalıyız. Ama olay şu ki burada binlerce forma var. Eğer imzalı formaların satışından para kazanacaksak gerçek olmalılar. Sahteleri yakalamakta gayet iyiyimdir ama bu kadar çok forma için birinin daha yardımına ihtiyacım var. O yüzden profesyonel bir sertifika şirketinden arkadaşım Kevin'i aradım. Piyasadaki en iyi sertifika şirketinde çalışıyor ve bu işte ondan iyisi yoktur. Kevin hoş geldin dostum.
4: Ne demek?
0: Gördüğün üzere işimiz başımızdan aşkın.
4: Evet belli.
0: Pekala. Çok sevdiğimden başlayalım. Brian Mitchell.
4: Brian Mitchell. Evet evet gerçek.
0: Gerçek mi?
4: Carlos Boozer.
0: Evet.
4: Evet. Evet buna oldukça özensiz atılmış gerçek bir imza diyebilirim. Carlos'un imzasına sertifika düzenlerken böylesini pek görmeyiz. Ama gerçekliğinden şüphem yok. O yüzden 150 ile 200 dolara gidebileceğini söyleyebilirim.
0: En çok merak ettiğim bu imza.
4: Ufak bir kalem kayması var yani.
0: Evet. Değerini düşürür mü?
4: Evet. Çünkü piyasada yeterince kusursuz Wayne Gretzky imzası var.
0: Vay canına.
4: Onlar onluktur. Ama bunlar da cidden iyi parçalar. Dennis Eckersley, Fergie Jenkins, Nomar Garcia Parra.
0: Koleksiyonu nasıl buldun?
4: İyi haber şu ki böyle büyük koleksiyonlara baktığımda bir sürü sahtesi çıkar. Burada öyle bir durum yok.
0: Tamam.
4: Ve tam tersi hepsi gerçek bunlar.
0: Tamam. Aha.
4: Bunu sana içtenlikle söyleyebilirim.
0: Evet. Şu ana kadar satışlar istediğimiz gibi gitmiyordu. Ama formalar artık sertifikalandığına göre onları toplu şekilde kime satabileceğimi biliyorum.
2: Pazarlık yapıp fiyat kırmaya çalışmanı anlıyorum ama açıkçası şu parça bile tek başına rahatlıkla 100 dolar eder. Hepsine 2000 dolar istiyorum.
5: Tamam anlaştık.
2: Sağ ol Brian.
5: Sen sağ ol.
0: Jamie dostum hemen cevap verdiğin için teşekkür ederim.
6: Ne demek?
0: Elimde 800 kadar forma var. Sertifika şirketinden Kevin imzaların %90'ının muhtemelen gerçek olduğunu söyledi.
6: Tamam.
0: Kimisi imzalı, kimisi maçta giyilmiş ve bunları toplu halde satmak istiyoruz.
6: Fotoğraflara bakarak elinizdekilere dair biraz bilgi edindim. Kesinlikle ilgileniyorum. Formaların hepsine ne kadar istiyorsunuz?
0: Sanırım son fiyat 25 bine bırakabiliriz.
7: Joe Barrow, Bo Jackson, mahamızın çaylak sezonundan bunlar değerli kartlar. 2000'e ne dersin?
2: Anlaştık.
7: Sağ ol dostum.
0: Wayne Gretzky imzalı hokey sopası sanırım elimizdeki en iyi parça bu.
4: Müthiş parça.
0: Galiba 4000 eder.
4: Tamam.
0: Anlaştık dostum. Bir hatıra için 4000 hiç fena değil ama hedefimize ulaşmak için yolumuz hala çok uzun.
2: Teşekkür ederiz. Sen en sevdiğim figürcülerdensin. Senin mantıkadaydık. O yüzden seni koleksiyona bakmaya çağırdım.
8: Harika. Bayağı güzel bir koleksiyon.
2: Yaklaşık 320 tane var. Hı-hı. Hepsine 6000 deyip el sıkışalım mı?
8: Madem en sevdiklerinden biriyim, hadi anlaşalım.
0: Muhtemelen bu satış içindeki en sevdiğim şeye bakıyorsun. Orijinal bir Tony Hawk. Pobl Peralta kaykay. 1600 dolarlık bir kaykay.
9: Anlaştık. Al bakalım.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Pekala çocuklar, çok eğlenceliydi.
9: Kesinlikle.
0: İçeri geçip yaptıklarımızı konuşalım.
8: Olur. Harika fikir.
0: Hadi önden buyurun.
10: Aman tanrım.
9: Vay canına.
0: Çok aman tanrım. Oh.
9: İnanılmaz.
2: Artık koltukta beraber oturabiliriz hayatım.
9: Aman tanrım.
0: Artık misafirleriniz oturabilecek.
9: Kesinlikle.
0: Aileniz için oturma odası.
9: Artık yeniden misafir ağırlayabileceğiz.
2: Evet. Aman tanrım. Artık hep beraber oturup bu yemek masasında bir şeyler yiyebileceğiz. Buna inanamıyorum.
9: İnanamıyorum.
0: Bence burası herkesin birlikte oturabileceği bir eğlence alanı. Her ne olursa olsun çocuklarınızın ne kadar yoğun bir hayatı olursa olsun en önemli yer burası. Burası ailenin temeli demiştim.
2: Kesinlikle.
9: Tüm aile bir arada olmak, hep birlikte yemek yemek muhteşem olacak. Bunu çok özlemiştik.
0: Hedefimiz neydi? Bir arabayı sığdırabilmek.
9: Evet, benimkine.
0: Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz?
9: Aman tanrım, evet.
0: Pekala, gelin hadi.
9: İnanılmaz.
2: Aman tanrım, inanılmaz. Olduğunu bile bilmediğim şeyler görüyorum.
0: Bu hafta iyi iş çıkardık. Masraflarımız yaklaşık 8000 tuttu.
2: Tamam, harika.
0: Yani bütçemizi aşmadık. Wayne Gretzky hokey sopasını, Funko Pop'ları ve Tony Hawk kaykayı sattık. Ama bize asıl çağ atlatan şey toplu forma satışı oldu.
6: 25 bin benim için... Gayet makul.
0: Toplamda satışlardan 63 bin dolar kazandık.
9: Gerçekten mi?
2: İnanılmaz. Gel buraya. Muhteşem.
0: 8000 masrafı çıkınca geriye 55000 kalıyor.
8: Harika.
0: Evet. 60'a 40 bölüştüğümüzde 33000 size, 22000 bize kalıyor. Kalanı havale yapayım çünkü nakit vermek için oldukça fazla bir para. Pekala.
9: Sana güveniyorum.
0: İşte nakdiniz. Sana güveniyorum. Veriyorum. Nakdi eşine evet. Veriyorum.
8: Nakdi
0: evet.
8: Ona ver.
0: Evet, harika.
9: İnanılmaz.
8: Babamın amacı bunca zamandır topladığı şeylerin torunlarının çeşitli masrafları için kaynak yaratmasını sağlamaktı.
9: Evet.
8: Bence şu an gülümsediği şeylerden biri de budur. Ve ben de şimdi ona bakıp baba çarçur etmedik demek isterdim. Matt, adamlarını çağırabilirsen harika olur. Çünkü bunu onlar da görmeli. Adamların da gelmeliler.
0: Evet çocuklar, gelin. Ne olduğunu ben de bilmiyorum.
8: Evet.
9: Sizlere minnettarım.
8: Sizlere de teşekkür etmeliyiz. Her şey için çok teşekkürler. Sürekli hatırlatılan şeyleri uygulayan biriyimdir. Tekrar istifçilik yapmamak için, evet, kalıcı bir hatırlatıcım var artık. Evet. İşte şuna bakın.
0: İnanamıyorum. Şunun çenesine bakın.
8: Bir de güreşte bakın.
0: Craig'in kolunda olduğuma inanamıyorum.
2: Sabunla su alabilir miyim?
8: Çıkmaz ki.
0: Her gün koluna bakıp gülüp geçecek olması ve sonra da artık başka şeyler almayacak olması hoşuma gitti. Çok fazla şey biriktirmeyip istifçilik yapmamak için güzel bir sembol.
2: İşte oldu.
1: Ah. İşte oldu.
0: Üstüne kimse çıkamaz. Adeta nutkun tutuldu.
1: Çılgınsınız.
0: Olaylardan dolayı şok içindeyim. Ama yaptıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum. Aynı şekilde Jenny ve Craig'le de. Üstelik Craig'in koluna beni dövme yaptırdığına da inanamıyorum. Çok çılgıncaydı. Artık tüm müşterilerimden aynı performansı bekliyorum. Bunun altında kalamazlar. Evinizi mi temizleteceksiniz? Koca bir dövme yaptırın, o kadar.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
10: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş mimesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
22: Sütaş labneyi.
23: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
24: Vay toplantılar.
25: Vay ödevler.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Birazdan antik avcılarında. Missouri'ye gidip canlı bir müzayedeye katılacak.
1: Sattım.
0: Ve ailecek eğleneceğiz. Kız kardeşin evet. Bu mu?
2: Ha, beni boğuyorsun.
0: Bitir işini. Bu güzel Orta Batı eyaleti tam isabet olacak mı? Yoksa bu kez şansımız...
2: 2600 almıyor.
3: Bu konuda konuşmamız gerekiyor.
0: Olmayacak mı?
2: Aman tanrım.
4: 500 veren var mı? 600.
5: $100'la başlıyorum.
0: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya sunuluyor.
4: Sattım.
5: Sattım.
4: Sattım.
5: $1000'a sattım.
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
6: $120,000.
2: Evet.
0: Ben Alan Heff.
2: Ve ben Tom Jones. Bizler antik avcılarıyız.
0: Bulduğumuz şeylere...
2: Asla inanamazsınız.
0: Tabii sattıklarımıza da.
2: $25,000.
1: Beyler.
2: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı. Aman tanrım.
0: Evet. Tatil dediğinizde akla ilk gelen yer Missouri değil ama buna da razıyım.
2: Missouri.
0: Sonunda şu hep duyduğum kız kardeşinle tanışabileceğim.
2: Evet. Benim daha kısa ve esmerli bir versiyonum gibi. Aslında ondan biraz korkuyorum.
0: Bu hafta Tom ve ben Missouri'deyiz. Kız kardeşini görmeye ve nehir kenarında biraz dinlenmeye gidiyoruz.
2: Harika olacak. Gidip bira içeceğiz, rafting yapacağız ve en önemlisi de hiç müzayede olmayacak.
0: Şey, bilirsin.
2: Ne?
0: Kız kardeşine gitmeden önce uğramam gereken bir yer var.
2: Depo müzayedesi yok demiştin.
0: Ya hani müzayede yoktu? Ne oldu?
2: Aman tanrım, beni kandırdın.
0: Ünlü bir antika müzayede evi var. Çünkü Tiffany camından erkeksi eşyalara kadar her şey var. Silahlardan söz ediyoruz dostum. Orada eşyaları. Bence çok umut vaat edici.
2: Klima var mı?
0: Klima var tabii.
2: O zaman varım.
0: İşte burası. Evet. Giriş defteri var mı?
2: Dostum, bütün şu parçalara bak.
0: Eski demirci aletlerim.
2: Aman tanrım.
0: İki örs ve ikisi de farklı boyutta. Sence ne kadar eder? 1500 mü?
2: Tane başı olmalı. Ama bu yepyeni. Kullanılmışlar 2200-2500 eder.
0: İşte şuna bak. Kolalı şeker kasesi gibi görünüyor değil mi? Ama öyle değil. Aslında bu bir pretzel kasesi. Bunları ucuzcularda satıyorlarmış. Boyasının hala üzerinde durması nadir.
2: İçeceklerini içirecek tuzlu bir şeyler.
0: Aynen öyle. Alabilirsek bu yaklaşık 300'e gider. Tek bir müzayedeyle tüm yolculuk masraflarını çıkarabiliriz bence.
2: Dostum. Şuna bak. Bu bir Tommy tüfeği. Yılı kaç?
5: 1942 yapımı.
2: Yani tam otomatik.
5: Evet, tam otomatik.
2: Aman tanrım.
0: Bir mancınık.
2: Vay canına.
0: Bir mancınık mekanizması ilkel bir yaylı tüfeğe benzer. Bu dekor değil. Ateşlenmek için yapılmış.
2: Mutluluk verici.
0: Seni buraya uğramaya zorlayan dükkanın en zekisi kim?
2: Biliyorum. Rica ederim. Beni buraya sürüklediğine sevindim.
1: Pekala dostlarım, geldiğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir şeyler satalım.
5: 680 numara, hadi başlayalım.
1: Van Briggle. Pekala, $100'la başlamaya ne dersiniz? $100 geliyor, $100 geldi, $100, $200
2: veren var mı? 100'den fazla parça var. Bu canlı müzayedeler çok çılgın.
1: 1800'lerin sonunda küçük bir saklama kutusu yapmışlar, işte bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan askeri bir parça. 1911 yılından bir bozuk para. Bu nadir bir şey çocuklar.
2: Hiç mola verilmiyor ve her parça hızla satılıyor.
1: Satıyorum, sattım. Sizin oldu, sattım. Sattım. $975'a sattım.
0: Her teklifin alınmasını sağlamak için bir müzayedeci var.
1: $350
0: oldu. Teklif asistanları ise elinize her kaldırdığınızda sesleniyor.
1: $850 geliyor. 850, 900 veren var mı? 900 oldu. 950 var mı? Evet, $1000 verildi.
0: Doğru parça arttırmaya çıktığında harekete geçeceğiz. Hazır mısın dostum?
2: Evet.
0: Hazırmış.
2: Hazırım.
1: $1200 veren var mı? $1200 satıyorum ve $1150 sattım. 110
2: verilmiyor ve her hızla satılıyor.
1: Satıyorum, sattım. Siz oldu. Sattım. $75.
0: Her teklif alı sağlamak için bir müzdeci var.
1: $350
0: veren. Teklif elinize her kala sesleniyor.
1: 850 geliyor. 850 var mı? 900 oldu.
0: Geçeceğiz. Dostum.
2: Evet.
0: Hazırmış.

0: Bütün örs setini satacağız, merak etmeyin.
1: Aletleri 600 diyorum. Peki sence örsler tanesi kaçtan satılır? 100
0: dolarda başlayalım mı?
2: Örslerin tanesi 1000 dolar.
1: 2600 kazanabiliriz. Çok da abartmıyorum. Bunun için 1000 doların altında verelim, tamam mı?
0: 250 veren var mı? 250 görüyorum. Çok fazla para bu. Evet bakalım. 500 dolar geldi. 600 veren var mı? 600 gördüm. 700. 700 geliyor. 800 veren var mı? 800. Evet verildi. 900 bekliyorum. 900. 950 vermek isteyen var mı? 950 var mı? 975. 975 geldi görüyorum. 1000 dolar bekliyorum şu anda. 1000 dolar var mı? 1000 dolar veren var mı acaba? 1000 dolar istiyorum. 1000 dolar veren var mı? 1000 dolar. Evet. 1000 dolar veren var mı? 975 verildi. İstiyor musunuz? Evet. Satıyorum ve sattım. 1000 dolar yoksa satıyorum.
1: İyi işte
0: 975 dolara. 66
1: numara. Teşekkür ederim.
3: Sırada kürekleriyle birlikte küçük bir kayık var. Ek parçası ve büyük botta dahil.
1: Bir saniye. Bunu gördüğümü hatırlamıyorum.
0: Missouri havası için mükemmel.
2: Dostum, bu kardeşim
0: şey
2: için mükemmel.
0: Ne dersiniz, artık başlayalım mı?
2: Eğer bunu ona almazsam beni dövüş.
0: Evet başlıyoruz. Set halinde bir rafting ekipmanı. 25 dolar. 50 var. Evet 50 verildi. 75 var mı? 75 verildi. 100 dolar oldu. Evet 150 bekliyorum. 150 geldi. 200 geliyor. 200 evet 200 verildi. 300 veren var mı? 300. 300 işte 300 oldu. 400 ne dersiniz? 400 istiyorum. 400 veren. 550. 550'ye kadar geldik. 600 bekliyorum. 600 dolar.
2: Onu onun için alacağız.
0: 600 dolar veren var mı? 600 dolar yoksa satıyorum. 66 numaraya 550 dolara sattım.
1: İyi bir alışveriş.
2: Teşekkür ederim dostum.
1: Rica ederim.
2: Dostum şimdilik gayet iyi. Bir örs seti ve kız kardeşim için de bir bot satın
1: aldım. Ve daha işin yarısında bile değiliz. Bu müzayededen umduğumuzdan fazlasıyla ayrılabiliriz.
0: Karşınızda harika bir tarihi eser duruyor. 20 bin dolar bekliyorum.
1: 20 bin mi? 20 bin,
0: evet 20 bin oldu. 30 bin var mı? 30 bin geliyor.
1: Ne yapıyorsun
0: 30 bin.
1: Sen?
0: 40 bin dolar veren var mı? 40 bin dolar bekliyorum. 40 bin dolar
1: sen
0: veren var mı? 40 bin
1: girelim.
0: Dolar istiyorum. 40 bin dolar geliyor. Evet 40 bin dolara sattım. 27 numara bulunması çok zor bir parça. 200 dolar verildi. Evet teklifi yok mu? Satıyorum. Size sattım. 2500 dolara satıyorum. Satıyorum ve 2500 dolara sattım. 110 dolar verildi. 110 dolara satıyorum ve sattım. 600 veren var mı? 600 bekliyorum. 800 veren ama 800'e satıyorum. Sattım. Sizin oldu. 4600 dolara sattım. 1200 dolara size sattım.
1: Hiç iyi gitmiyor. Vay canına, sanırım fazla erken konuştum. Burası gerçekten zorluymuş.
3: Son derece havalı bir şey satacağız.
0: Bu daha hiç satmadığım bir şey. Gerçekten çok sıkı parçalar gelip gitti ama daha önce hiç mancınık satmamıştım doğrusu.
2: 1500 doların altında
0: kalmaya çalışıyorum. Bu harika parça için kim teklif vermek istiyor bakalım. 500 dolarla başlayalım mı? 500 dolara ne dersiniz? 500 dolara veren var mı? 500 evet 500 geldi. 500, 600 var mı? 600 verildi.
3: 600 dolar geldi.
0: 700, 700 veren var mı? 700 verildi. 800 oldu. 800 evet 800'deyiz.
1: İzin ver hepsi hevesini alsın sonra ben kapacağım.
0: 900 veren var mı? 900, 900 dolar verildi. 1000 dolara ne dersiniz? Evet.
2: Unutma hızlı kapatıyor.
0: İşte. 1000 dolardayız arkadaşlar. 1100 dolar veren var mı? 1100 dolar istiyorum. 1100 geldi. 1200 bekliyorum. 1200 istiyorum. 1200 geldi. 1300 istiyorum. 1300 veren var mı? İşte 1300 geldi. 1400 veren var mı? 1400 bekliyorum. 1400 ve verildi. 1500 veren var. Evet.
1: Birazdan tehlikeyi göze alıp evet kar ederek bitirmeyi umuyoruz.
2: 2600 almayı umuyorum.
4: Bu konuda konuşmamız gerekiyor.
1: Aman tanrım.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Tam o anda biliyor.
12: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
13: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Hadi ben kaçtım.
15: Aa kızım aç gidilmez al şunu.
14: Anne ya.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Yakıt alacağız yine, yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi kartım hadi.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: $1300 geliyor. $1400 bekliyorum. $1400 var mı? $1400 geldi. Evet. $1500 dolar veren var mı? $1500 dolara yükseldik. $1500 geçecek olan var mı bakalım?
17: Hadi
16: yükseltelim. $1600 oldu. Evet. $1600. $1700 bekliyorum. $1700 geldi. $2000 dolar veren var mı?
17: $2000 dolar
16: geldi. Peki $2200 dolara ne dersiniz? $2200 dolar bekliyorum. $2200 dolar veren var mı? $2000'e satıyorum. Satıyorum ve $2000 dolara sattım. Tebrik ederim beyefendi.
17: Tanrım, bir mancınığımız oldu. Vay canına, bu muhteşem. Şimdi sadece alıcı bulmamız gerekiyor.
12: Umarım kız kardeşim bize yardımcı olabilir. Botlarla ilgileneceğini biliyorum. Belki bize civarda tanıdıkları konusunda aracılık edebilir. Tabii keyfi yerindeyse.
17: Bu da ne demek şimdi?
12: Anlarsın.
3: Ne yapıyorsun Arıza?
17: Yani kız kardeşim bu mu?
12: Evet.
17: Ondan mı korkuyorsun? Hiç de senin gibi değil, ufak tefek biri.
12: Dostum, öyle görünmeyebilir ama çok kavgacıdır, güven bana.
17: Sonunda tanıştığımıza sevindim.
3: Merhaba bebek.
12: Yine yoğunsun sanırım.
3: Tabii ki, her zaman.
12: Bu sezon oldukça hareketli mi?
3: Evet, gerçekten iyiydi. Evet.
12: Biz de bakmanı istediğimiz birkaç şey alıp geldik.
3: Ah tanrım.
17: Gerçekten ağır Bridget.
3: Evet, öyleler.
12: Bunların ne olduğunu biliyorsun.
3: 4 kişilik bir bot. 4 kişiden 12 kişiye kadar çeşitli boyutlarda botlar oluyor.
17: 4 kişilik ne kadar eder söyler misin?
3: 4 kişilik olan yepyeni. Normalde $1500 gider.
12: Vay canına.
3: Küçük olan tek kişiliklerin ise yenisi yaklaşık $500.
17: Yani burada $2000'lık botlar var. Senin işin bu galiba. Bunun için bir ev bulabilecek misin?
3: Evet, kesinlikle. Yeni parçalar her zaman işe yarar.
17: Bu mükemmel.
3: Evet.
17: Biz de mancınığı ve demirci aletlerini elden çıkarmaya çalışıyoruz.
3: Size bunun için birkaç telefon numarası ve isim verebilirim. Bir de şunu istiyorum.
17: Öyle mi?
3: Evet. Tek sorun şu. Hava tutabiliyor mu? Görmek istiyorum.
17: Peki şişirip duruma bakalım. Tahminimce burada bolca havanız olmalı.
3: Evet. Bir makinem var
12: sıcak
3: ve...
12: hava.
17: Senin hakkında çok şey duydum.
3: Nazik ol.
17: Yılan gibi mi demek istiyorsun?
3: Aa.
17: Ne oluyor çocuklar lütfen.
12: Dostum seni bu yüzden ortamıza aldım.
17: Barışabilir miyiz?
3: Evet.
17: Hadi sarılın. Dostum sarılsana, aferin işte böyle güzel.
12: Aman tanrım, beni boğuyorsun.
17: Devam. Neredeyse başaracağız.
12: Boğuyor.
17: Bitir işini. Bitir.
12: Yapma.
3: Hadi ama.
12: Olamaz.
17: Tamam öldü, onu öldürdün.
12: Beni boğuyor.
17: Tamam. Bu gerçekten vay canına. Tamam şimdi anladım. Dehşet vericiydi.
12: Evet, sana söyledim.
17: Söylesene bu botlar için büyük testin ne?
3: Eğer yolculuğu başarılı tamamlarlarsa değerleri var demektir.
17: Peki hadi biraz eğlenip durumlarına bakalım. Binmenin doğru bir yolu var mı? Kartal izleyicileriyle baş edemezsin dostum. Kürekle aram iyidir.
3: Evet ama ikiniz de botun sol tarafındasınız. Sizinle burada bütün gün daire çizebiliriz.
17: Bu kesinlikle doğru. Dostum bundan emin misin?
12: Evet.
17: Bunu yaptığına inanamıyorum.
12: Buzlu su dalışlarına katılmalıyız.
17: Gerçekten soğuk.
3: Öyle.
17: Sıcaklık ne?
3: 0 derece.
17: Ben hazırım Ton. Aman tanrım. Woohoo!
0: Hayır, o olamaz. O, o, o, o, o. O, o, bütün organlarım içime kaçtı. Devam, her yerin suya girmeli, hadi. Haksız mıyım? Şunları elimizden almaya hazır mısın? Bu botların gerçek değeri nedir?
2: $2,000.
12: Küçük bir şey var. Sana hediye ediyoruz.
2: Emin misiniz?
0: Evet, seninle biraz eğlendik o kadar.
12: Bana yeterince katlanmışsındır.
0: Evet, hadi sarılalım. Küçük kardeş ve abi.
2: Aa, tanrım.
0: Biliyor musun Çinibili? Missouri gerçekten eğlenceliymiş.
12: Evet, Jones klanıyla takılırsan tabii ki öyle olur. Şimdi biraz örs satma zamanı.
0: Mark'ı görmeye gidiyoruz. Kendisi bir örs uzmanı ve demirci. Umarım koleksiyonunu büyütmek ister.
12: Nasıl gidiyor dostum? Ben Tom.
0: Merhaba Mark, ben Alan. Nasılsın?
12: İyiyim. Harika. Gidip diğer kalan parçaları da getireyim.
0: Tamam, bana uyar. Mark, anladığım kadarıyla örsleri seven bir adamsın.
4: Öyle, örsleri severim ve küçük bir de koleksiyonum var.
0: Kılıç falan dövmek için mi?
4: Biraz onlardan da var. Gerçekten örs uçurmayı seviyorum.
0: Uçurmak mı?
4: Aslında örs uçurma yarışmaları oluyor. Örsleri üst üste koyup alttaki örsten fırlatmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli.
0: O, dur. Yani onları havaya mı uçuruyorsunuz?
4: Evet, yarım kilo barutu söylemeyi unuttum sanırım.
12: Şimdi dikkatimi çektin.
0: Yarım kilo barutu alıp örsün altına koyuyorsunuz, ateşliyor ve havaya uçuruyorsunuz ve buna spor diyorsunuz, öyle mi?
4: Evet, her 30 santimetrede bir puan alıyorsunuz. Ama üsttekinin uzağa indiği her 30 santimetrede 3 puan kaybediyorsunuz.
0: Peki örs uçup kafanızı ezerse kaç puan kaybediyorsunuz?
4: Ana yerden ne kadar uzak olduğuna bağlı.
12: Aslında oldukça sevindim. Eğer satacaksak bunu görmek isterim.
4: Bunu konuşmamız gerekiyor.
12: Eğer istiyorsan 2600 almayı umuyorum.
4: 2000 civarı düşünmüştüm ama.
12: Ha, dostum, aletler ve örsler var. Kardeşim zorlu olur demişti. Ama yine de.
4: Ama ben de risk alıyorum. Bu örslerin ne kadar iyi olacağını bilmiyorum.
12: Biliyor musun? Eğer bunu birkaç kez denemek için ateşlersen o zaman 2000'e anlaşırız.
4: Tamam, anlaştık.
12: Mükemmel. Müthiş bir şey.
0: Ya uçuşlarını beğenmezsen?
4: Sıfır. Hazır mısınız?
0: Evet. Bekle. Bu keyfi arkadaşımın tatmasına izin verir misin lütfen?
4: Evet, bunu yapabiliriz.
12: Hazır mıyız?
0: Bu çok çılgınca olacak. Aman tanrım, yandı. Ya çok iyi ya da çok kötü olacak. Bekliyoruz. Hadi bebeğim, yap şunu. Doğru bastın mı?
12: Evet, bastım.
4: Belki de başarısız oldu.
0: Aman tanrım, Tom.

0: Aman tanrım, şuna bakın, çok güzel. Ve kusursuz. Sanki yere saplanmış gibi.
1: Vay canına, yere gömülmüş.
0: Şuna bakın, mükemmel isabet Mark. Sanırım bu konuda birkaç şey biliyorsun, öyle mi?
2: Evet, bu örsler harika.
0: Anlaştık diyebilir miyiz?
2: $2000.
0: 2000.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu gerçekten inanılmazdı.
0: Kesinlikle. İnanılmaz demişken şimdi de müthiş ortaçağ silahlarımızı satmaya gidiyoruz. Dostum, ben çok acıktım. Beni doyurmayı düşünüyor musun?
1: Dostum, bu şeyden kurtulur kurtulmaz. Sana geleneksel bir Missouri yemeği ısmarlayacağım.
0: Aa, bu müthiş olur.
1: Mancınık için Kaptan Tim'i görmeye gidiyoruz. Neden Kaptan Tim diyorlar bilmiyorum ama eğer mancınığı alırsa ona ne isterse öyle hitap ederim.
0: Bu da ne böyle?
1: Aa, şaka yapıyor olmalısın.
0: Gördüğüm en müthiş şey bu.
1: Seninle müthişin tanımı konusunda büyük bir farkımız var.
0: siz Kaptan Tim misiniz?
3: Evet benim. Siz de Alan mısınız?
0: Ben Alan, evet. Telefonda konuşmuştuk. Beni uyarabilirdiniz.
3: Neden? Korsan gemisi için mi? Buraya gelin.
0: Evet.
3: Göz atın.
0: Aman tanrım, göz atmayı çok isterim. Hadi gel, Kaptan Tim bize korsan gemisini gösterecek Ton. Bir korsan gemisi istiyorum.
1: Ben de açıklama istiyorum.
0: Nasılsınız?
3: Harikayım.
0: Nasıl gidiyor? Ben Alan.
3: Vay canına.
4: İyiyim. Ben Yaramaz Marta.
0: Memnun oldum. Yaramaz Marta, böyle hitap etmemin bir sakıncası var mı?
3: Bu şekilde giyinmişse söyleyebilirsiniz.
0: Mükemmel.
3: Evet, sizinle tur atalım. Gelin, içeri gelin.
0: Gerçekten
3: hadi.
0: Harika. Bütün marangozluğu siz mi yaptınız?
3: Evet, biz korsan gemileri yaparız. İşimiz bu. Bu 7 numara. Her cumartesi ve pazar Mississippi'de gemi turları düzenliyoruz.
0: Bizi gemiye aldığınız için sağ olun. Mancınığı almasanız bile şanslı hissedeceğim kendimi.
3: Evet, bu arada mancınığı getirdiniz mi?
0: Aa, getirdim tabii. Görmek ister misiniz?
3: Evet.
0: Oldukça iyi gidiyor ha? Bir şey söylemeliyim kaptan, güverteye de çok yakıştı doğrusu.
3: Bayıldım. O dönemin keskin nişan silahlarına benziyor. Yani bu şeylerle 45 metreden adam vururlarmış.
0: Adeta dönemin havan topu gibi. Bir kuşatma silahı.
3: İyi yapıldığını söylemeliyim. 9,5 milimlik çelik. 4'e 4 çam. Kontrol kablosu da var. Ne dersin? Bence iyi bir parça.
4: Oldukça sağlam.
3: Gemi için bir zıpkın yapacaktık ama bu şey de işimizi görebilir. Ön tarafta görmek güzel olur. Ne kadar uzağa atıyor?
0: Onu bilmiyoruz.
3: Henüz denemedin mi?
0: Hayır, sorun da bu zaten.
3: Bunu denememiz gerekiyor.
0: Ne kadar paradan söz ediyor?
3: Muhtemelen 2500'e kadar çıkabiliriz.
0: Bu şey size para kazandıracak. Belki de kesenin ağzını açıp 5000 vermeyi de düşünebilirsiniz. Ne dersin?
3: 4000 yapalım.
1: Bir fikrim var. Orta noktada buluşalım. Bakalım çalışıyor mu? Eğer her şey yolunda giderse 4500'de anlaşalım.
3: 4500. Peki, 4500. Anlaştık.
0: Bir şartım daha var ama kaptan.
3: Pekala.
0: Ben ateşleyeceğim.
3: Sorun değil. Hadi yapalım. Hadi. Pekala, gidiyoruz.
1: Bu çok iyi.
0: Çok güzel yapmışsınız. Uçun bakalım. Ve işte beklediğimiz an. İşte geliyor. Hazır mısın dostum?
1: Evet.
0: Başlıyoruz. Hazır olun. Ateş! Aman tanrım.
4: Harikaydı. Harika.
0: Bu kadar iyi isabet edeceğini hiç sanmıyordum.
4: Evet.
3: Tam ortadan.
1: Muhteşem. Nehirde rafting, bira içmek, mancınıkla ateş etmek ve patlayan örsler. Missouri çok iyiydi.
0: Kız kardeşin seni boğdu. Botları Ton'un kardeşine hediye ettik. Örs setini $2000'a sattık. Mancınık da 4500'e gitti. 3 alış için $3525 harcamıştık ve aldıklarımızı $6500 sattık. Toplam karımız tam $2975 etti. Tüm yolculuğumuzu karşılayacak kadar kazandık. Hatta biraz da paramız arttı doğrusu.
1: Söz verdiğim gerçek Missouri yemeğini yeme zamanı.
0: Hah, zamanı gelmişti işte. Açlıktan ölüyorum çünkü. Söz verdiğin yemeğim nerede?
1: Ona özel yemeğimizi getirebilir miyiz?
4: Beyin mi?
1: Evet.
0: Beyin mi?
1: Aa, bu burgerlere bayılır.
0: Benim mi?
4: Bu sizin.
0: Nasıl bir beyin bu?
4: Domuz beyni.
0: Domuz beyni mi?
1: En iyi kısmı neresiydi?
0: Biliyor musun? İtiraf edeceğim, güzeldi. Gerçekten
1: güzeldi. O bir parçası gelmiş olabilir. Orası biraz sakız gibidir.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Eden ve Tom Jones atılmış hazineler için binlerce sahipsiz depoyu araştırıyor. Bunlar onların en eşsiz ve en değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Antika avcılarında birazdan huzur arayışı. Farklı bir adam göreceksin, soğukkanlı ve rahat. Bu bizi olağanüstü parçalara götürecek. Ama işler zorlaştığında... Oo, umarım tetanoz aşısı yaptırmışsındır. Rekabeti kızıştıracağız. Ya da paramızın... Ne yapıyorsun?
2: Dostum, şuna bak.
1: Tükendiğini göreceğiz.
3: Evet, satıyorum, yok patron, yok patron.
1: Amerika'da her gün kullanılmayan binlerce saklama birimi açık arttırmaya çıkarılıyor.
4: Satıyorum, sattım.
3: Satıldı.
0: $1000 sattım.
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş.
5: $120,000.
1: Evet. Ben Alan Heff.
2: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
1: Bunlara inanamayacaksınız.
2: Bulduğumuz şeylere.
1: Ve sattıklarımıza.
2: $25,000.
6: Anlaştık beyefendi.
1: Ve geçmişi ne kadar iyiyse...
2: Fiyatı o kadar yüksektir. Aman tanrım.
1: Evet.
2: Niye sessizsin? Müzayedeye hazır mısın?
1: Yeni bir sayfa açıyorum. Hayatımın daha soğukkanlı olmam gerektiği bir noktasındaymışım gibi. Daha sakin. Satış iyi gitmezse ya da arttırma başka yönlere kayarsa panik yapmayacağım. Ve sen farklı bir adam göreceksin.
2: Komedyenlik yapmaya mı başladın?
1: Sakin kalıyorum. Benimle dalga geçiyorsun ama hiçbir işe yaramıyor. Bu inanılmaz.
2: Tamam Bay Kurşun Geçirmez.
1: Sana söyledim, sakin bir değişim geçiriyorum. Ve aydınlığa çıkan yolumdaki ilk durak Michigan Hills'deki açık arttırma. Bu arkadaşım CJ.
2: Evet.
1: Ama bugün beni kızdırmayacak.
2: Burası geçmişte bizim için çok iyiydi. Ama kalabalığın içinde CJ ile sert bir başlangıç yapacağız.
6: Bugün tatildeydim. Acele etmemiz lazım.
1: Çok gereksiz. Baktın, CJ'in basit sözleri genelde tepeme attırırdı ama bugün öyle değil. Rahatlayalım.
0: Evet, işte ilk bölüm.
1: Antika tahta mobilyalar görüyorum.
2: Bu mu?
1: Bir müzik kutusu.
2: Evet.
1: Onu istiyorum.
6: Hadi müzayedeyi başlatalım.
0: Evet, yok martıran, yok martıran 500 geldi. Yok martıran 600 geldi, 700 geldi. 800'ün var mı?
6: 850.
0: 850 bile geldi. $1000 var mı? $1000 psikolojik sınır. $1000 hadi çocuklar. Satıyorum. $950'a sattım. Teşekkür
1: Hemen
0: ederim.
1: Hemen gidelim buradan. Hemen gidelim. Su gibiyim. Havada süzülüyorum.
2: Çok etkilendim. Şimdi bazı parçaları engellemeye ne dersiniz?
0: Devam ediyoruz. Hiç kimse deponun içine girmeyecek, unutmayın.
6: Bakmana bile gerek yok Alan. Bu senin için değil. Sen gidip arka tarafta takılabilirsin.
2: Arka taraftaki güzel bir bisiklet.
1: Bu $600 eder. Gerçek profesyonel jimnastik kalitesi. Bunu alalım. 1200.
2: Pekala.
0: Evet, başlıyoruz. 800'de başlıyoruz. 800 geldi, 900'de geldi. Yok mu artıran 1000? 1000'de geldi. 1100, 1100, 1100 geldi. 1200 istiyorum. 1200, 1200'de geldi. 1300 var mı? 1300, 1300
6: evet.
0: Güzel. 1400, 1400, 1400. 14 tane yüzlük verin bana. Yoksa satıyorum bak.
6: Son noktayı koy artık.
0: Satıyorum. 13'e satacağım, sattım. $1300, teşekkür
6: i̇şte bu.
0: Ederim. Bunu kullanabilir
6: Tabii,
0: misin?
6: Tabii kullanabilirim.
1: Götürmek için sabırsızlanıyorum.
6: Bu şeyler yüklenirken ben teknede tatilin tadını çıkaracağım.
1: Kimin umrunda?
6: Bu müzayede kıskançlığı da nereden çıktı?
1: Keşke şöyle konuşmayı bırakabilseydi. Beni ateş bastı.
2: Zamanla.
0: Tamamdır, kimse içine girmesin.
1: Bu King Kong dostum. Dev bir King Kong.
2: Şu satış makinelerine bak.
1: Bak şurada bir havalandırma var. Gördün mü?
2: O zaman bunu alıyoruz.
1: Arkada da bir oyun evi.
2: Bu para. Bu parka da iyi.
1: Evet.
2: Buna en az $2000 verebilirim.
1: CJ Kong için hazırlık yapsa iyi olacak.
2: İşte tanıdığım Alan bu.
0: Evet, son depomuz. 500 diyen var mı? 500, 500 geldi. Teşekkür ederim. 600 de geldi. 700 var mı? 700, 700, 700. 1000 bile geldi. Teşekkür ederim. $1000. Yok martıran 1100. 1200 var mı? 1200. 2100 geldi. 2200 geldi.
2: Fiyatı çok artıyor.
0: 2300'üm var. 2400 var mı? Var. 2500, 2500.
1: Bu
0: teşekkür ederim. 2600,
1: öldürüyor.
0: 2600, 2600. 3000 geldi. Teşekkür ederim. 3100, 3100, 3100. 3100 yoksa 3000'e satıyorum. 3000'e satıyorum. Yok mu artıran? Sattım. $3000. Teşekkür ederim.
6: Para parayı çeker.
1: Diyebileceğim tek şey bu. İstediğimizden daha fazla para harcadık ama aydınlanmaya giden yolumuzda her zaman birkaç pürüz,
2: Olacak. Dostum, bu derin huzur konusunu sonra konuşalım. Şimdi seni geri kazandığımıza sevindim.
1: Hadi başlayalım.
2: Eğlenceli olacak.
1: İşte burada. Sadece para için değil, macera için de bu işin içindeyim. Sanırım bu 1930 model King Kong. Bu harika.
2: Ne?
1: Bunu buradan götürecek miyiz?
2: Galiba öne doğru yemek zorundayız.
1: Dikkatlice lütfen. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Oh, ben bunu arkama alacağım.
2: Evet.
1: Üzgünüm Kong. Bu seni götüreceğimiz yöntem pek temkinli değil. Dikkat et. Satış makineleri 150 ve bir de bu var. Yani çoktan 1000 olduk diyebilirim.
2: Bu çok güzel. Bu da ne böyle?
1: Bir heykel. Kayıp bir kafa.
2: Neredeyse kullanışsız.
1: Görelim. Hiç yoktan iyidir. Dostum şuna bak.
2: Ne oldu?
1: Dostum bu Marilyn. Bunun neden oluştuğunu biliyor musun?
2: Neyden?
1: Bunlar şeker.
2: Oh dostum.
1: Elimizdeki şeyi birilerinin sadece yapabildikleri için bir araya getirdiği bir çeşit tuhaf doğa ürünü.
2: Tatlı şeker gibi kokuyor.
1: Her Merhaba. Şeyi berbat ediyorsun dostum. Marilyn'i yeme. Onu yemene izin veremem. Birkaç alıcı bulmak zorundayız.
2: Sonra yiyebilir miyiz?
1: Hayır. Hadi gel, işe koyulalım. Bir araştırmada ancak bu kadar eğlenebilirdim. Boardwalk ya da tema parkındaki en güzel parçaları almışız gibi hissediyorum. Yani Marilyn King Kong ve tonlarca satış ekipmanımız var.
2: Ve bu şey.
1: Bu şeylerin ne kadar pahalı olabileceğini biliyoruz. Sadece birkaçını bulduk. Sana gönderiyorum. Pekala, bu şeyi açalım ve elimizde ne var görelim.
2: Bu da ne böyle? Anlamıyorum.
1: Bir oyun evi değil.
2: Oh dostum.
1: Birazdan.
0: Büyük bir Merlin için ne kadarla başlayalım?
1: Büyük bir risk. Teklifi yok mu? Ve tuhaf eşyalar. Aha! Bizi sonunda sıkıştırabilir.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
9: Dardanel'den. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
10: Dardanel'den. Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
18: Bebekler hep bebekle büyürler.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı
21: bil. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
22: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
21: Bir fırsat.
23: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
26: Olamaz mı?
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
29: Evet.
30: Aman tanrım.
23: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Bu da ne böyle? Anlamıyorum.
1: Dostum, bu oyun evi değil.
2: Tamam. Oh dostum. Bu Slip and Slide. Bunlar muhteşem.
1: Hiç bu şekilde bir şey görmemiştim.
2: Dostum şuna bak. İki kişilik bir Slip and Slide. Çok eğlenceli değil mi dostum? Dostum.
1: Bu birkaç bin dolar edecek değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ama hava tutacak mı henüz bilmiyoruz. Anlamanın tek bir yolu var.
2: Evet. Su partisi. Güzel şeyler bulduk dostum.
1: Parçalar harika ve benzersiz. Bu şeyleri düzenlemek istiyorsak yaratıcı olmalıyız.
0: 750, 800, şimdi 850 oldu, satıyorum.
2: Öncelikle Merlin heykelini açık arttırmaya götüreceğiz ve umarım alıcı buluruz.
0: Modern bir masa, aynı model için 10 geldi, bunun için 5.
2: Bu mükemmel.
1: Sakin ol. Şekerci dükkanındaki şişman bir çocuk gibi davranıyorsun. Satmak ve para kazanmak için buradayız.
2: Bu açık arttırmalar ender antikalardan madeni paralara ve koleksiyonlara kadar her şey için.
1: Her müzayedede satmak büyük bir risk. Biri $1 verip onu satın alabilir.
0: Sattım. Artık sizin. $10'dan 31.52'ye geldi.
1: Diğer taraftan Ton onu yemeden ona bir ev bulmuş olacağım.
0: Evet, sıra Merlin'de. Büyük bir Merlin figürü. Burada uzun zamandır çalışıyorum ama böyle bir parçayı hiç görmedim. Merlin için ne kadar teklifle başlarsınız? 100 geldi, 150 geldi, yok matran 200, 250 geldi, 300 de var, 350 geldi, 400 de vardır. 400, 400,
1: teklif
0: 400,
1: yok
0: 400'üm de geldi, teşekkür ederim.
1: Yavaş
0: 450
1: ilerle.
0: De geldi, 500 de geldi, 550. $550 istiyorum, $500'um var.
1: Hayır, ucuza gidiyor.
0: $500 için son çare. Ve satıyorum. Sattım $500 28 numaralı alıcıya.
1: Büyük bir işe kalkıştık değil mi?
2: Evet.
0: Bundan çok fazla görmemiştim. İğneli yatak. Ne kadar teklifle başlayalım? 75. 75 100 geldi. 125 geldi. Yok martıran 150 geldi. 175 200 de gelir mi geldi? 225.
1: Bunun
0: 250
1: için
0: de geldi. Yok martıran
6: 250. Bundan çok fazla göremezsiniz. 250 idi şimdi 300 oldu.
1: Her param gidiyor.
0: 300 300 geldi. Teşekkür ederim. 350 geldi mi? Geldi. 400 istiyorum. $400. 400. Yok martıran. Yok martıran. Kimse yok mu? 350'ye satıyorum ve sattım. Teşekkür ederim efendim.
2: Bu şey çok zor.
0: Üzerinde yatacak mısın?
1: Başardım. Zekice, görüyorsun bugün herkes
2: korktu. Belki. Bu iğneli yatak harika dostum.
1: Eğlendiğine sevindim. Diken üstünde oturuyormuş gibi hissediyorum.
2: Macera için bu işin içinde olduğunu söylemiştim. Diken üstünde oturmak da bunun bir parçası. Bunu satacağımız insanı tanıyorum. Nerede peki?
1: Korkunç palyaçolar. Tanrım.
2: Arkadaşım Brina'yla buluşacağız. Yerel ucube gösterisini yönetiyor.
1: Ucube gösterisi mi? Köpek çocuklar ve sakallı kızlar gibi bir şey. Değil mi?
2: Kesinlikle. Brina küçük performans tarihiyle ilgili her şeyi bilir. Ve eğer tuhafsa onu yapar.
1: Harika.
3: Merhaba Ton.
2: Nasılsın?
3: İyiyim. Seni görmek ne güzel. Uzun zaman oldu.
1: Merhaba.
3: Tanıştığıma memnun oldum. Ben Berina.
1: Ben de tanıştığıma memnun oldum.
3: Evet. İçeri girelim mi?
2: Tabii ki.
3: Harika.
1: Hey, bu sahne arkasında olanlar mı?
3: Aynen öyle. Bütün delilik burada.
2: İlk böyle tanıştık.
1: Gerçekten mi?
3: Ciddi küçük misin? Bir performansla tanışmıştık.
1: Burada mı çalıştın?
2: Ben güçlü bir adamdım. İşim buydu.
1: Güzel.
2: Biraz biliyordu.
3: Evet, doğru.
2: Sence neden müzayedeye gittiğimizde bu kadar mutlu oldun?
3: Burada benim için ne var? Biraz ondan konuşalım.
2: O kadar insanın içinde. Bunu senin başarabileceğinden eminim.
1: İşte.
3: Bunu fotoğraflarda görmüştüm. Eğer bu gerçekten benim fotoğrafta gördüğümse mükemmel bir tarihi var. Bu birkaç yerel gösteri tarafından alınmış. Çok kişi bunu kullanmış ve bu gerçekten yerel gösteri çevresinde çok ünlüymüş. Çünkü Hindistanlı fakir adında biri tarafından da kullanılmış. Bunu biliyor muydunuz?
1: Bekle. Ne? Ne dedin sen?
3: Fakir kutsal bir adam ya da mucizevi biri. Efsaneler fakirin bunun sahibi olduğunu söylüyor. Bunun boyasında da onun küllerinin olduğu söyleniyor. Bu bir efsane.
1: Fakir demiştin, değil mi? Peki o bununla ne yapıyormuş?
3: Bu aslında bir meditasyon aleti. Ama onlar bunu sanata dönüştürmüşler. Bunu aynen sokak performansı gibi yapmaya başlamışlar. Bu bir tür acıyı kanıtlama sanatı.
2: Bu aydınlatıcı bir an.
1: Gerçekten.
2: Evet.
1: Bu senin yaptığın bir şey mi?
2: Gösterimin bir parçasıydı. Yere düzgün yatmadığım zaman kafamın arkasını tedavi
3: evet,
2: ederdim.
3: Evet öyle.
2: Balonla gösteri yaptın mı?
3: Evet, tabii ki.
1: Ha, bekle. Aman tanrım.
3: Başlayalım.
1: Bununla ne yapayım istiyorsun?
3: Söyleyeyim, buna bas. Çok sert yapmamalısın. Çok keskinler çünkü.
1: Sadece küçük bir balon. Evet, haklıydın.
2: Pekala, ilgini çekti mi?
3: Bu aleti gerçekten beğendim.
2: İyi görünüyor değil mi?
3: Evet, iyi görünüyor.
2: $1,200 eder mi sence?
3: O kadar etmeyebilir. Belki $1,000.
1: Neden test etmiyorsun? Eğer 1200 etmez dersen pazarlık yapabiliriz.
3: Pekala, ama bunu eski usul yapmaya ne dersiniz? Bunun üstüne yatar mısınız?
2: Tanrım.
3: Hadi eski zamanların hatırına. Pekala bayanlar ve baylar, kız ve erkek çocuklar.
1: Şey
3: hadi
1: yapalım.
3: Şunu yapalım.
2: Evet, hadi yapalım.
3: Al bakalım.
1: Ne yapıyorsun? Lahana salatası mı?
2: Vücut ve kafa yoğunluğun eşit olmalı.
1: Bunu benim için göstermene gerek yok. Profesyonel ama neden bunu yapmasına izin vermiyoruz? Umarım tetanoz aşın vardır.
3: Tamam, yavaş yavaş. Nasıl, rahat mı?
2: Evet, çok rahat.
3: Gördün mü?
1: Üstünde çok oyalanma.
3: Bence üstünde biraz oyalanmalıyız. Sadece biraz.
1: Ne?
3: Doğru olan ne biliyor musun?
1: Cüruf biriketi gibi görünüyor. Gerçek bir cüruf
3: evet,
1: biriketi.
3: Evet, bu bir cüruf biriketi ve tam oraya gidecek. Şimdi bu biriketle birlikte git. Hadi bakalım. Hazır mısın?
1: Hayır, hayır. Vücuduna onunla vurmayacaksın, değil mi?
3: Evet. Arkadaşına çekişle vuracağım.
1: Gerçekten mi?
3: Evet. Başlıyoruz. Hazır mısın?
2: Evet.
3: Başlıyoruz.
1: Bunu hiç sevmedim.
3: Bir...
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi ama.
2: Neredeyse 10 yıl oldu değil mi?
3: İki...
1: Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin?
2: Evet.
1: Senin cenazen dostum. Vay canına.
2: Eski günlerdeki gibi.
3: Evet, iyi misin?
2: Evet.
3: İyi misin gerçekten? Peki.
1: Dostum, iyi misin?
2: Harikayım dostum.
1: Eğleniyor gibi görünüyorsun. Bu yatağı 1200'e almak istediğin anlamına mı geliyor?
3: Evet, evet.
1: Pekala, seni buradan çıkarmak için ne yapacağız?
2: Burada biraz takılmak istiyorum.
1: Rahat olduğundan emin misin?
2: Bu bedava akupunktur gibi.
1: Farklı insanlar için farklı davranışlar, anlıyorum. Benimle gelmiyor musun?
2: Böyleyim.
1: Pekala, hadi gidip parayı alalım.
2: Eski güzel günler. Dostum, şu an çok rahatım. Bunu denemeliydin. Mutluluğu bulmanda sana yardım ederdim.
1: Beni şu an ne mutlu ederdi biliyor musun? Para. Ve bu şekilde bu işten sıyrılabiliriz.
2: Evet.
1: Burada bir sürü güzel ev var.
2: Evet.
1: Parası buna yeter gibi görünüyor. Bildiğimiz iyi oldu. Hadi biraz alalım.
2: Olur.
1: Hadi gidelim. Alo David, ön taraftayız. Tamam, görüşürüz. Getirmeyi unutma.
2: Teslimatçılar nerede kaldı?
1: Dostum,
2: aman
1: şuna bak.
2: Tanrım.
1: Nasılsın?
2: Biz nereye
1: ne
2: geldik?
1: Ne yapıyorlar
2: böyle
1: burada? Nasıl bir yer burası? Merhaba kızlar.
3: Nasılsın? Merhaba çocuklar.
2: Yanlış giymişim.
3: Su çok güzel değil mi?
1: Benim acelem yok senin.
2: Hayır yok.
3: Aynen öyle. Bütün delilik burada.
1: Buradaki tek erkek olduğuna göre David olmalısın. Ben Elin.
4: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Tanıştığımıza sevindim.
2: Ben Tom.
4: Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, elinize ne var?
1: Aslında
2: yetişkinler için iki kişilik slip and slide var. Aşağı yukarı 15 metre uzunluğunda. Üstünde su ekipmanı var.
4: Ağırlık sınırı ne? Bunu kaç tane arkadaşım kullanabilir?
2: Ben ve 5 kişi daha kullanabilir.
4: Tamam.
2: Kabaca böyle.
1: Görmek ister misin?
4: Evet, görmek isterim.
1: Pekala. Şimdi gerçek zamanı.
2: Gerçek zamanı dostum.
4: Kesinlikle. Bir şey mi kırıldı?
1: Bir dakikamızı alır. Tamam oldu.
4: Benimle dalga mı geçiyorsunuz?
1: Tom, bu gördüğüm en tuhaf satış.
2: Bir sorun çıkmadığı sürece hiç umurumda değil.
4: Çocuklar, bu gerçekten muhteşem. Şimdi fiyatı konuşalım.
1: Evet, gördün, $1,500.
4: Belki. Almayacağım demiyorum ama bunda herhangi bir delik var mıdır bilemiyorum. Eğer öyle olacaksa o kadar para vermek istemiyorum. İnsan kilosuna dayanıyor. Ama eğer ondan kayarsanız bir sorun olmaz. Öyleyse sorun yok. Anlaşmayı yapalım. 1500 olur.
1: Bunu bulduğumuzdan beri yapmak çok istediği güzel tek şey bu.
4: Yarışmak ister misin?
2: Tamam, yarışalım. Hadi.
4: Hadi suya atlayalım.
1: Gördüğünüz gibi. Evet, muhteşem olur.
4: Çok güzel görünüyor. Hadi yapalım.
1: Hadi nasıl yapıldığını göster onlara.
3: Aşağı iniyorsun. Şimdi aşağı iniyorsun.
2: Aşağı iniyorsun.
1: Başlıyoruz.
3: Evet.
4: Hadi Taylor.
1: Hazır.
4: Hazır. Ve başla.
1: Başla.
4: Başla.

0: Kötü yenildin. $1,500 değil mi?
1: Evet, $1,500. Kesinlikle, kesinlikle.
0: $1,500.
2: Dostum, bu şey çok eğlenceli. Onu hiç satmak istemedim.
0: Merlin heykelini $500 sattık yatağı. $1,200. Ve endüstriyel boyutlu slip and slide'ı $1,500 sattık. Ayrıca diğer bütün eşyalar için ek olarak $2,600 aldık. $3,350 yatak ve bir parçayı aldık. Eşyaları $5,800 sattık. Toplam karımız $2,450. İç huzur çok abartılmış. Bu deli hippie saçmalığından yoruldum. Partiye hazır mıyız?
2: Evet.
0: Tamam.

Bay.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne, lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Bu salı binde Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.
16: Vay bu işler.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Bu akşam restoran sırlarında Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Sicily İtalyan mutfağının sahipleri Jamie ve Francine Alba, muhasebecileri Pamela'dan şüpheleniyor.
10: Biraz yaşlanıyor, belki hata yapıyordur. Gerçekten çalmasındansa bunu tercih ederim.
9: Zimmetine para mı geçiriyor yoksa başkası mı çalıyor?
11: Ve diğeri de Hector Rodriguez için.
9: Neler olduğunu anlamak için...
10: Mike geliyor, Lori yakalanacak.
12: Lori çık oradan.
9: Restoran sırları iki bir kılık değiştiriyor.
13: İşte bu lanet bir hırsız.
9: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekleriniz, ambiyansınız ve müşterileriniz olabilir ama umursamaz çalışanlar...
14: Pislik yapma, tamam mı?
9: Her şeyi mahvedebilir. İşte restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını buldu ve onları çözdü. Kılık değiştiren ekip arkadaşlarını göreve yolluyor.
15: Adım Chris, yeni malzemeci.
9: Restoran sahiplerini onlar ortalarda yokken neler olduğunu gösteriyor.
16: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
10: Bu iş yeri benim.
16: O yemek benim hayatım.
13: Ben Jamie Alba.
10: Ben de Francine Alba.
13: Biz Sicily İtalyan mutfağının sahipleriyiz.
10: Burada Sherman Oaks, Kaliforniya'da. Yemek konusunda çok tutkuluyuz.
13: Menüde her şey var. Köfte ve spagetti, soslu sosis, lazanya, tavuk pikatta, soslu tavuk, parmesanlı tavuk. Her çeşit salatamız var. Ne ararsanız her şey var. Harika. Bu iki restorandan biri.
10: Jamie ile ben restorandaki her şeye dahil olmakla gurur duyuyoruz. Ama arada bir, şimdi olduğu gibi... Bir şeyler ters gidiyor.
13: Son birkaç aydır ayda 1-2 bin dolar kaybımız oluyor.
10: Bir yerden para kaybettiğimizi biliyoruz. Ama hiçbir kayıtta göremiyoruz.
13: Görünüşe göre kazandığımız parayı kazanmak için daha fazla para harcıyoruz.
10: Yani biri bizden faydalanıyor.
13: Bugün kar oranımız o kadar küçük ki ayda birkaç bin dolar demek 1-2 yıl sonra restoranı kapatmak anlamına gelir.
17: Hi,
18: merhaba.
13: Charles.
18: Evet, Charles Stiles. Restoran sırlarında. Jamie.
13: Bu eşi
10: memnun
13: Fransin.
10: Oldum.
18: Ben de. Evli bir çift olarak birlikte çalışmak nasıl? Zorluklar olduğunu biliyorum.
13: Pazar sabahları kadar kolay.
18: Öyle mi?
13: Bir kasırga. Harika ortaklarız. Gerçekten.
18: Evet. Şirketimi neden aradınız?
13: Bakın, son birkaç aydır her ay birkaç bin dolar kaybediyoruz.
10: Her ay zarar ediyoruz.
18: Şüphelendiğiniz biri var mı?
13: Doğrusunu istersen kimseye güvenemiyorum.
18: Elbette.
13: İlk olarak... Hep hesaplarla ilgilenen kişilere bakarsınız. Bu kişi de Pamela.
18: Pamela ne zamandır muhasebeciniz?
10: 11 yıldır.
13: Evet, en az 11 yıldır.
10: Kendi ofisi var, haftanın 4 günü orada. Her maaş günü dağıtım için buraya gelir.
18: Bu yüzden mi ondan şüpheleniyorsunuz? Para akışının başladığı
10: biraz
18: yer olduğu için.
10: Biraz yaşlanıyor. Belki hata yapmaya başlamıştır.
18: Hı-hı.
10: Asıl hırsızlık yerine böyle düşünmeyi tercih ederim.
13: Evet.
18: Eğer sürekli oluyorsa son birkaç aydır dediniz. Bu çok
10: seni
18: para demek.
10: Seni bu yüzden aradık.
18: Sorunu bulacağız.
9: Bu operasyon için restoran sırları Pamela'ya odaklanacak. Mali işlerdeki tutarsızlıktan sorumlu olabilecek bir muhasebeci.
18: Restoranınızın her yerine gizli kamera koyacağız. Kameralara ek olarak kılık değiştiren restoran sırları üyeleri getireceğiz. Örneğin yeni stajyer, garson gibi. Operasyona başlamadan birkaç gün önceden. Muhasebecinizden şüphelendiğiniz için operasyonu maaş gününde yapmak
13: uzman
18: istiyorum.
13: Uzman olan sensin. Umarım
18: eğer bir sorun varsa, biri çalıyorsa bunu öğreneceğiz. Bulana
13: tamam,
18: kadar durmayacağız.
10: Tamam.
9: Operasyon için kameralar Sicily İtalyan mutfağının önemli noktalarına yerleştirildi. Kameralar 1, 2 ve 3 ana yemek salonuna kuruldu. Kamera 4 mutfağa yerleştirildi. Kamera 5 hızlandırma istasyonuna yerleştirildi. Kamera 6 koridora yerleştirildi. Kameralar 7 ve 8 müdür odasına yerleştirildi. Kameralar 9 ve 10 muhasebecinin ofisine yerleştirildi. Ve kameralar 11 ve 12 ana girişe yerleştirildi. Restoran sırları ekibinden Lori stajyer garson olarak kılık değiştiriyor ve Mark Comey olacak.
18: Kumanda merkezine hoş geldiniz.
10: Vay canına Charles.
13: Vay be, çok güzel.
10: Harikaymış.
18: Ofis alanınız, yemek alanınız, mutfak alanınız görünüyor. Elemanlarınızın olabileceği her yer görünüyor. Sizden yapmanızı istediğim şey muhasebeci Pam gelmeden dünkü mevduat çantanıza fazladan $100 yerleştirmeniz. Bildirmesi gerekir diye düşünüyorum. Müdürün yaptığı bir hata olduğunu Harika. Düşünecek. Eğer dürüstse, size sadıksa güzel. Bunu
10: çok
18: bildirecek.
10: Basit.
18: Bence bu iyi bir test olacak.
10: Tamam, hemen döneceğim.
18: Harika.
13: Eşimin bu parayı alıp alışverişe gitme olasılığı nedir?
18: Evet, öğreneceğiz.
13: Ayakkabının tekinin topuğuna yetmez. Yani unut gitsin, geri dönecek. Güven bana.
18: Görünüşe bakılırsa müdürün odasına giriyor. Parayı burada mı tutuyorsunuz?
13: Evet.
18: Eğer biri hırsızsa $20, $100, $200 fark etmez, çalacaklardır.
10: Okay. Tamamdır, hallettim.
18: Pamela'nın sadakatini test etmek için iyi bir
10: yol. Eğer Pamela bizden çalıyorsa çok kötü hissedeceğim çünkü bize çok yakındır.
18: Tamam. Görünüşe bakılırsa çalışanlarınız geldi.
0: Nasılsınız?
18: Bu kimdir?
13: Bu Mike. Mike müdür. 9 aydır bizimle çalışıyor.
0: Nasıl gidiyor?
5: İyi.
0: Güzel.
18: Genelde memnunsunuz.
13: Güzel.
18: Muhasebeciniz Pam'i hiçbir yerde göremiyorum. Çalışanlarınızın kalanıyla birlikte burada
10: evet,
18: mı olmalı?
10: Evet.
18: Tamam, o zaman geç kalmış.
13: Çok geç, evet.
18: İnsanlar çok rahat hissederse tembelleşirler. İşe geç gelmek bunun bir göstergesi.
13: Evet.
18: Bildiğiniz üzere restoran sırları ekibinden Lori'yi stajyer garson olarak yolladık.
13: Doğru.
18: Birkaç gün önce
7: Merhaba.
18: Başladık.
7: Nasılsın?
14: İyiyim, sen nasılsın? Jamie ve Francine muhasebecileri Pamela'nın onlardan para çaldığından şüpheleniyor. Gizli kameralı bir gözlük takacağım. Böylece birisi çalıyor olursa ilk ben öğreneceğim.
0: Merhaba Lori. Nasılsın?
14: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Her şey iyi,
14: iyi.
18: Mike, Lori'ye ne verdi?
13: Müdür onlara giriş çıkışları için kart veriyor. Böyle yapıyoruz.
18: Müdürünüz Michael kart kullanıyor mu?
10: Hayır.
18: Haftalık ödeme aldığı
13: Kesinlikle.
18: İçin.
13: Kesinlikle.
0: Her şey iyi gidiyor değil mi?
14: Evet, harika.
0: Soracağım bir şey var mı? Her
14: Hayır,
0: şey iyi
14: sanmıyorum.
0: Mi? Tamam, tattım. İyi günler.
18: Muhasebeciniz geldi sanırım.
13: Aha.
18: İşte geliyor.
13: Geç.
10: Geç. Nasılsınız?
18: Muhasebe dışında öncelikli görevi ne?
10: Bütün ödemeleri yapıyor. Finansal işleri.
13: Maaş vergileri, satış vergileri, her
10: şeyi. Her şeyi yapıyor.
18: Pekala.
17: Merhaba kardeşim, nasılsın? O hesabı açtım biliyorsun. Çöp çatanlık sitesinde. Kendini 5 günde 4 farklı randevuda hayal et. Evet, işe yarıyor, söylüyorum.
18: Geç geliyor ve yaptığı şey bu mu? Oturup bunu yapması için mi ödeme yapıyorsunuz? Çalışanların telefonla konuşmaları konusundaki tavrınız ne? Görünüşe göre gelip öğle arasına başladı bile.
17: Tamam, haber vereceğim. Görüşürüz.
18: Pam sonunda telefonu kapattı. Bakalım çalışmaya hazır mı?
10: Ay, benimle dalga mı geçiyorsun? Uyuyor.
18: Eğer muhasebeciniz iş saatlerinde uyuyorsa para kaybetmenize şaşırmamalı.
13: Bu saçmalık.
9: Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Sicily İtalyan mutfağının sahipleri Jamie ve Francine Alba, muhasebecileri Pamela'dan şüpheleniyor.
10: Biraz yaşlanıyor, belki hata yapıyordur.
9: Charles Sicily'nin yanına bir kumanda merkezi kurdu. Böylece Jamie ve Francine gizli kameralarımızla restoranda neler olduğunu izleyebilecekler.
13: Bu çok güzel.
10: Harikaymış.
9: Ekibimizden Lori stajyer garson olarak kılık değiştirdi ve Mark da Comey olacak. Operasyon başladıktan sonra Pamela mesaisine uyuyarak başlıyor.
10: Aa, dalga mı geçiyorsun?
13: Bu saçmalık.
18: Bana göre fazla rahat.
13: Bu korkunç.
18: Uyuduğuna göre restoranın kalanını kontrol etmek için iyi bir fırsat. Ekibimizden Mark'ı stajyer Comey olarak yollayalım.
13: Tamam.
18: Tamam Mark, içeri gir.
0: Yardım edebilir miyim?
19: Evet, ben Mark. Yeni...
0: Merhaba Mark, nasılsın dostum? Jamie geleceğini söylemişti sana, etrafı
19: Jamie
0: göstereyim.
19: Jamie ve Francine hesapların tutmamasından şüpheleniyor ve her ne kadar muhasebeciden şüpheleniyor olsalar da bütün restoranı izlemek iyi olacak.
0: Harika, şimdi giriş yaptın. Çıkacağın zaman da sana kartı tekrar vereceğiz. Temizlik Jamie ve Francine için çok önemli. Bu senin için de önemli demektir, tamam mı?
19: Evet.
0: Çünkü onlar patron. Bana geliyor, sonra sana geliyor.
19: Evet.
0: Sen iyi görünürsen ben iyi görünürüm. Onlar iyi görünür.
19: Doğru.
0: Sana söylüyorum, takdir edilirsin.
19: Tamam, sorun
0: tamam.
19: yok.
18: Sizce müdürünüz markayı yitirken nasıl bir performans sergiliyor?
13: Herkes temizlik konusunda bu kadar...
19: Jamie göstereyim. Ve Francine hesapların tutmamasından şüpheleniyor ve her ne kadar muhasebeciden şüpheleniyor olsalar da bütün restoranı izlemek iyi olacak.
0: Harika, şimdi giriş yaptın. Çıkacağın zaman da sana kartı tekrar vereceğiz. Temizlik Jamie ve Francine için çok önemli. Bu senin için de önemli demektir. Tamam mı?
19: Evet.
0: Çünkü onlar patron. Bana geliyor, sonra sana geliyor. Evet. Sen iyi görünürsen ben iyi görünürüm. Onlar iyi görünür.
19: Doğru.

0: kusursuz olmalı. Neden camları silmeye başlamıyorsunuz? Öğle yemeği öncesi vaktimiz var değil mi? Unutmayın, iyi görünürsem iyi görünürsünüz.
1: Neden camları temizliyorlar?
2: Hiçbir fikrim yok. Belki şirket gelmemiştir.
1: Hayır, bir sorun var.
0: Unutmayın, acele yok.
3: Bu müdürünüzün komilere yaptırmadığı bir şey değil mi?
1: Kesinlikle hayır.
2: Bu işleri yapan bir şirket var.
3: Mark, diğer komiye cam temizlemenin normal bir görevi olup olmadığını sormanı istiyorum.
4: Komilerin cam temizlemesi normal mi?
5: Bu restoranda evet.
1: Hayır. Asla.
3: Hayır mı?
5: Önceden temizlik şirketi vardı aslında.
4: Öyle mi?
5: Ama 6 ay önce gelmeyi bıraktılar.
3: Ödeme yaptığınız temizlik şirketi 6 aydır gelmiyor mu?
2: Hiç mantıklı gelmiyor.
3: Bu kırmızı alarm. Belki Pam temizlik şirketini kovmuştur.
2: Evet.
3: Bakın kim sonunda uyandı.
0: Nasıl gidiyor?
6: Güzel.
0: Seni gördüğüme sevindim. Her şey iyi mi? Otursana.
3: Neden müdürünüz Mike öğle yemeği vaktinde muhasebecinizle oturuyor?
1: Ben de aynı şeyi merak ediyordum.
0: Ne yemek istersin?
6: Merhaba, nasılsın?
7: Bir şey ister misiniz?
6: Evet, bir tane sosis salatası lütfen.
7: Tamam.
6: Yanında da İtalyan sosu rica edeceğim.
2: İnternette gezindi, telefonla görüştü, uyudu.
1: Şimdi de yemek yiyor.
2: Bir tek görevini bile
1: bu
2: yerine
1: getirmedi. Bu kesinlikle kabul edilemez.
7: İşte salatanın sosu da yanında.
2: Masa bekleyen müşterilerimiz var ve masada oturuyor. İki kişilik de değil, 4 kişilik de hem de. Para kazanacağıma ona yemesi için ödeme yapıyorum. Düşünebiliyor musunuz?
3: Bir dakika, haftalık aldığı için Michael kart kullanmıyor demiştin.
2: Ya biri çalıştığı için kartını ona verdi ya da
1: bir şeyler oluyor.
2: Varmış gibi gösteriyor.
3: Bu şüpheli. Belki müdürünüze biraz dikkat etmeliyiz.
2: İyi fikir.
3: Tamam. Görünüşe göre Pam kasadan çantayı alıyor. Pam'in çantaya fazladan $100 koyup yaptığımız testi geçip geçemeyeceğini öğreneceğiz. Bakalım doğru şeyi yapacak mı? Merak ediyorum.
1: Burada kendimi zor tutuyorum.
6: Burada garip bir şeyler var. Hesaplar uyuşmuyor.
3: Pam $100 hatayı buldu. Tekrar mı sayıyor?
1: Evet, evet. Evet, sayıyor.
6: Ama anlamadım. $100 fazla.
3: Tekrar $100 fazla buldu. Şimdiye kadar işe geç geldi. Kişisel işleriyle ilgilendi ama en azından fazladan $100 buldu.
2: Bakalım ne yapacak? Daha bir şey yapmadı.
6: Mike.
0: Evet.
6: İşte maaş çekleri.
0: Harika.
6: Ve bilgin olsun, $100 fazla çıktı. Nasıl oldu bu?
3: Görünüşe bakılırsa Pam çantaya koyulan fazladan $100 tuzağına düşmedi.
2: Pam
3: parayı almadı.
2: Yanlış çok şey yaptı ama $100 çaldı.
1: Ama zaman hırsızı.
3: Zaman hırsızı.
2: Başka tür bir hırsız. Doğru söyledin.
0: Bu sana. Tamam, bu sana.
8: Nasılsın?
0: Hey dostum.
8: Nasılsın?
0: Al bakalım. Nasılsın?
8: Sağ ol.
3: Mike'da iki çek var. Maaş günü iki çek mi alıyor?
1: Hayır.
3: Bu biraz ilginç. Diğer çalışanlardan biri için çeki saklıyor olabilir mi?
2: Sanmıyorum.
1: Orada değil.
3: Bu fazladan çek için biraz dikkatli olmalıyız. Bakın görüyor musunuz? İki çeki telefonun yanındaki kağıtların altına koydu. O çeklerde bir şey var.
1: Evet,
3: saklaması
1: evet.
3: İçin bir sebep yok. Hey Lori, ofise gitmeni istiyorum. Telefonun yanında bir kağıt yığını var. Altında iki tane çek var. O çeklere bakıp yazan isimleri söylemeni istiyorum.
6: Tamam Charles.
3: Gördüklerimize bakılırsa hoşunuza gitmeyecek bir şey çıkacağına eminim.
6: Çek nerede Charles?
3: Telefonun yanındaki kağıt yığınının altında.
1: Mike geliyor. Lori yakalanacak.
3: Lori, oradan çık. Çeklerdeki isimler ne?
6: Birisi Michael, diğeri de Hector Rodriguez.
1: Hector Rodriguez diye biri var mı bizde?
6: Evet, komilerimizden biri.
2: Bu saçmalık.
1: Bugün burada olanların hepsini tanıyoruz.
2: Bu kadar saçmalık yetti artık.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
10: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmeniz

0: sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
5: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
11: Gizli kameraların ve kılık değiştiren restoran sırları ekibinin yardımıyla Sicily İtalyan mutfağı sahipleri Jamie ve Prince'in Alba, müdürleri Michael'ın temizlik için komileri kullandığını...
12: Bu gerçekten de çok anlamlı.
11: Başka çalışanların girişlerini işaretlediğini...
12: Burada olmayan birinin girişini yapıyor.
11: Fazladan bir maaş çeki aldığını öğreniyorlar.
13: Bu fazladan çek için biraz dikkatli biraz olmalıyız. Mı?
11: Ve ofisinde keşif yapan Lori'yi yakalanma ihtimaliyle operasyonu riske atıyor.
13: Lori, telefonun yanında bir kağıt yığını var. Altında iki tane çek var. O çeklere bakıp yazan isimleri söylemeni istiyorum.
14: Mike geliyor. Lori yakalanacak.
13: Hey Mark, Mike'ın dikkatini dağıt.
15: Mike, temizlememi istediğin başka bir yer var mı?
16: Aa evet, yapmanı istediğim bir sürü şey var.
17: Charles, burada iki çek var.
13: O çeklerdeki isimleri okur musun?
17: Biri Michael, diğeri de Hector Rodriguez.
13: Hector Rodriguez. Aferin Lori, oradan çık.
16: Evet, kesinlikle söyleyebilirim. Yerleri silmeni söyleyebilirim.
15: Peki ya burası?
13: Michael ve Hector Rodriguez. Mike müdürünüz biliyoruz ama Hector Rodriguez çalışanlarınızdan biri mi?
17: Tanıdık geliyor ama...
12: Yani iki şubemiz var. Yaklaşık 120 çalışanımız var. Herkesin yüzünü biliyorum ama herkesin adını ve soyadını bilmiyorum.
13: Başka çalışanlarına sorup onlar tanıyor mu öğrenelim. Hey Mark, neden diğer çalışanlara Hector Rodriguez'in kim olduğunu sormuyorsun?
15: Tamam Charles. Hey, Hector burada mı çalışıyor?
18: Kim?
15: Hector.
18: Hector mu?
15: Rodriguez.
18: Bilmiyorum.
15: Tamam. Hector diye birini tanıyor musunuz? Rodriguez.
18: Hector diye biri mi?
15: Evet. Tanıyor musun? Ha. Burada çalışmıyor mu?
18: Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.
15: Hector diye birini tanıyor
18: Hector
15: musun?
18: Hector mu? Öyle birini tanımıyorum. Bilmiyorum.
13: Duyduğunuz çalışanlarınızdan kimse Hector Rodriguez'i tanımıyor.
14: Buna bir son vereceğim. Pamela'yı arayacağım. Dosyasına bakacak, kim olduğunu ve ne zaman burada olduğunu öğreneceğiz.
19: Merhaba Francis.
14: Maaş çekleri için aktif çalışan olarak görünen bir Hector Rodriguez
19: hemen
14: var mı
19: bakayım
14: bizde?
19: Evet, komilerimizden biri.
14: Vardiyada görünüyor mu?
19: Evet, bugün burada.
14: Teşekkür ederim. Bunu duydunuz mu?
13: Evet.
12: Bu saçmalık.
14: Bugün buradaki bütün kombileri tanıyoruz.
12: Bu adam bir hırsız, alçak.
14: Vay canına.
13: Muhtemelen bir zamanlar Hector Rodriguez diye bir çalışanınız vardı. Muhtemelen onu kayıtlarda evet. tutup çeklerini alıyordu. Çekleri bozduruyordu ve kim bilir belki Doğru. Hector da işin içinde. Bence hesaptaki uyuşmazlığın sebebi Pam değil. Ama genelde tembelliği Michael'ın şirketinizi soymasına yardımcı olur.
16: Hey Pam.
17: Evet.
16: Cam temizlikçileri buradaydı.
17: Ha.
16: Bir daha gelip öğleden sonra çeki alacaklar.
17: Tamam.
16: Ben size veririm dedim. Çeki bana verirsin diye düşündüm.
17: Evet, bir tane 500 dolarlık var.
16: Harika.
14: Cam temizlikçileri mi?
12: Evet. Gördün. Hepimiz gördük.
14: Komiler temizledi.
12: Komiler temizledi.
17: Tamam, evet, burada.
16: Ha, harika. Teşekkür ederim tatlım. Dikkatli
17: Rica
16: ol.
17: Rica ederim.
13: Kansen'in marka aylardır temizlik şirketinin gelmediğini söylediğini hatırlatırsınız.
14: Evet, ve komilerimi mesai saatinde bunun için kullanıyor. Parayı da cebine atıyor.
13: Hı-hı.
12: Onu hemen kovacağım.
14: Vay canına.
12: Yetti artık.
14: Bu nasıl bir şey böyle?
13: Onu alıp buraya getir.
16: İyi misiniz?
17: Evet.
16: Her şey iyi mi?
12: Üzgünüm hanımlar. Üzgünüm.
16: Hey, nasılsın
12: Mike,
16: dostum?
12: Mike, ne oluyor? Gel.
16: Jamie, ne oluyor?
12: Hadi hadi.
16: Ne oluyor?
12: Hadi içeri geçelim. Hadi geç içeri.
16: Nedir bu?
13: Mike içeri gel. Bunun ne olduğunu sana anlatayım.
11: Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Sicily İtalyan mutfağında yapılan operasyon sonrası restoran sırları müdür Michael'ın restoranda çalışmayan biri için maaş çeki alarak muhasebeci Pamela'dan faydalandığını ve restoran sahipleri Jamie ve Francis Alva'ya karşı hırsızlık yaptığı anlaşıldı.
17: Biri Michael, diğeri de Hector Rodriguez.
13: Hector Rodriguez?
11: Ve var olmayan bir temizlik şirketinin faturasını veriyor.
12: Üzgünüm hanımlar.
16: Hey,
12: üzgünüm.
16: Nasılsın dostum?
12: Mike.
16: Ne oluyor?
12: Mike, benimle gel.
16: Ne oluyor?
12: Hadi
16: nedir
12: yürü.
16: Bu?
13: Ne olduğunu sana anlatayım. Ben Charles Stiles. Restoran Sırları
16: tamam.
13: isimli bir şirkettenim. Restoran sahibiniz beni aradı çünkü her ay binlerce dolar kaybediyordu. Ve muhasebecileri hem hırsızlık yapıyor sanıyorlardı ama sonra...
16: Mümkün evet.
13: Ama sonra suçlu olduğu tek konu senin tarafından kandırılması.
16: Hadi ama.
13: Ne var biliyor musun? Bekle biraz. Buradaki insanları tanıyor musun? Benim için çalışıyorlar. Kılık değiştiren çalışanlarım. Ekiptekileri sorgulayıp bize haber verdiler. Sana bir şey söyleyeyim. Temizlik şirketi için 500 dolarlık çek aldın. Camları komilere temizlettin. 5-6 aydır temizlik hizmeti almıyor musun? Bu para nereye gidiyor?
16: Bir temizlik şirketi var ve bu meşru.
13: Temizlenen tek şey banka hesapları. Çünkü paraları süpürüyorsun değil mi?
16: Camlar temiz, mekan temiz. Ne farkı var ki?
14: Komilere temizlik için para versen olurdu ama parayı sen alıyorsun. Gördük.
12: O parayı alamazsın. Senin alman gereken para o değil.
16: Kenarda hep para kalıyor. Hatta sen söyledin bunu.
12: İyi ama benim cebimden alıyorsun. Senin buna hakkın yok.
13: Suçlu olduğuna bile
16: hayır,
13: inanmıyorsun.
16: Mekan temiz olduğu sürece hayır. Maaşlarını kazanıyorlar.
13: Biliyor musun, komilerin camları temizlemelerini isteselerdi komilere temizletirlerdi. Profesyonel bir hizmetiniz var. Çünkü komilerin görevleri başka. Senin için değil. Ve burada çalışmayan biri için maaş çeki alıyorsun değil mi? Hector Rodriguez.
16: Hector Rodriguez en iyi çalışanımız. Hakkını yiyip arkasından konuşmanıza izin vermem. Asla.
12: Saçmalık. Bizi soydun.
16: Dinle Jamie.
12: Bizi soydun. En azından düzgün biri ol ve doğruyu söyle. Bu işi halledelim.
16: Jamie.
12: Bizi soydun. Sana iyi davrandım. Sana doğru davrandım. Sen de bizi soydun. Bana
16: sana
12: borçlusun.
16: Git tamam, parayı borcumu getir. Ödeyeceğim. Maaşımdan kesin.
12: Ciddi misin?
14: Ne?
12: Kovuldun. Defol buradan.
16: Hayır hadi ama bana yardım et.
14: Hayır, hayır, hayır. Sana hep yardım ettik.
12: Soymak dışında yaptığın her şey kabul olurdu. Bu değil. Hadi defol buradan.
16: Olsun.
12: Yetti artık.
13: Bu adam inanılmaz.
14: Bu olanlara inanamıyorum.
16: Ne olmuş yani? Temizlik şirketiyle anlaşmam duruyordu. Camlar temizleniyordu. Ne var biliyor musunuz? Ben değerimi biliyorum. Bu kasabada her yerde iş bulurum.
13: Büyük sorundan kurtulduk ama hala Pam sorunumuz var. Düzeltilmesi aha, gereken şeyler var.
12: Evet.
14: Çok fazla sorun vardı.
12: Deneme sürecini alıp ne olacak bir bakarız. Umarız sana tekrar ihtiyacımız olmaz.
13: Yardım edebildiysek ne mutlu bize.
12: Ekip gerçekten muazzamdı. Charles'ı aradığımız için ve bunu çözdüğümüz için çok mutluyum.
14: Sizi aradığımız için gerçekten mutluyuz.
11: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Michael ve Hector Rodriguez maaş çeklerini alamıyor. Pamela ikmalkarlığı yüzünden uzaklaştırıldı ve işe döndüğünden beri Jamie ve Francis'in Sicily İtalyan mutfağında para kaybetmiyor.
19: Irwin Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: programımızda bu akşam. Kaliforniya Long Beach'teki Buster's Beach House'un sahibi Patrick Holler'ın son zamanlardaki değişimlerden barman KP'nin sorumlu olabileceğini düşünüyor.
1: Yılda yaklaşık 1 milyon dolar kazanıyoruz. Zararımızın nedeninin hırsızlık olup olmadığını merak etmeye başladım.
0: KP para mı çalıyor yoksa daha mı büyük problemler var?
2: Rihanna!
3: Benim adım Brian.
2: Ben Brianna diyorum, tamam mı? Beğenmiyor musun? Çok üzüldüm.
3: Bu kapanmanıza neden olabilir?
1: Bu adam beni bitirebilir.
0: Patrick'e neler olduğunu göstermek için ekibimiz gizli göreve gidiyor.
3: Lavaboya limon dilimi attı.
1: Ne yapıyor bu adam?
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Yemeğiniz, mekanınız, müşterileriniz çok iyi olabilir ama umursamaz çalışanlar...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. İşte böyle alanlarda programımız gelir. Charles Stiles yüzlerce restorana yardım etti ve problemlerini çözdü. Gizli görev için ekibini gönderiyor.
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Böylece restoran sahipleri etrafta yokken gerçekte neler olup bittiğini gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun, hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Ben Patrick Holler'ın ve Kaliforniya Long Beach'teki Buster's Beach House'un sahibiyim. İşimin en sevdiğim yanı manzarası. Pasifik'in tam ortasındayız. Catalina Adası'nı camdan görebilirsiniz. Gün batımı çok güzeldir. Bundan daha iyi olamazdı. Yengeç dolması, yengeçle doldurulmuş Atlantik somonu, dil balığı, Meksika körfezinden istiridye servis ediyoruz. Makarnalarımız var. Ayrıca dünyanın en iyi hamburgerlerinden birini yapıyoruz. Çok başarılı bir restoran olmasına rağmen kendini zor döndürüyor. İçeceği servis etme maliyeti ...maliyetimizin %16'dan %20'ye yükseldiğini fark ettim. %16'dan %20'ye, %4'lük bir fark kesinlikle gözden kaçırılamaz. Ayda 3000 dolar ediyor ve bu tarz bir para insanı batırabilir. Onun nereden geldiğini mutlaka öğrenmem gerekiyor. İşimi seviyorum, restoranımı seviyorum ve kimsenin bunu yok etmesine izin vermem.
3: Merhaba. Patrick.
1: Evet.
3: Restoran sırlarından Charles Stiles.
8: Memnun oldum.
1: Ben Tracy. Memnun oldum.
8: Memnun oldum. Şunu söylemeliyim ki Long Beach'teki bu yer çok güzel. Bayıldım.
3: Neden şirketimi aradın? Sorun neydi acaba?
1: Maliye sorunumuz var. %16'dan %20'ye yükseldi. Son birkaç ay içerisinde bu kademeli olarak yükseldi. Problemin bir hırsızlıktan olup olmadığını merak etmeye başladım.
3: Sorun neyden kaynaklanıyor gibi görünüyor?
1: En kaliteli içeceklerimiz kayboluyor ve bu içecekler bilgisayara kaydedilmiyor.
3: %4 çok önemli bir fark.
1: Evet. Evet ve biz yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık içecek servisi.
3: Vay canına, evet bu ayda 3000 dolar ediyor. Şimdiye kadar sorunları gidermek için ne yaptın?
1: Her içeceğe bir dökme aleti koyduk ama çok az fark yarattı. Problemi çözeceğini düşünmüştük ama olmadı.
3: Sızıntı sorunu gibi duruyor. Bardan şüphelendiğiniz biri var mı? Ya da vardiyalardan?
1: Elbette bu problemle ilgili düşündüğümüzde birkaç şüpheli akla geliyor. En başta da KP. KP pozisyonu itibariyle epi sorumluluğa sahip. O yüzden de onu iyice incelemek gerek.
0: Ekip şimdi 3000 dolarlık zarardan sorumlu olabilecek bir barmenin KP'nin üzerinde duracak.
3: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yere kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Böylece fazla kullanım ya da hırsızlık varsa bunu görebileceğiz.
8: Eğitim alacak bir garson olarak gelirsem çok güzel olur.
1: Burada olduğunuz için çok mutluyum. Bu restoran benim her şeyim.
0: Operasyonu başlatmak için restorandaki kilit noktalara kameralarımız yerleştirildi. Bara 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kameralar yerleştirildi. Kamera 6 yemek odasına kuruldu. 7 ve 8 numaralı kamera hazırlık masası tarafına ve 9 numaralı kamera da mutfak tarafına kuruldu. Ekibimizden Tracy eğitimdeki garson olarak, Shelby de müşteri olarak gizli görevde olacaklar.
3: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Vay canına. FBI odasında olmak gibi. Biri yanlış bir şey yaparsa onu derhal göreceğiz demek.
9: Balık taco getir. İki tane balık taco ve bir tane tavuk
3: taco. İstasyonun arkasındaki adam kim?
1: O Johnny. Bizim yönetici şefimiz.
3: Yemeklerin çıktığını görüyorum. Çok hızlı çalışıyor.
1: Çok iyi çalışıyor. Mutfak için iyi bir ücret alıyor. Her zaman ortamı temizdir. Sağlık departmanından her zaman ağ alırız.
9: Ne yapıyorsun?
10: Yemekleri bekliyorum.
3: Johnny ile konuşan garson kim?
1: Brian benimle başka yerlerde de çalıştı. Onu buraya getirdim. Çok iyi.
9: Tamamdır, hazırladık. Bu senin için mi?
10: Evet.
9: Benim küçük bebeğim. Şimdi yemeğini aldın mı ufaklık?
3: Johnny Brian'la dalga geçiyor gibi. Bu şakalaşmalar doğal olduğu müddetçe sıkıntı yok ama sınır aşılırsa sorun yaratabilir.
1: Kesinlikle.
3: Bar konusunda endişelisin ama şimdi biraz oraya odaklanmalıyız. Pekala, arkadaki kim? Barmenin KP mi?
1: KP ve Kerry.
3: Endişelerinden birinin KP olduğunu biliyorum.
1: Anlaşılan vardiyası büyük değişimlerin olduğunu düşündüğümüz yerde. İçecek reyonunda.
3: Bence şimdi gizli görevdeki arkadaşlarımızdan Shelby'yi yollamak için doğru zaman. Ortamı değerlendirmiş oluruz.
1: Hadi oyun başlasın.
3: Shelby, hadi randevunla birlikte girin.
11: Patrick'in endişesi bar bölgesinden para kaybediyor olmak. Ben de müşteri olarak gizli göreve gideceğim.
3: Barda para kaybetmekten endişelisin ama barmenlerin reşit olmayan insanlara servis ederse bu sana pahalıya patlar. Lisansını kaybetmekten söz etmiyorum bile. Bu çok kötü olur.
1: Doğru.
3: Ve yapmak istediğim ilk şey barmenlerini kontrol etmek. Shelby'ye kimlik soracak mı sormayacak mı göreceğiz. Bu kadar gayet iyi gidiyor. Shelby, KP'ye kimlik verirken direnmeni istiyorum.
11: Kimlik göstermemize gerek yok. Ben yeterince büyüğüm. Baksana, 24 yaşındayım.
1: KP, yasaları biliyorsun.
4: Tamam.
1: Hayır.
0: Az sonra.
3: Şunu gördün mü? Lavaboya limon dilimi attı.
1: Bu çok saçma.
9: Defol git buradan. Hoşuna gitmiyorsa git.
1: Sınırları zorluyor. Orası kesin.
3: $16 bu. $12 olması gerekiyordu ama $16 kesin.
12: Ne yapıyor bu çocuk?
0: Kaliforniya, Long Beach'teki Buster's Beach House'un sahibi Patrick Holleran, son zamanlardaki değişimlerden barman KP'nin sorumlu olabileceğini düşünüyor.
1: Bence ana problem hırsızlık. Onları panik halde yakaladı.
0: Charles restoranın yanına kontrol odasını kurdu. Böylece Patrick gizli kameralar sayesinde neler olup bittiğini görebilecekti.
1: Eğer bir hata yaparsa onu göreceğimiz kesin.
0: Ekibimizden Shelby, müşteri olarak içeride ve Tracy de eğitimdeki garson olarak gizli görevde. Kurulum tamamlandıktan sonra Shelby, KP'yi kimlik konusunda test edecek.
11: Bir baksana bana.
4: Kaç yaşındasın?
11: 24 yaşındayım.
1: KP, yasaları biliyorsun. Bu batmamıza bile neden olabilir.
4: Tamam. 24. Biraz duraksadın sanki. Peki ya sen? İnan bana, sana güveniyorum ama göstermek zorundasınız. Yasalar böyle.
11: Tamam, tamam, göstereceğim.
4: Bunca zamandır yanında mıydı? Sen çok fenasın. Aa, gerçekten de büyüksün, tamam.
3: KP ilk testi geçti. Lisansınla ilgili endişelenmene gerek yok. Durumumuz güzel iyi. Işte.
4: Sana soda getiriyorum. Seninki
11: benimki
4: nasıl olsun?
11: Benimki de öyle olsun.
4: Neli olsun?
12: Hiç fark etmez.
4: Aa, fark eder. Ucuz olanı istemezsin. Çok kötü oluyor.
12: İyisi olsun o zaman.
3: Durumumuz iyi. Kaliteli ürünün satışını yaptı. Oldukça iyi.
1: Kesinlikle. Böyle yapmaları için eğitim aldılar.
3: Kaliteli ürünle standart ürün arasındaki fiyat farkı
1: standart
3: ne?
1: Standart olanlardan $6, kaliteli olanlardan $8.
4: Buyurun. Pardon.
3: Şunu gördün mü?
1: Tuhaf.
3: Lavaboya limon dilimi attı. Bir dakika, bir fikrim var. Bak, Shelby, lavaboya bakmanı ve meyveleri görmeni istiyorum.
11: Tamam. Charles, lavaboda bir sürü meyve var.
1: Bu hiç mantıklı değil.
3: Kesinlikle gözümüz bunda olacak. Ekibimizden Tracy'nin gizli görevdeki vardiyası başlasın istiyorum artık. Biriyle yakınlık kurmasını istiyorum. Böylece çalışan tarafında durumlar nasıl görmüş oluruz. Belki önerebileceğin biri vardır. Biz de ondan başlarız.
1: Linda bizim baş garsonumuz. Tüm eğitimleri o verir.
3: Tracy'yi al ve garsonun Linda'nın yanında başlamasını sağla.
13: Bazen çalışanlar birbirlerine, patronlarına ya da yöneticilerine söyleyemedikleri şeyleri söylerler. Eğitimdeki garson olarak gireceğim. Böylece gerçekten neler olduğunu görmüş olacağız.
1: Merhaba millet. Yeni garsonumuz Tracy. Bu akşam başlıyor.
13: Merhaba.
1: Linda bizim baş garsonumuz. Sana
13: merhaba,
1: etrafı o gösterecek.
13: Oldum. Tamam, tamam, peki, tamam.
14: Merhaba, tanıştığımıza
13: merhaba,
14: memnun
13: oldum. Memnun
14: oldum.
13: Kusura bakma, ellerim
14: önemli
13: biraz
14: değil.
13: Soğuk.
1: Okay, Charles, Tracy ve Linda'yı tanıştırdım. Neler olacak göreceğiz.
14: Sana meyve suyu dolaplarını göstereyim. İçeceklerin çoğu burada olur.
3: Tracy, restoran hakkında Linda'dan biraz bilgi al.
13: Pekala, buradaki iş ortamı
14: her
13: nasıl?
14: Her iş gibi. Bilirsin yani artıları da var, hı-hı, eksileri de var.
13: Ne gibi?
14: Mesela şef beni sevmiyor. Yani bilirsin. Ben onun tipi öyle değilim. Mi? Tatlı değilim.
13: Neden?
14: Ama eminim sana bayılacak. Seni çok beğenecek.
13: Yani kızlarla flört ediyor.
14: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Şefinle ilgili bunları biliyor muydun? Linda'nın söylediklerine göre tatlı kızlara özel bir ilgi gösteriyor.
1: Bunu hayatımda ilk defa duyuyorum. Ve iç sesim şeften hoşnut olmayan bir çalışanın uydurması diyor tüm bunları. Bana öyle geliyor.
3: Zaten buradayız. Ona da göz kulak olmakta fayda var.
9: Nasıl bir tokan var öyle?
15: Aa, ben yaptım.
9: Aa, çok tatlıymış.
15: Teşekkür
9: evet
15: ederim.
9: Çok hoş. Neler yapıyorsunuz?
14: Sıradan şeyler. Bütün gün okuldaydım.
9: Okulda özel eğitimler veriyorlar mı?
12: Kızarttın onu.
1: Johnny, ne yaptığını zannediyorsun?
3: Bu çok uygunsuz. Bu saldırı olarak geçer.
9: Hey, Brianna. Merhaba Brianna.
10: Benim adım Brian.
9: Aa, Brian, affedersin.
3: Ona Brianna diyor.
10: Siparişimi verir misiniz?
9: Brianna.
10: Adım Brian. Siparişimi bekliyorum.
9: Yemeğin hazır olduğunda çıkacak, tamam mı?
10: Tamam, teşekkürler Johnny.
9: Brianna, hadi git buradan, hadi.
10: Adım Brian
9: diyor. Ben Brianna diyorum, tamam mı? Beğenmiyor musun? Çok
3: Brian
9: üzüldüm.
3: Yemeğini almaya çalışıyor ama şef zorluk çıkartıyor ona.
1: Buna inanamıyorum. Benimle dalga geçiyor olmalı.
14: Brian gel.
8: Merhaba Brian.
10: Merhaba.
3: Hey Tracy, Brian'a neden Petri'ye bununla ilgili bir şey söylemediğini
8: neden
3: sor.
8: Neden patrona bir şey söylemiyorsun?
10: Ortalığı karıştırmak istemiyorum.
14: İşimi kaybetmeyi riske atamam. 3 tane çocuğum var.
1: Burada oturup bunları izlemek çok rahatsız edici.
10: Tavuklu Sezar salata.
9: Brianna!
10: Hayır.
9: Arkadaşın ne yapıyor? Ha?
10: Efendim, arkadaşım
9: geçen
10: yok benim.
9: Geçen gün seni biriyle görmüştüm.
10: Bilmiyorum. Belki de o da arkadaşım.
9: Demek arkadaşın yok öyle mi?
3: Bu adam zorbalığa maruz kalıyor. Ona Brianna diyor. Arkadaşın var mı diye üstüne gidiyor. Diğer garsona özel eğitimle ilgili söylediği şeye değinmiyorum bile.
1: Charles, bu adam beni mahvedebilir. Bu zamana kadar kurduğum her şeyi kaybedebilir.
3: Hiç farkında bile olmadığı bir sorun ortaya çıktı. Kesinlikle Johnny'den gözümüzü ayırmayacağız. Ama hadi biraz da KP'ye bakalım.
4: Siz ne istersiniz?
14: Ben gazlı içecek alayım.
12: Ben de aynısından alayım.
4: Kaliteli içecekten veriyorum. Standart olanı istemezsin. Tadı gerçekten kötü oluyor.
1: Çok iyi.
4: Evet, bu meyveli olan, sodalı olan da sizin. Toplam $13 hesabınız var.
14: Teşekkür ederim.
3: Bir dakika, bekle. Kaliteli üründen verdim dedi ama standart ürünü işliyor kasaya.
1: Saçmalık.
3: Lavaboya daha fazla meyve atıyor.
4: Hiç önemli değil. Ben halledeceğim oraları. Bırak öyle.
3: Neden onu durduruyor?
1: Ne yapıyor bu adam?
10: Benim masalarım dışındaki masalar yemeklerini alıyor ve herkes sinirlenmeye başladı.
9: Ne yapmalıyım?
3: Sinirleniyorlar. Johnny restoranını bitirecek. Bekle bir dakika. Bu eski bir bar hilesi.
1: İnanılmaz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da sarı kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu sarı kolanın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
21: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
22: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
21: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
24: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor, yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
4: Aman tanrım!
23: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Buster's Beach House'un sahibi Patrick Holler'ın gizli kameralar ve gizli görevdeki arkadaşlarımız sayesinde problemin sandığından büyük olduğunu fark etti. Baş aşçısı Johnny, kadın garsonlara uygunsuz davranmakla kalmıyor, zorbalığa maruz bırakıyor.
8: Ben Brianna diyorum, tamam mı? Beğenmiyor musun?
9: Bu adam zorbalığa maruz kalıyor.
6: Ve barmeni KP müşterilerden kaliteli ürün fiyatı alıyor ama onları standart olarak işliyor, lavaboyu temizlemek isteyenleri de engelliyordu.
10: Bırak. Hiç önemli değil. Ben halledeceğim oraları. Bırak öyle. Onlardan hiçbirini almadın değil mi? Meyve mi çalıyorsun?
9: Çalışanların barı temizlemeye kalkıştı ve KP onları durdurdu. Meyvelerin orada durmasını istemesinin bir nedeni
10: kesinlikle
9: olabilir
10: hayır.
9: Mi?
10: Hiçbir neden olamaz.
9: Meyveler hakkında endişelenmeye başladım. Servis ettiği şeyler ve sisteme girdikleri hakkında endişeliyim. Neler olduğuna yakından bir bakalım. Shelby, hesabı alabilir misin?
27: Hesabı alabilir miyim?
10: Tabii.
9: Shelby yüksek kalite içecekler söyledi. Onlara tanesi $8 16 dolarlık bir hesap getirmesi gerekiyor. Yanılıyor muyum?
10: $16 hesabınız var.
27: Ben hallederim.
10: Cömert kadın.
9: Onlara doğru hesabı götürdü. Bekle bir dakika. Onları standart içecek olarak işledi.
10: KP! Buyurun, teşekkür ederim.
9: Onlara doğru para üstünü verdi. Muhtemelen üstünü kendine alıyor. Kasada görünenden çok daha fazlası olacağına maalesef eminim. Şuna bak, lavaboya daha fazla meyve koyuyor. Eminim ki bu meyveler onun gecenin sonunda kasadan cebine koyacağı paraları gösteriyor. İki tanesi $4 demek oluyor. Eğer hikayemiz buysa tabii. Evet.
10: İki dakikada olanlara inanamıyorum. İnanamıyorum.
9: Bu eski bir bar hilesi. Meyveleri, şekerleri sayarlar. Yani gecenin sonunda o meyveleri sayar ve ne kadar alacağını görür.
10: Bu benim karşılayamayacağım bir şey.
9: Neden deneyimli çalışanın Kerry'i aramıyorsun ve KP'yi eve yollamıyoruz? Hesabı nasıl yaptığını görürüz. Parayla ne yaptığını öğrenmiş oluruz.
28: Buster'ın yeri.
10: Selam Kerry, ben Patrick. KP'yi eve yollayabilir miyiz?
28: Tabii.
10: Tamamdır. Hesabı kapatıp onu eve yollayabilirsin.
28: Tamamdır Patrick.
27: Çıkmak ister misin? Ben bitirebilirim.
10: Tabii.
27: 5 dakika tuvalete gidiyorum, tamam mı?
10: Tamam.
9: Ben gün sonunda çalışanların fazla para aldığında nasıl bir yol izliyorsun?
10: Rapor verirler, listeyi alırlar, yöneticinin ofisine geçerler ve yöneticiyle birlikte hesap tekrar
9: KP yapar. Şimdi çıkış yapıyor. Bakalım neler olacak. Kapanış raporunu aldı. Biliyordum, meyveleri sayıyor. Sana garanti veriyorum ki meyve sayılarıyla cebine aldığı para eşleşecek. Çekmeceyi kaldırıyor. Gördün değil mi? Bu çok ilginç olacak. Şuna bak, şüphelendiğimiz gibi parayı cebine koydu.
10: Benim kasamdan $80 almışa benziyor.
27: İyi misin?
10: Tabii ki.
9: Hiçbir şey olmamış gibi arka tarafa doğru geçecek.
10: Yerimde duramıyorum. Öfkemin arttığını hissedebiliyorum.
9: Eğer her iş günü böyle yapıyorsa size büyük zarar verecektir.
10: Daha fazla burada oturamayacağım. Gidip onu almam lazım.
9: Dur, bekle bir dakika. Onun bir yere gittiği yok. Bir dakikaya yakalarız onu. Şuraya bak bir.
10: Benim masam dışında herkes yemeklerini aldı. Şey ayrılmak üzereler.
8: Cesaretin yok değil mi? Onlara sakinleşmelerini ve bir dakikaya yemeklerini alacaklarını söyle.
10: Biraz
8: tamam
10: acele
8: mı?
10: Edemez misiniz?
8: Ha?
10: Sinirleniyorlar.
8: Ne yapıyorlar?
10: Sinirlenmeye başlıyorlar.
8: Ne yapmalıyım?
10: Yapma şunu.
9: Kafayı yemiş.
10: Ne yaptığını zannediyor?
9: Hey Tracy, Brian'a yardım edebilir misin? Ona gidip şefle konuşacağını söyle ve siparişlerini hızla almaya çalış.
27: Ben konuşurum.
10: Teşekkürler.
27: Hangi masa için?
10: 12.
27: Johnny?
8: Evet.
27: Masa 12 için sipariş var mı?
8: Şimdi mi ihtiyacın
27: evet,
8: var?
27: Evet lütfen.
8: Tamam, sıkıntı değil.
9: Tracy, Brian'ın alamadığı yemeği tatlı olduğu için aldı.
27: Just because she's cute. Buradalar Brian.
10: Çok teşekkür ederim. Önemli sağ ol.
27: Gitmeliyim.
10: Burada böyle oturamam.
9: Onları buraya getir. Bu saçmalık.
10: KP. Gel bakalım. Johnny, sen de gel.
8: Ne oldu? Hey.
10: Ofisimde konuşacağız.
8: Neler
10: gidelim.
8: Neler oluyor dostum?
2: Gelin benimle.
3: İkiniz de içeri girin.
8: Neler oluyor dostum?
3: Konuşmayı bırak, içeri gir sadece.
8: Ne oldu? Ne oldu?
10: Meyve çalmakta mı suçlanıyorum?
9: Cebinde 80 dolar olmadığını söyle bana. Sen söyle hadi.
8: Dostum her gün delilerce çalışıyorum burada.
3: Son 4 saattir seni izliyorum ve çalıştığını görmüyorum.
8: Bu saçmalık. Tamam mı?
6: Programımızın bu bölümünde Buster's Beach House'da yürüttüğümüz operasyondan sonra restoran şefi Johnny'nin uygunsuz davranışları ve kadın çalışanlara karşı yanlış tavırları tespit edildi.
8: Okulda özel eğitimler veriyorlar mı?
9: Bu çok uygunsuz.
6: Ve barman KP müşterilere üst kalite içecek verip onları standart girip binlerce dolar çalmaktan sorumlu. Bunların takibini de meyve parçacıklarıyla yapıyordu.
3: İkiniz de içeri girin.
8: Neler oluyor dostum?
3: Konuşmayı bırak, içeri gir sadece.
8: Ne oldu?
9: Ben Charles Stiles, Restoran Sırları adlı şirketim var. Patronunuz şirketimi aradı çünkü birilerinin para çaldığını düşünüyordu. Ama aynı zamanda mutfaktaki uygunsuz davranışlar da ilgimizi çekti.
10: Ne hakkında konuştuğunuzu gösterir misiniz bana?
9: Şu panoya bakın ve panodaki iki kişiyi gördünüz mü? Tracy ve Shelby. Onlar benim için çalışıyor. Shelby senin gördüğün müşteriydi. Kimliğine baktım. Bu iyi bir şeydi ama başka ne gördüm biliyor musun? Senin şu küçük meyve sayma numaranı gördüm. Orada durup lavaboya meyve atıyorsun. Pipet ya da kürdan atabilirdin ama meyve attın.
10: Meyve fiyatları çok arttı dostum. Haberin var mı acaba?
9: Meyveleri sayıp cebine ne kadar para koyacağını hesaplıyordun. Ama sana şunu söyleyeyim.
10: Senin işin bu mu? Gelip bıyığınla burada bana bağırmak mı?
3: Beni dinle. 2 hafta önce sizlerle bir araya geldik, toplantı yaptık. Mali sıkıntılarla ilgili konuştuk. Ve bir şey bilip bilmediğinizi
10: bilmiyorum.
3: Sordum.
10: Tamam mı?
3: Sen bana bir şey bilmediğini söyledin.
9: Cebinde 80 dolar olmadığını söyle bana. Sen söyle.
10: Cebimde 80 dolar.
9: Bu adamdan çaldığın için o kadar paran var.
3: Cebindeki parayı çıkar. Polisi arayacağım ve onlara kaseti vereceğim.
10: Here you go. Al işte 80 doların. İyi eğlenceler.
4: Hey, çalarken yakalanmışsın.
10: Neden bahsedildiğini bilmiyorum dostum. Bir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim.
3: Diğer yandan sen bağırıp duruyordun.
8: Her gün delilerce çalışıyorum. Bazen stresli olabiliyorum tabii ki.
3: Son 4 saattir seni izliyorum burada ve çalıştığını görmedim.
8: Bana bir şans daha verin.
3: Başka
8: tamam mı?
3: Başka şans yok Johnny. Yolun sonundayız. Hemen gidip ofisini temizle. İşimiz bitti.
8: Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bazen bana ne olduğunu bilemiyorum.
3: Ona kızmak neredeyse imkansız. Çok tatlı biri ama bu durum... Charles ve ekibine gerçekten çok müteşekkirim. Çok ciddi problemlerden kurtulmama yardımcı oldular.
9: Yardım edebildiğimiz için mutluyum. Günün sonunda paranın nereye gittiğini öğrenmiş oldun. Aynı zamanda mutfakta yaşanan gerilimleri de görmüş oldun.
3: Şimdi biliyorum.
6: 4 ay sonra... Johnny davranışlarından dolayı özür diledi ve şu an danışmanlık alıyor. KP yoluna devam etti ve başka yerde iş buldu. Patrick yeni bir şefle barmen aldı. Artık Buster's Beach House'da para ya da meyve kaybetmiyor.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
13: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeat artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeat çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeat ile gün senin.
14: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Hadi ben kaçtım.
7: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
6: Anne ya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Bugün tamirat, tadilatta tasarım ve risk dolu bir araba var. Bu tarz arabalar asla bilemezsiniz. Sürmeye başladıktan bir süre sonra sorun çıkartmaya başlarsa bize çok para harcatabilir. Arabayı geleneklerine uygun bir şekilde tasarlamak istiyoruz ama aramızda anlaşamıyoruz.
10: Bilemiyorum, volkanik turuncu boyayla muhteşem olabilir.
9: Arabayı turuncuya boyamayacağız. Gerçek bir görünüşe sahip ama et yağ sızdırdığı için endişeli.
10: Zekice davranma çabalarım ve motoru yerinden çıkarmama fikri bütün planlarımı baltalamış gibi duruyor.
9: Ben bakım ve ilgi isteyen klasik arabaları keşfediyorum.
10: Evet.
9: Ed ise İngiliz anahtarını alıp onları pas mezarlığından kurtarıyor. Sonra birlikte arabaları satıp para kazanmaya çalışıyoruz. Lincoln Continental 60'lı yılların Amerika'sının sembolü. Cadillac'la boy ölçüşmek ve lüks arabalara meydan okumak için tasarlanmış 63 model Lincoln görünüşü olarak tanımlanıyor. Keskin yanlar, canlı hatlar ve az yükselen kuyruk. Kapıları ise bu büyük dört kapılı canavarın tasarım imzası. 2 tonun üzerinde, yani gerçekten çok ağır ama koca V8 motoruyla saatte 195 kilometre yol alabiliyor. Yeni Lincoln'ler 60'larda pek bilinmeyen 39 bin kilometre garantisiyle veriliyor. Kaliteye takıntılılar. Her araba 3 saat hızlıca kullanılıyor ve fabrikayı terk etmeden önce tekrardan kontrol ediliyor. 50 yıllık kalite deneyimi ve tasarımı sayesinde bu klas arabalar hem ülke içinde hem de dünya çapında çok beğeniliyor. Kendimi Kuzey Kaliforniya'ya adıyorum çünkü burada çok başarılı oldum. Willy'nin Jeep'ini, DeLorean'ı ve Chevrolet pick-up'ı elden geçirip iyi para kazandım. İyice araştırırsanız burada güzel ama eskimiş metal yığınlarını bulabilirsiniz. 10 bin pound'dan fazlasını harcamak istemiyorum. Bütçeme uygun arabalar var. Düzgün bir araba arıyorum çünkü paslı ve hasarlı araçların tamiri çok pahalıya geliyor. İşte burada uygun bir tane buldum. Kenarları biraz hasarlı görünüyor. Üzerinde hiç oynama yapılmadığı yazıyor. Yıllardır garajda duruyormuş. Ayrıca yol için uygunmuş ama biraz tamire ihtiyacı varmış. Güzel, çünkü arabanın kullanıma hazır olduğunu anlıyoruz. Bu çok önemli. Uzun yol kullanacaksanız direksiyonun başına geçip sizi yarı yolda bırakmayacağına emin olmalısınız. Arabanın dezavantajı ise 10 bin dolar olması. Aslında sadece 6500 pound. Evet. Merhaba Greg, ben Mike. Seni 63 model Lincoln için rahatsız ediyorum.
11: Araba faal durumda. Kenarları biraz hasarlı. Her tarafının boyanmaya ihtiyacı var.
9: Cep dolusu nakit parayla oraya gelsem bunun üstesinden gelebiliriz, değil mi?
11: Evet, bir şeyler düşünebiliriz.
9: Biraz sonra görüşürüz, hoşça kal.
11: Teşekkür ederim Mike.
9: İyi bir araba gibi görünüyor. En önemlisi her şeyin orijinal ve çalışır durumda olması. Hemen görmeye gidiyorum. Satıcı Greg telefonda dürüsttü. Bu garip çünkü onun web sitesine baktığımda son model spor arabalar ve klasik arabalar sattığını gördüm. İhtiyar Lincoln'un bu arabalar arasında eski püskü durduğunu hayal ettim. O bir satıcı ve gerçek bir anlaşma için iyi hazırlandığını düşünüyorum. Mekan güzel görünüyor. Yeni parıldayan parçalara ve eski modellere bakın. Ama işte bu benim görmeye geldiğim şey. Boyuta bak. Vay canına, kesinlikle kocaman.
12: Merhaba.
11: Nasıl gidiyor Mike?
12: Gayet iyi. Sen Greg'sin değil mi? Tanıştığımıza memnun oldum. Kendisi için üzgün görünüyor.
11: Evet, biraz kusurlu. Terk edilmiş biçimde burada duruyor. Böylesini bulmak çok zor. Hiç el değmemiş, paslanmamış. Çok güzel bir araba. Beğeneceğini umarım.
12: Biraz bakınalım yapmak için gözüm döndü. Çünkü ilk defa bu tasarım kapılarla karşılaşıyorum.
11: Evet.
12: Sen birini tut, ben de diğerini tutayım. Evet, işte böyle. Vay canına, arkaya kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. İçi biraz bozulmuş gibi görünüyor. Yani koltuklar bayağı yıpranmış. Ama kılıf içleri düzgün değil mi?
11: Evet öyle. Sürücü koltuğu sorunsuz.
12: Ama bu arabanın her şeyi var.
11: Evet.
12: Otomatik mi?
11: Otomatik vites.
12: Fabrikadan mı havalandırmalı?
11: Klima, elektronik camlar, radyo, koltuk kontrolleri, her şeyiyle tam donanımlı.
12: Harika değil mi? Çalıştırabilir miyim?
11: Tabii.
12: Vay canına, çok iyi.
11: Öyledir.
12: Çok çok iyi.
11: Evet.
12: Kaportayı açabilir miyim? Tamam. Bunun altında...
11: Evet, içinde Ford 30 V8 motoru var. Bilirsin yani.
12: İnanılmaz.
11: Gerçekten hızlı.
12: Sesi kulağa çok hoş geliyor değil mi? Evet evet, çok çok güzel. Kapatabilir miyim?
11: Evet lütfen.
12: Neden içinde bu güzel motor var? Neden güzel
11: çalışıyor? Sahibi sayesinde. Motoru yenilemiş. Bunun için 10 bin dolar harcamış.
12: 10 bin dolar mı?
11: 10 bin dolar. Sahibi sayesinde sapasağlam.
12: Şu an yapmak istediğim tek şey örnek olması için test sürüşüne gitmek.
11: Tabii ki.
12: Olur mu?
11: Hadi gidelim.
12: ...60'lı yıllarda bu araba ince zevklerin üst sınırıydı. Pazarda Cadillac'la yarışıyordu. Şu an yani 50 sene sonra bile bu inanılmaz bir araba. Şu an Continental'i dolambaçlı yollara sokuyorum çünkü otobanda kullanmak bana çok bilgi vermeyecek. Bu arabayı gerçekten zorlamak ve gerçek bir teste sokmak istiyorum. Yoldan aşağıya oldukça düzgün iniyor. Süspansiyona bir göz atalım. Bu tarz yollarda arabayı güzelce test edebilirsiniz. Pahalıya patlayacak bir kusur veya ses duyamıyorum. Bu büyüklükte bir arabada ister inanın, ister inanmayın ama kampanalı frenler var ve 50 yaşında olmasına rağmen ince tasarlanmış bu fren sistemi. Harika çalışıyor. Oh, motorun çıkarttığı ses çok hoş. Arabanın kalitesi sürüş testinde kendini belli etti ama şanzıman yaşını göstermeye başlamış. Hidrolik kapı kilitleme mekanizması çalışmıyor. İçi gerçekten berbat durumda. Paslı olmamasına rağmen bütünüyle boyanma ihtiyacı var. 10 bin dolar bu araba için kötü bir fiyat değil ama onu görmek için uzun bir yoldan geldim ve sonunda benim için kabusa dönüşecek bir şey satın almak istemiyorum. Hala ikna edilmeye ihtiyacım var. Bu yüzden Greg'in yerinde onu havaya kaldırmalarını rica ettim. Düşündüğümden fazla yağ kaçırması beni hayal kırıklığına uğrattı. Sahibinin 10 bin dolar harcadığını biliyorum ama bu her taraftan yağ kaçırıyor. Hatta üzerime bile damlıyor.
11: Eski arabalar yağ kaçırıyor.
12: Bu büyük bir sorun. Rakamı aşağı çekiyor. Bence 10 bin dolar bu araba için çok fazla. Bu arabanın değeri 6 bin dolar.
11: İmkansız. Bu kadar inemem.
12: Nakit 6 bin doları verip gideceğim.
11: Bu çok az.
12: Yapabileceğin en iyi fiyat
11: 9 bini anlaşabilir miyiz?
12: Hayır.
11: Daha iyisini bulamazsın.
12: 7 bin dolar.
11: Olmaz.
12: Hadi ama anlaşalım.
11: Bak gerçekten. Verebileceğim en iyi fiyat 8 bin.
12: 8 bin dolar mı?
11: Evet 8 bin.
12: El sıkışalım. Evet, kendime bir Lincoln aldım. Nasıl araba ama 5 metre büyüklüğünde cazibeli tasarım. Ama fazlasıyla tamire ihtiyacı var. 5000 pound'dan az olmasına rağmen berbat boyasıyla, eskimiş içiyle ve yağ köletleriyle.
10: Yağ sorununu çözmem için motoru ve vites kutusunu çıkarmam gerekebilir. Başımız ağrıtacak.
12: Bu Lincoln her parçasıyla bir kumar.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
16: Dünya Kupası heyecanına eşlik eden lezzetler. Patos cips çeşitleri 59 lira 50 kuruş. Juice Tea aromalı soğuk çay çeşitleri 47 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Amerikan kültürüne ait koca bir parça satın aldım. Sürüşü çok keyifli. Kaporta'daki büyük güzel amblemi önünüze alın. Arkanıza yaslanın ve anın tadını çıkartın. Ama bu Lincoln Continental yağ akıtıyor. Tahmin etmesi pahalıya patlayabilir. Düşündüğümden daha fazla yağ kaçırıyor. İngiltere'ye döndüğümde zarara uğramamak için ucuza satın almam gerekiyor. Bu arabanın değeri $6,000.
9: İmkansız.
8: Yapabileceğin en iyi fiyat ne?
9: 8,000.
8: El sıkışalım. Evet. Şimdi dükkana ve Ed'e geri dönmeliyim. Kendime 1963 model Lincoln satın aldım. Ve sanırım mutluyum. Yani bir nevi. Beni yanlış anlamayın. Bu arabanın potansiyeli oldukça fazla ve fiyatı da uygun. Sorun alttan yağ sızdırması beni gerçekten çok üzdü. Bu tarz arabaları asla bilemezsiniz. Sürmeye başladıktan bir süre sonra sorun çıkartmaya başlarsa bize çok para harcatabilir. Başımıza iş açarsa Ed asla beni affetmez. Yanımda Pasifik Okyanusu var ve ben San Francisco'ya doğru yol alıyorum. Arabayı gemicilere vereceğim. Bununla yapacaklarımızı düşündükçe heyecanlanıyorum. Şimdilik bu araba sadece beyaz bir tuval parçası ve büyük bir Amerikan metal yığını. Yapmamız gereken şey ona farklı bir görünüm kazandırmak. Canlı renkler kullanmak istiyorum. Bilirsiniz, tasarımı konusunda bir şeyler yapmak istiyorum. Muhteşem jantlar bulacağım. Güzelce boyatacağım. Evet, çok güzel olacak. Bize oh çektirecek karlı bir iş yapmanın peşindeyim.
10: Harika görünüyor. Ne araba ama?
8: 1963 model. Evet, ne araba ama.
10: Lincoln Continental'leri severim. Özellikle bu modelini ama bu araba kocaman ve muhtemelen tamir edilmesi gereken birçok şey var, değil mi?
8: Aslında bu orijinal, el değmemiş ve paslanmamış arabayı çok ucuza satın aldım. Sadece $8,000, yani yaklaşık £5,000.
10: Ucuzmuş. Kapıları sevdim.
8: Kapılar harika değil mi? Lincoln'ın bir çeşit imzası. Sen birini tut, ben de diğerini. Açıldığında ortada kalan alana bak. Çok iyi değil mi?
10: Muhteşem. Ama tek sorunu gördüğün gibi eskimiş iç ortaya çıkıyor. Yani yüzü ve tuşları çok güzel ama bu döşemelerin kesinlikle değişmesi gerekiyor.
8: Evet, koltukların tekrar kırpılması gerek ama bu bizim tek sorunumuz değil. Çünkü elektrikli kapılar da çalışmıyor. Çalıştırsana.
10: Tam bir canavar.
8: Değil mi?
10: Sesi harika.
8: Bakmak ister misin? Kaputu aç. İşte şuna bak Ed.
10: Şuna bak, kocaman 6,5 7 litre mi?
8: 7 litre ve 300 beygir gücünde. Motor güzel ve güçlü, iyi ve sorunsuz. Harika bir vites kutusu
10: fakat
8: var.
10: Fakat motor bölümünü biraz kaplıyor.
8: Küçük bir sorun var. Yağ sızdırıyor.
10: Nereden?
8: Yağ haznesinden ama tam olarak nereden geldiğini göremedim. Arabayı satan adam, önceki sahibinin motoru yeniden yaptığına dair bana güvence verdi. Bence güzel bir iş çıkarmışlar. Bir parçayı takmayı unutmuş olabilir.
10: Ya haznesi, tıpasını ya da başka bir şey.
8: Veya başka bir şey.
10: Ciddi görünüyor.
8: Ne görüyorsun?
10: Arkalarda bir yerde yağ sızıntısı görüyorum. Bunu tamir etmek yıllarca sürebilir.
8: Hadi ama Ed. Var bir kutusu.
10: Önü biraz
8: küçük bir sorun var. Yağ sır.
10: Neden?
8: Yağ haznesi. Tam olarak neden göremedim. Satan adam, önceki motoru yeniden yaptı, bana güvence. Bence güzel işler, bir parçayı takip.

0: Bir yağ sızıntısını tamir edebiliriz.
1: Kazançlı bir arabaya sahibiz. Tek yapmamız gereken üzerinden bir kere geçmek ve onu 21. yüzyıla uyarlamak.
0: Planı sevdim. Bu arabayla çok güzel, yeni, geleneksel bir şeyler yapabiliriz. Aynı zamanda da değişiklik yapıp tehlikeli görünen jantlar takabiliriz.
1: Biraz sakin ol. Geleneksel bir araba yapma fikrini sevdim ama klas bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani arabayı daha geniş bir markete pazarlamak istiyorum. Geleneksel fikrini sevdim. Belki bebek mavisine boyatabiliriz.
0: Çok sıradan. Bu arabanın canlılığa ve biraz da cazibeli olmaya ihtiyacı var. Metal turuncuya ne dersin? Söyler misin?
1: Turuncuyla aranda ne var? Hayır, turuncu olmayacak.
0: Her tarafını kromla kaplarız. Harika görünür.
1: Bütün arabayı krom kaplatmak çok bize kaça patlar biliyor musun?
0: Yağ sızıntısı beni çok endişelendiriyor. Bu yüzden motorun altına girmek için vakit kaybetmiyorum. Mike yanılmıyormuş. Motorun altı sırf yağ olmuş. Yağ haznesinin ve motor bloğunun arasından bir yerlerden sızıyor. Sorun orada bir yerde. Bütün civataları söksem bile yağ haznesine ulaşamam. Çünkü önünde bu koca travers var. Sızıntıya ulaşmam için motoru kaldırmam gerekecek. Kabus gibi. İşe başlamadan önce motorda kalan yağı boşaltıyorum. Yağ sızıntısını tamir etmenin geleneksel yolu bütün motoru yuvasından çıkarıp tezgahta işi ilerletmektir. Ama bunu yapmak bir günden uzun sürebilir. Belki motoru altından biraz itersem sızıntıyı kapatmak için yeterli açık alanı bulabilirim. Motor parçaları sızıntıdan biraz uzaklaştı. Onu tamir edebilmem için 10 santimlik hareket eden bir odacık var. Oldukça dar bir alan. Tam bu işi yapmak için tasarlanmış. Devrilme çubuğunu her şeyden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Başarabilirsem benim için oldukça iyi olacak. Şimdi sızıntıya ulaşabilirim. Buradan kaldırabiliyor olmam gerek. Motor 320 kilo ağırlığında ve planım onu alışılmadık bir biçimde kaldırmak. Eğer yanlış yaparsam diğer parçalara zarar verebilirim. Başıma daha çok iş açılır. Dikkatli olmalıyım. Ya batacağım ya çıkacağım. Motoru Krico kullanarak kaldırmaya çalışıyorum. Üzerine koruyucu madde koyuyorum. Böylelikle gelecek olan zararı engelliyorum. İşte böyle yerleşecek. Tamamdır. Yavaşça kaldırmaya başlıyorum. Hareket ettiğini görebilirsiniz. İşe yarıyormuş gibi görünüyor. Motor ve vites kutusu yolumuzdan çekiliyor. Motorun kulakları traverslerden uzaklaşıyor. Yani şasi yalnız kalıyor. Ki bu harika. Daha fazla ilerlemeyeceğim çünkü parçaları sıkıştırmak ya da esnetmek istemiyorum. Ama oldukça iyi gidiyor. Kolaylıkla erişebilmek ve motoru dengede tutabilmek için motor kulaklarının ve şasinin arasına parça koyuyorum. Krikoyu kaldırıp 16 civatayı yerinden çıkarıyorum. Zekice davranma çabalarım ve motoru yerinden çıkarmama fikri bütün planlarımı baltalamış gibi duruyor. Yani şu an ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok diyebilirim. Yağ haznesi bir yerleri pisletiyor. Yağ bacası yağ motora ulaşana kadar filtreliyor. Eğer onu yerinden çıkarabilirsem sorun çözülebilir. Neyse ki kulak çıvatalarına rahatlıkla ulaşabiliyorum. Aslında şu an biraz yerinden kaldırabiliyorum. Biraz boşluğumuz var. Evet, bu boşluk iyi oldu. Bu harika. Şuna bakın. Bütün uğraşlar sonucunda başardık. Sızdırmaz contanın neden sızdırdığına dair mantıklı bir fikrim var. Genelde iki yüzeye de sıkışmış olduğunu görürsünüz. Bu parçanın veya yağ haznesinin bir tarafa dayanmış olması gerekiyor ama gördüğünüz gibi bu şey dökülüyor. Neredeyse zar zor tutunmuş. Hiç iyi değil. Motor büyütüldüğü için yağ haznesine baskı oluşmuş. Böylece onu ezmiş ve düzgün çalışamaz hale getirmiş. Tamamıyla temizliyoruz. Hiçbir yağ izi bırakmıyoruz. Yağ haznesini iyice kaplamak için tamamıyla temiz olması gerekiyor. Yağ gidericiniz ve temizleyiciniz yoksa elinizle fırçalamanız gerekir. Yağ haznesini geri koymadan önce motorun açık kalan kısımlarına bakmak istiyorum. Bu inanılmaz yağ haznesi yokken içindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Aslında küçük bir kameram var. İşi daha da ileriye taşıyabilirim. Pistonların dibini görebiliyorum. Her şey o kadar yeni ki hiçbir şey yağlanmamış. Kamberi de görüyor olmalısınız. Hiçbir yerde çizik yok. Çok küçükler veya gördüğüm kadarıyla hiçbir yerde çizik yok. Gerçekten inanılmaz. Motorun organlarına bakabilmek ve içini

0: yepyeni olduğunu görebilmek gerçekten çok hoş. Harika. Amerika'dayken Mike sızdırmaz conta setini 80 dolara yani 50 pound gibi bir fiyata satın almıştı. Aynı zamanda kaliteli bir dolgu macunu da almıştı. İşte böyle sıvayarak her tarafı güzelce kaplıyorum. Yağ haznesini ve sızdırmaz contayı birbirine yapıştırıyorum. Macunun kuruması yarım saatimi alıyor ve sonunda yağ haznesini ve contayı motorun altına doğru kaldırıyorum. İlk olarak cıvataların yerlerine girdiklerini görene kadar yavaşça sıkıyorum. Sonra onları tam anlamıyla sıkmaya başlıyorum ama çok fazla sıkarsam bu yağ haznesine zarar verebilir ve yine yağ sızdırmaya başlar ki bu hiç iyi olmaz. Bu tarz bir işi yerel tamircinize yaptırmak size yaklaşık 200 pound'a patlayabilir fakat benim metoduma uymaz ve sızıntıyı tamir etmek için motoru yerinden çıkartırlarsa daha da pahalıya mal olur. Kesinlikle içine yeniden yağ koymayı unutmayın. Sonuç iyi görünüyor ama bunu kesinlikle anlamamız için motoru çalıştırıp ısıtmamız gerekiyor. Bir bakalım. Şu an motor yeterince ısınmış gibi duruyor. Böylelikle içindeki yağ da ısınıyor ve hafifleşiyor. Bakalım sızıntı var mı? Hayır, herhangi bir şey yok. Her şey kuru ve sevimli görünüyor. Bu harika çünkü sorunumuz sızdırmaz contayı değiştirerek halloldu. Sıradaki işe geçelim.
1: Kaliforniya'dayken geleneksel tavsiyeler için bir uzmana danıştım. Continental'imizin göze çarpmasını istiyorum ve bu yüzden batı yakasına özgü telli jant setinin peşindeyim. Doğru yere gelmişim değil mi? Bunlar çok farklı. Şuna bakın, mor jantlar harika. Oymacılık işine bakın. Altın resmen konuşuyor ve bir sürü detay var. Jant dükkanını Charlie işletiyor. 30 yıldan beri bu işin içinde. Bir set janta ihtiyacım var. 63 model Lincoln Continental için bana ne önerebilirsin?
2: 17'lere göz atmanı tavsiye ederim.
1: Neye benzedikleri hakkında bir fikrin var mı?
2: Gördüğün gibi burada bir tane var. İşte
1: kaç tane jant teli var?
2: Bunda 100 tane var. Ama fazlasıyla bağ olduğunu görebiliyorsun. Dayanıklı ve güçlü jantlar.
1: 150 teli olanı tavsiye ederim.
2: Bu araba için 150 tane.
1: İşte bu aradığım şey gibi görünüyor. Bunlar arabanın üzerinde inanılmaz olacaklar. Charlie'de boş jantlar var ve onları mekanında inşa ediyor. Deneyimli sanatçı Frank, jantlarımı 3 telle bağlıyor. Bir iki başı takmak istiyorum, böylece ben yaptım demeye hakkım olur. Birkaç tanesini takabilir miyim?
3: Tamam.
1: Frank, senin için bir jantı bağlamak ne kadar sürüyor? 150 teli.
3: 20 dakika.
1: 20 dakika mı? Evet. Gerçekten mi? Hızlanmam gerek. Teller krom gibi parlıyor ama onlar 304 paslanmaz çelikten yapılmış. Elle parlatılmış jant başı 150 tel. Lincoln'ümüz çok ağır ve bu jantlar da ağırlığını yarım ton artıracak. Bütün bu hayati işler yüksek standartlarda yapılıyor.
2: Jantlardaki gerilimi artırması için 4 şekilde çevireceğim.
1: İşe karışmaya hevesliyim ve bu hayati evrede işleri bozmak istemiyorum.
2: Yapmak istemeyeceğim tek şey fazla gerginleştirmem.
1: Gerginleştirmiyorsunuz öyle mi? Tamam, çünkü jantları esnetmek istemiyorsunuz. Jantlar Jim tarafından kontrol edilene kadar bitmiş sayılmıyor. Jim, senin ünvanın nedir?
3: Ben usta lastik doğrulayıcısıyım. Şimdi nasıl olduğuna bakacağım. Jantı döndürüyorum.
1: Jim çok deneyimli. Parmak gösterge kullanarak jantı kontrol ediyor. Parmak janta dokunduğu zaman yanlış bir şey olduğu anlaşılıyor. Jim gevşetmek ve düzeltmek için darbesiz soket kullanıyor. Şuna bakın, şimdiden düzelmiş gibi duruyor.
3: Yükselti olan yerlere baskı yapıyorum.
1: Şaşırtıcı biçimde jantı düzeltmek Jim'in sadece yarım saatini alıyor. Yetenekleri ve hassasiyeti beni gerçekten etkiledi. Bütün günü gerçek sanatçıları eğlenceli bir şekilde izleyerek ve 700 pound ödeyerek kapattım. Evet öyle, sudan ucuz. Telli jantlarımı aldım. Arabamızı bir müşteriye satmak için her detayıyla uğraştığımız Blighty'ye geri dönüyorum. Jantlar masal gibi ama et arabanın içini kazımaya çalışıyor.
0: Tamamıyla felaket çünkü bu tarz parçaları barındıramayacağız ve halletmemiz gereken 4 takım daha var. Farklı bir plana ihtiyaç duyuyorum.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, Tacoma.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Continental'imiz gerçekten canavar gibi. Tartışmaya açık bir spor araba değil. Hayır, sürüşü gerçekten mükemmel. Size söylüyorum, bu inanılmaz. Evet, zekice yağ sızdırma işinden kurtulmuş.
3: Sızdırmaz contayı değiştirerek paçayı kurtardık. Sonuç olarak motoru yerinden çıkarmamıza gerek kalmadı.
2: Yorulmuş lüks arabayı 21. yüzyıl tarzına dönüştürmek için yapmamız gereken çok iş var. Arabanın içini ve dışını ele almadan önce Ed, kapıyı kilitleme mekanizmasını tamir etmeye çalışmalı.
3: Garip olduğunu düşünebilirsiniz ama kilitleme merkezinin neden ve nasıl çalışmadığını size göstermek için motoru çalıştırıyorum. Bu zamanına göre çok yaratıcı bir araba ve tasarımcılarının garip kararı üzerine kilitleme merkezi motordan gelen vakumlamayla çalışıyor. Motor içerisine hava pompalıyor ve bu hava mekanizmayı çalıştırmak için yeterince kuvvetli bir itiş sağlıyor. Buradaki düğmeye bastığım zaman teorik olarak bütün kapıların kilitlenmesi gerek. Sürücü koltuğunun kapısı gördüğünüz gibi kilitleniyor ama arka kapıların kilidi yerinden biraz oynuyor. Ama kilitlenecek kadar vakumlanmıyor. Diğerinin de çalışmadığını görebilirsiniz. Öndeki biraz daha hareketli ama o da kilitlenmiyor. Kapı kilitleme mekanizmasını durduran sorun belki vakum yetersizliğidir. Vakum yetersizliğinin sebebi de boruların delinmiş ya da bağlanmamış olması olabilir. Şanslıysak göz önünde duran bir sorun arıyorum ama aynı zamanda sistemdeki hava sızıntısını da araştırmam gerekiyor. Motor kısmı sorunsuz görünüyor. Bu yüzden iç kısma bakacağım. Buralarda bir yerde bağlantı kablosu gibi bir şey olmalı. İşte burada bulması kolay oldu. Bunu çekersem motordaki hava dengesini sağlamak için dışarıya hava çıktığını duyacaksınız. Evet, biraz gürültülü ama normalde olması gerektiğinden daha az ses var. Parmağımı koyup içine hava çekip çekmediğini kontrol edeceğim. Harika değil ama iyi görünüyor. Kapı kilitleme merkezinin kendini zorladığı ama neden çalışmadığı açıklanmış oldu. Çünkü vakumlama yeterince güçlü değil. Motor kısmında bir sızıntı yok. Buradaki sistemde de bir sızıntı yok. Belki sorun başka bir yerdedir. Kullanma kılavuzuna göz atıyorum. Vakum sisteminin nasıl çalıştığını en iyi bu şekilde anlayabiliriz ve hatanın nerede olduğunu böylece tespit edebiliriz. Şekiller oyunun parçası olabilecek bir depoyu gösteriyor. İşte burada onu görebiliyorum ama yetişemiyorum. Ulaşmak için ön tekeri çıkarmam gerekiyor. Size bir tavsiye. Bu araba yaklaşık 2,5 ton ağırlığında. Kriko kullanacaksanız altına mutlaka destek koyun. Bu ilginç. Lastikleri çıkardığım zaman deponun bir sorunu olup olmadığına bakabileceğim. 3 tane ayağı olması gerekiyormuş gibi duruyor ama öndeki ayaklardan bir tanesi yerinde değil. Bu yüzden sallanıyor. Sıradaki iş buradan çıkarmak ve hasar var mı yok mu diye bakmak. İlk bakışta depo sağlam görünüyor ama sonra sızıntıya sebep olan kırık parça ortaya çıkıyor. Zaman yitirmeden sorunumuzu gördüm. Vakumlama işini halledemeyecektik çünkü içeriye hava kaçıran 3 tane delik var. Burada var olan metal parçası nerede bilmiyorum. Önceden buraya kaynaklıymış fakat alttaki metali sökmüş. Bu yüzden burada 3 delik açılmış. Bunun için kaynak yapacağız. Borulardan bir tanesine kırmızı bant yapıştırıyorum. Böylece tamir ettikten sonra aynı yere takabileceğim. Planım delikleri kaynak yaparak doldurmak. Bana şans dileyin çünkü bu çok ince. Kaynakla delikleri doldururken dikkatli davranıyorum. Depoya zarar vermek veya biçimini bozmak istemiyorum. Kötü görünmüyor. Delikleri daha kötü bir hale getirmedik. Üste kalan artmış kaynakları zımparalayacağım. Destekleri takmak için onarıldıklarından emin olmalıyım. Eğer tamir işe yaramazsa başımız belaya girebilir. Yuvarlak zımparam kaynakları temizlemek için işe koyuluyor. Sonra destekleri geri takacağım. Destekleri kaynaklamadan önce içinden hava çıkıp çıkmadığını kontrol etmeliyiz. Bunun içine hava üfleyerek yapmalıyız. Evet, sorunsuz gibi. Şimdi destekleri kaynaklayabilirim ve umarım sorunumuzu çözeceğiz. Vakum sorununu halletmek, Continental'imize kalite hissiyatını geri kazandıracak. Böylece klasik araba pazarda geçerli bir fiyata satılabilecek. Siyah boyayla kaplamak yeni kaynakları çürümekten koruyacak. Boya kurudu, delikler dolduruldu, destekler yerleştirildi. Şimdi bunu yerine koyalım ve çalışıp çalışmadığına bakalım. Sadece motoru çalıştırmak deponun içine yeterli vakumu doldurur. İşte başlıyoruz. Kilitliyorum. Aa, şuna bak. Hepsi aşağıya iniyor. Sonra da yukarı çıkıyor. Harika. Markalaşmış kapılar sorunsuz çalışıyor.
2: Evet, nasıl gidiyor?
3: Merhaba.
2: İyi misin?
3: Evet.
2: Seni çalışırken görmek çok güzel. Lincoln'le anlaşabiliyor musunuz?
3: Gördüğün gibi boya işine başlamak için onu parçalara ayırdım.
2: Güzel. Diğer sorunları halledebildin mi?
3: Her şey sorunsuz halloldu. Motor bölümündeki yağ sızıntısı sorununu çözdüm ve kapı kilitleme merkezindeki kafa karıştırıcı sorunu da hallettim.
2: Şimdi boyamaya hazırlanacağız.
3: Evet.
2: Renk hakkında bir fikrin var mı?
3: Dürüst olmak gerekirse hayır. Çok fazla çalışıyordum. Bu yüzden rengi düşünmeye hiç vaktim olmadı.
2: Tamam o zaman. Meşgul bir adam olduğunu biliyorum. Bu yüzden sana renk konusunda ilham verebilecek bir hediye aldım. Gözlerine inanamayacaksın. Gidip getireyim. Tamam mı? İşte burada. Bu kötü çocuklar hakkında ne düşünüyorsun?
3: Bilmiyorum. Volkanik turuncu boyayla muhteşem olabilir.
2: Turuncuyla aranda ne var senin? Hayır. Turuncu
3: olmayacak. Sana katılıyorum
2: olmayacak.
3: Ama şu an aklıma farklı bir şey gelmiyor. Üzerine düşüneceğim. Merak etme. Bana güven. Seni şaşırtacağım. Araba boyama sürecine girmek için çok çok uzakta ama hazırlıklara şimdi başlayabiliriz. Amerika'da bu işleme arabayı parçalara ayırmak deniyor. Gerçekten de bütün parçaları sökmeye başlayacağız. Arabayı boyamak için 3000 pound'dan fazlasına ihtiyacımız var. Klasik ve geleneksel görünümlü olacak. Detaylara da önem vermeliyiz. Ön ve arka krom çamurluk sökülecek ve yeniden kromlanacak. Bu işlem tek başına 400 pound ediyor. Şimdi iç kısmı döşemeciye götürmek üzere çıkaracağız. Gerçekten çok eskimişler. Tamir etmesi zor olur. Yeni deriye ihtiyacı var. Dikkat et. Kapı kartları da kötü durumda. Kaliforniya güneşi tahtaya zarar verip onu çatlatmış. Bununla uğraşmam gerekecek. Güzel. Kapı kartını çıkarttık. Harika. Garip. Şurada biraz boya görebilirsiniz. Bu araba önceden boyanmış. Apaçık ortada. Araba şu an beyaz. Ama orijinal rengi belli oluyor. Koyu kahverengi metalik lekeler var. Mike'ın ve benim renk konusunda sorunlarımız var. 60'lı yılların rengiyle bu araba güzel bir başlangıç yapmış. Ama rengini günümüze uyarlayabiliriz. Metalik koyu çikolata tonları bizim için harika olabilir. Şu an önceliğim kapı kartları. Sağlam görünüyorlar ama ayırmaya başladığım an çatlamış tahta gömmelerin durumunun hayal ettiğimden kötü olduğunu görüyorum. İşte böyle. Bu yufka kadar ince. O kadar ince ki üzerindeki vernikten çok kendisi zarar görmüş gibi duruyor. Hafifçe zımparalayıp üzerini cilalayacağım. Para içinde yüzeceğiz. Kaplamanın zımparalama esnasında kaymasını engellemek için çift taraflı bant kullanıyorum. İşte böyle. Utanç verici bu şekilde çıkartabileceğimi düşünmüştüm ama cila çok kalın ve zamanla alttaki parçayla bir bütün haline gelmiş. Alüminyum yapıştırıcısına kadar ulaştım. Gerçekten felaket. Buna benzer parçaları bir daha bulamam. İmkansız. Üstelik halletmem gereken 4 kapı ve bir de torpido gözü var. Farklı bir plana ihtiyaç duyuyorum. Hazırlıkları tamamladıktan sonra Lincoln'u boyama dükkanına gönderdim. Şimdi kapı panellerini düzeltmek için bir fırsat yakaladım. C planına geçiyorum. Lazerle kesilmiş metal plakalar kullanmaya karar verdim. Lazer kesim şirketindeyim. Sağlık ve güvenlik adına bu gözlükleri takacağım. Adrian isimli adamı arıyorum. O bu büyük lazer kesim makinalarını işletiyor. Köşedeki o olabilir. Adrian.
4: Merhaba.
3: Merhaba, tanıştığıma memnun oldum. Bu makineler hakkında beni bilgilendirebilir misin?
4: Burası lazerin üretildiği yer.
3: Güzel.
4: Karbondioksit gazı içeriye doluyor. Gaz radyo frekanslarını harekete geçiriyor.
3: Tamam.
4: Lazer ışınları ısı yayıyor ve metali eritmeye başlıyor. Sonra nitrojen kuvvetlice pompalanıyor ve kesim aslında nitrojen sayesinde gerçekleşiyor. Başlatalım istersen.
3: Tahta panellerin arkasındaki metali elde etmek için 1 milimetre alüminyum kullanıyoruz. Özel bir yazılım panelleri tarıyor ve lazere nereden kesmesi gerektiğini bildiriyor. Görünüşe göre bu işi yapmak sadece birkaç dakika sürecek.
4: Dakikada yaklaşık 4 metre kesiyorlar.
3: Kesici kenar takımı ve lazer makinesi yaklaşık 500 bin pound değerinde. İnanılmaz hızlı ve doğru bir biçimde çalışıyor. Bu kadar hızlı olduğuna inanamıyorum. Yani tamamıyla bitti mi?
4: Her şey
3: tamam. Harika. Zaman yitirmeden bakabilir miyim? Şu an eline torpidoyu aldım. Bir göz atmalıyım. Üzerinde küçük delikler var. İkisini de üst üste koyalım. Evet, birbirine denk geldi. Bütün bu iş bize kaça patlayacak?
4: Yaklaşık 60 pound.
3: Gerçekten ucuz. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Harika. Lazer kesiminin üzerinden tam bir hafta geçti çünkü kapı panellerinin üstünde alüminyum parçalar olması geleneksel bir şeyler aradığımız için hoşuma gitmedi. Bu yüzden ıslak transfer yapmayı denedim ve sonuç gerçekten çok güzel oldu. Tatlı, odunsu izleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda parlak ve sert bir dokusu var. Bundan 4 tane var ve 4'ü de krom kaplama. Hangi kapıya ait olduklarını anlamak ve biraz zaman kazanmak için üzerlerine etiket yapıştırdım. Uçları orijinal deliklerine sokabilmek amacıyla hizalamaya çalışıyorum. Hepsini içeriye sokmak için biraz ittiriyorum. Endişe verecek kadar fazlalar. Aynı zamanda güzel ve yeni odun etkisini çatlatmak istemiyorum. Harika görünüyorlar. Arabanın iç kısmına canlılık katacak. Neyse ki bunları çok yakında, şu an boyama dükkanında güzelce boyanan arabayla tekrar birleştirebileceğim. Mükemmel olacak. Metal uçlar hakkında bir ipucu. Onları hep kıvrıldıkları yöne doğru kıvırın. Eski yönlerinin tersine doğru kıvırırsanız, zayıflamış olan metali kırabilirsiniz. Bu arabamız olabilir. Güzel görünüyor. Biraz rahatladım. Yani bu tür arabaların rengini seçmek oldukça zordur. Sonunda Ford'a ait Roman bronzu renginde karar kıldık. Parlaklığı sağlamak için üzerinde iri metalik benekler kullandık. Canlı ve göz alıcı. Sanırım başardık.
2: Lincoln birleşmeye başlıyor. Ama Ed'in hala kapı panellerini, koltukları, krom çamurlukları ve jantları yerine takması gerekiyor. Bu muazzam bir iş ve daha bitirmeye yakın bile değiliz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Lincoln'umuz büyük bir değişikliğe uğradı. Önceden donuk klas bir arabaydı. Şimdilik bu araba sadece beyaz bir tuval parçası ve büyük bir Amerikan metal yığını. Ama boyasını tamamıyla değiştirdik.
11: Aa, güzel görünüyor.
10: İç kısmında da değişiklikler yaptık.
11: Ve sonuç? Gerçekten çok güzel oldu. Tatlı odunsu izleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda parlak ve sert bir dokusu var.
10: Şimdi Ed arabayı tekrardan monte ediyor. Ve bunu yapmaya iç kısımdan başlıyor.
11: Kapı panellerine baktıkça onları daha da çok seviyorum. Tahta kaplamaların set siparişini vermek bana yaklaşık 800 pound'a patlayacaktı. Ama lazer kesim ve ıslak baskılar beni sadece 360 dolar içeriye soktu. İç kısmı tamamıyla değiştirecek olan koltuklar işte burada. Krem rengi deri oturaklar göz kamaştırıcı. 1400 pound'luk fiyatıyla daha da iyi görünüyorlar. Gerçekten çok ucuz. Koltuğa elektrik veren bütün bağlantıları temizledim. Çünkü bir sorun yaşanırsa onları tekrar çıkarmak istemiyorum. Deri kaplı koltuklar çok ağır. Bu beklentilerinizi karşılayan lüks bir araba. Ön koltuklar öne ve geriye, aşağıya ve yukarıya doğru hareket edebiliyor. Hatta yatırılabiliyorlar bile. Bütün elektrik kablolarını bağladım. Şuraya bakar mısınız? Düzgün çalışıyor. Mike'ın Kaliforniya'da yaptırdığı muhteşem jantları seviyorum. Büyük tel tarzı hoşuma gidiyor. Onları lastik çukurunun içine koyduğum zaman bir sorunla karşılaşıyorum. Teller yüzünden çukura sığmıyorlar. Bu yüzden bir adaptör ve lastiği yerinde tutması için bir zoka kullanmam gerekiyor. Önce adaptörü monte edeceğim, sonra lastiği yerine takabilirim. Fırıldak jantlar için adaptör kullanmamız gerekiyor. Bu dönüşümü kendi klasik arabanızda da gerçekleştirebilirsiniz. Zoka'yı lastiğe takmadan önce adaptör dişlisinin hizaya geldiğinden emin olun. Parmaklarınızla çevirin ve iyice sıkın. Bunlar gerçekten muhteşem. Tel jantlı lastikler her şeyiyle 770 pound ediyor. Yollarda büyük dikkat toplayacaklar. Bu arabaya bakarken Mike'ın getirdiği eski Continental'i hatırlamak gerçekten zor. Göz kamaştırıcı. Sürüşü soldan olduğu için bütün Avrupa'da arzu edilen bir araba olacak. Büyük değişiklikler ortaya güzel sonuçlar çıkarttı. Continental karanlıktan çıkarıldı ve ona tekrar parlama fırsatı verildi. İlk test sürüşünden beri Mike'ın şüpheleri vardı.
10: Bu arabaya aşık oldum ama dürüst olmam gerekirse şüphelerim var.
11: Yağ sızıntısı olan sorunlu bir arabayı getirdiği için kızacağımı biliyordum. Yağ sızıntısı görüyorum. Bunu tamir etmek yıllarca sürebilir. Sorunlarla karşılaştığım zaman yaratıcı olmam gerekiyordu. Bunu kaldırabiliyor olmam gerek. Evet, engeli açtık. Ama tamirler başarıyla sonuçlandı. Sorunumuzdan sızdırmaz contayı değiştirerek kurtulduk. Sonunda motoru yerinden çıkarmamıza bile gerek kalmadı. Tasarım kapılar vakum sorununu aşmadan önce kilitlenmiyordu. Düğmeye basalım. Aa, şuna bak. Lincoln'un yeni boyaya ve renge ihtiyacı vardı ama bu konuda uzlaşamadık. Volkanik turuncu boyayla muhteşem olabilir diye düşünüyorum.
10: Arabayı turuncuya boyamayacağız.
11: Sonunda kararı ben verdim ve metalik modern bir kahverengi kullandım. Sonunda Ford'a ait roman bronzu renginde karar kıldık. Sanırım başardık. Harika görünüyor. 21. yüzyıla uygun kapı panelleri ve yeni döşenmiş koltuklar dış renkle çok güzel bir uyum sağladı. Kapı panellerine baktıkça onları daha da çok seviyorum.
10: Hala boyayı görmedim ama bu büyük arabada yapılacak çok şey olduğunu biliyordum. Umarım çok pahalıya patlamamıştır. Lincoln'u çok ucuz aldım ama boyama işi her zaman masraflı olmuştur. Lüks parçalar ve döşemelerle birlikte karşımıza sadece 13 bin poundluk bir fatura çıktı. Bu tarz bir Continental için hiç de fena sayılmaz. Umarım Ed düzgün satılabilir bir renk seçmiştir.

0: Ha, işte buradasın. İyi misin?
1: Lincoln bitti, dışarıda duruyor. Sana arabayı göstermek için daha iyi bir yer olamazdı.
0: Yani sonunda rengini görebileceğim. Bana batırmadığını ve turuncuya boyamadığını söyle.
1: Söyleyebileceğim tek şey bu gömleğin arabayla çok uyumlu
0: olduğunu. Turuncuya boyadın değil mi?
1: Bekle ve gör. Hadi doya doya bak.
0: Vay canına. Bu kahverengi et. Beni şaşırttın. Senin gibi dışa dönük bir insandan bekleyebileceğim bir hareket değildi.
1: Marketi oldukça geniş tutacağımızı söylemiştik.
0: Hadi ama Ed, sen beni hiç dinlemezsin.
1: Ha tamam. Yakından bakarsan metalik parçacıkların normalden çok daha büyük olduklarını görürsün. Çok geleneksel.
0: Bu boya arabaya gerçekten çok yakışmış. Modaya tamamen uygun. Muhteşem görünüyor.
1: Aynı zamanda Kaliforniya'dan getirdiğin bu tasarım jantlar gangsterler için cennet.
0: Baş döndürücü bir arabaya sahibiz.
1: Hı hı.
0: Biraz dolaşmaya çıkalım mı?
1: Kesinlikle. Anahtarlar bende. Sana hünerlerini göstermek istiyorum.
0: Biraz şaşırmış durumdayım. Dünyada bu kadar yer varken neden Norfolk?
1: Amerika'yı seviyorsun. Senin için iyi bir avlanma noktası.
0: Evet.
1: Ben o tarz yolculuklar yapamıyorum ve düşündüğümde test sürüşü için belki Kaliforniya'ya gidebiliriz.
0: Kaliforniya binlerce kilometre uzaklıkta.
1: Bunu sen söylüyorsun. Önümüzdeki tabelaya bak. Şu an Kaliforniya'ya gidiyoruz.
0: Bu da ne? Kaliforniya, Norfolk. Ne yaptığını şimdi anladım. Çok zekice.
1: Güzel olan şey bu arabanın çok dikkat çekici olması. İçinde momenti sağlayan çantalar var. Aynı zamanda bayağı çevik.
0: Sarsılmıyor değil mi? Bu arabayı kullanmak gerçekten çok rahat ve güzel. Aynı zamanda İngiltere'nin çetin yollarını çok iyi bir şekilde emiyor. İçinde olmak güzel bir duygu. Sana teşekkür ediyorum Ed. Bu görkemli deri koltuklar yeniden döşenmişler ve gerçekten çok havalılar.
1: Kapı panellerine bak.
0: Ağaç kullandın değil mi?
1: Aslında önceden ahşap kaplamaydı ama bunlar öyle değil. Lazerle kesilmiş alüminyum üzerine ıslak odun etkisini bastırttım.
0: Sen zeki bir delikanlısın.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu devasa Amerikan yapıtının İngiltere'de yapılacak olan satışı üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunun için kaç para isteyeceğiz?
0: Bu arabaya inanıyorum. İlanlarında 18 bin pound yazacak ama sen ve ben eğer iyi bir teklif gelirse gerçekçi olalım ve teklifleri çok iyi değerlendirelim.
1: Tamam ama bu kadar çalışma ve çabadan sonra biraz para kazanmayı hak ediyoruz. Bu yüzden şans dileyelim de bizim arabamızı isteyen bir Continental hayranı ortaya çıksın. Çok iyi olur. Bu da iyi bir araba.
0: Parmaklarımı kenetledim. Sevgili arabamızın ilanlarında 18 bin pound yazıyordu. Çok fazla ilgilenen oldu ama ciddi bir teklif gelmedi. Bu yüzden fiyatı 15 bin pound'a düşürdüm. Bu fiyattan daha fazlasını inmem. Merhaba Adam, beğendin mi?
2: Bence muhteşem, harika görünüyor. Güneş ışığında parlıyor, öyle değil mi? İç kısmı güzel ve temiz görünüyor. Her şey iyi ve yeni. Renkler uyumlu.
0: Rengi için çok uğraştık.
2: Bakın.
0: Boyanın içine metal parçalar koyduk. Böylelikle güneş vurduğu zaman parıldıyor. İç kısmının rengiyle uyum içerisinde. Neden bunlarla ilgileniyorsun?
2: Birkaç sene önce bir tanesinden çok etkilendim. Etrafta Continental aramaya başladım. Amerika'ya gittiğimde bile bir tanesine baktım ama beğenmedim. O zamandan beri gözümü açık tutuyorum. Sonra siz ortaya çıktınız. Rengi her şey olması gerekiyor.
0: Pekala, 15 bin pound istiyorum.
2: Bence uygun bir fiyat.
0: Kendinize bir Lincoln
2: çok
0: satın aldınız.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Büyük bir riske girdik. Hem hesabı kapatmayı başardık hem de çok eğlendik. 15 bin poundluk fiyat beni mutlu etti. Sevimli Lincoln bize 2 bin poundluk karla geri dönüş yaptı. Güzel değil mi? İşte gerçek sonuç bu. Arabaların bizim sayemizde öğütücüden kurtuluşunu tekrar seyretmek isterseniz yakında tamirat tadilatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
4: kredi? Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yeah.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Ararı buluruz.
4: İzini
3: bilir misin?
4: Üzeri deliyiz biz.
3: Hem yazın.
5: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ararı.

0: Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
1: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
9: Kesinlikle abi.
8: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
9: Kalp gönder kalp.
10: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama... aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
11: Güzel.

0: Tahminat Tadilat'ın bu bölümünde kutlama yapıyoruz. Yıllar boyunca atölyemizden onlarca araç geldi geçti.
1: Bir limon getirmişsin.
0: Birçok çıkış.
1: Harika, şunun sesini dinleyin.
0: Ve inişlerimiz oldu.
1: İşte bu kötü oldu. Aracı kaybettik.
0: Ama en önemlisi hep eğlendik. Aferin evlat. Ve bu arada epey de para kazandım. Biraz daha çıkarsan anlaşabiliriz. Evet, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Seni karanlıkta zar zor görüyorum. Fazla iş olmaması iyi oldu. Ne dersin, birer çay içer miyiz?
1: Sen mi yapacaksın? Bir şeyler yaptığını görmek hoşuma giderdi.
0: Yan gelip yattığımı mı söylüyorsun?
1: Yok, sadece arada bir çaydan fazlasını da yapsan diyorum.
0: Üstüme düşenden bile fazlasını yapıyorum. Yıllar boyunca bizim için ne anlaşmalar bağladım. Mesela Ford Mustang'i hatırla. O arabadan $4,500 kazanmıştık. Çayın geliyor. Evet! Şunu bir dinleyin! Bu ses kaputun altındaki muhteşem V8'den geliyor. Benim gibi tam bir araba delisiyseniz bu ses size müzik gibi gelir. Çok özel bir araba değil mi?
2: Evet.
0: Ama bazı sorunları yok değil. Açıkçası biraz hüsrana uğradım. Daha iyisini bekliyordum. İşin biraz derinine inersek motorda bazı sorunlar var. Frenler de sağlam değil. Ayrıca direksiyon da sorunlu. Bunun için $25 istemişsin. Bence ederi $20,000.
2: Bunu yapamam Mike. Bu çok popüler bir araba. Dünyanın her yerinden teklif alıyorum.
0: Birçok teklif gelmiş olabilir ama şu an alıcı olarak karşında duran benim ve nakit ödeme yapacağım. Bak, sana biraz daha fazlasını önereceğim. $21,000 olur. Ama
2: beni öldürüyorsun
0: Mike. Güneşin altında pişmiyoruz bile. $21,000.
2: Evet, nakit mi demiştin?
0: Nakit ve söz veriyorum, anında elinde olacak.
2: Tamam.
0: Evet, az önce bir Mustang Fastback sahibi oldum. Bak, işi nasıl da bağlamışım ısrarcı ama yine de kibarca aynı şekilde Jeep NBC'yi de 2500 daha ucuza kapatmamış mıydım? Daha ciddi olmam gerektiğinin farkındayım. Ama 70 yıllık bir Jeep'le mükemmel bir tabiat içinde geziniyorum. Rüya gibi bir şey. Bu verinin her şeyi saat gibi çalışıyor. Yol tutuşu falan güzel ama Terry $15,000 istiyor. Bu ödemeyi düşündüğümden biraz daha fazla. Aklımda $12,000 gibi bir fiyat var.
3: Mike aslında fena fiyat değil ama bundan fazlası eder.
0: Hadi $12,500 olsun.
3: Şöyle yapalım. 13.000 ver al gülüm.
0: Hadi ver elini. Evet, az önce bir Willy Jeep sahibi oldum. Al bakalım. Hatta ultra nadir bir DeLorean'ı bile bağlamıştım.
1: Evet, çünkü küçük bir çocukla bile pazarlık edecek kadar acımasız.
0: Ne gerekirse yaparım Edward, ne gerekirse. İnanın çok heyecanlıyım. Bir DeLorean. Bu araba otomotiv sanayinin bir sanat eseridir. Sürmekten gurur duyuyorum. Bu arabada her şey yerli yerinde. Motoru güçlü. Virajlarda bile yol tutuşu çok sağlam. Şanzımanı da gayet iyi durumda. Arabaya yakından baktıkça yeni yeni kusurlar çıkıyor. Bunun için ne kadar istiyordun? 16.500'dü galiba.
2: Aynen öyle, 16.500.
0: Yanımda nakit var. Bunun için 15.000 ayırmıştım.
2: 15'e veremem.
0: Kaça olur?
4: 16.000.
0: Sen 16.000 diyorsun, ben de 15. Gel ortada buluşalım. 15.500.
2: Öyle yapalım mı?
4: Tamam.
0: Evet, harika.
2: Tamam. Anlaştık.
0: Az önce bir DeLorean sahibi oldum. Bazen de riske girip kimsenin istemediği arabaları aldım.
1: Genelde kimsenin istememesinin bir sebebi vardır.
0: Talih cesurların ve vitesi atlayan bir Porsche'yi alanların yanındadır, biliyorsun. Bu bir Porsche Boxster S versiyonu. Frende bile 250 beygir güç üretiyor ve yine de motor gücünü koruyor. Hala iş var. Buna vites attıralım. Bir durup tekrar kalkalım. Evet, vites kayıyor. Kayıyor, kayıyor. Şuraya bakın. Vites konusunda haklıymışsın. Çarklar kayıyor. Sana çok yüklenmeyeceğim. Ama bu arabayı almak büyük bir kumar. Ama şansına karşında bu riske girmeye gönüllü biri duruyor. Evet, işte ben ve işte Nakit. Bunu 1000 papele alır, evet. Buradan giderim.
3: Evet.
0: Evet, evet, evet, güzel. Az önce bir Porsche Boxster S sahibi oldum. Harika.
3: Pekala.
0: Hatta sahibinin bile nefret ettiği mat siyah ve elektrik mavisi iğrenç Range Rover'ı bile alacak kadar gözü karaydım. Epey ucuz. Bunun için 5700 pound, evet, istiyordun. Biraz daha insene. Ben 5000 düşünmüştüm. Hadi 5000.
2: Olmaz.
0: Hadi ama bak, hiç fena değil.
2: Evet, 5250 diyelim.
0: Aa, hayır, şansını zorlayacağım. Bence 5000 pound'dan fazla etmez. Hem de nakit.
2: Anlaştık.
0: Evet, az önce bir Range Rover sahibi oldum. Daha sonra 2 vitesi eksik bir Audi TT alarak şansımı daha da zorladım. Hadi hadi, bunu yapabiliriz. İşte bu. Oo, çok güzel, harika. Sahiden çok iyi. İlk 2 vites olmadan test sürüşüne çıkmaktan şüpheliydim. Direkt 3. vitesle kalkmak gerekiyor ama bir kez hızlanınca adeta uçuşa geçiyor. Müthiş. Ama bu bozuk şanzıman pazarlıkta bana büyük avantaj sağladı. Buna ne kadar istiyorsun?
4: 2000 pound.
0: Bunun için fazla. Kusuru büyük. Açıkçası bunu alırsam büyük riske girmiş olacağım. 1000 pound'a ne dersin?
4: Olmaz. Olmaz. Mümkün değil.
0: 1200 olsun.
4: Olmaz. 1700.
0: 1500'e olur. Ne dersin? Hadi söyle.
4: Öyle olsun.
0: Evet, harika. Audi TT sahibi oldum.
1: İyi de her ahmak bozuk bir arabayı alabilir.
0: Ama gerçek bir kelepirin kokusunu almak tam bir uzman işidir ve o Corvette de gerçek bir kelepir.
1: Aslına bakarsan büyük kısmı fiberglass'tı.
0: Bu araba Amerika'da gerçekten de çok nadirdir. İngiltere'de de daha da enderdir. Şu an gerçekten çok özel bir arabanın direksiyonunun başındayım. Aa, bayıldım, gerçekten bayıldım. Yol tutuşu, motorun kuvveti, sesi, verdiği his. Sadece galiba bu bana çok iş çıkaracak. Bu konuda biraz şüpheliyim. Bu kırmızı Corvette'i alsam mı, almasam mı? Aa, elbette almamak için deli olmak gerek, yani şuna baksanıza. Ama kötü tarafı fiyat bütçemin çok üzerinde. Sence sahibi pazarlık kabul eder mi? 35 bin istiyor.
3: Bence çok uygun Mike.
0: Ben 27 bin düşünmüştüm. Sanırım biraz daha ısrarcı davranacağım. Fiyatı istediğim seviyeye düşürebilirim.
3: 30 bin.
0: 30 bin. Aa, gel bunu 29 bin yapalım. Umarım aklına yeter, çünkü bunu kullandıkça daha da aşık oluyorum.
3: Pekala, anlaştık.
0: Evet. Corvette Stingray sahibi oldum. O Corvette'ten şimdiye dek kazandığımız en büyük kere yaptığımızı hatırlatayım.
1: Doğru, bir sürü anlaşma bağladı ve tabii başıma da bir sürü işe açtın. Bunu da unutmayalım.
0: Hadi ama Ed, buna bayılırsın sen. O yağ kokusu, boya işleri, motorun kükremesi...
1: Bazıları gitmiyordu bile.
0: Belli ki çalışmıyor. Gerçek bir hurda. Lastikleri kabak ve katranla kaplı, pas içinde. Telefonda bu kadar kötü olduğundan bahsetmemişti. Motorun sesine bakabilir miyiz?
4: Yapamayız.
0: Çalışmaması sahiden büyük sorun. Burası çok dar. İtip çıkaramaz mıyız?
4: Sanmıyorum. Frenler 6 yıldır çalışmadı.
0: Ne yani? Freni kilitli,
4: evet,
0: mi? Sahi mi?
4: Evet. Evet, evet.
0: Yani ne sürebiliyorum ne de çıkarabiliyorum. Evet. Ve duvar tarafını, evet, da göremiyorum, evet, çünkü, evet, frenler sıkışmış.
4: Evet.
0: Bari içine baksam?
4: Yapamayız. Olmaz.
0: Ne?
4: Şaka şaka.
0: Sahi mi? Pekala. İşte gençliğimdeki hayallerimin arabası Lancia Delta Integrale. Muhteşem. Bunu kullanmaya can atıyorum ama maalesef direksiyonu sorunlu ve muayeneleri eksik. Çalışıyor mu?
3: Aküsü dolu olsa evet, ama maalesef şarj ettiremedim. Evet, ettiremedim.
0: Atölyeye geri dönmemiz gerek.
1: Evet, kesinlikle. Evet. Çalışmayacak. Sen ittirirken ben de marşa bassam.
0: Şaka mı yapıyorsun?
1: Yo.
0: Bunu itmem ben.
1: Başka yolu yok.
0: Pekala, hazır mısın?
1: Evet.
0: El frenini bırak, et.
1: Tamam, devam et.
0: içinde hiç çalışmayan ya da gitmeye mecali olmayan arabalarla dolu arşivlerimize göz atmaya... Evet, finito. Devam edeceğiz. Hayır ama, hadi ama bunu bana yapma.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hazır hep seninle.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Vay, yeni teknoloji.

0: filo filo yapmış.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tamirat tadilatta aralarında bağlandığı muhteşem işler olan yüzlerce araba geldi geçti.
1: 13 bin ver al götür.
0: Verileni. Evet.
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Harika. Corvette Stingray sahibi oldum. Bazılarını almak çok güç olmuştu. Yani ne sürebiliyorum,
2: evet,
0: ne de çıkarabiliyorum.
2: Evet.
0: Ve duvar tarafını da göremiyorum çünkü evet, frenler sıkışmış.
2: Evet.
0: Pekala, bazı arabalar çalışmıyordu ama çoğu sağlamdı.
3: Evet, bazılarının da gitmeye hali yoktu değil mi?
0: Oo, sıcak. Altı çok sıcak. Soğumasını beklemek saatler sürerdi. Yakınlardaki bir yalak ve bir inek sayesinde yanımda getirmem gereken suyu tedarik etmiştim. Sesi hiç iyi değil. Her türlü tuhaf ses geliyor. Şunu dinleyin. İyice korkmaya başladım. Sanki patlayacak gibi. Evet, daha da beter oldu. Hadi. Sakın durma. Hayır. Bunun işi bitti. Bitti diyorum size. Az daha gidiyorduk. Yolda giderken birden elektrik kontağı kokusu gibi bir koku geldi. Ardından petrol kokusu aldım ve arkadan alevler çıkmaya başladı. Alevler sahiden çok büyüktü. Bakın, boyanın bir kısmı yanmış. Bakalım et ne diyecek? Ay, böyle olmamalıydı. Bu hayatımda aldığım en küçük araba ve bunu dünyanın en uzun boylu tamircilerinden birine emanet edeceğim. neler oluyor? Galiba el freni patladı. Bakalım ne olmuş? Hayır, fren boşta. Hayır, hadi ama! Bunu bana yapma! Bu biraz utanç vericiydi ama dürüst olmak gerekirse aldığım arabaların büyük çoğunluğu atölyeye kadar dayandı.
3: Evet, asıl sorun da bundan sonra başlar zaten.
0: Evet! İşte burada!
3: Bu da ne böyle? Sen, merhaba, bir limon getirmişsin. Hem de parlak sarı bir tane.
0: Orasına takılma. Sarı falan ama tertemiz.
3: Ve işaret lambaları, yan farlar ve ızgarası eksik. Nasıl getirdin? Trafik kurallarına aykırı
0: mı? Artık sana römorkla araba teslim etmeye utanıyorum. Römorku köşede bıraktım.
3: Öyle mi? Bunun neyi var?
0: Otursana.
3: O kadar mı kötü? Harika.
0: Bunun tamam. Altı vitesi var.
3: Çok güzel.
0: Ama maalesef. İkisi partiye katılmadı.
3: İki vitesi olmayan bir Audi TT mi abi?
0: Mantıklı gelmiyor biliyorum ama merak etme, bunun haricinde her şeyi sağlam. Arabayı sabah otoparka bıraktığımda daima arkasını kontrol ederim ve iki parçanın düştüğünü fark ettim. Arka amortisörler sızdırıyor galiba.
3: Hiçbir şey. Yo, bu önemli, hatta büyük sorun da olabilir. Hidrolik sistemi çok komplike bir şeydir. Frenler, hidrolik direksiyon, her işi üstlenir. Çok büyük bir sorun olabilir. Aferin sana.
0: Bazen var ya, tam akşamdan kalma gibi konuşuyorsun. Kapısı yandan sürgülü, içi çok geniş.
3: Evet, tamam.
0: Açsana. Bundan daha önce hiç kullanmamıştım.
3: Eksik olma.
0: Sana iş çıktı.
3: Evet, sağ ol. İyi ki haber verdin.
0: Evet, bunu onarabilirsen harika olur.
3: Evet.
0: Bu şekilde satamayız. Motorun sesini dinlesene.
3: Sesi harika ama duman kötüye işaret. Galiba piston başlıkları sıyırmış.
0: Silindirler konusunda uzman olduğunu artık herkes biliyor.
3: Evet, o da olabilir ama motorun hava üflüyor olmasından korkuyorum. Başıma sürekli dert açmışsın.
0: İşler böyle yürümüyor mu? Ben bulurum, sen onarırsın.
3: Ama bütün tamiratların sonu baş ağrısıyla bitmiş.
0: Hayır, senin başın. Ama sen zorlukların adamısın.
3: Araba çalışmayınca mecbur oluyor. bu
0: i̇şte
3: harika.
0: Evet, burada. Genelde bulduklarım Ed'e sürpriz olur ama bu sefer ne geldiğini biliyordu.
3: Bu gerçek bir Lamborghini.
0: Evet öyle. Ama bilmediği şey, bu Lamborghini Urakoy'u atölyeye sokmak için 3 saat uğraşmamız gerekeceğiydi. Hadi Ed, asıl. Bu tarafa. Hadi, çok az kaldı.
3: Evet,
0: işte bu, içerideyiz.
3: Olacak, evet, yaşasın. Tebrik ederim.
0: Evet. Gördün mü?
3: Dikkat.
0: Evet, burada. Genelde bulduklarım Ed'e sürpriz olur ama bu sefer ne geldiğini biliyordu.
3: Bu gerçek bir Lamborghini.
0: Evet öyle. Ama bilmediği şey, bu Lamborghini Urakoy'u atölyeye sokmak için 3 saat uğraşmamız gerekeceğiydi. Hadi Ed, asıl. Bu tarafa.
3: Hadi.
0: Hadi, çok az kaldı.
3: Evet.

0: Elbette, bunu unutma.
1: Daha neler,
2: listesini ister misin?
1: Buna pişman olacağım,
2: sanırım,
1: değil mi?
2: Yepyeni bir ön kaporta isteyen Ford Pop'la başlayalım.
1: Başlamasak?
2: İlk gördüğüm eski süspansiyonun yuvasının sökülmek zorunda oldu. Büyük bir kayıp değil ama bir sürü kesme biçme işi gerektiriyor. Bu Pop'un en iyi tarafı önceden epey modifikasyon görmüş olması. Eski süspansiyonun kalıntıları temizlenmiş ama Jaguar takviye şasisini takmadan önce yeterince metal kısım bıraktığından emin olmalıyım. Ama sorun şu ki orası arabanın işi bittiğinde tekerlerin olmasını istediğim seviyenin geçici tekerlerin üstünde işaretlendiği yere denk geliyor. Bu taraf iyi. Çünkü geniş bir Jaguar'dan çıkma. Diğer taraf o kadar iyi değil. Ah Tanrım. Şuna bakın. Biraz daraltmayı istiyor. Takviye şasisinden 200 mm kesilmesi gerek. Bunu komple çıkarıp işaretleyip kesmem gerek. Ve bir de yepyeni bir şasi gerektiren bir Morgan vardı. Bir de bu küçük işi halledersin diyor. Bir arabanın şasisini sökmek bir atölyede yapılabilecek en zor iştir. Yani bu iş günlerce, günlerce sürebilir. Bu iş sinirlerimi geriyor. Mike bir kaporta değil, yeni bir şasi getirdi. O yüzden bunu çok yavaş getirmeliyiz. Umarım bunları ayırabiliriz. Bu benim için zor bir an. Metal sürtünmesi sesi duymayı bekliyorum. Eski şasiyi tutan tek bir cıvatayı bile atlamış olursam... Biraz da... Kaporta ayrılıp kabin havaya kalkabilir. Ama iyi görünüyorum. Becer. Mike her an gelebilir. Başardık. Nihayet eski kaportayı ayırdık. Tek sorun daha tonla iş yapılması gerekiyor.
1: Evet, her arabaya yeni kaporta takmadık.
2: Yok ama birçoğuna kaporta işi gerekiyordu. Kaportası elle düzeltilmesi gereken Ferrari'yi hatırladın mı? Bundan çok kazanmak için kaporta işinin kusursuz olması gerekiyor. Bu da çok çalışacağım demek. Hasarlı panele anahtarları elektrikle tutturacağım. Bunun için bana akım gerek. Aynı panel üzerinde de topraklayacağım. Nasıl olsa boyanacağı için boyayı hafif soyup yerine yerleştirebilirim. Anahtarı şuradaki elektroda tutturacağım. Oturması için biraz bastırmak gerek. Ama çok bastırırsam kayabilir. Oyun en alt kısmından yapacağım. Anahtarı ittirdim mi? Tamamdır. İşte oldu. Mükemmel değil mi? Beklediğiniz gibi çok anahtar kullanınca yük dağılıyor. Tamam, işte kader anı. Biraz daha bastırayım. Panel şimdiden oynuyor. Çok güzel. Bakın, gördünüz mü? Harika. Yeni sistem oya mükemmel oturdu. Üstünü biraz oydum. Ama bunu kolayca halledebilirim. Şimdi de elle bitireceğim. Nasıl olması gerektiğini biliyorum çünkü referans olarak diğer köşeyi kullanıyorum. Bir de döşeme işi isteyen, bana kan kusturan bir sahip vardı. Sıkı bir temizlik ve ciladan sonra şık deri koltuklar harika görünüyor. Artık arka koltuğu geri takabilirim. Bu küçük klipsleri ve diğer taraftakileri açmam gerek. Biri daha olsa çok iyi olacaktı ama yok, yani iş başa düştü. Bir sürü ayrıntılı işten sadece bir tanesi. Ama becerdim. Ve işte mücevher taşım. Her yeri delik deşik amfibi araba. İşler kötüden berbata doğru gidiyor. Elbette bunun her yerinin elek gibi olmaması gerekiyordu ama sadece dışında bile çok kötü yapılmış bir sürü ufak tamirat izi bulduk. İçeride de büyük çaplı bir tamirat var. Buraya fiberglass koyup suyu durdurmaya çalışmışlar. Şimdi tüm bu hurdaları söküp durumun vahametini anlamaya çalışacağım. Vay canına, bir sürü potansiyel sızıntı izi var. Şuradaki deliği görebilirsiniz. Buraya sızıntıyı önleme amacıyla kauçuk bir parça koyulmuş ve aslında işe de yaramış. Ama kesinlikle bir sızıntı var. Şuraya bakın. Üç parmak girecek kadar geniş. Bu çok kötü. Baksanıza. İşte bu gerçekten berbat bir tamirat.
1: Anladık. Başına epey iş açılmış ama müthiş dönüşümler de gerçekleştirmiştik, değil mi?
2: Evet ama çoğu sayende, değil mi?

0: sonra tamirat tadilatta yaptığımız en müthiş modifikasyonlara bir göz atacağız. Bazıları diğerlerinden daha zor olmuştu. Bundan endişeliyim acaba, gördüğünde üzülecek miyim, sevinecek miyim?
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım. Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Tamirat Adilat Atölyesi'nden gelip geçen yüzden fazla arabanın anısına bir kutlama yapıyoruz. Bunların arasında bazı unutulmaz modifikasyonlarımız da var. Evet, bu sefer gerçekten nutkum tutuldu. Resmen afalladım. Al bakalım, biraz daha içelim.
14: Şükrederim.
13: Harika değil mi? Arabalar konusunda ne yapmamız gerektiğini daima biliriz.
14: Sana iki kelime söyleyeceğim.
13: Çay harika değil mi?
14: Sarı Escort.
13: Onu unutmuştum.
14: Bu çamur kahverengisinden kurtulmak için de iyi bir fırsat. Böyle gerçekten rezalet.
13: Düne kadar seninle aynı fikirdeydim ama arabaya gözüm alıştıkça hoşuma gitmeye başladı. Boyasına gelince seninle ters düşmek istemiyorum ama uzun süre düşünüp taşındım. Sanırım bu bronz rengi sahiden hoşuma gidiyor.
14: Ben yine de yepyeni bir renkle taze bir başlangıç yapsak iyi olurdu diyorum. Ama belki de başka biriyle konuşup fikrini alabiliriz.
13: Öyle yapalım. Bundan endişeliyim. Acaba gördüğümde üzülecek miyim, sevinecek miyim?
14: Beğenip beğenmeyeceğini bilemem ama gözlerini iyice aç ve tadını çıkar. Nasıl?
13: Bu ne böyle? Araba bronz rengi kalsın demiştim ama komple sarıya boyamışsın. Dediğim her şeyin tersini yapmışsın.
14: Her şeyin değil.
13: Sana bunu yaparsan canına okurum demiştim.
14: Aman ne güzel.
13: Sence rengi nasıl?
15: Çok iyi, şimdi trend.
13: Harika, rengi beğenmene sevindim. Sarıya boyamak benim fikrimdi. Sarıya ben de bayıldım. Pekala, bunu bir tarafa bırakalım, olur mu? Bunun yanı sıra kutlamaya değer bir sürü modifikasyon olmuştu. Mesela Cadillac Coupe.
14: Bence başıma açtığın en büyük dertti.
13: Hey, nasılsın?
14: İyi. Fena değil.
13: Nasıl ama? Müthiş değil mi?
14: Yani şunun haline bak. Kanatçıkları sevdim. Klasik bir özellik ama her yeri çizik dolu, çok paslı ve önde de geniş bir göçük var. Şöyle diyorum, bunu geri verebilir misin acaba? Ne dersin?
13: Ne? Deli misin? Yapamam ve yapmayacağım.
14: Evet, başa geldi bir kere sanırım Cadillac'ın belki de en büyük sorunu olan kaportasına el atma vakti geldi. Bu kadar yaşlı arabalarda kaynaklama tam bir kabus olabiliyor. Bir başlayınca nasıl çıkacağı ve ne kadar süreceği hiç belli olmaz. Pasta kısmı sağlam metalden ayırmak için bant kullanıyorum. Pastaları da bir kesiciyle temizleyeceğim. Şimdi sıra rengine geldi. Aklımda şahane bir renk var. Cadillac kanatçıkları düzeltmek için kaporta atölyesine gönderildi ve 5 yıldızlı bir boya işi yapıldı. Tamamı 4500 pound gibi dudak uçuklatan bir paraya mal oldu. Elbette fark yaratacak bir boyanın bu fiyatında arabanın ebatları ve boyanın kalitesi de büyük rol oynuyor. Çok özel bir elma yeşili tercih ettim ama zaman geçtikçe bu seçim daha da riskli bir strateji gibi görünmeye başladı. Bakalım akıllıca bir iş yapmış mıyım yoksa neyse, o tarafını karıştırmayalım. Biraz alışamadık bir renk. Bazıları yeşil rengin uğursuz olduğunu düşünür ama bence burada insanlar bu yeşile imrenerek bakacak. Bence siz de gün ışığında üstünde oluşan prizmatik pırıltıları görünce iyi bir seçim olduğuna ikna olacaksınız. Eğer bu yeterli değilse fazladan bir numaram daha var. O da şerit çekme. 10 seneden fazla süredir bu işle uğraşan arkadaşım Simon'ı yardıma çağırdı. Şerit çekme işlemini araba dövmesi yapmak olarak da kabul edebiliriz. Umarım bu işlem Cadillac'ın muhteşem hatlarını daha da göz önüne çıkarır. Bu devasa arabanın bakımı müthiş bir çaba gerektiriyor. Atölyeden içeri girdiğinde tam bir canavardı ama özenli çalışmamızın sonunda onu bir prensese döndürdük. Cadillac burada olarak alıp sanat eserine dönüştürdüğümüz arabalar listesinde sadece tek bir madde. VW Tip 2 için daha da radikal fikirlerim vardı. Panelvanın renginin nasıl olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum ama acaba hangi rengi seçtim, değil mi? Merak ediyor musunuz? Az sonra göreceğiz. Evet, metalik turuncu rengini seçmiştim. Mükemmel görünmüyor mu? Katmanların arasındaki ton derinliğini fark edebilirsiniz. Yeni renkler denemek aslında bir kumardır. Ama bu çılgınlığımın da bir yöntemi var. Mike, başıma kocaman bir Bentley'nin boya işini sarıp gitti. Bu şahane bir lüks araba. Ama Mike boyası kötü bir tane alarak işimi hiç de kolaylaştırmamış. Bunu sprey boyayla boyamak gerçekten de çok uzun sürüyor. Ama şimdi bunun için endişelenemem. Devam etmeliyim. Raj en zor astarları bile başarıyla atabilen bir uzman. Tamamını boyamak bize 2000 pound'a patlayacak. Hazırlık aşamalarını kendim hallederek maliyeti düşürdüm ve asıl boyanın altına atılacak astar için de yardım edeceğim. Ve bir de işi uzun olan bir frog eye. Bu 1959 işi maviye arayacağım. Ve bence bu. Buna iris mavisi de deniyor. Frog eye'ımız önceden selüloz boyayla kaplıydı. Ama 21. yüzyılda doğa dostu su bazlı boyaları kullanmaya başladık. Eski köye yeni adet. Görebildiğim kadarıyla boya işi harika gidiyor. Çok hoşuma gitti. Orijinal boya üzerine yeni kat atma işi olmadığından bu işi uzmanına bıraktık. Bu kavisli hatlı araba üzerine atılan son katmanla benim hazırlık aşamasında yaptığım hataları da gösterecek ve umarım iyi bir iş çıkarmışsındır diyecekler. Açıkçası sonucunu beklemek üzere atölyeye dönerken biraz endişeliyim.
13: O frog eye sprite sahiden iyi becermişti. Kırmızı bir arabayı alıp maviye boyamak çok cesur bir hamleydi.
14: Cesur fikirler bir yana, yaptığımız çılgınlıklara ne demeli?
13: Düşündüğümü mü düşünüyorsun?
14: Sanırım öyle. Bisküvi?
13: Ford Pop'u düşünüyordum ama evet, bisküvi iyi olur.
14: Tamam. Sesi bir harika. Tebrik ederim.
13: Beğenmene sevindim çünkü bu alınabilecek en şapsalcı arabalardan bir tanesi ve ben de gidip aldım.
14: Açıkçası nutkum tutuldu. Boyanın elden geçmesi gerek. Yan çamurluklar sallanmaya başlamış ki bu hiç iyi değil.
13: Evet. Sen var ya, hep negatif kısmına odaklanıyorsun. Pozitif hiçbir şey görmüyor musun?
14: Güzel bir soru.
13: Bak, bu arabayı olabildiğince sıra dışı yapmalısın. İnsanların yolda buna bakarken şaşkına dönmesini istiyorum. Tamam. Bunu yapabilirsin. Biliyorum. Sen busun işte.
14: Özel arabalar ve spor arabalar demek imaj demektir. Bunların boyası oldukça masraflı olabilir. Sadece boyası bile yüzlerce pound tutacak. Çocuklar şimdiden rengi belirginleştirecek ilk kat siyahı attılar bile. Brian da şahane morumuzun ilk katına başladı. İşin bu kısmı son derece hassas. Renk harika görünmeden önce 6, 8, belki 10 kat atılacak. Gerçek bir özel boya işlemi haftalar sürer ve tonla paraya mal olur. Mike bu işin biraz ucuzuna kaçacak gibi. Tüm işlemin 7000 pound civarında tutacağını düşünüyorum. Mike benden insanları etkilememi istedi. Bunu başarmanın da bir bedeli var. Pop boya atölyesinden geri geliyor. Mükemmel bir iş çıkarmışlar. Yeni lake kaplayıp cilalamışlar. Bu hafif solgun ışıkta bile tam istediğim gibi ışıl ışıl görünüyor. Müthiş olacak ama her zamanki gibi tonla işim var. En iyisi atölyeye dönelim. Ford Pop'lar uzun yıllardan beri modifiye edilmekte. Onları farklı kılacak hemen her yöntem denenmiş. Öndeki ve yanlardaki ızgaraları görebilirsiniz. Bunlar bugünlerde standart uygulamalardan ama bence kimse küçük bir delik açıp paslanmaz çelik çubukları oradan sokmayı akıl etmemiştir. Eşsiz bir özellik. Böylece müthiş motorunu da buradan bakınca rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük riske girdiğimiz tek modifikasyon Pop'a yaptığımız değildi. Ne zaman böyle iri bir canavar atölyeye girse aklıma ilk olarak kaporta işi gelir. Boyamadan önce kaportanın her santiminin düzeltilmesi gerekiyor. Ve bu zor bir iş. Tanrım. Arabanın önemli bir karakteristiği olan döşemeleri çıkarmak tüm sabah boyu sürdü. Bu arabayı iyi fiyata satmak için bize uydurma değil, en iyi kalite boya işi gerekiyor. Döşeme çıktı, camlar çıktı, krom aksamın büyük kısmı söküldü. Bilin bakalım sırada ne var? Tabii ki zımpara. Bu Chevy ilk gördüğümde tam bir hurda olduğunu düşünmüştüm ama böyle pastan tertemiz bir araba için önce Bel Air'e sonra Mike'a teşekkür borçluyum.
3: Bunun en büyük işi boya işi olacak. Bu arada birkaç parça yamayla da uğraşman gerekebilir.
14: Bu Ferrari sarısı. Bu rengi modern Ferrari'lerde kullanıyorlar.
3: İşte rengimiz bu olacak, bir deneyelim. Oo, evet evet, şuna bak. Düzgün bir restorasyon yapacaksak Amerikalıların deyişiyle fişek gibi olması gerek.
14: Bir Amerikan idolü olan Chevy'yi canlı bir sarıya boyuyoruz. Umarım hedeflediğimiz gibi çağdaş bir görünüme sahip olur. Ama sonuçta New York taksisi gibi bir renk olması da olası. Yanlış anlamayın, cesur fikirlerin daima arkasındayımdır ama bu gerçekten çok cesur bir fikir. Yanlış renk seçtiysek kâr etmek şöyle dursun, satamayız bile. Şu an gergin değilim dersem yalan söylemiş olurum. Chevy atölyeye gelmeden önce boya atölyesinde bir hafta daha geçirdi ve işte kader aldı. Bel Air geri döndü. Vay canına. Ne kadar da belirgin bir renk. İçime sindirmek için zamana ihtiyacım var. Bence krom aksamı takınca rengi dengeleyecek ve çok çok güzel görünecek. Gerçekten çok cesur bir karardı.

0: Şuna bakar mısınız? Yaşlı sedanımız nasıl da 21. yüzyıl havasına girdi. Bu Bel Air İngiltere'ye ilk geldiğinde son demlerindeydi ama şimdi tam bir canavar.
1: O arabaların her biri müthiş bir dönüşüm geçirdi.
0: Kesinlikle güzel işlerdi ama yine de müthiş zahmetliydi.
1: Biliyorum, sahiden çok uğraştık ama her şey sürekli çalışmaktan ibaret değildi. Olağanüstü test sürüşlerimize ne demeli?
0: Yani buradan kısa süreli kaçıştı.
1: Ama buna ihtiyacın vardı. Polonya konsolosluğundan
2: çok memnun oldum.
1: Ekselansları Dolomite dağlarına. Seni buralara cappuccino ısmarlamak için getirmedim. Aradan sonra en güzel test sürüşlerini hatırlayacağız. Tekrar yapalım mı? Tekrar istiyorum. Tekrar.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kredi.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında pirinç bagetten dana kıymaya, taze kaşardan karpuza, domatese ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Migros, hepinize iyi gelecek.
17: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
18: Sarık ola!
19: Fanta sarık ola canım o.
17: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
20: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
21: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
22: Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
27: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
28: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
27: Bir fırsat.
29: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Yıllar boyunca tamirat tadilat atölyesinden onlarca araba geçti ve her biri bizi değişik bir maceraya sürükledi. Çok acayipti.
1: Karayoldan gitmek sandığımdan daha zormuş.
2: Merhaba, bip bip. Yol verin, bip bip.
3: Biraz eğlenmek için yapıyor gibi görünebiliriz ama bu test sürüşleri aslında çok önemli. Çünkü başka türlü işi doğru yaptığımızı anlayamayız.
0: Ve en iyi test şoförü de benim.
3: En iyi mi? Sen mi?
0: Katıldığına sevindim. Ed ve ben kimin daha çok çalıştığı konusunda itilafa düşebiliriz ama yolda kimin daha başarılı olduğunu yarışarak ortaya koyabiliriz. Ed, bir yarış arabası yarış pistinden başka nerede daha iyi test edilebilir ki?
3: Hadi başlayalım.
0: Çok heyecanlıyım ama kimin ilk gideceğine karar vermeliyiz.
3: Yazı.
0: Tamam, bana da tura. Tura geldi. İlk tur benim. Şöyle olacak. Noel ağacına benzeyen ışıklar yanıp yeşile gelince çıkacağım. Tamam mı? Evet, işte çıkıyorum. Biraz viraj, bir spin. Oh, bu harika. Şu sesi dinleyin. Evet, çok güzel. Bu işte güç. Güç bu, güç.
3: Gerçekten seri.
0: Yol dümdüz. Hadi, hadi. Charger yarış pistinde denediğimiz tek hızlı araba değildi.
3: Oho, müthiş bir çıkış. Gerçekten sesi olağanüstü. Oho, nasıl da seri. İşte gidiyoruz. Oh tanrım.
0: Bu araba harika bir şey. Muhteşem. Muhteşem. Düz pistte fena değildik ama Nissan Skyline'la drift yapmak bambaşka bir olaydı.
3: Ohoho, arayoldan gitmek sandığımdan daha zormuş. Vay canına. Ne kadar da yayıldım. Fark etmeyi öğrenen ergen bir genç bile daha iyisini yapardı.
0: Evet, evet. Oh, spin attım, spin attım. Hayır, hayır, hayır. Şuraya bak, kayıyorum, kayıyorum. Bana bakın, bana bakın. Elisimizle daha sığ sularda yüzdük.
3: Virajı mükemmel aldı. Çok iyi manevra yapıyor. Çok güzel. Mükemmel. Çok güzel bir şey.
0: Ne kadar da seri. Bu arabada gerçekten hayat var.
3: Gösteriş budalası.
0: Hadi! Charger'da Ed gaza asıldı.
3: Oh tanrım, hiç de beklediğim gibi yumuşak bir ikinci vites değil.
0: Ne kadar da hızlı gidiyor.
3: Üçüncü vites. Oh çok güzel. Dördüncü vites. Sanırım tam da kornaya asılma zamanı. Harika! Harika bir şey bu. Aman tanrım. Bence zamanım çok iyi.
0: Evet, Ed. Sonuçlar?
3: Nasıldım? Nasıldım?
0: Beni bir saniyeyle geçtin. Aslında 17 saniyeyle. Evet, tebrik ederim.
3: Harika. İlk defa seni geçiyorum. Günün adamıyım.
4: 10 üzerinden 6 aldın.
0: Oo, fena değil.
4: Ed, sen de 3 aldın.
0: Tamirat tadilat şampiyonu benim. Evet, kaybettim.
3: Ha işte bu.
0: Saatte 170 kilometreye çıktım. Ben de 165 yaptım. Zamanını öğrenmeye can atıyorsun değil mi?
3: Sen ne yaptın? 1.12 mi?
0: Oldukça hızlı. Sen de 1.15 yaptın.
3: İdare eder, hiç fena değil.
0: Hiç fena değil ama ben de farkımı ortaya koydum hani. Gördün mü? En iyi şoför benim.
3: Pek sayılmaz. Sen de 2 yarış kazandın. Ben de öyle.
0: Aa, seninkiler kolaydı.
3: Her neyse, test sürüşleri sadece hızdan ibaret değil.
0: Haklısın, bazen de askerlikle ilgilidir komutanım. Bunu kendime saklayacağım.
3: Neyi?
0: Aracın ne kadar iyi olduğunu, harika bir iş çıkardığını, şanzımanın mükemmel olduğunu, aracın taş gibi olduğunu.
3: Neden?
0: Çünkü araç bunları resmen bağırıyor. Bu seferki başyapıtın olmuş.
3: Teşekkür ederim ama sonuçta bu bir Willy.
0: Bir keresinde Bond baklardan oluşan eşsiz bir konvoya da katılmıştık. Bir konvoyu oluşturmak için kaç bak gerekir? Bugünkü sayıya bakarsak en az 60. Bunlardan 2200 tane yapıldığı düşünülürse büyük bir rakam. Peki 60 bakla birlikte gezinmekten ne kadar keyif alabilirsin? Cevap, çok fazla. Bir mini moku test etmek için bir sahilden daha iyi neresi olabilir? Evet, bir arazi aracının sürüş tadına ancak bu kadar yaklaşabilirsin. Harika bir şey. Hiçbir arabada bu kadar eğlenmemiştim. Yiha! Çok zevkli. Hatta Polonya Büyükelçisi'ni ülkesinin en meşhur arabasıyla almışlığımız bile var. Merhaba efendim.
5: Günaydın.
0: Lordum, majesteleri, ekselansları.
5: Çok memnun oldum. Fantastik bir araba.
0: Aa, ben de öyle, ekselansları.
5: Çok güzel. Polonya bayrağı gibi.
0: Bu benim sirenem. Nasıl buldunuz?
5: Ah, çok beğendim.
0: Kesinlikle öyle. Umarım beğenmişsinizdir.
5: Evet.
0: İsterseniz sizi küçük bir gezintiye çıkarmak istiyoruz. Olur mu? Evet.
5: Güzel.
0: İçine girmek için harika bir yöntemim var. Buyurun. Alın bu koltuk, eğer arkada oturmak isterseniz diye. Güzel değil mi Polonya Büyükelçisi?
5: Evet.
0: Yemeğe gidiyoruz. Evet. Eminim bundan daha seçkin arabalarda seyahat etmeye alışıksınızdır efendim.
5: Hayır, bana çocukluğumu hatırlattı. Sadece bende değil, bir sürü insan bir sirene görünce aynını hisseder. Sirena kült bir arabadır. İnsanlar bunu görünce gülerek fotoğrafını çeker. 80'lerde böyleydi. Yaşantımızın güzel zamanlarıydı. Çok eğleniyorduk.
0: Bizim için büyük bir zevk ve onurdu.
5: Rica ederim.
0: Şeref duyduk.
6: Gerçekten çok kibardı ama sirenanın arkasında biraz sıkıştı.
0: Haklısın ama daha dar yerlerimiz de olmuştu.
6: Eğil, eğil, eğil, eğil!
2: Eğiliyorum.
6: Ah, tanrım! Tamam tanrım, durmak zorundayım.
0: Tamam, frene bas. Üç dizlik gerektiren bir araba kullanmamıştım. Bazılarına dizlik, bazılarına kürek gerekir.
6: Hadi bakalım Denizci. Buna hazır mısın? Başlıyoruz.
0: Evet, pekala, hazırım pekala. Hadi et, in şuraya.
6: Hadi eski pompayı çalıştır.
0: Evet öyle, hadi. Oo,
6: çok
0: işte
6: güzel.
0: Bu. Harika. Harika,
6: evet.
0: Müthiş.
6: Geri denizlere açılın.
0: Evet, gidiyoruz.
6: Öyle değil mi? Bu harika. Yeni denizde ilerleyeceğiz.
0: Çok güzel.
6: Evet.
0: Merhaba. Bip bip. Lütfen yol açın. Çekilin.
6: Şuna bak. Şunlara bak. Çok güzel.
0: Ama daha sonra mükemmel bir gün bozguna dönüştü.
6: Oh. Olamaz. Bu iş iyi değil.
0: Pekala çocuklar.
6: Sorunumuz
0: var. Kaybettik. Aracı kaybettik.
6: Şanzıman yağ kokusu alıyorum.
0: Araç bozuldu. Sürükleniyoruz. Neyse ki Ed küçük bir somunu tahmin ederek amfibi arabamızı tekrar çalıştırmayı başardı. Ama hiçbiri Lamborghini'nin İtalya'daki 50. yıl dönümünde yaşadıklarımız gibi değildi. Bir Lamborghini gerçekten sürmek için tek yemek. Ed, bu arabayı alırken müthiş bir riske girdim. Bırak sürmeyi, çalıştıramadım bile.
6: Daha çok çılgınca bir kumardı. Atölyede bir Lamborghini'nin üstünde çalışmak yıllardır hayalimdi. Elbette sorunlar da eksik olmadı ama benim için büyük bir zevk ve onurdu.
0: Böyle egzotik bir arabaya sahip olmak için biraz acı çekmek gerekir. Ve biz de kesinlikle bol bol çektik. Ha, bak, evet. Sonuçta rüya gibi bir arabanın içindeyiz.
6: Bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Şahane bir test sürüşü oluyor. Muhteşem İtalya yolları, muhteşem bir İtalyan arabası. Her şey çok özel ama galiba daha da özel bir şey için buradayız.
0: Aniden etrafımızı lambolar sardı. İster inan, ister inanma. Evet, burada 190 binden fazla beygir gücü var.
6: Aslına bakarsan tam olarak 190.220.
0: Bizi de sayarsan evet, ama sessiz sakin gidiyoruz değil mi?
6: Evet, öyle yapıyoruz. Ve bence bu şahane bir deneyim. Geçit töreninin de ötesine
0: olacak. Eminim öyle olacak. Geçit, Polonya'nın merkezindeki park vermeye ilerliyor. Orası bir saatlik yol ve havada kararmaya başladı. Fenerleri söndürme zamanı. Evet Ed, 100 arabadan fazla olmuş. Umarım bir 100 araba sonra yine kutlarız.
6: Elbette. Belki ileride beni daha az uğraştıracak arabalar alırsın.
0: Evet tabii. Dediğin gibi. Hadi iç bitir. Daha gidip araba alacağız.
6: Araba almak senin işin. Gitmeden acaba bir tane daha mı doldursan?
0: Ha. İşte nostalji turumuzun sonuna geldik. Hurdaların birer motorlu harika haline geldiğini görmekten hoşlanıyorsanız bir dahaki tamirat tadilatta görüşmek üzere. Bu işte başarılı olmak istiyorsanız profesyonelliği asla elden bırakmamalısınız. Hoşçakalın. Gördüğün gibi bir de spor tuşu var. Hayır, bunu sen diyecektin.
6: Bu benim replik.
0: Neden ben dedim bilmem.
6: Tamam.
0: Sıra sendeydi.
6: Neyse, tamam.
0: Pekala, tamam Simon. Aa, burada yer yok.
6: Sonuçta elimde bir şeyler olmalı. Hayır, olmadı.
0: Bu destansı sefaat, yok şefaat. Bu yeni çıktı işte.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Pussalı Bim'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
17: Burası tavuk dünyası, eşsiz lezzetin. Şeflerin, sosların

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dolu dostum hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor.
2: Vay canına.
0: Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa. Bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. $82,000.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: $110,000.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına $320,000.
6: Aman tanrım.
0: Merhaba millet. Ben Matt Paxton. Gördüğünüz gibi bu hafta biraz farklı şeyler yapıyoruz. Bulabildiğim en yakın uçakla hızlıca Michigan'a gidiyorum.
7: Eşimin çiftlik deposunu temizlemek için bana yardım etmen lazım.
0: Bu durum eşiyle arasında ciddi bir sorun yaratmaya başlamış. Normalde bu kadar büyük bir yığın için tüm ekibimi çağırırdım ama hassas bir durum var. Kadın kocasına karşı çok öfkeli ve yardımımıza ihtiyacı var. Hem de acilen.
7: Bunun burada olduğunu bilmiyordum.
8: Arka köşede 4 sandık daha duruyor.
7: Yemin ederim o kadar çok evet, iş çıkarmışsın tamam. Ki.
8: Merhaba ben Keith. Bu da güzel eşim Ben.
7: Depomuz burası. İşte konteynerlerin içinde tonla eşya var. Peki bu kısma en son ne zaman
8: bana bakmıştın? Hiçbir fikrim yok.
7: Bu muhteşem hayatım.
0: Kate ve Beth'in 465 metrekarelik bir çiftlik deposu var ve içerisi son 5 nesildir ailelerinden kalan eşyalarla dolu. Buna savaş sırasında yurt dışında görev yaparken Almanya'dan getirdikleri kutular bile dahil. Bu durum Beth'i çıldırtıyor.
7: Kate 22 yıl boyunca hava kuvvetlerindeydi.
8: Almanya'da çok daha büyük bir evimiz vardı ve biz de 465 metrekarelik bu eski çiftlik deposuna tüm o eşyaların sığabileceğini düşündük. Çok yanılmışız.
0: Asker aileleriyle ilgili en sevdiğim şey eşyalarını atmıyorlar dostum. Bayılıyorum bazen. 50-60-70 yıldır öylece duran şeyleri biz buluyoruz.
7: Pekala. Eski araba da burada. Ortadan kalksın
8: araba
7: istiyorum.
8: Araba ve traktör koleksiyonum var.
7: Şurada bir yerlerde duran antika Alman bir parça var. Bir de nefret ettiğim eski çim biçme makineleri var. Onları çıkaramıyorum.
0: Videoda dikkatimi en çok elinde olan harika klasik araçlar ve traktörler oldu. Üstelik çok iyi durumda görünüyorlar. Onları yakından incelemeliyim. Tabii iş en sonunda araçların durumuna, çalışıp çalışmadıklarına bağlı. Eğer çalışıyorlarsa onları çok daha yüksek fiyata satabiliriz.
8: Depodaki en değerli parçalar arasında çok sayıda ilk baskı kitap var.
7: Yıllarca kitap var.
8: Yaklaşık 40 tane posterimiz var.
7: Saturday Evening Post'a ait
8: hepsi
7: posterler.
8: Hepsi çok iyi durumdalar.
0: Eski ve retro muhtemelen ilk basım kitapları var. Durumları iyiyse ve 100 yıldır orada duruyorlarsa bu bizim için büyük bir kazanç olur.
7: Bir sürü köpek maması.
8: Belki bir köpek daha alırız.
7: Bir köpek daha tamam. Almıyoruz. Depo çok kötü durumda. Matt, kocamın deposunu temizlemem için bana yardım et lütfen.
0: Heyecanlıyım bu çiftle bir anlaşmaya varmayı. Çok ama çok istiyorum. Önce eşyaları görmek için bir depoya gitmem gerekiyor. Bir istifçi tam tersi biriyle evlenirse orada tartışma çıkacağı kesin. Bir tanesi her şeyi saklamak isterken diğeri her şeyden kurtulmak istiyor. Bu her zaman çok tehlikeli bir durum. Umarım burada para kazanabiliriz ve Keith karısının gözünden düşmez. Depoda Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları bulmaya çalışacağım. Araçları da incelemeden geçireceğim. Nasılsınız?
8: Merhaba.
7: Nasılsın?
0: İyiyim. Sonunda sizinle yüz yüze tanışabildik. Hadi işe koyulalım.
8: Bakmak ister misin?
0: Evet, elimizde neler var? Evet pekala vay canına.
7: Evet.
0: Tamam çiftlik deposu. Buranın büyüklüğü nedir?
8: Sanırım burası yaklaşık 13 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda.
0: Evet, anladım. Yaklaşık iki ev kadar.
8: Doğru.
0: Tanrım, burası muhteşem bir depo doğrusu. Tanrım
7: evet, evet, girişler çok
0: baksana.
7: Güzel.
0: Girişler
7: burada
0: şahane.
7: Rahatça yürüyebilmek istiyorum ve şu anda asla rahat değilim.
0: Bu raflarda iki ya da üç kutu var. Bakalım ne göreceğim, ne aramalım?
8: Antika seramiklerden devasa kitap ve plak koleksiyonlarına kadar her şeyi bulabilirsin. Burada benim 25-30 yıldır biriktirdiğim koleksiyonum var.
0: Demek sen tüm dünyayı gezdin.
8: Kesinlikle. Arka taraf bayağı örümcek ağıyla dolu. Buradaki tüm kutular ve diğerleri bizim 25 yıldır hiç bakmadığımız şeyler.
0: O tamam. Keith'in burayı istifçiliğini karısından gizlemek için kullanıyor olduğu çok açık. Burada oyuncak bir traktör var, vay canına. Ortaokul dolapları da çok iyiymiş. Fakat zaman geçtikçe iş giderek büyümüş de büyümüş. Artık saklanamayacak bir noktaya ulaşmış. Bu da Beth için büyük bir sorun. Yukarıda brandalar görüyorum. Demek ki aşağıdaki şeyleri bir şeylerden korumak istiyoruz. Burayı neye karşı koruyoruz?
7: Yarasalardan elbette.
0: Anladım, tamam. Evet, oğullarımdan birinin bezi gibi görünüyor. Bu koku beni fena çarptı. Hem de ben bunu her gün yapıyorum. Benim bu kokuyu böylesine alabilmem için ya Larry amcam Noel için bizde olmalı ya da bu depoda tonla hayvan pisliği olmalı. Hepsi guano, yarasa dışkısı. Neyse ki brandaları koymuşsunuz. Çünkü
7: evet,
0: bunların hepsi mahvolabilirdi. Evet. Gerçekten depoya adımınızı atar atmaz keskin bir dışkı kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ama sormaya korkuyorum. Aşağısı ne durumda?
8: Evet.
0: Aman tanrım. Rahat olsun pekala. Ah. Kaç model bu?
8: 64 model. Bundan çok fazla üretilmedi.
0: Satılık mı peki?
8: Güzel bir fiyata belki olabilir. Dürüst olayım Matt, bu benim üçüncü çocuğum. Çok fazla bir işi de yok aslında. Biraz boya, biraz kaportaya ihtiyacı var, o kadar.
0: Tamam, anladım. Bu aklımda. Plymouth Fury, hızın ve gücün zirvesi. 60'larda Plymouth Fury sıradan bir aile arabası değil, Detroit gücünün güçlü temsilcilerinden biriydi. NASCAR yarışlarının ilk zamanlarında en yaygın kullanılan araçların başındaydı. Furious Sport'un opsiyonel motoru vardı. Bu motor, Chrysler'in bugün efsaneleşmiş Hemi motorunun uygun fiyatlı bir versiyonu sayılıyordu. Kusursuz durumdaki 64 model Fury'nin değeri neredeyse 130 bin dolar.
8: Umarım onu çalıştırabiliriz. Çok uzun süredir çalıştırılmadı.
0: Anladım. Eğer çalışırsa bize doğrudan 20 bin veya fazlasını kazandırır. Eğer çalışmazsa yarısını alabilirsek şanslıyız. Buranın kar getirme potansiyeli çok fazla. Yine de yarasa dışkısı ve içerinin doluluğu tehlike arz ediyor. Bu yüzden Beth ve Keith de güzel bir anlaşma yapmak zorundayım. Böylece buna değinmiş olur. Burada bir sürü küçük traktör var.
8: Evet.
0: Bana burayı anlatır mısın?
8: Bunlar gidebilir.
0: Tamam. Temizlik işimiz muhtemelen 10 ila 15 bin arasında bir şey tutar.
8: Tamam.
0: Pekala 40 ila 50 bin arasında bir şey diyebiliriz. Hedefim karımızın 30 civarında olması. Yani yarı yarıya olabilir.
7: Tamam.
8: Tamam. Anlaştık.
0: Tamam, vazgeçmeden el sıkışalım. Teşekkürler.
8: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
7: Teşekkürler.
8: Maharetini göster.
0: Bugün temizliğin ilk günü. Artık ekibin burada ve işe koyulma vakti geldi. Onları bilgilendirmek için burayı ilk keşfettiğimde neler bulduğumu aktaracağım. Eski bir çiftlik deposu. Gerçekten eski tip bir yer. İçeride muhtemelen 100'den fazla plastik kutu var. İkisi de dünyanın her yerinde görev yapmışlar. Haliyle bir sürü bir şey almış. İçeride çok güzel şeyler var.
2: Aradığımız yüksek değerli parçalar neler?
0: Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları arıyoruz. Ve 64 model Plymouth satmamız gerekiyor. Ama çalışıp çalışmadığını görmeden ne kadar edeceğini bilmemiz mümkün değil.
2: Tamam.
0: Önce yapabildiğimiz kadar temizlik yapmalıyız ki Kaylin'le birlikte brandaların üstüne çıkıp yarasa dışkısını halledebilelim. Geldiğiniz için sağ olun. Hoş geldiniz.
2: Bunu dördüncü kısma koyabiliriz. Belki gümüş olabilir diye kontrol edelim.
3: Tuttun mu?
1: Evet, hadi bakalım.
8: Frene bas.
1: Fren falan yok ki. Fren yok bunda.
0: İşte bu satılacak bir şey.
2: Oğlum bu da ne? Seyyar araç mı? Oh vay be.
3: O nedir?
2: Bir sürü poster var gibi görünüyor. Dostum, bunlar Saturday Evening Post'a ait.
3: Oh vay canına.
2: 30 Mart 1940. Bu Rockwell, Norman Rockwell. Onun eserleri inanılmaz pahalı. Orijinal eserleri milyon dolar edebiliyor. Bu posterler asla o kadar etmez ama bunlardan neredeyse bir kutu.
3: Evet.
2: Bunun içindekilere de bakarsak biraz para kazanabiliriz. Elbette bunlar orijinal Norman Rockwell Saturday Evening Post eserleri değil. Ama yine de nadir bulunan ve koleksiyon değeri olan parçalar. Derginin bir sonraki sayısının reklamını yapmak için gazetelerin üstüne asılan afişlere benziyorlar. Günümüzde sinema salonlarının astığı film afişleri gibi bir şey. Burayı daha fazla incelerken bunları güvende tutmamız gerekiyor.
3: Evet.
2: Bakalım başka ne bulabiliriz? Bakmamız evet. gereken çok şey var.
0: Bunların hepsi su çekmiş.
2: Neler var orada?
7: Hiçbir fikrim yok. Eşime sormam lazım.
9: Oo, güzel. Sport Fury.
0: Umarım bu arabayı çalıştırabiliriz. Çünkü eğer yapabilirsek değeri roket gibi fırlayacak.
9: Tutsana.
3: Tamam, tuttum.
9: O kadar da kötü değil.
0: Kaylant buradaki ustalarla buluştu. Bakalım arabayı çalıştırabilecekler mi?
9: Evet.
1: Hadi canım.
3: Bunu en son ne zaman çalıştırmışlar biliyor musun?
1: 7-8 yıl
3: tamam.
1: önce.
3: Tamam.
1: O zamandan beri de garajdaymış.
9: Bir kere enjeksiyon pompası yakıt basmıyor.
1: Anladım.
9: Üzerindeki birikmiş karbonu temizleyelim biraz. Şimdi deneyelim.
1: Tamam. Bakalım şimdi ne olacak?
0: Lütfen çalış dostum. Bize para gerekiyor. Eğer araba çalışırsa bu işleri tamamen değiştirir.
1: Ne zaman basayım?
3: Gazla.
1: Hadi ama. Benim için çalışman gerek ne olur.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi güzelim.
1: Keşif esnasında Keith'in 64 model Plymouth'una aşık oldum. Çalışırsa çok fazla para kazanabiliriz. Çalışmazsa onu satabilir miyiz? Onu bile bilmiyorum.
0: Evet, biraz daha çalıştırmayı dene bakalım. Hadi bakalım.
2: Ne zaman çalıştırayım?
0: Çalıştır. Hala bir ümit yok. Bobinden olabilir ya da ölmüştür. İşte sorun burada. Kontrol kısmı erimiş. Platinleri temizledik ama yine de ateşlemeyi yapmadı. Demek ki sorun bu.
2: Tamam.
1: Olmamasını ümit ettiğim şey tam da buydu. Arabayı çalıştıramayacağız gibi görünüyor. Bu da potansiyel alıcılarımızı kısıtlayacaktır. Satabileceğim fiyatı da aşağı çekecek.
2: Sağa doğru gel. Benim sağıma doğru.
1: Five Lake'te ikinci günümüz. Dün bazı kötü haberler aldık. Arabamız çalışmıyor ve temizlik işlerimiz de oldukça yavaş ilerliyor.
3: Bunları dağıtalım mı? Burada kutu dolusu çivi var.
4: İster dağıtın, ister atın. Bilmiyorum
5: hayatım,
4: nasıl isterseniz.
5: Dağıtsınlar mı, atsınlar mı?
3: Dağıtın.
5: Söyle.
4: Dağıtın.
3: Tamam. Harika.
1: Bir de başka aracımız var.
6: Bir süredir yola hiç çıkmamış.
1: Hayır. Sahiplerinin bana kullanamadıklarını söylediği tarih neredeyse 10 yıl öncesi olabilir. Durum hakkında oldukça gerçekçiler.
6: 4 mü istiyor?
1: 4 istiyor.
6: Tamam, anlaşmaya varabiliriz.
1: 40 bin nakit.
6: 40 bin nakit.
1: Evet, harikasın dostum. Şahane.
6: Sen de öyle, rica ederim.
1: 40 bin 40 bindir ama hala hedefimizden uzaktayız. Aramayı derinleştirip biraz hazine bulmalıyız ki biz de 40 bin dolar elde edebilelim.
7: Her yere bakmalıyız, gizli bir şey kalmamalı.
1: Babe Ruth... Braves'e transfer oluyor. Çok havalı.
8: 1650 dolar.
3: Sağ ol dostum.
8: Teşekkür ederim.
2: Bunun için neden giyinmek zorundayız?
1: Guano. Yani resmen yarasa dışkısı. Artık Chris ve Mike bize yeterince alan açtığı için yarasa dışkısının çaresine bakma zamanı. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım dostum.
1: Dikkat edilmesi gereken şey yarasa dışkısını solumak. Cildinize değmesini de istemezsiniz. İyi misin?
2: Evet, iyiyim.
1: Tamam. O yüzden böyle dizi karakteriymişiz gibi giyindik. Bu yarasa dışkısından ne kadar alabilirsek alacağız. Ve geri kalanını da temizleyeceğiz. Bu şey her ne kadar iğrenç ve kötü kokulu olsa da çoğu insan bunun gübre olarak çok para ettiğinden habersiz. Evet, bunlar altın tatlım. Guano yarasa dışkısı olarak da bilinir. 90'larda Ace Ventura onu unutulmaz kılana kadar sadece tuhaf kelimeydi. Yarasalar böcek ve meyve ağırlıklı beslenmeleriyle doğal ve harika bir gübre üretirler. Günümüzde kilosu yaklaşık 10 dolara alıcı buluyor ama koleksiyoncular eski çuvallara daha da fazla para ödüyor. Mağarada yıllanmış bir seri internette 8 bin dolara satış ve kötü kokulu olsa da çoğu insan bunun gübre olarak çok para ettiğinden habersiz. Evet, bunlar altın tatlım. Guano yarasa dışkısı olarak da bilinir. 90'larda Ace Ventura onu unutulmaz kılana kadar sadece tuhaf kelimeydi. Yarasalar böcek ve meyve ağırlıklı beslenmeleriyle doğal ve harika bir gübre üretirler. Günümüzde kilosu yaklaşık

0: Hayır ama yolla gelsin. Tamam.
1: Başlıyoruz.
0: Tamam güzel güzel. Hadi bakalım hadi.
1: Evet.
0: Hadi hadi. Hadi. Ah tanrım. Sanki ağzıma giriyor gibi. Üniversite okuyun çocuklar.
1: Orada iyi misin?
0: Evet.
2: Dışkıyla çok işim oldu ama hiç yarasa dışkısı görmedim. Bu ilk.
1: Ne kadar zor durumda çalıştığımı bilmiyorsun. Bilmiyorsun
0: ne?
1: Dostum.
0: Benim orada ne çektiğimi görmedin bile. Sence bunlar ne kadar eder?
1: Bakalım. Evet. Burada epey var. Kilosu 100 dolarsa burada 1000 dolar var demektir. Kilosu 200 dolarsa elimizde 2000 dolar var.
0: Tamam.
1: Bunlar altın canım. Altın bunlar.
3: Artık Michigan'daki depomuz keşif için daha güvenli ve ekibimiz seçmeceye devam edebilir. Başka potansiyel bir müşteri bana ulaştı ve onun da zamanı kısıtlı. Ben de durumu görmek üzere oraya gidiyorum.
4: Vay canına, hiç kullanılmamış gibi görünüyor.
5: Aman tanrım, buradaki şeylere inanamayacaksın.
4: Merhaba, ben Kathleen Clark. Amcam evini ve tüm mal varlığını bana bıraktı. O kadar çok şey var ki, bunu yapmak zorundayız çünkü maddi bir yükün altındayız. Evin kredisi hala ödenmemiş. Yaklaşık 6 aylık paramız kaldı ve eşimle birlikte bu evin kredisini ödeyemiyoruz. Müşkül durumdayız.
3: Burada zaman kritik önem taşıyor. Temizlememiz gerekiyor ki onlar da satabilsin.
4: Oda seçelim. Her oda bu halde. Noel babalar, yılbaşı koleksiyonları.
3: Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla evin içi değerli eşyalarla dolu gibi. Ve yılbaşı koleksiyonu beni çok heyecanlandırdı. Çok iyi fiyata satılırlar ve çok iyi kondisyonda olurlar.
4: Eski kitaplar, paralar ve pullar var. 1800'lerden kalma çok eski bir saat var. Burada bir hazine yatıyor.
3: Ev görüntü de harika gözüküyor. Evet, umarım ağacın altında bizi büyük bir hediye bekliyordur. Bulmayı hedeflediklerimiz Noel Baba figürleri, 1800'lerden kalma ayaklı saat ve antika oyuncaklar.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
3: Merhaba. Merhaba.
4: Hoş
3: çok
4: geldin.
3: Memnun oldum.
4: Geldiğin için sağ ol.
3: Merhaba, sizi görmek çok güzel. Burası harika bir yer.
4: Tarihi bir yer. Burası eskiden bir süt çiftliğiymiş.
3: Çok güzel, gerçekten çok güzel.
4: Evet.
3: İçerisi ne durumda?
4: Hadi gel hazine alana çıkalım.
3: Hadi bakalım, önden buyurun.
4: Burası büyükannemin odasıydı.
3: Oda mı burada yaşamıştın?
4: Evet.
3: Vay canına. Ne çok kitap var.
4: Mobilyalar muhtemelen 20'lerden kalma.
3: İnanılmaz. Ne bulabilirim diye etrafa bakınıyordum da. Çok şey var. Dünyayı gezdiğini anlayabiliyorsunuz şu çanta ve saat. Gerçekten muhteşem.
4: Evet, burası Pete'in odasıydı. Hala ayıklama yapıyoruz. Elimizde çok fazla para ve pul koleksiyonu var. Hepsini evin bir yerlerine saklamış.
3: Güzel.
4: Matt, sana Peter'ın en çok sevdiği şeyi göstermek istiyorum.
3: Aman tanrım, inanamıyorum.
4: Peter'ın dünyasının kış masalına hoş geldiniz.
3: Sanırım klostrofobim tetiklendi.
4: Oh, ne hoş.
3: Her baktığın yerde Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Çok eski evlerde nereye gidersen seni takip eden gözler olur. Burada da Noel Babalar bana öyle bakıyor. Bu odada yaklaşık 1000 tane Noel Baba figürü var ve buradan 1920'lerden kalma özel bir Noel Baba çıkmasını umuyorum. Değeri birkaç bin dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar ulaşabilir.
4: Noel'i çok seviyordu işte. Her odada ağaç vardı. Hayal edebiliyor
3: Edebiliyorum.
4: Musun? Gel Matt, şöyle gideceğiz.
3: Sağlam koleksiyoncuymuş.
4: Evet, öyleydi.
3: İşte orada. 1800'lerden kalma ayaklı saat ve harika durumda.
5: Evet.
4: Evet. Arka tarafa geçelim.
3: Vay canına. İnanamıyorum. Tanrı aşkına. Evet, harika. Bu odaya her şeyi toplamış iç savaştan kalanlar. Yeni yıl eşyaları, kitaplar. Tanrım. İnanamıyorum.
4: Evet, dahası var. Ne düşünüyorsun?
3: Bence bu çok karlı bir iş olacak. Düşündüğüm şey bu. Her şeyi satmaya tamam mısınız?
4: Zorundayım.
3: Hmm.
4: Evin hala kredisi duruyor ve benim üstüme kaldı.
3: Tamam.
5: Kuzey Carolina'da yaşadığımız için burada yaşamak zor oldu. Elektrik, sigorta gibi bir sürü masrafı var. Biz burayı gerçekten isteyen ve bakımını üstlenebilecek birine satmaya çalışıyoruz.
3: Burada pek fazla çöp yok gibi. Her şey küçük. Evet, çok küçük.
4: Evet.
3: Bunları satmak için gereken süreyi düşünüyorum da. Temizliği. Evet, yaklaşık 20 bin dolar tutar. Satışlarda da 40 veya 50 bin diyebilirim. Sizin kârınıza 40'a 60 yapabilirim.
4: Ne diyorsun?
5: Anlaştık.
3: Son karar.
4: Anlaştık.
3: Noel arifesindeyiz.
4: Noel arifesi.
3: Diğer evi bitirmek için geri dönmem
4: tamam.
3: gerek. Tamam, birkaç güne buraya geliriz ve bu işi hallederiz.
4: Teşekkürler.
3: Tamam, sağ olun. Teşekkürler.

0: Açur Ses'te işe başlamak için sabırsızlanıyorum ama önce Michigan'daki işi bitirmemiz gerekiyor. Bugün son gün ve hala çok temizlik işi var. Maalesef ki satacaklarımız da azaldı.
1: Dikkatli
0: hedefi tutturmak için güzel bir parçaya ihtiyacım var ve gözlüğüm 64 model Fury'de. Onu satın almayı çok isteyecek birini bulduğuma inanıyorum. Pekala. İşte güzelliğimiz burada. Ne diyorsun?
2: Çok iş olduğu var, tartışmasız.
0: Kesinlikle çok iş var.
2: Yani taban kısmı biraz paslanmış. İçeride fare pislikleri de var. Buna ne kadar istiyorsun?
0: Sahibi 15 bin diyor. Bence de biraz fazla. Duygusal bir fiyat olduğu kesin.
2: Anladım. Verebileceğim en fazlası 6500.
0: Bence 6,5 adil bir fiyat. Onları bir çağırayım ve ne diyecekler öğreneyim.
2: Tamam.
0: Gezerken Kate, arabanın onun çocuğu olduğunu ve ondan ayrılmak istemediğini söylemişti. Fakat Beth, satılmasını istiyor ve elimize geçecek her dolara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisini de çağıracağım ve umarım bir anlaşmaya varabileceğiz. Millet, Phil burada.
3: Merhaba Phil.
2: Merhaba.
3: Memnun
2: nasılsın?
3: Oldum.
2: Çok memnun oldum.
0: Düşünme vakti, karar verilmesi gerekiyor. Son 3 gündür buraya birileri geldi. Saygısızlık etmek istemem ama senin dışında bunu 15 verecek kimse yok. Aldığımız
1: anladım,
0: en
1: tamam.
0: Gerçekçi teklif de şu an geldi. Bize 6500 veriyor. İnsanlar genelde 6 ila 8 arasında edebileceğini düşündü ama kimse 15.000'e yaklaşmadı. Bence 6500 gerçekçi ve iyi bir teklif.
3: Bu lanet teklifi kabul et, para ama lazım.
1: Bu yarısı
3: ne kadar süredir yatıyor.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.
12: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Five Lake'te son günümüz. Depo neredeyse temizlendi ama satışlardaki hedefimizin yarısını bile göremedik. Umarım daha fazla para edebilecek parçalar bulabiliriz. Beth ile Keith'i de memnun etmeyi başarırız.
10: Aa, yine plaklar. Şimdiye kadarki en hafifi. Dostum, galiba bir ilk basım buldum.
9: Ne?
10: Evet, Walt Whitman, Winston Churchill.
9: Tamam, bir bakalım. Önce Winston Churchill'e bakalım. 1912-1913 telifli. Bu tonlarca para edebilir Chris. Ver bakayım şu kitabı. Charles Dickens.
10: Evet.
9: Aman tanrım. Pekala, bu ilk basım bir Dickens kitabı. Kitaplar umut vaat ediyor ama doğrulanmak için bir uzmana ihtiyacım var. Çoğu ilk basım genelde orijinal olmaz. Bu yüzden satmadan önce emin olmam gerekiyor. Buralara bakmaya
10: tamam.
9: Devam edelim ve şuraya
10: anlaşıldı.
9: Da bakalım, tamam mı?
10: Tamamdır.
9: Pekala, eline sağlık
10: teşekkür
9: dostum.
10: Ederim.
9: İyi iş çıkardın.
11: Sanırım toplamda neredeyse 38 afiş var.
12: Ve bu Norman Rockwell. Bu
11: evet.
12: Hoş bir parça diyebilirim. Çünkü Norman Rockwell ikonik bir fotoğraf, ikonik bir çizer. Güzelmiş. Bunu beğendim.
11: Kesinlikle. Bana parçayı göster, sana adamını bulayım. Saturday Evening Post. İşte adamım.
12: Bir sürü Saturday Evening Post dergisi yapmışlar. Fakat afiş sayısı fazla değil.
11: Evet.
12: Afişler harika koleksiyon parçaları çünkü. Çok fazla bulunmuyorlar bunlar.
11: Kafamda burada tanesi birkaç yüz dolar eden afişler olduğunu biliyorum. Hatta işlerinde 500 dolar edebilecek olanlar da var.
12: Ve bazıları yani, da sadece 20 dolar edebilir.
11: Evet, evet, tabii haklısın. Bu koleksiyona ne kadar vermeyi düşünürsün?
12: Hepsine 1200 dolar veririm.
11: 1200 dolar?
12: Evet.
11: Anladım. Açıkçası ben bundan biraz daha fazlasını istiyorum.
12: Sen ne istiyorsun?
11: Burada 40 tane afişim var. Bazılarının değeri yüksek. Ben 3000 diyorum.
12: Doğrusu ben geçinme ev satarak sağlıyorum ve ben de ailem için hep daha fazlasını kazanmaya çalışıyorum. Senin durumunu anlıyorum.
11: Bu harika.
12: Tamam, bunları koleksiyonuma dahil etmeyi çok isterim.
11: İyi günler.
12: Teşekkür ederim.
11: Kendine iyi bak.
9: Pekala dostum. İnanmayabilirsin ama tam anlamıyla yerli üretim.
10: Aman tanrım.
9: Evet, kendin kokla.
10: Evet, bunlar kaliteli
9: böyle
10: ve taze guano.
9: Böyle iki kutu var. Yaklaşık 18 kilo veya daha fazla.
10: Bunları tekrar satamam çünkü Tarım Bakanlığı'ndan onayı yok.
9: Anlıyorum.
10: Ama eğer anlaşabilirsek eşimin bahçesi
9: harika.
10: İçin satın alma ihtimalim var tabii.
9: 300'e ne dersin?
10: Olur 300 anlaşırız.
9: Anlaştık, kabul.
10: Evet, olur.
9: 300 dolar nakit. Huhu. Bu evde yarasa dışkısı olmayan tek şey oldu. Şahane dostum.
10: Size kolaylıklar diliyorum.
9: Sağ ol.
10: Görüşürüz.
9: Pekala Paul, orijinal olduklarını umduğumuz ilk basım kitaplar bulduk. Bunu anlayabilecek kişinin sen olduğuna eminim.
13: Evet, şimdi onlara bakıp size hemen cevap verebilirim. Bunlar tanınmış bir yayın evine ait basımlar.
9: Tamam, yani şimdiden seri
13: evet,
9: basım
13: evet.
9: Diyebiliriz.
13: Şuradaki küçük arkadaşımız da bir Noel şarkısı. Bunlardan biri. Eskiden eczaneye gittiğinde bir kitap satın alabiliyordum. Ben bunun gibi bir kitap için muhtemelen 50 dolar veririm.
9: 50, anladım. Hiçbiri ilk basım
13: evet,
9: değil gibi görünüyor.
13: Bizim dükkanda böyle şeyleri 1 dolara satıyoruz. Çünkü iç mimarlar alıyor, bir de internetten satış yapanlar bunları kullanmayı seviyor.
9: Anladım.
13: Yani...
9: Duymak istediğimiz şey bu değildi. Bu kitapları binlerce dolara satmayı düşünüyordum ama maalesef basıldıkları kağıt kadar bile ederleri yok. Keith'in teyzesi Penny, 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış... İçerinin temizliğini yaparken yurt dışından getirdiği birkaç kutusunu bulduk. Kutularda bulduklarımızı Keith'e göstermek için heyecanlıyım. Sonunda kutuları bulduk.
14: Tamam.
9: Hepsi teyzen Penny'den kalma. Şunlara baksana, kuru temizlemeden aldığı orijinal üniforması burada. Bu ailenin bu depoda çok fazla harika hikayesi var. Teyzesi Penny 2. Dünya Savaşı'nda görev almış. Rütbeliymiş. O zamanlar dünyada bir kadının böyle yüksek rütbeli olması çok büyük bir şey.
3: Otelden havluları almış.
9: Anlayabiliyorum. Sabun ve...
3: Ve diş fırçasını evet. da almış. Bunlar satılır mı sence?
9: Kit için bunlar paha biçilemez ama alıcılar için öyle değil. Ben bu kutuları yerel bir müzeye göndereceğim. Böylece Penny de hak ettiği şekilde anılmış olur. Bazıları satılabilir durumda ama çok para etmeyecekler.
3: Anladım.
9: Tamam harika Anlıyorum. Dostum. İşimin en güzel kısmı böyle havalı şeyler bulmak. Pekala işte buradayız millet. İçeri
7: Açmak
9: gelin
7: istemiyorum.
9: Gözlerinizi açın. Buyurun, baksanıza.
7: Aman tanrım. Hiç böyle görmemiştim.
3: Muhteşem.
7: Yıllardır burada böyle yürüyememiştim.
9: Tüm yarasa dışkısından kurtulduk. Düşündün mü sen? Biraz daha
7: buraya
9: zor.
7: Buraya gelince brandaları öyle görmek çok kötüydü.
3: Gerçekten çok güzel. Burada bir şeyler yapacak alan var. Her yer işlevsel, kullanışlı. Bu inanılmaz bir iş.
7: Evet.
3: Ne kadar teşekkür etsek az mı?
7: Burası nutkum tutuldu.
9: Dün buranın tepesindeyken bu işi alma kararını evet. sorguluyordum.
3: Evet.
7: Çok mutluyum. Aşırı mutluyum gerçekten.
9: Paradan bahsetme vakti geldi.
7: Elbette.
9: Hadi bakalım.
7: Artık sürekli çiftlikte takılıyor diye ona sinirlendiğimde yatağını hazır et. Bu gece
3: evet,
7: depoda kalıyorsun diyebilirim.
3: Ne olur ne olmaz bir kanepe koyacağım.
7: Koy, kendi kanepen tamam. olsun.
9: Bazen hedeflediğimiz parçalar düşündüğümüz kadar değerli çıkmıyor ve işlerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Saturday Evening Post afişleri umduğumuz kadar para etmedi. Birinci baskı sandığımız kitaplar da aslında birinci baskı değilmiş ve bunlar bizi zarara soktu. Sonuca ulaştıran şey ise Furry oldu.
7: Ne kadar süredir yatıyor?
3: 7500.
9: Anlaştık mı?
10: Anlaştık, tamam.
7: Aman tanrım.
9: Neyse ki arabayı sattın. Eğer satmamış olsaydın bu rakamı asla yaşayamazdın
3: evet,
9: bile. Güzel satışların toplam miktarı 32 bin dolar.
3: Yok artık.
7: Senin çerçöpün.
9: Masraflarınız düşüktü, 10 bin dolardı. Kârsa 22 bin dolar oldu. Yarı yarıya bölüşürüz diye anlaşmıştık. Yani her birimize 11 bin dolar düşüyor.
7: Aman tanrım.
9: Tamamdır. Sanırım şuraya vereceğim. Ben öyle düşünmüştüm.
3: Patrona teslim edelim. Omzumdan nasıl bir yük kalktığını bilemezsiniz.
7: Buranın aynen bu şekilde kalacağına kesinlikle inanıyorum. Eğer kalmazsa artık boşanacağım. Evet.
9: Teşekkürler. Elinize Her sağlık. Şey için teşekkür ederim.
7: Sağ ol Matt.
9: Pekala.
7: Sağ ol.
9: Gidip arkadaşlarımı bulayım. Sonra görüşürüz.
7: Sağ
3: Dikkatli
7: olun
3: gidin.
7: Arkadaşlar.
9: Ekiple birlikte Five Lake'deki görevimizi bitirdik ve artık Noel babalarla dolu ev için Massachusetts'e gitme vakti. Müşterilerin evi satıp kendilerini ikinci bir kredinin yükünden kurtarmaları gerekiyor.
11: Burada hedeflediğimiz parçalar hangileri?
9: Dostum içerisi resmen Noel baba kaynıyor. Ayrıca umut vadeden bir ayaklı saat var ve bir sürü şey. Bir sürü eski döküm demir teneke oyuncak.
11: Al.
9: Odaklanmalıyız
11: harika.
9: Ve temizlik yapmalıyız çünkü sadece 3 günümüz var. Bu 5 gün sürebilecek bir ayıklama işi.
10: Harikaymış.
9: İşlerimize üst kattaki 2 büyük odayı ayıklamakla başlayacağız. Mike, Kaylin ve Chris siz yukarı çıkın. Ben de oturma odasında incelemeye başlayayım. Sorusu olan var mı?
10: Tamam.
11: Yok.
9: Tamam. Hadi başlayalım. Bu zorlu bir iş. Tamam hadi başlayalım. Bu zor bir iş. Ev çok büyük. 7 odası var. 370 metrekare. 10 binden fazla eşya var. Hepsi de şu kadarcık.
10: Battaniyeler, yorganlar.
9: Tamam. Evet. Değerlileri bulalım. Aslında bunlar antika oyuncak arabalar. Eski olanlar ve antika olanlar arasında bir fark vardır. Bunlar yalnızca eski görünüyor. Umarım bu evde daha fazla antika oyuncak saklıdır.
10: Bakalım ilk kapının ardında ne var? Evet, işte başladık. Bu nedir? Mike.
11: Ne buldun Chris?
10: Eski bir tren seti. Hiç fena durumda değil.
11: Bakalım ne bulmuşsun? Çok güzel. Lionel marka. Bu ismi görmek önemli. Max hariç ama antika oyuncak trenlerden bahsediyoruz tabii. Bunlar zamanında harika oyuncaklardı. Böyle trenleri bulmak çok nadir bir şey değil. Ama bunlar bulduğumuz pek çok trenden daha iyi durumda. Savaş öncesi trenlerin koleksiyon değeri çok. Çünkü metalden detaylı şekilde yapılmışlar ve çok gerçekçi.
10: Bence rayları da vardır.
11: Aman tanrım. Muhtemelen bu kocaman bir set ve bu da harika. Çünkü ister parça halinde ister set olarak satma şansımız olabilir. Bunlar 1942'den önce üretilen İkinci Dünya Savaşı öncesi oyuncak trenler. O dönemler dayanıklı olması için çelikten yapılıp üzeri kalayla kaplanıyordu. Üreticiler bunun yerine plastik ve döküm malzeme kullanmaya geçince üretim hızlandı ve maliyetler düştü. Ama ne yazık ki kalitede biraz kayboldu. Chris, bulduğun şey harika.
10: Bu benim işim.
11: Biliyorum. Bu trenler antika, oyuncak ve iyi durumdalar. Bu şekilde keşifler yapmaya devam edersek kendimizi iyi bir noktaya taşıyabiliriz.
12: Her yerde var.
9: Ben burada epeyce gümüş
12: evet.
9: var.
12: Bir şuna baksana.
9: Gümüş şu an piyasada 80 dolar ediyor. Burada neredeyse yarısı kadar var. Evet, farkı gördün mü? Bu yarım, bu tam. Evet.
12: Hayır.
9: Hiç fena değil. Evet dostum, baksana. Harika.
12: Ben aramaya devam edeyim.
9: Aşkına dostum. 14 karat altın.
12: Bu eski bir şampuan şişesi gibi. Bunlar da vitamine benziyor. Ama içinde vitamin yok.
9: Ben asla içmezdim.
12: Tabii onlar içilmez. Oo, adam her yeri bozukluklarla doldurmuş.
9: Bunlar %40 gümüş. Aman tanrım. Altına boyanmış bozukluklar ve darphane ürünleri çok tutmaz ama burada çok kaliteli sterlin gümüşü var. Bir uzman tarafından değer biçtirip alıcısını bulmamız gerekiyor. Sırf bu şişede 2100 dolar var. Hiç fena değil.
11: Kathleen, sormam gerekiyor. Saatle ilgili ne biliyorsun?
7: Kendisinin bize bu saatin tarihiyle ilgili bıraktığı bir şey var. İskoçya'dan İngiltere'ye 1790 ile 1800 arasında getirilmiş.
11: Vay be.
7: Yani tarihi bir şey.
11: Bu işi uzun süre yapınca herkesin bir hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Eşyanız Elvis'e ait çıkabilir. Dedeniz bunu İngiltere kraliçesinden almış olabilir. Fakat bunların yarısı bir masaldan ibaret. Bir bakalım. Evet, saat 1790'lardan kalma, İngiltere'de yapılmış. İskoçya'dan getirilmiş. Evet, bu harika. Elinizde düzgün bir kanıt yoksa bunlar masal olarak kalır. Şanslıyız ki Katie ve Peter amca bu saatin kökeni konusunda haklılar ve bunu kanıtlayabiliyorlar. Ben bunu biraz daha araştıracağım ve gerçek değerini belirlemeye çalışacağım. Ve sonra da bir alıcı bulacağım.
7: Harika.
11: Pek çok insanda sonradan üretilmiş ayaklı saatler vardır. Bu sefer müşterilerimizin elinde bu saatin İngiltere'de 1700'lerin sonlarında yapılmış olduğuna dair kanıtı var. Yani değeri çok daha fazla.
9: Yukarıdaki odalar bize bir şeyler kazandırırken Antika Noel Baba koleksiyonunu inceleme vakti geldi. Buradan bize gerçekten çok para edecek hediyeler çıkmasını umut ediyoruz.
10: Aman tanrım.
11: Vay be.
10: Noel Baba buraya kusmuş gibi. Ho ho ho. Burası gerçekten korkunç.
11: Ho ho ho.
10: Evet.
11: Olamaz.
10: Evet Mike, ne yapacağız? Bunlarla ne yapacağız?
11: Genelde insanlar geçmişe bakarken orada ne kadar değerli şeyler olabileceğini görmüyor bile. Doğru Noel eşyasını bulabilirsek gerçekten çok yüksek fiyatlara satabiliriz.
10: Hadi bakalım. Bunlar 5 ya da 15 dolar eder.
11: Tamam, doğru. Şuna baksana. Lennox marka özel bir Noel Baba. Bu koleksiyonda aradığım şeyler 1800 sonları 1900 başlarından kalma antika eşyalar.
10: Bu var. Bunlar 20 ile 52 dolar arasında değişiyormuş.
11: Harika. İyi haber şu ki buradakiler 5 ila 200 dolar arasında değişiyor. Ve bunlardan tonlarca var. Doğru alıcıyı bulursak buradan çok para kazanma şansımız var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım.
10: Her zamanki gibi.
11: Her zamanki gibi.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Tam o anda biliyorum.
2: Bir saniye. Blue Pop reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
18: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
19: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
20: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
21: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
22: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
23: Evet.
24: Yüzen banka.
22: Madem böyle projelere açıksınız,
24: bende daha çok var.
22: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
25: Nasıl çıkar ama?
26: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
27: Benim bankam iş bankası.
28: Vay, yeni teknoloji.

0: filo yapmış.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Antika arabalarla ilgili sorularımı cevapladığın için sağ ol.
10: Evet, elinizde büyük bir koleksiyon var.
9: 80 parça için 600 dolar diyor.
10: Peşin gibisi yok.
9: Anlaştık.
11: Evet, bakalım burada ne var? Charles Dickens kasabası var.
12: Ne, klasik mi?
11: Satılıyorlar ama dostum.
13: Trenler için çok heyecanlıyım dostum.
9: Evet dostum, tonlarca bulduk. Savaş öncesi dönemden kalma özel trenler.
13: Kutuları ve her şeyleri yanında olunca çok seviyorum. Set halinde olmasına bayılırım. Sende de her şey var doğrusu.
9: Gördüğün her şey için 2000'den aşağıya inmem.
13: Tamam, bana uyar, anlaştık.
9: Pekala, güzel.
13: Güzel.
11: Mike alıcı bulur bulmaz bunların hepsi gidebilir.
12: Evet.
11: Ve mobilyalar için de aynısı geçerli.
12: Kitaplar için biri gelecek mi?
11: Sanırım gelecek.
12: Bayılacaktır. Çalıştığımız istifçilerin çoğu bankalara güven duymaz. En tuhaf yerlerden para çıkabiliyor. Bu işi uzun zamandır yapınca paraların saklanacağı yerleri de öğreniyorsunuz. 30 dakika oldu, hala kitaplara bakıyorum.
11: Bu iç savaş döneminden kalma orijinal bir satranç takımı. Biz çok yoğun çalışan bir ekibiz. Arka arkaya sürekli evleri ayıklayıp durduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu televizyona çıkıp çok satan ürünlerden biri olmalı. Her hafta aynı şeylerden o kadar çok buluyoruz ki 10 yıldır görmediğim bir şeye rastlamak bana çok heyecan veriyor. Kapıda ödeme yapabiliyordunuz. Televizyonda satılan ilk seri üretimlerden de diyebiliriz.
9: Biraz para buldum. Bu iyi işaret. Bunlar İngiltere'den. Harika bir başlangıç. Lorraine.
14: Memnun oldum.
9: Ben de memnun oldum. Yüksek değerli antika Noel Baba figürü bulma konusunda elimiz boş kaldı ama bulduklarımızın da değeri var. Ayrıca bir sürü başka retro ürün de var. O yüzden risk alıp hepsini toplu halde satmayı düşünüyorum. Hiç böyle bir koleksiyon görmüş müydün?
14: Hayır, hayır. Bu kadar büyüğü olmadı. Biraz daha bunaltıcı koleksiyonmuş.
9: Bunaltıcı kesinlikle doğru kelime oldu. Açık konuşmak gerekirse biz toplu bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Tüm eşyayı tek parti olacak şekilde satmak istiyoruz. Sanırım bu odada neredeyse 1000 tane yılbaşı ürünü var. Bunlar için parça başı 10 dolar diye düşünüyorum. Yani toplamda 10 bin dolar ediyor diyebilirim.
14: Dürüst olmak gerekirse bana biraz fazla geldi.
9: Tamam.
14: Benim aklımda 4000 falan vardı.
9: Elbette sana biraz yardımcı olmak istiyorum ama sen de beni çok aşağıya çekmiş oldun. Tüm bu eski eşya için 10 bin kazanacağıma inanıyor muyum? Evet olabilir ama bunu ancak bir yılda yapabilirim. Kendisi şimdi burada ve ilgilendiği ortada. O yüzden anlaşmaya varmam lazım. Şöyle yapalım. Parça başına 8 dolar verdiğini düşünürsek 8 bin yapar. Böyle anlaşabiliriz bence.
14: Tamam, bana adil geldi.
9: Harika.
14: Teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim Lorraine. Bunları sığdırabileceğin bir aracın var mı?
14: Var.
11: Noel evindeki son günümüzdeyiz. Bakmamız gereken birkaç oda kaldı ve 40 bin hedefine ulaşmak istiyorsak çok daha şey satmamız gerekiyor. Vay canına, şu sallanan oyuncaklara baksana.
12: Ha, evet, bütün gün kitaplara bakıyorum. Ha, dur biraz. Oo, işte Mert. Tombala Mert. Para para para. Hepsi 50'lik. En az 5 bin dolar var.
11: Chris hep bir şekilde parayı bulur. Adam parayı çekiyor.
12: Artık güzel bir gün diyebilirsin.
15: Güzel saat.
9: Aa, bu en güzeli. Bu saat 1700'lerin sonlarından kalma. Yeniden üretim.
15: Böyle saatler çok dayanıklı yapılır. Bu saat kesinlikle benden sonra da yaşayacaktır. Ona çok iyi bakılmış.
9: Elimde bir kağıt.
15: Ah şahane.
9: Evet. Bir sürü insanda yeniden üretim eski saatler var. Cathy ve Peter amca bu saatin 1700'lerin sonlarında İngiltere'de yapıldığına dair kanıta sahip. Bu da değerini çok değiştirir. 1790'dan kalma İngiltere'de yapılmış ve sonra aile tarafından getirilmiş.
15: Harika.
9: Ben de bu saat için 4500 dolar istiyorum.
15: Pekala. Bana uygun geldi, evet.
9: Anlaştık o zaman. Arabanı getirirsen sana yardımcı olabiliriz.
15: Teşekkür ederim.
11: Geldiğin için teşekkürler Seth.
0: Rica ederim.
11: Elimdekileri anlayabilmek için yardımına ihtiyacım var. İçinden istediklerin olursa bana
0: evet,
11: söyle.
0: Evet, asıl para kesinlikle saf gümüşte. Altınların da var. Altının onsu şu an 4000 dolar civarında. Bu da yaklaşık 1000 dolar gibi. Bir de şu gümüşler var. Bakırın yoğun kullanıldığı döneme ait oldukları için çok ilginçler.
11: Doğru, bakırı kurşun için
0: evet,
11: kullanıyorlar.
0: Evet, öyle.
11: Pekala, tabii biz bunları satma sürecindeyiz.
0: Anlıyorum.
11: Ne diyorsun dostum?
0: Ben 10 bin veririm.
11: 15 bin verebilir misin?
0: Bu can yakar. Beni zorlayacaktır.
16: Hadi bu odayı boşaltalım. 2, 3, düz tut. Önce düz tutman gerek.
11: Bu hafta çok çalıştık.
14: Çok çalıştık. Çok.
11: Normalde 3 günde yaptığımdan çok daha fazlası oldu.
14: Tahmin edebiliyorum, anlıyorum.
11: Hadi şimdi gidip bir görelim. Hala yapacak tamam. Çok işimiz var. Önden buyurun.
14: Tamam.
15: Vay canına.
11: Hadi bakalım, buyurun.
14: Aa, kitaplar yok.
15: Kitaplar yok.
14: Aman tanrım.
11: Şu alana baksanıza.
14: İnanılmaz.
11: Zemine bakmaktan kendimi alamıyorum. Bunlar 235 yıllık parkeler ve
14: evet.
11: Muhteşemler. Üstelik orijinal. Ben çok beğendim.
14: Aman tanrım. Yankıya baksanıza. Eko. Aman tanrım.
11: Şuraya bak.
15: Vay canına.
14: Muhteşem.
11: Bana hedeflerinizden birinin bu evi satmak olduğunu söylemiştiniz.
14: Evet. Artık ev boş olduğu için duvar kağıtları görülebiliyor. Zeminin güzelliği ortaya çıktı. Artık evin sağlam yapısı ve güzelliği anlaşılıyor. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yapılanlara inanamıyorum.
15: Kesinlikle tak diye oluverdi. Teşekkür ederiz.
14: Aman tanrım.
11: Bu evet, delili. Noel odası dedim.
14: Evet.
15: Artık
11: Noel
15: değil.
11: Babalar gitti.
14: Vay canına.
11: Senin şu an durduğun yerde binlerce Noel baba vardı.
14: Evet.
11: Ne hissediyorsunuz? Ne düşündünüz?
14: Elbette burada fazlaca mutlu aile hatıram var.
11: Hadi gel.
15: Buz pateni pisti gibi.
14: Aman tanrım. Nutkum tutuldu. Burayı daha önce hiç böyle
11: hadi
14: görmemiştim.
11: Gel.
14: Sevdiği her şey bu odadaydı. Ne kadar güzel olduğunu şimdi gördüm. Muhteşem bir şey.
11: Buranın işi çoktu.
14: Çok fazlaydı.
11: Artık bu ev sizin satışa çıkarabileceğiniz duruma gelmiş bulunuyor. Bu evin birikimlerinizi tüketmesinden endişe etmenize gerek yok.
14: Umarım.
11: Tamam, şimdi hesap vakti. Bakalım ne yapmışız. Temizlik
14: evet.
11: Masraflıydı. 20 bin dolar tuttu.
14: Tamam.
11: Satışların toplamı, ayaklı saati sattık, Noel babaları ve Noel eşyalarını, Nine'l trenleri ve antik oyuncakları da. Bir kitabın içinde 5 bin dolar bile bulduk. Bize etrafta saklanmış paralardan da bahsetmiştiniz. Haklı çıktınız. 15 bin dolar nasıl?
0: Bana uyar. Tamamdır.
11: Sizinle çalışmak
0: teşekkür
11: güzeldi.
0: Ederim.
11: Onları bulduk ve tüm koleksiyonu 15 bin dolara sattık.
14: Vay canına.
11: Siz söylediniz, biz sattık. Toplamda 47 bin dolarımız var.
15: Aman tanrım.
14: Dalga geçiyor olmalısın.
11: Maliyet 20 bindi. 27 evet. bin kâra geçmiş olduk. 60'a 40'a bölüşecektik. 10.800 bana kalır, size de 16.200 kalıyor. Buyurun.
14: İnanılmaz, yok artık.
11: Evet, orada fazlaca bir...
14: İnanamıyorum.
11: Nasıl hissediyorsun?
14: Rahatladım. Artık ne yapacağımı biliyorum.
11: Bence bu evi bu hafta satabilirsiniz. Buna
14: tamam.
11: Gerçekten inanıyorum. Benim gitme vaktim geldi.
14: Doğru.
11: Tanıştığıma çok memnun
14: harika
11: oldum.
14: Harika bir iş çıkardınız.
11: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir zevkti.
15: Tamamdır.
11: Sizi buranın tadını çıkarmak üzere
14: evet.
11: Yalnız bırakıyorum. Pekala, sağ olun. Çok sağ olun.
15: Ne değişim ama.
14: Tanrı aşkına. Matt, dünyadaki insanlar için yaptığın şeyler harika. Bu çok kıymetli bir deneyimdi.
11: İşimi seviyorum. Her haftasını seviyorum. Bazen çok para kazanıyorum, bazen kazanmıyorum. Bu hafta çok zor başladı. Ama işin sonunda insanlara yardım etmek ve para kazanmak için buradayız. İkisini de yaptık. Buralara tik atabiliyorum. Arabama binip sıradakine gidebilirim.
17: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
12: kredi? Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
15: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
16: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
18: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: Bu salı BİM'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira. BİM,
19: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
6: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bunun klasik bir Kalaşnikov olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuyu Rus alıcılarımla görüşeceğim.
1: Evet, hepsini beğendim. Evet, evet. Aman tanrım. Yılbaşı bu yıl erken geldi. Dostum şuna bak, çok kazanacağız bundan.
0: Biliyor musun, Suriye'deki bağlantılarım buna çok sevinecek.
1: Bundan eminim.
2: Anlaşılan beni ortada bırakıyorsun.
3: Affedersin, geciktim. Acil bir iş çıktı.
2: Dostum Thomas arka tarafta. Gidip baksan iyi olur.

0: Biraz geç kaldım.
1: Evet ama geldim değil mi? Hadi ama dostum, darlama beni.
0: Evet şey, bu gevşekliğin yüzünden programımız tamamen alt üst oldu maalesef.
1: Peki dostum, neyse ne.
2: Bizim halletmemiz gereken bir iş var. Siz şunları toplayıp arkaya götürün hadi.

0: Görünüşe göre yeni dostuna pek düşkünsün. Hırsız yuvasının ortasında sergilediği özgüven endişe verici.
1: Ben üzerime düşeni yapacağım dedim. Senin de görevin endişelenmek değil, bir alıcı bulmamızı sağlamaktı.
0: Seni hiç hüsrana uğratmadım.
1: Hayır ama tepemi attırıyorsun. Adamlarım güvenilirdir ve asla köşeye sıkışmam. Sıkışırsam da kurtulmayı bilirim.
0: Duygularının işine engel olmasına izin verme.

0: Güzel. Evet.
1: Evet.
0: Dost. Amma da çoklar ha.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Çok fena değil mi?
0: Evet. Bu da sonuncuydu. Sen hiç merak etme. Bütün orduyu indiririz.
1: Evet.
2: Kıpırdama. Geliyor.

Geri çekilin. Geri çekilin.

0: Teslim ol Magnus. Etrafın sarıldı. Böyle bitmesi gerekmez.
1: Biliyorum, lanet olasın.
0: Teslim ol.
2: Senin gerçek adın ne, Nate?

0: Merhaba, dünyada bu geceye hoş geldiniz. Ben Mary Jacobs. Şehir merkezinde gerçekleşen bir baskınla ilgili son dakika haberlerini aktarıyorum. Şimdi olay yerinden Jennifer Mikkel'a canlı bağlanalım. Jennifer, neler olup bittiğini anlatabilir misin?
1: Teşekkürler Mary. Şu anda az önce yakalanan azılı silah kaçakçısı Magnus Valteri'den ele geçirilen büyük bir silah deposuna düzenlenen baskının yapıldığı yerde karşınızdayım. Yanımda bu davada yorulmak bilmeden çalışan özel ajan Jason Cole bulunuyor. İzleyicilerimize bu gece burada neler olduğunu biraz anlatır mısınız?
2: Süregelen bir soruşturmanın ardından nihayet Bay Valteri'nin faaliyetlerini tespit edebildik. Adamların bir silah deposuna el koymayı ve olaya karışan tüm kaçakçıları yakalamayı başardı. Ancak Bay Valteri ve çetesinin birkaç üyesi işbirliği yapmayı ve teslim olmayı reddettiler ve bu sırada hayatlarını kaybettiler. Elbette beklediğimiz sonuç bu değildi. Ama birçok sivilin ve meslektaşımın hayatı tehlikedeydi ve zor bir karar vermem gerekiyordu. Daima doğru olanı yapmaya çalışırım. Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. O silahlara el koyduğumuz için artık sokaklar daha güvenli diyebiliriz.
1: Teşekkürler Ajan Cole.
2: Teşekkürler.
1: Haberi ilk ağızdan duydunuz. Azılı silah kaçakçısı Magnus Valteri, şehir merkezinde düzenlenen büyük çaplı bir baskında vurularak öldürüldü. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağım. Sendeyiz Meri.

0: Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı hı. İki tane kahve istiyorum lütfen. Teşekkürler.
1: Affedersin geciktim.
0: Merhaba canım.
1: Beni tutuklamazsın değil mi?
0: Neyse ki kelepçemi evde unutmuşum. Güzel karıma bak, şuna bak. Çok çalışıyorsun.
1: Çalışmamaya çalışıyorum.
0: Peki, gel buraya. Sana bir şey aldım.
1: Tamam, neymiş o? Jason.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım. Her şey senin için.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: rica
1: teşekkür ederim.
0: Ederim.
1: Sen hediyeni gece alacaksın.
0: Hemen şu an gidebiliriz. Söylemen yeter.
1: Yapma. Kahveleri söyledin mi?
0: Evet, garson birazdan getirir.
1: Tamam. Bunu sana içelim.
0: Tamam.
1: Ve bize. Aa işte geldi.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ederiz.
2: Rica ederim.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun.
1: Affedersin yani... Kıdemli ajan Cole.
0: Bak, işten vakit ayırıp benimle kahvaltıda buluşabildiğin için çok mutluyum, biliyorum. Burası 5 yıldızlı, mum ışığında romantik bir yer değil.
1: Kelepçeleri unutma.
0: Anahtarları unutturmak mı istiyorsun? Gel bakayım sen. Gel buraya.
2: Günaydın Bay ve Bayan Cole.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Siparişinizi alabilir miyim?
0: Evet, tabii.
1: Evet,
0: verelim.
1: Lütfen. Mantarlı ve peynirli omletle bir İngiliz muffin alabilir miyim lütfen?
2: Yes, siz efendim.
0: Ben de yengeç benedikti alayım.
2: Mükemmel seçim. Kahveleri tazelemek için döneceğim.
0: Teşekkürler.
2: Geldiğimde kapıyı çalarım.
0: Teşekkürler.
1: Neyse ki bugün işler pek yoğun değil. Akşam 6 sabah 6 çalışmaya başladığımdan beri biraz zorlanıyoruz ama en azından artık görüşebiliyoruz.
0: Evet, evet. Yani sen gece çalışırken ben gündüz çalışıyorum, biliyorsun. Hayatım, seni çok özledim.
1: Ben daha çok. Artık uzmanlığım bittiğine göre hangi hastanenin teklifini kabul edeceğimi karar vermeliyim.
0: John Hopkins'i seçtiğini sanıyorum.
1: Öyleydi. Ama sonra Mass General teklifte bulundu. Yani şu an bilemiyorum. Yine kararsız kaldım.
0: Şey, bence acele etmene hiç gerek yok.
1: Evet.
0: Kariyerin ve bizim için en doğru kararı vereceğinden eminim. Biliyorum programın çok yoğun ama bu hafta sonu şehir dışına çıkalım
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, lütfen. Lütfen.
0: Bunu diyeceğini biliyordum. Sadece birlikte vakit geçirelim istiyorum.
1: Nereye gideceğiz?
0: Bak işte onu sana söyleyemem. Bana güvenmen lazım.
1: Sana güveniyorum.
0: Tamam.
1: Pekala. Aklımda 3. bir seçenek daha var. İşin aslı Mercy muayenehanemi burada açmamı umuyordu. Senin terfinle birlikte artık ikimizin maaşı bizi daha rahat geçindirir. Ve bir bebeğiydi. Ne?
0: Bak. Hayatım bak, dur. Biliyorsun değil mi? İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bu hayatta seninle bir aile kurmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok. Biliyorsun, bak
1: Jason.
0: Bunu biliyorsun. Bir tanem, buna hazır mıyız? Yani sen
1: evet.
0: Hazır mısın? Daha kahvaltı bile etmedik. Sen şimdiden hayatımızın 10 yılını planlamaya başladın. Yani...
1: Bir aile istediğimi biliyorsun Jason. Bunu seninle konuşmuştuk. Öyle değil mi? Şimdi sen de nitelikli suçlardan beyaz yaka suçlara geçiyorsun. Yani artık dul kalmayacağımı ya da tek ebeveyn olmayacağımı bildiğim için içim rahat. Bunu birlikte yapabiliriz.
0: Doğru ama kendi kliniğini açmayı da istiyorsun değil mi? Kariyerinde başarılı olmak istiyorsun. Ben sadece seninle nasıl vakit geçirebileceğimi bulmaya çalışıyorum.
1: Fazlasını istiyorum Jason. Aslında hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum ve seninle olmasını istiyorum.
0: Hayatım, bugün bizim yıl dönümümüz. Şu an bize odaklanabilir miyiz lütfen?
1: Bu nasıl bizimle ilgili olabilir ki? Yani ikimizden biri sürekli olarak bizden çok daha önemli bir konudan kaçarken nasıl bizimle ilgili olacak?
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Jason.
0: Hayatım. Hey. Yemek soğuyor.
1: Peki.
0: Hadi yiyelim.
1: Evet, çok güzelmiş. Bu olarak bizden çok daha önemli bir konudan kaçarken nasıl bizimle ilgili olacak?
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Jason.
0: Hayatım. Hey.

0: Aa, gitmem lazım.
1: Tamam.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni hayatım. Akşam görüşür müyüz?
0: Evet.
1: Ah, teşekkürler. Bir saniye. Bu nedir acaba?
2: Soldaki masada oturan beyefendinin ikramı. Mütevazi biri galiba. Mutlu yıl dönümleri.
1: Peki, teşekkür ederim. Öyle olsun.
3: Dün gece bir res maçını izledin mi? Svensson gerçekten çok iyi oynuyor. Adamın ilk vuruşunda türbündeydim dostum. O sezon berbat oynadılar ama. Evet, bu şehri özleyeceğim.
1: Tamam. Hı-hı. Hadi bakalım. Pekala.
3: Bu kadar güzel bir arabayı almak için ne yaptım bilmiyorum ama New York'a varınca yarısı kadar güzelini bulsam çok mutlu olurum.
1: Söyleyeyim, bunlar kıdemli ajan olmanın avantajlarından dostum. Birkaç kötü adamı alt et, birkaç operasyonu çökert, sana da bir tane verirler.
3: Evet, neyse. Ah, yıl dönümünüz kutlu olsun.
1: Sağ ol, sağ ol.
3: Nasıl geçti?
1: Teşekkür ederim. İyiydi, gayet iyiydi.
3: Dur tahmin edeyim. Onu oraya götürdün değil mi?
1: Evet, evet. Hey, sorun yoksa kurcalamaya gerek yok değil mi?
3: Ne hediye aldın?
1: Kolye aldım.
3: Öyle mi?
1: Güzel. Evet, çok beğendi.
3: Sevindi
1: evet.
3: Mi?
1: İşte.
3: Yoksa hala uslanmanı ve artık yetişkin gibi davranmanı mı söylüyor? Neyi bekliyorsun dostum ha? Daha fazla para kazanmayı mı? Yoksa kariyerinde daha iyi bir konuma gelmeyi?
1: Bak ne diyeceğim, anlatacağım. Ona sonra geleceğiz. Ha. Sen toplantıya hazır mısın onu söyle.
3: Ben toplantıya hazır mıyım?
1: Evet.
3: Ha? Ben toplantı
1: için
3: doğmuşum.
1: İyi hadi o zaman.
3: Güzel sanatlar benden sorulur.
1: Belki şunlardan birine gidersin.
3: Pekala, önden buyurun
1: bayım.
4: Karşımızda duran bu tabloyu tanıyan var mı?
3: Bu Jean-Paul Pavard'ın eseri. Kadının özü.
4: Etkileyici Ajan Smith ama yanlış.
1: Meslektaşımın tahmini yerinde olsa da aslında bu Jean-Paul Pavillon'un eserinin kopyası. Kadının özü. Sizin de gördüğünüz gibi bu resim guaj ve sulu boya karışımından oluşuyor. Ve 19. yüzyıl sonlarına ait. Bağlayıcı madde olarak sarı dekstrin kullanılmış. Bu resmin daha yoğun bir kompozisyonla kurumasını sağlıyor. Ve bu nedenle LED aydınlatma altında daha yansıtıcı. Bu konferans salonundaki gibi.
4: İyi gözlem Ajan Kol.
3: Seni yalaka.
4: Bu sabah muhbirimizden bu koleksiyona ait daha fazla tablonun açık arttırmaya çıkarılmak üzere olduğuna dair bir ihbar aldım. Hepsinin sahte olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Orijinal tablolar çok yakında kara borsaya gidecek. Ajan Smith, Ajan Kol, bu konuyla ilgilenmenizi istiyorum.
3: Hadi bakalım Picasso.
1: Hadi bakalım. Büyük hamleye hazır mısın?
3: Evet, evet dostum hazırım. Morgan konusunda pek emin değilim. Yakında bazı değişiklikler olabilir.
1: Değişiklik demişken Sevena bu sabah epey bir değişiklikten bahsetti.
3: Öyle mi?
1: Biliyor musun? Hem kendi muayenehanesini açmak, hem bebek sahibi olmak, hem de bunları önümüzdeki sene yapmak istiyor.
3: Evet biliyorum, bu başa çıkması zor bir durum ama yapma dostum. Sence artık zamanı gelmedi mi? Bak. Sana bir şey söylemem lazım, bir haberim var.
1: Tamam, iyi misin?
3: Evet. Evet evet, sonunda oluyor dostum.
1: Tamam, neymiş o oğlan?
3: Bebeğimiz oluyor. Karım hamile.
1: Hadi canım.
3: Evet.
1: Ne?
3: Evet, hiç ihtimal vermiyordum ama biliyor musun, 2 yıldır falan deniyorduk.
1: Vay canına, vay be.
3: Bebeğimiz olacak.
1: Tebrik ederim.
4: Öğle yemeği yerimizde 14'te.
1: Tabii ki orada görüşürüz. Senden bir iyilik isteyeceğim.
3: Tamam.
1: Öğle yemeğinde Sevena'yla buluşacağım.

0: Ve bakar mısın?
1: Tabii ki. Selamımı ve tebriklerimi ilet.
0: İletirim. Tekrar tebrik ederim dostum. Harika bir şey. Ben artık kaçıyorum. Yemekten sonra dönerim, tamam?
1: Tamam, görüşürüz.

0: Günaydın efendim.
1: Merhaba.
0: İki kişi mi olacaksınız?
1: Evet.
0: Mükemmel. Hanımefendi gelince dönerim.
1: Teşekkür ederim. Bu arada bugün yıl dönümümüz de. Tatlı olarak bize özel bir şey getirir misiniz lütfen? Çilek ve çikolata olabilir.
0: Şef ne yapabilir bir bakayım.
1: Teşekkür ederim.

0: Selam. Seven Hanım'ın asistanı ofisi aradı mı?
1: Hayır. Doktor kocası olmak kolay değil.
0: Evet, galiba öyle. Birazdan dönerim.
2: İyi günler. Belki karşılaştığım ikilem için bana yardımcı olabilirsiniz.
0: Konu kendi masanızı nasıl bulacağınız değilse ne yazık ki olamam. Kusura bakmayın.
2: Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapmanız gerekse ne yapardınız?
0: Bak dostum, bu ne çeşit bir şaka anlamadım. Masan konusunda
2: diyelim
0: sana...
2: ki varsayalım bu restoranda bir bomba var. Ve buradaki herkesin hayatını kurtarmakla tek bir kişinin arasında seçim yapmak zorundasın.
0: Bak, kim olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok.
2: Çok eski dostuz. Zaman çok önemli, lütfen oturun.
0: Bak, karım birazdan gelecek ve senin niyetinin ne olduğunu bilmiyorum.
2: Sevena.
0: Karımı nereden tanıyorsun?
2: Neden geciktiğini öğrenmek istiyorsan oturmanı öneririm. Lütfen sipariş ver. Ben ısmarlıyorum.

0: O sendin.
1: Umarım yıl dönümü kahvaltınızı beğenmişsinizdir. Sarsılmaz cömertliğimin bir armağanıydı.
0: Karım nerede?
1: Hep bu kadar ısrarcı mısın? Gayet iyi durumda şimdilik. Böyle kalıp kalmayacağı tamamen sana bak.
0: Kimsin sen?
1: Şimdi daha acil olan ikilemime dönelim. Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapman gerekse ne yapardın?
0: Elbette bunların hepsi varsayımsal.
1: Belki. Belki de değil.
0: Seçeneklerimi bilmek isterim. Herhangi bir karar vermeden önce tüm kapsamı bilmek isterim.
1: Tüm kapsam ha?
0: Evet.
2: Yıl dönümünüz kutlu olsun. Başlangıç olarak
0: şimdi
2: ne almak ister?
1: Tamam. Bay tüm kapsam. Dinle. Çok iyi dinle.
3: Merhaba dostum. Nerede kaldın?
1: İki bomba koydum. Bir karar vermen gerekiyor Jason. Yüzlerce hatta binlerce insanın hayatını mı kurtaracaksın? Yoksa sadece tek bir kişininkini mi? Seçim senin.
0: Bilmem gereken başka bir şey var mı?
1: Aa, evet. Şunu açıklığa kavuşturayım da yanlış anlaşılma olmasın. Ya yüzlerce insanın hayatını kurtarırsın... ya da... karınınkini.
4: Ajan Green!
2: Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Jason! Yardım edin!
3: Şuna bir bakın.
0: Ona zarar verirsen seni...
1: Vurur musun? Çok yazık olur. Yani ben ölürsem iki bomba da patlar ve masum insanların kanı ellerine bulaşır. E tabii pembe panjurlu evde suya düşer.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Şuna bir göz at. İki saatten az bir süre içinde ya da bu akış viral olup 2 milyon izleyiciye ulaşırsa... İki bomba da patlayacak. İzninle sana bağlantıyı göndereyim.

0: Jason, ben kendimi çok adil bir adam olarak görürüm. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Bombalardan birinin yerini açıklayacağım. Ama sadece birinin.
1: IP adresinin fiziksel konumunu öğrendim. Şüpheli söz konusu iki bombanın bulunduğu yeri söyledi
2: Hayır.
1: mi?
2: Ayrıca oynadığı bu iğrenç sosyal medya oyununu da hiç anlamadım.
3: Yani neden Jason? Neden Sevena?
1: Oraya bir ekip gönderiyorum.
2: Ben gidiyorum.
1: Bence burada kalman daha iyi olur.
2: Bak, onu gözlerimle görmeliyim. Jason bombaları bulur. Bırak ben de kimin yerleştirdiğini öğreneyim.
1: Bomba imha ekibi bombaların yerini gösterecek bir ipucu verirse diye teyakkuzda.
2: Lütfen daha fazla izlenmesin. Bu şey viral olursa bombalar patlayacak.
1: Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Biz lanet olası FBI'yiz. Engelleyemez miyiz? Bir şeyler yap.
0: Onu mu seçiyorsun? Oyalanıyorsun Jason. Onun hayatı mı yoksa yüzlercesininki mi? Tik tak. Tik. Tuvalete gitmem gerekiyor. Tik tak. Tik tak. Tik tak.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Dyson Hashjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hashjet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
7: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
8: Aaa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
10: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Vay toplantılar.
19: Vay ödevler.
20: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Bussalı Bim'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Ararı buluruz.
10: İzini
9: bilir misiniz? Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
9: Ararı

0: Özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
1: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Hey merhaba, FBI, telefonu verin. Telefonu verin, bir saat sonra resepsiyondan alırsınız.

0: Ajan Smith.
1: Merhaba dostum.
0: Hey, dur biraz. Hoparlörü alıyorum. Williams.
1: Bak.
2: Galiba bombaların yerini biliyorum. Tuvaletteyim. O odayı daha önce görmüştüm. Bir hastanede.
0: Hastane mi? Dur. Hangisi?
2: Mercy galiba. İki bomba da orada.
0: Dostum emin misin? Canlı yayında IP adresini aldık ve burası bir hastane değil. Farklı bir adres.
3: Burası Lucky Caddesi'ndeki bir depo. Şu an oraya gidiyoruz.
2: Dur biraz. Farklı bir adres mi?
3: Evet. Depoya gidip kontrol edeceğiz ve Savannah'ın gerçekten orada olup olmadığından emin olacağız.
2: Bu işin içinde bir iş var Tay.
3: Bak. Beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Sakin olmalısın.
0: Bırak da bu herif ipleri kendi elinde sansın ama şunu bil, ipler bizim elimizde. Ajan Green durumdan haberdar. Bomba imha ekibi yolda. Halledeceğim, tamam mı? Yeter ki sen sakin ol ve şerefsizi oyala.
1: Bul onu.
0: Jason.
3: Bulacağım.
4: Muhtemelen harika bir insansın ve sadece bir şeye ihtiyacın var. Bana ne olduğunu söylemen yeterli. Sana yardım edebilirim.
5: Tamam. Sana da bir salata sipariş etmiş bulundum. Eminim çok acıkmışsındır. Umarım ellerini yıkamışsındır.
2: Kararımı verdim.
5: Hangisi?
2: Binlercesini seçiyorum.
5: Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Hep öyle dersin, değil mi?
2: Evet, hayat felsefemdir. Hizmet et, doğru olanı yap.
5: Hayat felsefeni, takdir şayan. Peki kim uğruna öleceksin? İyi ile kötü arasındaki çizgi her insandan geçer. Hepimiz günahkarız Jason.
2: Biliyorsun, özgür irade yoksa adalet de yoktur. Birine zarar verenlere karşı harekete geçmek hepimizin ahlaki sorumluluğudur. Biri zarar gördüyse herkes görmüş demektir.
5: Tanrım Jason, sen insanlık ve hizmetin kalesisin adeta.
2: Bomba nerede ha? Ben kararımı verdim. Senin takdirin olmadan da yaşayabilirim. Şimdi kim oyalanıyor?
5: Mercy General'da.
2: Kim bir hastaneye bomba koyar ki?
0: Aşağılık herif. Jason haklıymış.
6: Smith.
0: Mercy Hastanesi. Şerefsiz hastaneye bomba koymuş.
6: Bomba imhayı bilgilendireceğim.
7: IP adresinin yerini buldunuz mu?
0: Hayır. O bizi epey zorluyor. İletişime geçer geçmez haber veririm. Ne kadar kaldı?
8: Efendim 10 dakika.
0: Gidelim.
7: Mercy Hastanesi'nde bir bomba tehdidi olduğuna dair bilgi aldık. Tahliye işlemleri çoktan başladı. Ekibimiz yola çıktı.
6: Mercy General Hastanesi'ndeki olay yerinden az önce tahliye edildik. Bomba tehdidi iddiası nedeniyle yerel polis bölgeyi boşaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. SWAT ekipleri binayı aramak üzere geliyor. Henüz olası bir şüpheliyle ilgili bilgi yok. Ancak yeni bilgiler geldikçe sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.

0: misin?
1: Evet.
0: Yakınında mı?
1: Evet.
2: Durumun nedir?
3: Ben buradayım ama Mercy General'da bir bomba var. Bombayı etkisiz hale getirmelisin.
0: İlgileniyoruz. Daha fazla ayrıntı vermen lazım.
2: Rehinesi var mı?
1: Bütün bildiğim bu.
0: Kim olduğunu bulacağız. Söz veriyorum.
4: Yardım edin.
1: İstediğini yaptım. Kararımı verdim. Şimdi nerede o?
5: Hep bu kadar sinirli biri misin sen? Bomba hala tıkır tıkır işliyor ve izleyici sayım artıyor. Kim derdi ki ben bir influencer olacağım?
1: Influencer ha? Ekibim o bombayı bulacak ve sen de bana Savannah'ın yerini söyleyeceksin.
5: Hiç yol yordam bilmiyorsun. Zaman akıp gidiyor. Yerinde olmak istemezdim Jason. Yüzlerce değerli hayat senin ellerinde.

0: İç Güvenlik Bakanlığı'ndan haber var mı?
1: Henüz yok.
0: Beni yerel yetkililere bağla.
2: Bağlantı kuruluyor.
3: İniyoruz.
4: Asansörden çıkıyorum. Elektrik odasına yaklaşıyorum. Kapı şifresi. Giriş sağladı.
0: Dikkatli olun.
4: Dört ünite. Görüyorum. Hayır beş. Bu bir C4'e benziyor. Bir telefona bağlı. Metal bir kasaya takılı.
5: Elbette bu özgüvenin yersiz değil. Hatta çok yerinde. Eminim bombayı etkisiz hale getirirler önümüzdeki 15-20 dakikada. Bolca vakit var.
6: Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Bütün olayı çözmüşsün. Bak ne diyeceğim. Seni şu anda tutuklayabilirim. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu karımı kurtarmaz değil mi? Ama seni öldürmenin vereceği tatmin hem de kendi ellerimle.
5: Ama şu an beni burada öldürmek gerçekten doğru olan şey mi? Elbette sana bir tür anlık tatmin sağlar ama olacakları değiştirmeyecek Jason.
4: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu halledeceğim.

0: 58 saniye kaldı ve geri sayıyor. Kesiyorum çocuklar. Bomba etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirildi.
1: Bomba etkisiz hale getirilmiş. Kimse görev yerinden ayrılmasın. Orada kalın.
2: Henüz işimiz bitmedi Ajan Smith. Bulun onu.
3: Üzerinde çalışıyorum.

0: Yoksa beni dövecek misin? Tutuklayacak mısın?
1: Ben değil.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
1: Onlar tutuklayacak.
3: Yakaladım.
4: Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Bütün birimlerin dikkatine. Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Merkez dinlemede merkez.
1: Hadi Tyler.
5: Barış zamanı nedir?
4: Varmak üzereyiz. Arama çalışmalarına başlayacağız.
6: Yardım edin! Yardım edin! İmdat!
2: Yol açıldı. Destek.

0: Sen. Kaç tane çıkış olduğunu bilmem lazım. Ve bunlar bu plan üzerinde gördüğümüz sayıyla tam olarak eşleşmeli. Pekala. Bu bina yıllardır boş. Bu yüzden yerini tespit etmek çok da zor olmamalı.
1: Lütfen karımı bul.

0: yardım edin.
1: Buldunuz mu? Tamam, gidelim.

0: Pekala, burası temiz. Burada bir şey yok.
1: Bu da ne böyle?
0: Bir kapı var. Bir ses duydum. İçeri giriyorum.
1: Temiz.

0: ailemi öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Seni kendi ellerimle öldürmeliyim.
1: Arkadaşlarını ben değil, sen öldürdün.
0: Pislik herif.
1: Evet, sorun da bu Jason. Kontrol sende sanıyorsun ama değil. Şu an ne hissediyorsun? Öfke mi? Çaresizlik? Şu haline bak. Bir yakınını kaybetmenin yarattığı o tanıdık ruhu ezen, felç edici gerçeğiyle boğuşuyorsun şu an.
0: Kapa çeneni! Kapa çeneni! Kes sesini!
1: Telefona baksana, Ajan Cole.

0: O benim karım! O benim karım! Hey. O benim karım!
1: Dışarı! Sakin olman lazım. Bombanın üzerinde parmak izi vardı. Kimya mühendisliği mezunu ve termodinamik alanında uzman. Ki bu da bomba yapımındaki ustalığını açıklıyor. Avrupalı. Annesi doğumda vefat etmiş. 1995'te Amerika'ya taşınmış. Jason, adamın adı Nikolay Valteri.
0: Valteri mi?
1: Magnus'un oğlu.
0: Magnus Valteri.
1: Bak. Sen ajansın. Kim olduğunu unutma.

0: Ne bu şimdi ha? Ha? Babanı öldürdüm diye intikam mı alıyorsun benden?
1: Jason, intikam peşinde koşan bir adam aksi takdirde iyileşecek olan yaralarını taze tutar.
0: Baban bu sokakları kana boğdu. Masum insanlar, çocuklar onun operasyonu yüzünden öldüler.
1: Bir gün babam beni sahile götürdü. 7 yaşında falandım. Sonbahardı ve ayaklarımızı denize sokmak için bile hava çok soğuktu. Ama sahil boyunca yürüdük. Dalgalar peşimizdeydi. Biz de deniz kabuğu ve taş topluyorduk. Küçük bir kulübe bulduk. Basit bir öğle yemeği yedik. Geri döndük. Karnımız toktu. Elimi tutuyordu. O gün babamın tek kelime ettiğini hatırlamıyorum. Aslında ikimiz de. Ama ne kadar mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sadece ben ve babam birlikte yürümüştük. Sen bunu benden aldın. Şöyle yapacağız. Özgürlüğüme karşılık karının yeri.
0: Ne dedin sen?
1: Bence beni duydun.

0: Bak, yaptığın şeyin zor olduğunu biliyorum. Ama kaç kişinin hayatını kurtardın farkında mısın? Sen bir kahramansın Jason.
1: Serena'dan haber var mı?
0: Siber suçlarla birlikte çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ama onu hala bulamadın.
0: Elimizden geleni...
1: Peki nerede o zaman?
0: Özür dilerim Jason.

0: Ayağa kalk.
1: Yoksa kapa çeneni. Bu oyunu oynamayı...
0: Kapa çeneni.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet.
3: Yüzen banka.
1: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Kuzey Şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
4: Nasıl fikir ama?
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş.

0: bilmiyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Bir de böyle. Otobit'te.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Karım nerede?
1: Kelepçeyi çıkar. Telefonumu ver. Arabama biner binmez sana konumu
0: göndereyim. Sana neden güveneyim?
1: Başka şansın var mı?
0: Demek özel şoförün arabanı tam da FBI genel merkezinin önüne park etmişti ha?
1: Bir dokunuş uzakta. ...410 Robinson Lane.
2: Yardım edin! Beni öldürecek! Beni öldürecek!
3: Siber suçlar birimi ikinci bombanın yerini tespit ettiklerini bildirdi. Cole nerede? Onu buldular. 1410 Robinson Lane.
0: Gidiyorum.

0: Çocuklar, ne kadar vaktimiz var?
1: 10 dakika. Bölgede bilinen bir düşman yok ama %100 emin
2: değiliz. Ajan Smith'e ne olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Bu sadece benim için değil, tamam mı? Hedefinizi, arkanızı kontrol edin. Hadi gidelim.
1: Emredersiniz.

0: hayatım geldi mi?
1: Temiz.
2: Çıkar beni buradan.
1: Hedef görüldü. Bomba imha ekibi. Acele edin. Hadi hadi çabuk hadi.
0: Sakin. Sakin. Seni buradan çıkaracağım.
2: Çıkar beni buradan.
0: Bak bak bak. Seni buradan çıkaracağım. Seni dışarı çıkaracağım bebeğim.
1: Acele edin.
3: Bomba imha ekibi olay yerine ulaştı. Müdahaleye başlıyor.
4: Herkes dışarı çıksın.
1: Hiçbir yere gitmiyorum. O benim karım. Hadi.
5: Kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi.

0: Bu bomba ilkinden farklı.
1: Hey, bana bak. Sakin. Seni çıkaracağım sevgilim.
0: Oraya geçmem lazım.
1: Merak etme, seni buradan çıkaracağım.
0: Tamam.
1: Merak etme. Hadi dostum, sorun ne?
0: Bana bir dakika ver.
1: Bir dakikamız yok. Hadi! Hadi! Hey, bir tanem. Hey, bana bak. Sakin ol. Hey. Bana bak, bana bak.
0: İki kanca var.
1: Seni buradan çıkaracağız bebeğim, merak etme.
2: Ne oluyor? Neden bu kadar uzun sürdü?
1: Merak etme.
0: Tamam, seni kurtaracağız.
1: Şşş.
0: Çok az kaldı.
1: Tamam, sakin ol. Hadi, sakin ol. Tamam mı? Buradayım.
0: Etkisiz hale getirildi.
1: Tanrım. Ay. Bak, sana demiştim değil mi? Hadi. Hey. Tamam. Geçti. Hadi çıkaralım şunu.
2: Çıkar şunu.
1: Hey, ne demiştim sana? Ne demiştim? Hatırlıyor musun? Ha? Ha? Sana bir şey aldım. Bir şey unutmuşsun sanki. Hayatım.
3: Geri döndük. Bugün erken saatlerde şehir merkezindeki 2 binayı bombalama ve potansiyel olarak binlerce sivil öldürme planında rehin alınan Doktor Sevan'la Kol'un dramatik kurtarılışını izledik. Bu bombalı saldırıların arkasındaki beyin olayı canlı yayınladı ve izleyici sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı.

0: Sabah ilk iş ofisimde buluşalım.
1: Hayır.
2: İyi uyudun mu bebeğim?
1: Evet, iyiyim. Sen?

0: Ajan Cole, neden işleri kendi başına halletmeden önce bana gelmedin, onay almadın? Pervasızcaydı.
1: Ne yapmam gerekiyordu ha? Mucize olsun diye mi bekleyecektim? Bombanın patlamasına dakikalar kala gözlerimin içine bakıp bana Sevena'nın nerede olduğunu bilmediğini söyledin.
0: Tüm birimlerimiz bununla ilgileniyordu. Konumunu takip ettik.
1: Dakikalar kala.
0: Ne dememi bekliyorsun? Sen kıdemli bir ajansın Cole. Bunu görmezden gelemem.
1: Ben öyle bir şey istemedim.
0: Bu kurumun işlettiği bir sistem var ve sen o suçluyu arka kapıdan çıkarırken bunu hiçe saydın.
1: Bu kurum, tam da o dediğin kurum, ortağımın, dostumun, gözümün önünde ölmesine izin verdi. Aynı şeyin karımın başına gelmesine asla izin vermeyeceğim.
0: Biliyorsun bu kurumda 20 yıldır çalışıyorum. Bir sürü vahşi vaka gördüm. Ama dün onun yaptıklarına ben bile tahammül edemedim.
1: Her erkek aynı şeyi yapardı.
0: Seninle empati kuramayacağımı mı sandın? Dünya para verseler ikinizden birinin yerinde olmak istemezdim. Keşke önce bana danışsaydın.
1: Danışmak mı? Lisa, ailemi nasıl kurtaracağım konusunda tavsiyene ihtiyacım yok.
0: Madem her şeyi biliyorsun, bunu nasıl açıklayacağımı da söyle.
1: Saygısızlık etmek istemem ama senden bunu istemiyorum.

0: Jason, bunu düzeltemem.
1: Beni korumana gerek yok. Tamam mı? Yaptıklarımın sorumluluğunu alıyorum. O videodaki benim karımdı. Karım. Onu kurtarmak için gerekeni yaptım.
0: Bu mu yani? Hikayen bu mu? Jason. O nasıl?
1: Hayatta. Bu o bahsettiğin şey mi?
0: Onlardan biri, tatil için gitmek istediklerimden. Ama
1: gerçekten
0: şuraya bir baksana,
1: ama
0: çok güzel değil
1: evet
0: mi? Gidip görmek istiyorum.
1: Bayıldım. Jason.
2: Merhaba Jason.
3: Umarım sen ve Sevena iyisinizdir.
2: Doğrusu sana hakkını vermem lazım Jason. Beklediğim sonuç bu değildi.
3: Kendini bu şekilde tehlikeye atacağını düşünmemiştim. Ama dediğim gibi sen gerçekten tahmin edilebilir birisin.
1: Benden daha ne istiyorsun ha? Karımla evdeyken beni arıyorsun.
2: Ayrıldığımızı mı sandın? Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor.
3: Ve uzun soluklu olacak. Yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını hiç düşünmedin mi?
2: Hayatının geri kalanında sürekli arkanı kollaman gerekecek. Ve karınınkini. Tabii çocuklarının da. Bir de suçluluk duygusu var.
3: Gitmeme izin verdiğin için yaşamak zorunda kalacaksın. Beni kapıya kadar geçirdin. Hatırlıyorsun değil mi Jason? Bunun kişisel bedeli ne olursa olsun doğru olanı yapmaya çalışmakla pek alakası olduğunu sanmıyorum ama yapılması gereken yapılmalıdır.
1: Hey, arkanı kollasan iyi olur. Bir an için beni köşeye sıkıştırdığını ve hayatımı sürekli korkarak geçirmem gerektiğini mi düşünüyorsun? Senden.
2: İnkar ölümcül bir günahtır. Jason.
3: Neden o restoranı seçtiğimi hiç merak ettin mi?
1: Bir kere bile aklımdan geçmedi.
3: Babamın ölümünü orada kutlamıştınız.
2: Kadehlerinizi kaldırıp
3: babam sanki keyif için avladığınız bir avmış gibi böbürlendiniz o gece.
1: Yılın babası sayılmazdı değil mi?
2: Sevena'nın babası hala Hollowgrove'da mı yaşıyor?
3: Hani şu gri iki katlı ev.
1: Seni aşağılık.
3: Geçirdiğin zamanın kıymetini bil Ajan Cole.
2: Son görüşmeniz ne zaman olur kim bilir?
0: Kimdi o?
1: Hiç kimse. Hiç kimse. Gel hadi. İyi misin?
0: Evet.
1: Hadi şunu bitirelim. Nerede kalmıştık?

0: Vay canına. Bana böyle sinsice yaklaşamazsın Tombi.
1: Tombi mi? Öyle olsun.
0: Şaka yaptım. Şaka yaptım.
1: Tombi dediğini
0: şaka
1: duydum. Yaptım. Tabii ya.
0: Biricik aşkıma güzel bir gül. Aklından ne geçiyor?
1: Adı Teddy olacak.
0: Teddy mi? Dalga sırası
1: daha
0: sana mı geldi? Tamam
1: bile.
0: Tamam peki Bay Teddy'ye söyle. Gerçekten bu hayatı istiyorsa üstlenebileceği tamam. Masrafların bir listesini yaptım. Bak, ipotek, kira, araba taksiti, kuaför, manikür. Devam edebilirim istersen.
1: Aa, ben de öyle ama sen kreş masraflarını unuttun.
0: Ne?
1: Aç hadi şunu.
0: Oo. Vay canına. Sen gerçekten hamile. Sen gerçekten hamilesin.
1: Evet, yani bizim bir bebeğimiz olacak.
0: Sence hazır mıyız?
1: Artık seçim şansımız olduğunu sanmıyorum Jason.
0: Tamam yani oluyor öyle mi?
1: Peki mutlu
0: öyle
1: musun?
0: Değil mi? Evet mutluyum. Evet.
1: Umarım oğlandır.
0: Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Tamam tamam. Tamam tamam.
1: Erkek
0: olsun. Oğlan olsun,
1: olsun. Lütfen.
0: Erkek istiyorum. Tamam erkek. Erkek istiyorum.
1: Daha fazla yiyemeyeceğim galiba. Zaten gitmem lazım. Sonra görüşürüz tatlım.
0: Tamam, sağ ol bir tanem. Evet, mutluyum. Evet.
1: Umarım oğlandır.
0: Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Tamam, tamam. Tamam, tamam.
1: Erkek
0: oğlan olsun,
1: olsun. Lütfen.
0: Erkek istiyorum. Tamam, erkek. Erkek istiyorum.
1: Daha fazla

0: Vay canına, sahiden baba oluyorum. Teşekkür ederim. Hey, affedersiniz hanımefendi. Bunu kim ödedi?
1: Oradaki adam.
0: Neredeki adam?
2: Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor ve uzun soluklu olacak.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de en paralı olun.

0: Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
4: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla

0: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
3: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin lezzetli olması yetmez.
2: Doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı, değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
0: senin de tuzun olsun.

0: Bunun klasik bir Kalaşnikov olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuyu Rus alıcılarımla görüşeceğim.
1: Evet, hepsini beğendim. Evet, evet. Aman tanrım. Yılbaşı bu yıl erken geldi. Dostum şuna bak, çok kazanacağız bundan.
0: Biliyor musun, Suriye'deki bağlantılarım buna çok sevinecek.
1: Bundan eminim.
2: Anlaşılan beni ortada bırakıyorsun.
3: Affedersin, geciktim. Acil bir iş çıktı.
2: Dostum Thomas arka tarafta. Gidip baksan iyi olur.

0: Ha. Biraz geç kaldım.
1: Evet ama geldim değil mi? Hadi ama dostum, darlama beni.
0: Evet bu gevşekliğin yüzünden programımız tamamen alt üst oldu maalesef.
1: Peki dostum, neyse ne.
2: Bizim halletmemiz gereken bir iş var. Siz şunları toplayıp arkaya götürün hadi.

0: Görünüşe göre yeni dostuna pek düşkünsün. Hırsız yuvasının ortasında sergilediği özgüven endişe verici.
1: Ben üzerime düşeni yapacağım dedim. Senin de görevin endişelenmek değil, bir alıcı bulmamızı sağlamaktı.
0: Seni hiç hüsrana uğratmadım.
1: Hayır ama tepemi attırıyorsun. Adamlarım güvenilirdir ve asla köşeye sıkışmam. Sıkışırsam da kurtulmayı bilirim.
0: Duygularının işine engel olmasına izin vermem.

0: Güzel. Evet.
1: Evet.
0: Dost. Amma da çoklar ha.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Çok fena değil mi?
0: Evet. Bu da sonuncuydu. Sen hiç merak etme. Bütün orduyu indiririz.
1: Evet.
2: Kıpırdama. Geri al.

0: teslim ol Magnus. Etrafın sarıldı. Böyle bitmesi gerekmez.
1: Biliyorum, lanet olasın.
0: Teslim ol.
2: Senin gerçek adın ne, Nate?

0: Merhaba, dünyada bu geceye hoş geldiniz. Ben Mary Jacobs. Şehir merkezinde gerçekleşen bir baskınla ilgili son dakika haberlerini aktarıyorum. Şimdi olay yerinden Jennifer Mikkel'a canlı bağlanalım. Jennifer, neler olup bittiğini anlatabilir misin?
1: Teşekkürler Mary. Şu anda az önce yakalanan azılı silah kaçakçısı Magnus Valteri'den ele geçirilen büyük bir silah deposuna düzenlenen baskının yapıldığı yerde karşınızdayım. Yanımda bu davada yorulmak bilmeden çalışan özel ajan Jason Cole bulunuyor. İzleyicilerimize bu gece burada neler olduğunu biraz anlatır mısınız?
2: Süregelen bir soruşturmanın ardından nihayet Bay Valteri'nin faaliyetlerini tespit edebildik. Adamların bir silah deposuna el koymayı ve olaya karışan tüm kaçakçıları yakalamayı başardı. Ancak Bay Valteri ve çetesinin birkaç üyesi işbirliği yapmayı ve teslim olmayı reddettiler ve bu sırada hayatlarını kaybettiler. Elbette beklediğimiz sonuç bu değildi. Ama birçok sivilin ve meslektaşımın hayatı tehlikedeydi ve zor bir karar vermem gerekiyordu. Daima doğru olanı yapmaya çalışırım. Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. O silahlara el koyduğumuz için artık sokaklar daha güvenli diyebiliriz.
1: Teşekkürler Ajan Cole.
2: Teşekkürler.
1: Haberi ilk ağızdan duydunuz. Azılı silah kaçakçısı Magnus Valteri şehir merkezinde düzenlenen büyük çaplı bir baskında vurularak öldürüldü. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağım. Sendeyiz Mary.

0: Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı hı. İki tane kahve istiyorum lütfen. Teşekkürler.
1: Affedersin, geciktim.
0: Merhaba canım.
1: Beni tutuklamazsın değil mi?
0: Neyse ki kelepçemi evde unutmuşum. Güzel karıma bak, şuna bak. Çok çalışıyorsun.
1: Çalışmamaya çalışıyorum.
0: Peki, gel buraya. Sana bir şey aldım.
1: Tamam, neymiş o? Jason.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım. Her şey senin için.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: rica
1: teşekkür ederim.
0: Ederim.
1: Sen hediyeni gece alacaksın.
0: Hemen şu an gidebiliriz. Söylemen yeter.
1: Yapma. Kahveleri söyledin mi?
0: Evet, garson birazdan getirir.
1: Tamam. Bunu sana içelim.
0: Tamam.
1: Ve bize. Aa işte geldi.
0: Teşekkür
1: çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun canım.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun.
1: Affedersin yani... Kıdemli Ajan Cole.
0: Bak, işten vakit ayırıp benimle kahvaltıda buluşabildiğin için çok mutluyum, biliyorum. Burası 5 yıldızlı, mum ışığında romantik bir yer değil.
1: Kelepçeleri unutma.
0: Anahtarları unutturmak mı istiyorsun? Gel bakayım sen. Gel buraya.
2: Günaydın Bay ve Bayan Cole.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Siparişinizi alabilir miyim?
0: Evet, tabii,
1: evet,
0: verelim.
1: Lütfen. Mantarlı ve peynirli omletle bir İngiliz muffin alabilir miyim lütfen?
2: Yes, efendim.
0: Ben de yengeç benedikti alayım.
2: Mükemmel seçim. Kahveleri tazelemek için döneceğim.
0: Teşekkürler.
2: Geldiğimde kapıyı çalarım.
0: Teşekkürler.
1: Neyse ki bugün işler pek yoğun değil. Akşam 6 sabah 6 çalışmaya başladığımdan beri biraz zorlanıyoruz ama en azından artık görüşebiliyoruz.
0: Evet, evet. Yani sen gece çalışırken ben gündüz çalışıyorum, biliyorsun. Hayatım, seni çok özledim.
1: Ben daha çok. Artık uzmanlığım bittiğine göre hangi hastanenin teklifini kabul edeceğimi karar vermeliyim.
0: John Hopkins'i seçtiğini sanıyorum.
1: Öyleydi. Ama sonra Mass General teklifte bulundu. Yani şu an bilemiyorum. Yine kararsız kaldım.
0: Şey, bence acele etmene hiç gerek yok.
1: Evet.
0: Kariyerin ve bizim için en doğru kararı vereceğinden eminim. Biliyorum programın çok yoğun ama bu hafta sonu şehir dışına çıkalım
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, lütfen. Lütfen.
0: Bunu diyeceğini biliyordum. Sadece birlikte vakit geçirelim istiyorum.
1: Nereye gideceğiz?
0: Bak işte onu sana söyleyemem. Bana güvenmen lazım.
1: Sana güveniyorum.
0: Tamam.
1: Pekala. Aklımda üçüncü bir seçenek daha var. İşin aslı Mercy muayenehanemi burada açmamı umuyordu. Senin terfinle birlikte artık ikimizin maaşı bizi daha rahat geçindirir. Ve bir bebeğiydi. Ne?
0: Bak. Hayatım bak, dur. Biliyorsun değil mi? İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bu hayatta seninle bir aile kurmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok. Biliyorsun, bak
1: Jason.
0: Bunu biliyorsun. Bir tanem, buna hazır mıyız? Yani sen
1: evet.
0: Hazır mısın? Daha kahvaltı bile etmedik. Sen şimdiden hayatımızın 10 yılını planlamaya başladın. Yani...
1: Bir aile istediğimi biliyorsun Jason. Bunu seninle konuşmuştuk. Öyle değil mi? Şimdi sen de nitelikli suçlardan beyaz yaka suçlara geçiyorsun. Yani artık dul kalmayacağımı ya da tek ebeveyn olmayacağımı bildiğim için içim rahat. Bunu birlikte yapabiliriz.
0: Doğru ama kendi kliniğini açmayı da istiyorsun değil mi? Kariyerinde başarılı olmak istiyorsun. Ben sadece seninle nasıl vakit geçirebileceğimi bulmaya çalışıyorum.
1: Fazlasını istiyorum Jason. Aslında hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum ve seninle olmasını istiyorum.
0: Hayatım, bugün bizim yıl dönümümüz. Şu an bize odaklanabilir miyiz lütfen?
1: Bu nasıl bizimle ilgili olabilir ki? Yani ikimizden biri sürekli olarak bizden çok daha önemli bir konudan kaçarken nasıl bizimle ilgili olacak?
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Jason.
0: Hayatım. Hey. Yemek soğuyor.
1: Peki.
0: Hadi yiyelim.
1: Evet, çok güzelmiş.
3: Aa, garson.
1: Mutlaka denemelisin.
3: Garson. Şu köşede oturan evet. Çift.
1: Evet. Aa, gitmem lazım.
0: Tamam.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni hayatım. Akşam görüşür müyüz?
1: Evet.
0: Ah, teşekkürler. Bir saniye. Bu nedir acaba?
2: Soldaki masada oturan beyefendinin ikramı. Mütevazi biri galiba. Mutlu yıl dönümleri.
0: Peki, teşekkür ederim. Öyle olsun.
4: Dün gece bir resmi maçını izledin mi? Svensson gerçekten çok iyi oynuyor. Adamın ilk vuruşunda türbündeydim dostum. Possession berbat oynadılar ama. Evet, bu şehri özleyeceğim.
0: Tamam. Hı-hı. Hadi bakalım. Pekala.
4: Bu kadar güzel bir arabayı almak için ne yaptım bilmiyorum ama New York'a varınca yarısı kadar güzelini bulsam çok mutlu olurum.
0: Söyleyeyim, bunlar kıdemli ajan olmanın avantajlarından dostum. Birkaç kötü adamı alt et, birkaç operasyonu çökert, sana da bir tane verirler.
4: Evet, neyse. Ah, yıl dönümünüz kutlu olsun.
0: Sağ ol, sağ ol.
4: Nasıl geçti?
0: Teşekkür ederim. İyiydi, gayet iyiydi.
4: Dur tahmin edeyim. Onu oraya götürdün değil mi?
0: Evet, evet. Hey, sorun yoksa kurcalamaya gerek yok değil mi?
4: Ne hediye aldın?
0: Kolye aldım.
4: Öyle mi?
0: Güzel. Evet, çok beğendi.
4: Sevindi mi?
0: İşte.
4: Yoksa hala uslanmanı ve artık yetişkin gibi davranmanı mı söylüyor? Neyi bekliyorsun dostum ha? Daha fazla para kazanmayı mı? Yoksa kariyerinde daha iyi bir konuma gelmeyi mi?
0: Bak ne diyeceğim, anlatacağım. Ona sonra geleceğiz. Ha. Sen toplantıya hazır mısın onu söyle.
4: Ben toplantıya hazır mıyım?
0: Evet.
4: Ben toplantı
0: için. İyi hadi o zaman.
4: Güzel sanatlar benden sorulur.
0: Belki şunlardan birine gidersin.
4: Pekala, önden buyurun bayım.
5: Karşımızda duran bu tabloyu tanıyan var mı?
4: Bu Jean-Paul Pavard'ın eseri. Kadının özü.
5: Etkileyici ajan simeti ama yanlış.
0: Meslektaşımın tahmini yerinde olsa da aslında bu Jean-Paul Pavillon'un eserinin kopyası. Kadının özü. Sizin de gördüğünüz gibi bu resim guaj ve sulu boya karışımından oluşuyor. Ve 19. yüzyıl sonlarına ait. Bağlayıcı madde olarak sarı dekstrin kullanılmış. Bu resmin daha yoğun bir kompozisyonla kurumasını sağlıyor. Ve bu nedenle LED aydınlatma altında daha yansıtıcı. Bu konferans salonundaki gibi.
5: İyi gözlem Ajan Kol.
4: Seni yalak.
5: Bu sabah muhbirimizden bu koleksiyona ait daha fazla tablonun açık arttırmaya çıkarılmak üzere olduğuna dair bir ihbar aldım. Hepsinin sahte olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Orijinal tablolar çok yakında kara borsaya gidecek. Ajan Smith, Ajan Cole, bu konuyla ilgilenmenizi istiyorum.
4: Hadi bakalım Picasso.
0: Hadi bakalım. Büyük hamleye hazır mısın?
4: Evet, evet dostum, hazırım. Morgan konusunda pek emin değilim. Yakında bazı değişiklikler olabilir.
0: Değişiklik demişken Savannah bu sabah epey bir değişiklikten bahsetti.
4: Öyle mi?
0: Biliyor musun? Hem kendi muayenehanesini açmak, hem bebek sahibi olmak, hem de bunları önümüzdeki sene yapmak istiyor.
4: Evet biliyorum, bu başa çıkması zor bir durum ama yapma dostum. Sence artık zamanı gelmedi mi? Bak. Sana bir şey söylemem lazım. Bir haberim var.
0: Tamam, iyi misin?
4: Evet. Evet, evet. Sonunda oluyor dostum.
0: Tamam, neymiş o oğlan?
4: Bebeğimiz oluyor. Karım hamile.
0: Hadi canım.
4: Evet.
3: Ne?
4: Evet, hiç ihtimal vermiyordum ama... Biliyor musun, 2 yıldır falan deniyorduk.
0: Vay canına, vay be.
4: Bebeğimiz olacak.
0: Tebrik ederim.
1: Öğle yemeği yerimizde 14'te.
0: Tabii ki orada görüşürüz. Senden bir iyilik isteyeceğim.
4: Tamam.
0: Öğle yemeğinde Sevena ile buluşacağım. Yerime bakar mısın?
4: Tabii ki. Selamımı ve tebriklerimi ilet.
0: İletirim. Tekrar tebrik ederim dostum. Harika bir şey. Ben artık kaçıyorum. Yemekten sonra dönerim, tamam?
4: Tamam, görüşürüz.

0: Tünaydın efendim.
1: Merhaba.
0: İki kişi mi olacaksınız?
1: Evet.
0: Mükemmel. Hanımefendi gelince dönerim.
1: Teşekkür ederim. Bu arada bugün yıl dönümümüzde tatlı olarak bize özel bir şey getirir misiniz lütfen? Çilek ve çikolata olabilir.
0: Şef ne yapabilir bir bakayım.
1: Teşekkür ederim.

0: Selam. Sevena'nın asistanı ofisi aradı mı?
1: Hayır. Doktor kocası olmak kolay değil.
0: Evet, galiba öyle. Birazdan dönerim.
2: İyi günler. Belki karşılaştığım ikilem için bana yardımcı olabilirsiniz.
0: Konu kendi masanızı nasıl bulacağınız değilse ne yazık ki olamam. Kusura bakmayın.
2: Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapmanız gerekse ne yapardınız?
0: Bak dostum, bu ne çeşit bir şaka anlamadım. Masan konusunda
2: diyelim
0: sana...
2: ki varsayalım bu restoranda bir bomba var. Ve buradaki herkesin hayatını kurtarmakla tek bir kişinin arasında seçim yapmak zorundasın.
0: Bak, kim olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok.
2: Çok eski dostuz. Zaman çok önemli, lütfen. Oturun.
0: Bak, karım birazdan gelecek ve senin niyetinin ne olduğunu bilmiyorum.
2: Sevena.
0: Karımı nereden tanıyorsun?
2: Neden geciktiğini öğrenmek istiyorsan oturmanı öneririm. Lütfen sipariş ver. Ben ısmarlıyorum.

0: O sendin.
1: Umarım yıl dönümü kahvaltınızı beğenmişsinizdir. Sarsılmaz cömertliğimin bir armağanıydı.
0: Karım nerede?
1: Hep bu kadar ısrarcı mısın? Gayet iyi durumda şimdilik. Böyle kalıp kalmayacağı tamamen sana bak.
0: Kimsin sen?
1: Şimdi daha acil olan ikilemime dönelim. Bu odadaki herkesin hayatıyla sadece bir kişininki arasında seçim yapman gerekse ne yapardın?
0: Elbette bunların hepsi varsayımsal.
1: Belki. Belki de değil.
0: Seçeneklerimi bilmek isterim. Herhangi bir karar vermeden önce tüm kapsamı bilmek isterim.
1: Tüm kapsam ha?
0: Evet.
2: Yıl dönümünüz kutlu olsun. Başlangıç olarak
0: şimdi
2: ne almak ister?
1: Tamam. Bay tüm kapsam. Dinle. Çok iyi dinle.
3: Merhaba dostum. Nerede kaldın?
1: İki bomba koydum. Bir karar vermen gerekiyor Jason. Yüzlerce hatta binlerce insanın
4: hayatını mı kurtaracaksın?
1: Yoksa sadece tek bir kişininkini mi? Seçim senin.
0: Bilmem gereken başka bir şey var mı?
1: Evet. Şunu açıklığa kavuşturayım da yanlış anlaşılma olmasın. Ya yüzlerce insanın hayatını kurtarırsın ya da karınınkini.
5: Ajan Green!
6: Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Jason! Yardım edin!
3: Şuna bir bakın.
0: Ona zarar verirsen seni...
1: Vurur musun?
4: Çok yazık olur. Yani
1: ben ölürsem iki bomba da patlar ve masum insanların kanı ellerine bulaşır. Tabi pembe panjurlu evde suya düşer.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Şuna bir göz at. İki saatten az bir süre içinde ya da bu akış viral olup 2 milyon izleyiciye ulaşırsa iki bomba da patlayacak. İzninle sana bağlantıyı göndereyim.

0: Jason, ben kendimi çok adil bir adam olarak görürüm. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Bombalardan birinin yerini açıklayacağım. Ama sadece birinin.
1: IP adresinin fiziksel konumunu öğrendim. Şüpheli söz konusu iki bombanın bulunduğu yeri söyledi
2: Hayır.
1: mi?
2: Ayrıca oynadığı bu iğrenç sosyal medya oyununu da hiç anlamadım.
3: Yani neden Jason? Neden Sevena?
1: Oraya bir ekip gönderiyorum.
2: Ben gidiyorum.
1: Bence burada kalman daha iyi olur.
2: Bak, onu gözlerimle görmeliyim. Jason bombaları bulur. Bırak ben de kimin yerleştirdiğini öğreneyim.
1: Bomba imha ekibi bombaların yerini gösterecek bir ipucu verirse diye teyakkuzda.
2: Lütfen daha fazla izlenmesin. Bu şey viral olursa bombalar patlayacak.
1: Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Biz lanet olası FBI'yiz. Engelleyemez miyiz? Bir şeyler yap.
0: Onu mu seçiyorsun? Oyalanıyorsun Jason. Onun hayatı mı yoksa yüzlercesininki mi? Gerekiyor. Tik tak. Tik tak.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
4: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
5: Dardanel'den. Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
6: Bebekler bebekle büyürler.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
14: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
24: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ararı buluruz.
4: İzini
3: bilir misin?
4: Zırı deliyiz biz.
3: Hem yazın.
5: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Ararı bul.

0: Ah be abi, özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu makine.
4: Anne ya.

0: Bussalı 1000'de, Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kanga sucuk 315 lira.
1: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler, ebebekle büyürler.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
4: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
7: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
8: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
9: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
12: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
14: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: Ajan Simit.
1: Merhaba dostum.
0: Hey, dur, dur biraz. Hoparlörü alıyorum. Williams.
1: Bak,
2: galiba bombaların yerini biliyorum. Tuvaletteyim. O odayı daha önce görmüştüm. Bir hastanede.
0: Hastane mi? Dur, dur. Hangisi?
2: Mercy. Mercy galiba. İki bomba da orada.
0: Dostum, emin misin? Canlı yayında IP adresini aldık ve burası bir hastane değil. Farklı bir adres.
3: Burası Lucky Caddesi'ndeki bir depo. Şu an oraya gidiyoruz.
2: Dur biraz. Farklı bir adres mi?
3: Evet, depoya gidip kontrol edeceğiz ve Savannah'ın gerçekten orada olup olmadığından emin olacağız.
2: Bu işin içinde bir iş var Tay.
3: Bak, beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Sakin olmalısın.
0: Bırak da bu herif ipleri kendi elinde sansın ama şunu bil, ipler bizim elimizde. Ajan Green durumdan haberdar. Bomba imha ekibi yolda. Halledeceğim, tamam mı? Yeter ki sen sakin ol ve şerefsizi oyala.
1: Bul onu.
0: Jason.
3: Bulacağım.
4: Muhtemelen harika bir insansın ve sadece bir şeye ihtiyacın var. Bana ne olduğunu söylemen yeterli. Sana yardım edebilirim.
5: Tamam. Sana da bir salata sipariş etmiş bulundum. Eminim çok acıkmışsındır. Umarım ellerini yıkamışsındır.
2: Kararımı verdim.
5: Hangisi?
2: Binlercesini seçiyorum.
5: Yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Hep öyle dersin, değil mi?
2: Evet, hayat felsefemdir. Hizmet et, doğru olanı yap.
5: Hayat felsefeni, takdir eşyayan. Peki kim uğruna öleceksin? İyi ile kötü arasındaki çizgi her insandan geçer. Hepimiz günahkarız Jason.
2: Biliyorsun, özgür irade yoksa adalet de yoktur. Birine zarar verenlere karşı harekete geçmek hepimizin ahlaki sorumluluğudur. Biri zarar gördüyse herkes görmüş demektir.
5: Tanrım Jason, sen insanlık bir hizmetin kalesisin adeta.
2: Bomba nerede ha? Ben kararımı verdim. Senin takdirin olmadan da yaşayabilirim. Şimdi kim oyalanıyor?
5: Mercy General'dım.
2: Kim bir hastaneye bomba koyar ki?
0: Aşağılık herif. Jason haklıymış.
6: Smith.
0: Mercy Hastanesi. Şerefsiz hastaneye bomba koymuş.
6: Bomba imhayı bilgilendireceğim. IP adresinin yerini buldunuz mu?
0: Hayır. O bizi epey zorluyor. İletişime geçer geçmez haber veririm. Ne kadar kaldı?
7: Efendim 10 dakika.
0: Gidelim.
6: Mercy Hastanesi'nde bir bomba tehdidi olduğuna dair bilgi aldık. Tahliye işlemleri çoktan başladı. Ekibimiz yola çıktı.
8: Mercy General Hastanesi'ndeki olay yerinden az önce tahliye edildik. Bomba tehdidi iddiası nedeniyle yerel polis bölgeyi boşaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. SWAT ekipleri binayı aramak üzere geliyor. Henüz olası bir şüpheliyle ilgili bilgi yok. Ancak yeni bilgiler geldikçe sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.

0: Tristan iyi misin?
1: Evet.
0: Yakınında mı?
1: Evet.
2: Durumun nedir?
1: Ben buradayım ama Mercy General'da bir bomba var. Bombayı etkisiz hale getirmelisin.
0: İlgileniyoruz. Daha fazla ayrıntı vermen lazım.
2: Rehinesi var mı?
1: Bütün bildiğim bu.
0: Kim olduğunu bulacağız. Söz veriyorum.
3: Yardım edin.
1: İstediğini yaptım. Kararımı verdim. Şimdi nerede o?
4: Hep bu kadar sinirli biri misin sen? Bomba hala tıkır tıkır işliyor ve izleyici sayım artıyor. Kim derdi ki ben bir influencer olacağım?
1: Influencer ha? Ekibim o bombayı bulacak ve sen de bana Savannah'ın yerini söyleyeceksin.
4: Hiç yol yordam bilmiyorsun. Zaman akıp gidiyor. Yerinde olmak istemezdim Jason. Yüzlerce değerli hayat senin ellerinde.

0: İç Güvenlik Bakanlığı'ndan haber var mı?
1: Henüz yok.
0: Beni yerel yetkililere bağla.
2: Bağlantı kuruluyor.
3: İniyoruz.
4: Asansörden çıkıyorum. Elektrik odasına yaklaşıyorum. Kapı şifresi. Giriş sağladım.
0: Dikkatli olun.
4: Dört ünite. Görüyorum. Hayır beş. Bu bir C4'e benziyor. Bir telefona bağlı. Sağladım.
0: Dikkatli olun.
4: Dört ünite. Görüyorum. Hayır beş. Bu bir C4'e benziyor.

0: önümüzdeki 15-20 dakikada. Bolca vakit var.
1: Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Bütün olayı çözmüşsün. Bak ne diyeceğim. Seni şu anda tutuklayabilirim. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu karımı kurtarmaz değil mi? Ama seni öldürmenin vereceği tatmin hem de kendi ellerimle.
0: Ama şu an beni burada öldürmek gerçekten doğru olan şey mi? Elbette sana bir tür anlık tatmin sağlar ama olacakları değiştirmeyecek Jason.
2: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu halledeceğim.

0: 58 saniye kaldı ve geri sayıyor. Kesiyorum çocuklar. Bomba etkisiz hale getirildi.
1: Bomba etkisiz hale getirilmiş. Kimse görev yerinden ayrılmasın. Orada kalın.
2: Henüz işimiz bitmedi Ajan Smith. Bulun onu.
3: Üzerinde çalışıyorum.

0: Yoksa beni dövecek misin? Tutuklayacak mısın?
1: Ben değil.
2: Tüm birimlerin dikkatini.
1: Onlar tutuklayacak.
3: Yakaladım.
4: Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Bütün birimlerin dikkatini. Şüpheli olay yerinde tutuklandı. Merkez dinlemede merkez.
1: Hadi Tyler.
5: Barış zamanı nedir?
4: Varmak üzereyiz. Arama çalışmalarına başlayacağız.
6: Yardım edin! Yardım edin! İmdat!
2: Yol açıldı. Destek.

0: Sen kaç tane çıkış olduğunu bilmem lazım. Ve bunlar bu plan üzerinde gördüğümüz sayıyla tam olarak eşleşmeli. Pekala. Bu bina yıllardır boş. Bu yüzden yerini tespit etmek çok da zor olmamalı.
1: Lütfen karımı bul.

0: yardım edin.
1: Buldunuz mu? Tamam, gidelim.

0: Ailemi öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Seni kendi ellerimle öldürmeliyim.
1: Arkadaşlarını ben değil, sen öldürdün.
0: Pislik herif.
1: Evet, sorun da bu Jason. Kontrol sende sanıyorsun ama değil. Şu an ne hissediyorsun? Öfke mi? Çaresizlik? Şu haline bak. Bir yakınını kaybetmenin yarattığı o tanıdık ruhu ezen, felç edici gerçeğiyle boğuşuyorsun şu an.
0: Kapa çeneni! Kapa çeneni! Kes sesini!
1: Telefona baksana ajan Cole.

0: O benim karım! O benim karım! Hey. O benim karım!
1: Dışarı! Sakin olman lazım. Bombanın üzerinde parmak izi vardı. Kimya mühendisliği mezunu ve termodinamik alanında uzman. Ki bu da bomba yapımındaki ustalığını açıklıyor. Avrupalı. Annesi doğumda vefat etmiş. 1995'te Amerika'ya taşınmış. Jason adamın adı Nikolay Valtteri.
2: Valtteri mi?
1: Magnus'un oğlu.
2: Magnus Valtteri.
1: Bak. Sen ajansın. Kim olduğunu unutma.

0: Ne bu şimdi ha? Ha? Babanı öldürdüm diye intikam mı alıyorsun benden?
1: Jason, intikam peşinde koşan bir adam aksi takdirde iyileşecek olan yaralarını taze tutar.
0: Baban bu sokakları kana boğdu. Masum insanlar, çocuklar onun operasyonu yüzünden öldüler.
1: Bir gün babam beni sahile götürdü. 7 yaşında falandım. Sonbahardı ve ayaklarımızı denize sokmak için bile hava çok soğuktu. Ama sahil boyunca yürüdük. Dalgalar peşimizdeydi. Biz de deniz kabuğu ve taş topluyorduk. Küçük bir kulübe bulduk. Basit bir öğle yemeği yedik. Geri döndük. Karnımız toktu. Elimi tutuyordu. O gün babamın tek kelime ettiğini hatırlamıyorum. Aslında ikimiz de. Ama ne kadar mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sadece ben ve babam birlikte yürümüştük. Sen bunu benden aldın. Şöyle yapacağız. Özgürlüğüme karşılık karının yeri.
0: Ne dedin sen?
1: Bence beni duydun.

0: Bak, yaptığın şeyin zor olduğunu biliyorum. Ama kaç kişinin hayatını kurtardın farkında mısın? Sen bir kahramansın Jason.
1: Serena'dan haber var mı?
0: Siber suçlarla birlikte çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ama onu hala bulamadın.
0: Elimizden geleni...
1: Peki nerede o zaman?
0: Özür dilerim Jason.

0: Ayağa kalk.
1: Yoksa paçeneni. Bu oyunu oynamayı...

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
4: Dardanel'den. Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya. Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
5: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
7: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
8: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
9: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
10: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.
13: Vay bu işler.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha sor.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Karım nerede?
17: Kelepçeyi çıkar.
16: Telefonumu ver. Arabama biner binmez sana konumu göreyim.
17: Sana neden güveneyim?
16: Başka şansın var mı?
17: Demek özel şoförün arabanı tam da FBI Genel Merkezi'nin önüne park etmişti ha?
16: Bir dokunuş uzakta. ...410 Robinson Lane.
18: Yardım edin! Beni öldürecek! Beni öldürecek!
19: Siber suçlar birimi ikinci bombanın yerini tespit ettiklerini bildirdi. Cole nerede? Onu buldular. 1410 Robinson Lane.
17: Gidiyorum.

0: Çocuklar, ne kadar vaktimiz var?
1: 10 dakika. Bölgede bilinen bir düşman yok ama %100 emin
2: değiliz. Ajan Smith'e ne olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Bu sadece benim için değil, tamam mı? Hedefinizi, arkanızı kontrol edin. Hadi gidelim.
1: Emredersiniz.

0: hayatım, geldim. Hey.
1: Temiz.
2: Çıkar beni buradan.
1: Hedef görüldü. Bomba imha ekibi.
3: Acele edin. Hadi hadi çabuk hadi.
0: Sakin. Sakin. Seni buradan çıkaracağım.
2: Çıkar beni buradan.
0: Hey, bak bak bak. Hey, seni buradan çıkaracağım. Hey, seni dışarı çıkaracağım bebeğim.
3: Acele edin.
4: Bomba imha ekibi olay yerine ulaştı. Müdahaleye başlıyor.
5: Herkes dışarı çıksın.
3: Hiçbir yere gitmiyorum. O benim karım. Hadi.
6: Kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi.

0: Bu bomba ilkinden farklı.
1: Hey, bana bak, sakin. Seni çıkaracağım sevgilim.
0: Oraya geçmem lazım.
1: Merak etme, seni buradan çıkaracağım.
0: Tamam.
1: Merak etme. Hadi dostum, sorun ne?
0: Bana bir dakika ver.
1: Bir dakikamız yok. Hadi! Hadi! Hey, bir tanem. Hey, bana bak. Sakin ol. Hey. Bana bak.
0: İki kanca var.
1: Seni buradan çıkaracağız bebeğim, merak etme. Seni
2: ne oluyor? Neden bu kadar uzun sürdü?
1: Merak etme.
0: Tamam, seni kurtaracağız.
1: Hey.
0: Şşş. Çok az kaldı.
1: Tamam, sakin ol. Hadi, sakin ol. Tamam mı?
0: Etkisiz hale getirildi.
1: Tanrım. Ay. Bak, sana demiştim değil mi? Hadi. Tamam. Geç de. Hadi çıkaralım şunu.
2: Çıkar şunu.
1: Hey, ne demiştim sana? Ne demiştim? Hatırlıyor musun? Ha? Ha? Sana bir şey aldım. Bir şey unutmuşsun sanki. Hayatım.
3: Geri döndük. Bugün erken saatlerde şehir merkezindeki 2 binayı bombalama ve potansiyel olarak binlerce sivil öldürme planında rehin alınan Doktor Sevan'la Kol'un dramatik kurtarılışını izledik. Bu bombalı saldırıların arkasındaki beyin olayı canlı yayınladı ve izleyici sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı.

0: Sabah ilk iş ofisimde buluşalım.
1: Hayır.
2: İyi uyudun mu bebeğim?
1: Evet, iyiyim. Sen?

0: Ajan Cole, neden işleri kendi başına halletmeden önce bana gelmedin, onay almadın? Pervasızcaydı.
1: Ne yapmam gerekiyordu ha? Mucize olsun diye mi bekleyecektim? Bombanın patlamasına dakikalar kala gözlerimin içine bakıp bana Sevena'nın nerede olduğunu bilmediğini söyledin.
0: Tüm birimlerimiz bununla ilgileniyordu. Konumunu takip ettik.
1: Dakikalar kala.
0: Ne dememi bekliyorsun? Sen kıdemli bir ajansın Cole. Bunu görmezden gelemem.
1: Ben öyle bir şey istemedim.
0: Bu kurumun işlettiği bir sistem var ve sen o suçluyu arka kapıdan çıkarırken bunu hiçe saydın.
1: Bu kurum, tam da o dediğin kurum, ortağımın, dostumun, gözümün önünde ölmesine izin verdi. Aynı şeyin karımın başına gelmesine asla izin vermeyeceğim.
0: Biliyorsun bu kurumda 20 yıldır çalışıyorum. Bir sürü vahşi vaka gördüm. Ama dün onun yaptıklarına ben bile tahammül edemedim.
1: Her erkek aynı şeyi yapardı.
0: Seninle empati kuramayacağımı mı sandın? Dünya para verseler ikinizden birinin yerinde olmak istemezdim. Keşke önce bana danışsaydın.
1: Danışmak mı? Lisa, ailemi nasıl kurtaracağım konusunda tavsiyene ihtiyacım yok.
0: Madem her şeyi biliyorsun, bunu nasıl açıklayacağımı da söyle.
1: Saygısızlık etmek istemem ama senden bunu istemiyorum.

0: Jason bunu düzeltemem.
1: Beni korumana gerek yok. Tamam, yaptıklarımın sorumluluğunu alıyorum. O videodaki benim karımdı. Karım. Onu kurtarmak için gerekeni yaptım.
0: Bu mu yani? Hikayen bu mu? Jason. O nasıl?
1: Hayatta. Bu o bahsettiğin şey mi?
0: Onlardan biri, tatil için gitmek istediklerimden. Ama
1: gerçekten
0: şuraya bir baksana,
1: güzelmiş ama.
0: Çok güzel değil
1: evet.
0: mi? Gidip görmek istiyorum.
1: Bayıldım. Jason.
2: Merhaba Jason.
3: Umarım sen ve Sevena iyisinizdir.
2: Doğrusu sana hakkını vermem lazım Jason. Beklediğim sonuç bu değildi.
3: Kendini bu şekilde tehlikeye atacağını düşünmemiştim. Ama dediğim gibi sen gerçekten tahmin edilebilir birisin.
2: Benden
1: daha ne istiyorsun ha? Karımla evdeyken beni arıyorsun.
2: Ayrıldığımızı mı sandın? Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor.
3: Ve uzun soluklu olacak. Yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını hiç düşünmedin mi?
2: Hayatının geri kalanında sürekli arkanı kollaman gerekecek. Ve karınınkini. Tabii çocuklarının da. Bir de suçluluk duygusu var.
3: Gitmeme izin verdiğin için yaşamak zorunda kalacaksın. Beni kapıya kadar geçirdin. Hatırlıyorsun, değil mi Jason? Bunun kişisel bedeli ne olursa olsun, doğru olanı yapmaya çalışmakla pek alakası olduğunu sanmıyorum ama yapılması gereken yapılmalıdır.
1: Hey, arkanı kollasan iyi olur. Bir an için beni köşeye sıkıştırdığını ve hayatımı sürekli korkarak geçirmem gerektiğini mi düşünüyorsun? Senden.
2: İnkar ölümcül bir günahtır. Jason.
3: Neden o restoranı seçtiğimi hiç merak ettin mi?
1: Bir kere bile aklımdan geçmedi.
3: Babamın ölümünü orada kutlamıştınız.
2: Kadehlerinizi kaldırıp...
3: Babam... Sanki keyif için avladığınız bir avmış gibi böbürlendiniz o gece.
1: Yılın babası sayılmazdı değil mi?
2: Severna'nın babası hala Hollow Grove'da mı yaşıyor?
3: Hani şu gri iki katlı ev.
1: Seni aşağılık.
3: Geçirdiğin zamanın kıymetini bil Ajan Cole.
2: Son görüşmeniz ne zaman olur kim bilir.
0: Kimdi o?
1: Hiç kimse. Hiç kimse. Gel hadi. İyi misin?
0: Evet.
1: Hadi şunu bitirelim. Nerede kalmıştık?

0: Vay canına. Bana böyle sinsice yaklaşamazsın Tombi.
1: Tombi mi? Öyle olsun.
0: Şaka yaptım. Şaka yaptım.
1: Tombi dediğini şaka duydum. Yaptım. Tabii ya.
0: Biricik aşkıma güzel bir gül. Aklından ne geçiyor?
1: Adı Teddy olacak.
0: Teddy mi? Dalga sırası
1: daha
0: sana mı geldi? Tamam
1: şimdi.
0: Tamam peki Bay Teddy'ye söyle. Gerçekten bu hayatı istiyorsa üstlenebileceği masrafların bir listesini yaptım. Bak, ipotek, kira, araba taksiti, kuaför, manikür. Devam edebilirim istersen.
1: Aa, ben de öyle ama sen kreş masraflarını unuttun.
0: Ne?
1: Aç hadi şunu.
0: Oo. Vay canına. Sen gerçekten hamile. Sen gerçekten hamilesin.
1: Evet, yani bizim bir bebeğimiz olacak.
0: Sence hazır mıyız?
1: Artık seçim şansımız olduğunu sanmıyorum Jason.
0: Tamam yani oluyor öyle mi?
1: Peki mutlu
0: öyle
1: musun?
0: Evet mutluyum. Evet.
1: Umarım oğlandır.
0: Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Tamam tamam. Tamam tamam.
1: Erkek
0: oğlan olsun,
1: olsun. Lütfen.
0: Erkek istiyorum. Tamam erkek. Erkek istiyorum.
1: Daha fazla yiyemeyeceğim galiba. Zaten gitmem lazım. Sonra görüşürüz tatlım.
0: Tamam, sağ ol bir tanem. Pekala.
1: Tamam babası, başını belaya sokma, gidiyorum.
0: Bir tanesi yolda zaten. Vay canına, sahiden baba oluyorum. Teşekkür ederim. Hey, affedersiniz hanımefendi. Bunu kim ödedi?
2: Oradaki adam.
0: Neredeki adam?
3: Seninle ilişkimiz daha yeni başlıyor ve uzun soluklu olacak.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Panic Deluxe Laura.
1: Bu salı Bim'de torku bana da kakaolu fındık kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
2: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
3: Aile gibi olduk artık.
2: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
3: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
2: Bu otel her birimizin sigortası.
4: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Bu programda vahşi hayvanların avlanması, öldürülmesi ve yenmesi gibi hayatta kalma teknikleri vardır. Lütfen denemeyin. Büyük Rift Vadisi, Kenya.
1: İşte orada. 20 metre ötede bir aslan var. Bir aslanla karşı karşıya gelirsem diye yapılan uyarıların hepsi bir bir aklıma geliyor. O çok sakin görünüyor. Ama beni gördü.
2: Ben Ed Stephen. Vahşi hayatta yaşam ve hayatta kalma uzmanı olmak için kendimi çok zorlu dayanıklılık ve izolasyon testlerine tabi tuttum. Bununla gurur duyuyorum. Dünyanın en zorlu hayatta kalma uzmanlarına karşı yeteneklerimi test ettim. Gezegenin en acımasız ve vahşi bölgelerinde baş başa mücadeleler verdim. Ama işim henüz bitmedi. Durulmayı kabul etmiyorum. Bu sefer rakiplerimi iki katına çıkardığım bu maçta...
3: Tuzağıma çekiyorum.
2: Her zamankinden daha iyi olmak zorundayım. Bu gösteriş değil. Yeteneklerimi bir sonraki seviyeye çıkarmakla ilgili.
1: Hadi Ed Stafford.
2: Kendime en üst seviyemde olduğumu kanıtlamak için bir iddia. Bu sefer Yeni Zelanda'dan ölümcül bir ikiliyle karşı karşıyayım.
4: Buradan gitmemiz gerek.
2: Amber ve Serena. Tehlikeli bölgelerde avlanarak ve dünyanın dört bir yanında ekstrem meydan okumalar yaparak büyümüşler.
4: İnanılmaz rekabetçi insanlarız. Görüntümüzün sizi yanıltmasına izin vermeyin. Buraya kazanmaya geldik.
2: Onlar vahşi ikizler olarak tanınıyor. Ve bu meydan okumaların en vahşisi olacak.
4: Yolum çok uzun.
2: Kenya'nın tehlikeli Rift Vadisi'ndeyiz. Büyük Rift Vadisi düz dipli bir vadi. Devasa ovaları var. Çok kurak ama ben buna alışkınım. Beni daha çok endişelendiren şey hayvanlar. Burada çok fazla avcı var. Bu gerçek bir tehdit. İkinizin arasındaki farkı nasıl anlayacağım?
4: Bir fark görüyor musun?
2: Yeni Zelanda'da çok sağlam insanlar yetişir ve ben buna saygı duyuyorum. Derinlerimde bir yerde bu insanların kolay lokma olmayacağını biliyorum. Daha hızlı çalışabileceksiniz,
4: evet,
2: değil mi? Amber ve Serena'nın aynı anda iki şeyi yapabileceği, yani bir şeyi yapmak için daha az zamana ihtiyacı olduğu gerçeğini göz ardı edemiyorum. Benden bir, sizden iki tane var. Bana biraz yardımcı olun. Hiç zayıf yönünüz var mı?
4: Tek başına bizi yenme şansın olabilir ama birleştiğimizde kendini kollamalısın.
5: Evet, kesinlikle formunun zirvesinde ve bu biraz göz korkutucu olabilir ama ikiz olduğumuz için biraz daha senkronizeyiz.
4: Ona kök söktüreceğiz.
6: Şimdi tutunsanız iyi olur millet.
2: Çok iyi gidiyorsun dostum. Peki. Stephen 20 yılını yerli insanlarla geçirdi. Vahşi hayatta yaşama ve hayatta kalma konularında inanılmaz şeyler biliyor. Bu nedenle de beni bu çevreye götürecek doğru insan ta kendisi. Çok iyi gidiyorsun dostum.
4: Çok iyiydin.
6: Bu tip bölgeler öngörülebilir değildir. Özellikle hayvanlar konusunda. Nereden çıkacaklarını ve nerede olduklarını asla bilemezsiniz. Eddie resmen kurtlar sofrasına götürüyorum.
2: Bu bölgede beni öldürebilecek çok şey var. Hayatta kalma mücadelesi vermek için ne gerekiyorsa burada hepsi var. Çünkü tek başınayım ve arkamı kollayacak hiç kimsem yok. Daha önce Afrika'ya gelmiş miydiniz?
5: Evet. Hiçbir şeyimiz olmadan tam 21 gün hayatta kaldık. Afrika'nın vahşi doğasında daha önce de büyük hayvanlarla karşı karşıya geldik. Eğer bir şeyle karşılaşırsak...
4: İlki her zaman birden üstündür.
6: Rift Vadisi. Burası... İnsanlığın beşiği. İnsanlık uzun zaman boyunca bu topraklardaydı. Tam kuzeye doğru 100 kilometreniz var. Bu dağın hemen aşağısından. Açık savana boyunca büyük av bölgesi var. Avcılarla dolup taşan bu bölgede en önemli şey gün ve gece boyunca kendinizi korumak. Savanayı açtığınızda bir noktada timsah ve hipopotamlarla dolu bir nehirle karşılaşacaksınız. Bunun diğer tarafında bir sonraki sıra dağın başlangıcına uzanan düzlük bir alan var. Tahliyeniz burada olacak. Afrika'nın en büyük sarp kayalı olan Poi Dağı'nın zirvesinde. İşte sizi orada bekliyor olacağım. Kazanmak için ikinizin aynı anda çizgiyi geçmesi gerekiyor.
4: Bu bölgede bizi en çok zorlayacak şey nedir sence?
6: Bana kalırsa hayvanlar olacak. Çünkü çok zorlu bir kuraklık yaşanıyor ve bu da normalden daha agresif olacaklar demek. Bütün büyük kedileri temsilen aslanlar var. Filler ve tabii ki akrepler ve yılanlar var. hayvan tehlikesinin en yoğun olduğu bir bölgeyi seçecek olsanız, işte burası olurdu.
2: Stratejilerimden biri geceleri hareket etmekti. Çok fazla avcı olduğunu düşünürsek, bunu tavsiye ediyor musun?
6: Gece hareket ettiğinde risk katlanarak artıyor. Tehlikeli hayvanlar daha aktif oluyor. Aslanlar akşamları ve gece yarısından sonraki birkaç saatte besleniyor gibi görünüyor. Yılanlar ve akrepler de. Gündüzleri onlardan pek bir iz göremezsin ancak geceleri bu bölge epey hareketleniyor.
2: Umarım hiçbirimize bir şey olmaz.
6: Peki hazır mısınız?
2: Hadi yapalım.
4: Olur. Çok eğleneceğiz gibi görünüyor.
6: Dağı hep batınızda tutun. Sizinle Poi Dağı'nın zirvesinde görüşürüz. Hazır olun. Başlayın.
4: Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun?
7: Evet, ben ipi tutarım.
4: Ben aşağı iniyorum. Aşağıda görüşürüz.
7: Tamam. Planımız bu ipi yanımıza almak. Ed şimdiden bitmiş görünüyor. Çok değil, akıllıca çalışıyoruz. Aynı iple aşağı inebiliriz. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak.
2: Ne işler karıştırıyorsunuz?
4: Seni ilgilendirmiyor.
2: Diğer ipi yukarı alıyor. Pekala, ilerlemem gerek. Onların ne yaptığıyla ilgilenmemeliyim.
4: İpi tutabildin mi?
7: Evet.
4: Ed çok kısa sürede buradan ayrıldı. Gerçekten hızlı hareket ediyor ama biz taktiksel yaklaşıyoruz. Onu arkada bırakacağız.
6: Kızlar ipi almaya karar verdi. Bu akıllıca bir adımdı. Uygun gördükleri zaman kullanabilecekleri çok değerli bir kaynak onlar için.
2: Pekala, şu anda aşağı doğru ilerliyorum. Uçurumdan bazı taşlar dökülüyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok tehlikeli. Öyle bir momentum yakaladım ki uçurumun kıyısında koşarak iniyorum resmen. Pekala. Buradan aşağı iniş yok. Çok dik.
6: Bu yarışı planlarken bu dağın her yerini gezdim. Baktığınız her yerde aşağı kolayca bir iniş yolu var diye düşünüyorsunuz. Kıyısına geldiğiniz an 100 metrelik dimdik bir uçurum olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden ilerleyip iniş yolu var mı diye bakmanız gerek.
4: Bakalım buradan aşağıya inebilir miyiz?
7: Buradan aşağı inip ipin arasından geçebilirsek çok hızlanırız.
4: Evet. Ağırlığını bana verdiğinde söyle.
7: Tamam.
4: Tamam.
7: Aman
4: evet,
7: tanrım.
4: Evet, şimdi oldu.
7: Pekala, çok daha hızlı oldu.
2: Evet, iyice daralmaya başladı. Ah tanrım. Sizce buradan geçebilir miyim? Pekala, şuna bakın. Burada bir yılan varmış. Hatta şuraya bakarsak, şuradaki büyük izler %100 şişen engereye ait. Burası yağmurdan çok iyi korunduğu için bir günlük iz mi yoksa haftalık mı söylemesi çok zor. Ama bundan sonra daha dikkatli olmamı sağlıyor. Evet. Ve bana nerede olduğumu hatırlatıyor açıkçası. Afrika biyolojik açıdan en çeşitli bölgelerden biri. Büyük avcı hayvanlar, zehirli yılanlar var. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyım.
6: Takip cihazından Ed ve ikizlerin açık savanaya doğru gittiğini görebiliyorum. İşte bütün büyük avcılar orada. Orası ölüm kalım alanı. Hayatta kalmalı klasik hata önceliklerinizin her zaman aynı olduğunu düşünmektir. Ama değildir. Örneğin bu durumda korunmayı ve aynı zamanda orada bulunan tehlikeli hayvanları düşünmeleri gerek. 10 yıllardır görülmüş en kötü kuraklığı yaşayan bir bölgedeler. Hayvan davranışları bile daha az öngörülebilir ve daha çok saldırgan çünkü her şey hayatta kalmak için bir mücadele içerisinde.
7: Kendimize koruma için bir mızrak yapacağız. Önceliğimiz bu.
4: Sivri uçlu oldu, güzel. Mızrak yapmayı düşündük çünkü çok fazla avcı var. Bunu yapmamız gerek. Elimizden geldiğince zarar verebiliriz.
7: İpimizin bir kısmını feda edeceğiz. İpin iç kısmını kullanacağız. Üstüne küçük bir oyuk yaptım ve şimdi sapını yerleştirme vakti. Bir yarışın içindeyiz ama asıl önceliğimiz güvenlik. Çünkü bir aslan tarafından yenilirseniz bitiş çizgisini göremezsiniz.
2: Dur.
1: Burada bir fil var. Aslında sanırım ölmüş. Eğer bu birleşse, o zaman bundan beslenen şeyler var demektir. Çok fazla et olabilir. Şuna bir bakın. Onun sırtındaki deri yüzülmüş. Hayvanın hortumu tamamıyla koparılmış. Üzerine sinekler doluşmuş. Çürümeye başlıyor. Bu etin yemek için güvenli olduğunu sanmıyorum. Burada bir aslan var gibi hissediyorum. Eğer bir aslan sürüsü varsa çok dikkatli olmam gerekir. Bu bana hayvanla aramda biraz mesafe koymam gerekiyor gibi hissettiriyor. Çünkü kısa bir süre sonra başkaları gelecek.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
2: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, bank,
7: kartım hadi. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yarışın birinci gününde güneş batmaya başladı. Ed ve ikizler Kenya'nın Rift Vadisi'nde 100 kilometrelik bir yarışın içindeler. Takip cihazından Ed'in güzel bir ilerleme kaydettiğini ve ovaları geçtiğini görebiliyorum. İkizler pek ilerleyememiş gibi, sanki dağdan aşağı yeni inmişler gibi duruyor, ancak hava kararmaya başladı. Dış etkenlere ve oradaki bütün tehlikeli hayvanlara karşı korunmayı düşünmeleri gerekiyor.
1: Burada devasa bir termit tepesi var. Akşam olmak üzere. Kendimi rüzgardan korumak için güzel bir yer olabilir. Boma konsepti uyurken etrafında koruyucu bir halka oluşturmaktır. Bu yüzden bütün bu kuru çalıları topluyorum. Özellikle de beyazları. Bu şekilde geniş bir halka oluşturabilirim. Bu çalılar dikenlerle kaplı. Ucu öyle sivri ki... Au! İçlerinde patojen var. Yani eğer batarsa ve derine inerse çoğunlukla enfekte eder. Bu yüzden aslanlar genelde bu şeylerin yakınına yaklaşmaz. Şimdi iyice şekil almaya başladı.
2: Aa Serena, şuna bak.
3: Evet gördüm. Kullanabileceğimiz bir şey mi?
2: Olabilir.
3: Bu kaya formu Boma için kesinlikle harika bir alan. Burada yararlanabileceğimiz her şeyden yararlanmalıyız. Boma'mızın iki ucu var. Sadece uçlarını kapatmamız yeterli. Bu bizi saatler sürecek inşaat yapmaktan ve yarışırken kullanabileceğimiz enerjiyi harcamaktan kurtaracak.
1: Bu meydan okumaları gösteriş yapmak ya da övünmek için yapmıyorum. Sanırım sınırlarımı zorluyor. Beni konfor alanımdan çıkmaya zorluyor ve hiç gelişmemek gibi bir olasılığın olduğu dünyada bazen atalarımızın yaptığı gibi doğanın içerisinde yaşamak güzel oluyor. Ve o an tehlikenin çok gerçek olduğunu görüyorsunuz.
2: Alacakaranlık bütün avcıların dışarı çıktığı en tehlikeli zamanlardan biri. Dışarıda olmak istemezsiniz. Bence çok sağlam bir barınağımız var, evet. Ed o düzlüklerde bir oraya bir buraya gidiyordur. Bu da gece sağlam bir uyku uyuyamayacak demek. Bu geceki planımız nöbetleşe olarak ayakta durmak.
3: Aman tanrım. Evet. İlk nöbeti kim tutuyor peki?
2: Taş, kağıt, makas. İşte bu. Görüşürüz.
1: Kesin bir çıtırtı geldi. Çok büyük bir şey gibi. Anlaşılan bu gece pek sakin geçmeyecek. Günaydın. Geceyi atlatmayı başardım. Pekala. Burada küçük bir su kaynağı var. Burada bir yaban domuzu varmış. Bu da kesinlikle leopar. Demek ki bu sudan içmeye gelen en az bir leopar var. Bu birikintiden küçük bir miktar almaya çalışacağım. Bazen en acınası miktarda sıvı bile çok... Ama çok iyi geliyor.
2: Sıcaklıklar artmadan önce sabah çok hızlı hareket ediyoruz.
3: Ve rüzgara karşı yürüyoruz. Bu da çok tehlikeli olabilir. Çünkü bu muhtemelen önünüzde kalan hayvanlar bizim kokumuzu alamayacak demek. Bu yüzden birden karşımıza bir aslan çıkabilir. Biraz korkutucu. Şu an böyle bir şey yaşamak istemeyiz.
0: İkinci günün sabahındayız. İkizler kuzeye doğru hızlı bir şekilde ilerliyor, ancak Ed'in biraz gerisinde kaldılar. O şimdiden savanayı yararak geçiyor. Ancak hız her zaman iyi bir fikir değildir. Karşı karşıya gelebilecekleri tehlikeleri gösterirsek, örneğin burada bir aslan sürüsü var. Geniş bir bölgeye yayılmışlar. Büyük erkeğin yelesine bir bakın. İşte bu. Bir aslan sürüsüne denk geldiğinizde oraya gelene kadar tehlikede olduğunuzu bilemeyeceğinizi gösteriyor. Gardınızı asla indiremezsiniz. Gardınızı indirdiğiniz an... Bittiniz demektir.
1: İşte orada. 20 metre ötede bir aslan var.
0: Örneğin burada bir aslan sürüsü var. Geniş bir bölgeye yayılmışlar. Büyük erkeğin yelesine bir bakın. İşte bu. Bir aslan sürüsüne denk geldiğinizde, oraya gelene kadar tehlikede olduğunuzu bilemeyeceğinizi gösteriyor. Gardınızı asla indiremezsiniz. Gardınızı indirdiğiniz an bittiniz demektir.

0: bir bir aklıma geliyor. O çok sakin görünüyor. Ama beni gördü. Şu anda bu şekilde duruşumu korumam gerekiyor. Ve hazır hissettiğimde geri çekilmem gerek. Çok ama çok yavaşça. Çok yaklaştım. Çok fazla yaklaştım.
1: Şu an tek düşündüğümüz avcılara karşı dikkatli olmak, başka bir şey değil.
2: Şu izleri bir inceleyelim.
1: Bir şey sürüklenmiş gibi görünüyor. Bu bir aslan izi bence.
2: Nereye doğru gidiyorlar?
1: Şu ağacın oraya kadar. Ha, orada bir leş görebiliyorum.
2: Şu anda bir yanım aşırı heyecanlı. O aslan avına bakıyorum ve düşünebildiğim tek şey yemek. Vücudum şu anda adrenalin pompalıyor. Etrafta bir sürü aslan sürüsü olması yüksek ihtimal ve onun leşini çalacağız. Yani bu biraz tehlikeli.
1: Yapacak mıyız?
2: Evet.
0: Kendimi korumak için bir şeye ihtiyacım var. Burada elinizde bir çeşit savunma silahı olmadan dolaşamazsınız. Şu an çok savunmasızım. Burada bir leş daha var. Ne acaba? Bu bir Afrika antilobu. Çok kötü kokuyor. Oh tanrım. Kemikler etten doğrudan ayrılıyor. Bir mızrağın ucu olabilecek kadar sağlam mı diye bakıyorum. Umarım bir işe yarar. Her ne kadar başlarda planım yarışta birinci gelmek olsa da adapte olmam gerekiyor. Sanırım şu an düşündüğümde güvenlik önce geliyor. Öyle hayvanların sayısını gördükten sonra kendimi koruduğuma emin olmam gerekiyor.
1: Yaklaşık yarım saattir hiçbir hareketlilik yok.
2: Bunu olabildiğince hızlıca yapmalıyız. Sen böyle gel.
1: Tamam, tamam.
2: Ne durumda?
1: Aman tanrım. Epey canlı.
2: Çürümüş mü?
1: Şuraları taze.
2: Hadi dostum, hızlı olmak zorundayız. Neresini alıyorsun?
1: Büyük bir dilim alacağım. İçi boşaltılmış bir impala var. Şu kısımları yenmiş. Bu da çok tipik bir aslan avı demek. Öncelikle en besleyici bölgeler ve sıvılara yönelirler.
2: Daha ne kadar sürecek? Hadi artık gidelim.
1: Tamam, tamam. Pekala.
2: Hadi gidelim.
1: Tanrım, hala inanamıyorum. Hadi.
2: Hemen kutlamaya başlamayalım. Önce şu leşten uzaklaşalım.
1: Artık etimiz var.
2: Evet, bu gece güzel bir ziyafet çekeceğiz.
3: Ed ikizlerin epey bir ilerisinde. Şimdi nehre yaklaşıyor. Bu tip ıslak alanların ve nehirlerin yakınına ulaştığınızda timsahlar, hipopotamlar ve fillerle başa çıkmanız gerekir. Su içmeyi çok severler. Bir oturuşta 100 litreden fazla içebilirler. Bu yüzden onların da bu ıslak alanda olmalarına hiç şaşmamalı. Büyük avcıların yoğunluğu ve dolayısıyla tehlike özellikle de kurak dönemin ortasındayken gitgide artıyor.
0: 10 metre ötede bir timsah var. Bu insan öldüren cinsten. Buradan geçmek bir seçenek değil. Hadi. Timsahlar, filler, babunlar. Burası çok kalabalık. Bu tarafta bir fil olsaydı endişelenirdim. Ama çok uzakta görünüyor. O yüzden sorun yok. Seyahat rotam teoride dümdüz. Eğer yüzerek geçersem bu düpedüz Rus ruleti olur. Timsahlar ve hipopotamlar çok ciddi tehditler. O yüzden yoldan biraz sapmam gerekecek. Yapacağım şey bu gecelik buraya kamp kurmak olacak. O kadar çok farklı hayvan var ki hangisine daha çok saygı duymalıyım bilemiyorum. Kendime olabildiğince çok koruma sağlamalıyım. Umarım bu gece onların odak noktası olmam.
3: İkinci günün sonlarına yaklaşıyoruz. Takip cihazı ikizlerin kuru nehir yatağına doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu bölge büyük avcılar için klasik bir koridordur. Hayvanlar tıpkı insanlar gibi onları zorlamayacak olan bölgeleri sever. Burası kolay bir geçiş yolu, tıpkı otoban gibi. O yüzden

0: Bizler etraflarındaki şeylere ekstra dikkat etmeli.
1: Bugün bulduğumuz av bölgedeki aslanların bize çok yakın olduğunu göstermiş oldu. O yüzden bu gece sağlam bir boma ve ateşle kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum.
2: Hadi artık.
1: Ateş yaktık.
2: Evet. Bu akşam yemeğimiz epey doyurucu olacak. Büyük bir et parçası.
0: Et sabit duruyor gibi görünüyor. Orası tehlikeli bir bölge. Neler olduğuna göz kulak olmam çok önemli. Çünkü orada gerçekten tek başına.
3: Şu anda çok dikkatli olmalıyım. 40 metre ileride bir fil var. Bana bakıyor ve kulaklarını savunucu bir tavırla sallıyor. Bu gerçekten hiç iyi değil. Bu beni inanılmaz korkutuyor.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.

Kiki. Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: gezdin?
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
0: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci fil şu anda çalılıkların arasından geliyor. Bu hiç iyi değil. Başım belada olabilir. Şu anda yapmam gereken rüzgarın estiği yönde durmak ve onun görüş alanından çıkmak. Böylece muhtemelen güvende olurum. Beni fark etti ve kafasını buraya doğru çevirdi. Pekala. Yemek yemeye devam ediyor gibi görünüyor. Bu iyiye işaret. Saldıracağını düşünmüştüm. Bu gece buraya kamp yapmakla ilgili ciddi tereddütlerim var.
1: Ne, bunu duydun mu Amber?
2: Ses çok yakınımızdan geldi. Bu bir aslan. Bu gece dışarıdalar ve bizim elimizde et var. Bomanın bu gece bizi korumak için yeterli olması gerek ama bir B planımız olması fena olmaz. Buraya çıkmamız gerekirse her ne sebeple olursa olsun çok hızlı olmamız gerek.
0: Etrafta bu kadar fil olduğu için ateşin bir lüks değil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir ateş yakarsan filler ateşin yakınında olmayı sevmedikleri için uzağımda dururlar. Bu nedenle de güzel bir caydırıcı olabilir. Bu ateşi bütün gece tutabilirsem hiçbir sorun yaşamayabilirim.
2: Bu epey güzel kokuyor.
1: Bugün çok güzel geçiyor. Umarım Ed'e kıyasla iyi bir iş çıkarıyoruzdur. Sanırım bunu birkaç gün içinde görebileceğiz. Şu kükreme henüz durmuş değil. Hatta daha da yaklaşıyor gibi geliyor ve kesinlikle bir aslan. İnsan böyle bir duruma nasıl düştüğünü merak ediyor.
3: İkinci gecedeyiz. İkizler kuru nehir yatağının sağ tarafında kamp kurdular. Ama bu nehir yatağı büyük ve tehlikeli avlar için çok işlek bir yer. Gece vakti bütün bu hayvanların canlandığı bir zaman oluyor. Ayrıca aktif olmakla kalmıyorlar, takip edip avlanıyorlar.
2: Arkamdaki ateşi iyice harladım. Sesi duyabiliyor musunuz? Çalıların arasından yaklaşan büyük bir şey var. Bütün gece aslan kükremelerini dinledik. Hadi kalk. Hadi. Çıkma. Hadi.
1: Buraya doğru geldiğini görebiliyoruz. Ağaca tırmandık. Buradayız. Evet. Gürültüler tam olarak bomanın dışından geliyordu. Aman tanrım, bu gece uzun olacak.
4: Üçüncü gün.
0: Günaydın. Uyuduğum en rahat uyku değildi tabii. Bugün nereye gideceğimi belirlemem gerek çünkü şu anda bu nehir beni engelliyor.
2: Şuna bakın, bir leopar izi. Dün gece leoparı duymamıştık bile. Bir aslan, bir leopar ve bir sırtlanın izleri bizim ayak izlerimizin üzerinde. Üç farklı avcı dün bizi takip etmiş ve bütün gece etrafımızda cirit atmış.
3: Üçüncü günün sabahı. Ed ikizlerin önünde ancak nehir boyunca yürümesi gerek. Tahminimce geçebileceği bir nokta arıyordur. Bu da çok uzağında. İkizler şimdilik hareketsiz ama umarım uzun süreliğine değildir.
2: Bugün ok ve yay yapacağım. Kullanışlı bir yay yapmak için ipimizin bir kısmını daha feda etmeye karar verdik. Bu çok güzel oldu. Kesinlikle iş görür. Şimdi hareket etmemiz gerek.
3: Takip cihazına bakıyorum ve ikizler iyi bir ilerleme kaydediyor. Hızlarını iyice arttırdılar. Nehir yönünde kuzeye doğru ilerliyorlar. Güzergahlarına göre bitiş noktasına gelinebilecek en hızlı yoldan geliyorlar. Bu sırada Ed, nehrin daha dar ve ince bir akarsuya dönüştüğü alana ulaştı.
0: Şu anda her yerde sular hızlıca akıyor. Suyun çok ilginç bir şekilde çikolata kahvesi renginde olduğunu görüyorsunuz. Bu çok fazla sediment taşımasından kaynaklanıyor. Nehrin hacmi ve akış hızı şu anda çok yüksek. Şuradaki ağaç nehrin üzerine doğru eğiliyor gibi görünüyor. Bir ihtimal onu köprü gibi kullanabilirim. Tamam. Sorun çözüldü. Sağlam görünüyor. Dikenleri batıyor. Au. Oh. Oh. Ah. İyiyim. İyiyim, sorun yok. Mızrağı kaybettim. Pekala. Kıl payı nehrin doğru tarafına geçmeyi başardım. Bu da artık seyahatimin rotasını yeniden belirledikten sonra ilerleyip doğrudan kuzeye yöneleceğim anlamına geliyor. Engeli aştık.
1: Bugün epey bir alan geçtik. Günün büyük çoğunluğunda toprak üzerindeyiz ve şimdi güzel çimlere ulaşıyoruz. Uzaktan şu ağacı görmüştüm ve güzel bir şey olmasını umuyordum. Sanırım aradığım şeyi de buldum. İşte bu. Dokumacı kuşu gibi asma bir platform inşa edebiliriz. Böylece bir dalın üzerinde yuva kurup avcılardan uzak bir gece geçirebiliriz.
2: Güzel olur.
1: Üçgen bir platform yapıyoruz. Tabanı bu şekilde oluşturuyorum. Sadece alt çerçeveye ve ipe ihtiyacımız var. Daha önce bir sürü ağaç ev yapmıştık ama hiç asma platform yapmadık. Yapılışını görmüştüm. İple her bir köşesinden bağlayacağız ve yukarı kaldıracağız.
0: Bu ne? Ne var? Akbabalar 30 metre önümde uçup duruyorlar. Burada bir leş yok. Yani göremiyorum. Burası bir yuva. Deve kuşu yumurtası yiyorlar. Bu elimde tuttuğum ilk deve kuşu yumurtası. Pis bir koku gelmesini bekliyordum ama pis kokmuyor. Güzel kokuyor. Etrafta hiç deve kuşu yok ve akbabalar bunu yiyor. 3 gündür yemek yemiyorum. Bunu alacağım çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki yumurta çok besleyicidir. İçinde yeterince enerji var. Bu kaç tane tavuk yumurtası eder acaba? 15 mi? Belki. Burada yaklaşık 1 litre yumurta var. Böyle büyük bir deve kuşu yumurtasını pişirmek istiyorum. Akşam yemeğinde çırpılmış yumurta var. Yumurtayı pişirmek için planım toprakta yumurtanın boyutu kadar bir çukur açmak. Etrafında bir ateş yakacağım. Kumu iyice ısıtıp yumurtayı bu ısınmış çukurun içine kıracağım. Umarım bir şekilde toprakta yumurta pişirebilirim.
4: Bu muhtemelen tarihin en büyük omleti olacak, değil mi? Tek bir insan tarafından yenilecek. Çok açım, hem de çok. Evet, şimdi yumurtanın sarısı ve beyazını karıştırıyorum. Çünkü sarısı karışmazsa bu delikten çıkmaz. Normalde çırpılmış yumurtayı biraz Hindistan cevizi yağı ve biraz da tuzla severim. Ama bugün biraz küllü ve biraz kumlu bir yumurta yiyeceğim. Yumurtalar. Şimdi bunu 10 dakikalığına bırakacağım ve yumurtamız hazır olacak. Yuhuhu, bence gayet iyi oldu. Bu üst yarısı. Deve koşu yumurtası. Afrika çalılarının ortasında pişirdim. Tadı normal yumurta gibi. Bugün bu kadar enerji almışken gece boyunca ilerlemeye değer diye düşünüyorum. O yüzden kendimi basit bir ateş topuna dönüştüreceğim. Arkamda çok hızlı bir şekilde yanacak bir çeşit kızak ya da A formlu bir platform taşıyacağım. En azından bir ateşim olmuş olur. Bunu taşıdığım sürece hayvanları caydırabilirim. Gece aktif olma riskine değer. Böylece ikizlere karşı avantaj sağlayıp en sonunda yarışı kazanabilirim.
2: Hava kararmaya başladı. Bu da platforma çıkıp ağaca tırmanmamız gerektiği anlamına geliyor. Böylece avcılardan yukarıda olabiliriz. İlk sen çıkabilirsin. Hazır mısın?
1: Evet. Evet.
2: Yavaş. Nasıl hissettiriyor? Sağlam mı?
1: Evet. Ben köşeye geçiyorum ki sen de gel.
2: Tamam.
1: Şu an bir ağaçta asılıyız, tıpkı bir kuş gibi. Bu gecenin manzarası böyle. Ne kadar büyülü, değil mi?
2: Artık gözlerimizi biraz kapatma zamanı. Umarım güzel bir sabaha uyanırız. Yarın iyice hızlanmak istiyoruz.
4: Kızağı kemerimin ucuna bağlayacağım.
3: Takip cihazından Ed'in gece hareket ettiğini görebiliyorum. Bu büyük bir risk. Büyük tehlikeler ve büyük avcılar var. Eğer bu kumarı oynamaya kararlıysa, umarım güvende olmasını sağlayacak bir tür stratejisi vardır. Olsa iyi olur, yoksa gerçekten şu anda çok savunmasız.
4: Dur, hayır. Dur. Aslanlar. Tam önümden bir aslan kükremesi geldi. Hadi. Yanıyor. Hadi çabuk, hadi. Kendimi olabildiğince büyük göstermeye çalışıyorum.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Arar buluruz.
4: İzini
3: bilir misin? Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
5: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Arar buluruz.

0: Ah be abi, özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.

0: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
1: Tabii.
2: Hangi programdı ya? Peki hangi program?
3: Yoğun, hızlı, eko, mini.
4: Neydi ya?
3: Optimum. Hangisi? 35, 55, 65 derece. Nerede? Hangisi?
0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
5: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
6: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
5: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
7: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
8: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
12: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk. Yarın birimize bir şey olur. Burası diğerimizin sigortası.
13: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu sabah daha yeni uyandım. Sanırım dün gece birkaç saatlik güzel bir uyku uyumuşum. Tamam, tüm gücümle hareket etmeye hazırım.
1: Dördüncü günün başlangıcı. İkizlerin Ed'i yakalamak için nehre yaklaşıp en kısa sürede geçmenin bir yolunu bulması gerek. Bu sırada Ed gece boyunca yürüdü. Çok fazla yol kat etti ancak şu anda yorgunluktan bitmiş olmalı.
2: 34 saattir uyanığım ve yorgunluktan bittim. Acaba kendimi çok erken bir zamanda çok fazla mı zorladım?

0: Nehrin üzerine eğilmiş bir ağaç arıyoruz. Böylece Tarzan gibi sallanabiliriz. Eğer iki tarafta da ağaç olursa bir ipin üzerinde oradan geçebiliriz. Bu güzel bir ağaca benziyor. Sence bununla başarabilir miyiz?
1: Bir hipopotam var. Kocaman bir hipopotam.
0: Evet.
1: Orada nehrin kıyısında yatıyor.
2: O da bizi gördü.
0: Bunlar inanılmaz tehlikeli. Afrika'nın en büyük katillerinden biri. Uğraşmak isteyeceğiniz türden bir şey değil.
1: Buradan geçebilir miyiz bilmiyorum.
0: Bence başaracağız. Bunların arasından geçebiliriz. İpin ucunu mızrağa bağlarız. V şeklinin içinden geçiririz ve oraya bağlarız. Bak, ağırlık yüzünden çökerse sudan kurtulmak için yeterince yüksek.
1: Pekala, bence yapabiliriz. Yoksa bütün gün bu nehrin kıyısında yürüyeceğiz.
0: Çok yaklaşmıştım.
1: Bir dahaki sefere başaracağız.
0: İpin ağırlığı karşı tarafa atmak için çok fazla. Bu yüzden Amber şimdi onu bir yumak haline getiriyor. Ben mızrağı attığımda o da ipi atacak. Umarım biraz daha mesafe alırız.
3: Evet. Başardık.
0: Harikaydı.
1: Evet, tamam. Hadi iyice sıkıştıralım, olur mu?
0: 1, 2, 3. Pekala, ilk kim gidiyor?
1: Taş, kağıt, makas.
0: Önce sen.
1: Her şey ekibim için. Hiç rahat değil. Yolum çok uzun.
0: Yapabilirsin tatlım.
1: Kollarım şimdiden yanmaya başladı. Hiç kolay değil. Ellerim yanıyor. Tamam. Evet, şimdi oldu.
0: Hadi geliyorum. Daha suyun üzerine gelemedin mi?
1: Devam et, devam et.
0: Kollarım bitti.
1: Tamam. Hızlıca aşağıya indirmeye çalışacağım.
0: Evet, tamam. Nehrin kıyısındayım.
1: Başardın.
0: İnanılmaz bir tırmanıştı.
4: İkizler doğrudan bitiş noktasına doğru ilerliyor. Ed gün boyunca ilerlemeye devam etti ve artık bitiş noktasıyla arasında 15 kilometre kaldı.
5: Biraz sinirlerim bozuldu çünkü bugün Poi Dağı'na ulaşabileceğimi hiç sanmıyorum. O yüzden buraya kamp yapmam gerekecek. Bu da sabahın ilk ışıklarında olabildiğince erken uyanıp son kilometreleri de aşmam ve dağın zirvesine tırmanmam gerekiyor demek oluyor.
0: Gün sonuna yaklaşıyoruz. Havanın sıcaklığı güneşin batmasıyla düştü ama hala sıcak. Ve sanırım ilk kez Poi Dağı görüş alanımıza girdi. Dağın şuradaki dikliği yarışın başında haritada gördüğümüz şekille birbirine uyuyor. Ne öneriyorsun kardeşim?
1: Eğer şu anda hızlanabiliyor olsaydık yarışı kazanırdık.
0: Evet, muhtemelen bir aslan tarafından yenip yarışın sonunu göremezdik tabii. Hadi hızlıca bir barınak yapalım. Sabahın ilk ışıklarında hareket ederiz.
1: Evet, sabah tüm hızımızla ilerlemek zorundayız.
5: Bu yolculuğa çok yorucu olacağını bilerek başladım. Sanki bütün sinir sistemim yorulmuş gibi hissediyorum. Çünkü sürekli uyanık ve tehlikeli hayvanlara karşı büyük bir konsantrasyon içerisinde olmak zorundayım. Bitik hissediyorum. Ve yarın sabah Poi Dağı'ndaki bitiş çizgisine ulaşmak için çok erken kalkmak zorunda olduğumu biliyorum.
6: 5. gün.
5: Son bir gayret. Hadi yapalım şunu Stafford. Tepeyi çıkmadan önce son vadiye doğru ilerliyorum. Orada seni bekliyor Stafford. Hadi bakalım.
4: Bugün yarışın son günü. Ed'in bu rotada 6 kilometresi kaldı. Düz bir yoldan geliyor ancak dağın yanlış tarafında. Çünkü bu tarafta çok dik bir yamaç var ve tırmanması çok zor. İkizlerin bu rotada 9 kilometresi kaldı ve onların rotası daha kolay. Yükseklik kademeli olarak artıyor ve yollarında daha az bitki örtüsü var.
5: Poi uzakta, görüyorum. Sadece her şeyimi verip koşmam gerekiyor. Susuzluğumu ve yorgunluğumu görmezden gelip sadece koşacağım. Sadece koşacağım.
1: Bir saunada koşmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Sıcaklık resmen yayılıyor. Aynı zamanda da kuru sıcak hava yüzünüze çarpıyor. Ve bu açılardan vuruyor.
2: Ah. Evet. Evet. Bileyim.
4: Bu yarışın çok zor bir ayağı. Mesafeler çok uzun. Bu sıcakta tırmanmak inanılmaz zor. Son ana kadar kararlılıklarını koruyup yeteneklerini zorlamalılar.
5: İstesem bile hızlanamıyorum çünkü bölge şartları insanı bitkin düşürüyor. Sürekli dikenler batıyor. Kayalara takılıyorum.
0: Hadi durmak yok. Hadi neredeyse geldik. Ha gayret. Az kaldı hadi.
5: Dağın bir yamacında hızlıca yürüyorum. İnanılmaz dik görünüyor.
1: Tamam. Çok az kaldı.
0: Geliyorum. Tamam.
5: Merhaba dostum, nasılsın?
4: Çok ıslaksın.
5: Yeterli. Koşamadım. Sadece yürüyebildim. Hızlıca yürüdüm. Ama o şekilde bile sürekli dikenlere falan takıldım. Bu ızdıraptan kurtar beni.
4: Sence başardın mı?
5: Bilmem, mümkün değil.
4: Evet.
5: Emin değilim.
4: Kazandın.
5: İşte
4: başardın.
5: Evet.
1: Tatlım, seni öldürmeyen şey güçlendirir.
4: İşte oradalar, çok yakında. Hadi millet, şuraya aşınca bitecek. Harika bir çaba. Muhteşem bir efor.
1: Başardık.
4: Tebrik ediyorum. Nasılsınız?
0: Yorgun.
4: Müthiş bir çaba.
0: Birinci biz miyiz?
4: Harika bir iş çıkardınız ancak maalesef Ed sizden önce geldi.
1: Harikasın Ed. Tebrikler.
5: Teşekkür ederim.
1: Ed çok zorlu bir rakip ve böyle bir insana karşı yarışıyor olmak muhteşem bir meydan okumaydı.
5: Teşekkür ederim.
1: Harika bir 5 gün geçirdik. Muhteşemdi. Bunu kazanmak çok hoş olabilirdi ama bitiş çizgisine ulaşabilmek bile harika bir başarı ve bunu birlikte başardık. Harika bir çalışmaydı.
0: Tebrikler.
5: Bu yarışta ve hayatta da stres yönetimi odak noktada olmalı. Bu konuda harika bir iş çıkardığımın farkındayım. Kendimi dinleyemedim ve bu gerçek hayatta da başıma çok geliyor. Ama bilirsiniz ya, işte bütün bunları yapma sebebim günün sonunda kendimi daha iyi anlayabilmek. Sanırım kendimi böyle çok daha tehlikeli ortamlarda yarıştırmak hoşuma gidiyor.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
5: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
6: Evet.
7: Yüzen banka.
5: Madem böyle projeleri açıksınız,
8: bende daha çok var.
5: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
9: Nasıl fikir ama?
10: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
11: Benim bankam iş bankası.
12: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor.
2: Vay canına.
0: Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa. Bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. $82,000.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: $110,000.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına $320,000.
6: Aman tanrım.
0: Merhaba millet. Ben Matt Paxton. Gördüğünüz gibi bu hafta biraz farklı şeyler yapıyoruz. Bulabildiğim en yakın uçakla hızlıca Michigan'a gidiyorum.
7: Eşimin çiftlik deposunu temizlemek için bana yardım etmen lazım.
0: Bu durum eşiyle arasında ciddi bir sorun yaratmaya başlamış. Normalde bu kadar büyük bir yığın için tüm ekibimi çağırırdım ama hassas bir durum var. Kadın kocasına karşı çok öfkeli ve yardımımıza ihtiyacı var. Hem de acilen.
7: Bunun burada olduğunu bilmiyordum.
8: Arka köşede 4 sandık daha duruyor.
7: Yemin ederim o kadar çok evet, iş çıkarmışsın tamam. Ki.
8: Merhaba ben Keith. Bu da güzel eşim Beth.
7: Depomuz burası. İşte konteynerlerin içinde tonla eşya var. Peki bu kısma en son ne
8: İnan
7: zaman
8: bana
7: bakmıştın?
8: Hiçbir fikrim yok.
7: Bu muhteşem hayatım.
0: Kate ve Beth'in 465 metrekarelik bir çiftlik deposu var ve içerisi son 5 nesildir ailelerinden kalan eşyalarla dolu. Buna savaş sırasında yurt dışında görev yaparken Almanya'dan getirdikleri kutular bile dahil. Bu durum Beth'i çıldırtıyor.
7: Kate 22 yıl boyunca hava kuvvetlerindeydi.
8: Almanya'da çok daha büyük bir evimiz vardı ve biz de 465 metrekarelik bu eski çiftlik deposuna tüm o eşyaların sığabileceğini düşündük. Çok yanılmışız.
0: Asker aileleriyle ilgili en sevdiğim şey eşyalarını atmıyorlar dostum. Bayılıyorum bazen. 50-60-70 yıldır öylece duran şeyleri biz buluyoruz.
7: Pekala. Eski araba da burada. Ortadan kalksın
8: araba
7: istiyorum.
8: Araba ve traktör koleksiyonum var.
7: Şurada bir yerlerde duran antika Alman bir parça var. Bir de nefret ettiğim eski çim biçme makineleri var. Onları çıkaramıyorum.
0: Videoda dikkatimi en çok elinde olan harika klasik araçlar ve traktörler oldu. Üstelik çok iyi durumda görünüyorlar. Onları yakından incelemeliyim. Tabii iş en sonunda araçların durumuna, çalışıp çalışmadıklarına bağlı. Eğer çalışıyorlarsa onları çok daha yüksek fiyata satabiliriz.
8: Depodaki en değerli parçalar arasında çok sayıda ilk baskı kitap var.
7: Yıllarca kitap var.
8: Yaklaşık 40 tane posterimiz var.
7: Saturday Evening Post'a ait
8: hepsi
7: posterler.
8: Hepsi çok iyi durumdalar.
0: Eski ve retro muhtemelen ilk basım kitapları var. Durumları iyiyse ve 100 yıldır orada duruyorlarsa bu bizim için büyük bir kazanç olur.
7: Bir sürü köpek maması.
8: Belki bir köpek daha alırız.
7: Bir köpek daha tamam. Almıyoruz. Depo çok kötü durumda. Matt, kocamın deposunu temizlemem için bana yardım et lütfen.
0: Heyecanlıyım bu çiftle bir anlaşmaya varmayı. Çok ama çok istiyorum. Önce eşyaları görmek için bir depoya gitmem gerekiyor. Bir istifçi tam tersi biriyle evlenirse orada tartışma çıkacağı kesin. Bir tanesi her şeyi saklamak isterken diğeri her şeyden kurtulmak istiyor. Bu her zaman çok tehlikeli bir durum. Umarım burada para kazanabiliriz ve Keith karısının gözünden düşmez. Depoda Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları bulmaya çalışacağım. Araçları da incelemeden geçireceğim. Nasılsınız?
8: Merhaba.
7: Nasılsın?
0: İyiyim. Sonunda sizinle yüz yüze tanışabildik. Hadi işe koyulalım.
8: Bak ister misin?
0: Elimizde neler var? Evet pekala. Vay canına.
7: Evet.
0: Tamam çiftlik deposu. Buranın büyüklüğü nedir?
8: Sanırım burası yaklaşık 13 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda.
0: Evet, anladım. Yaklaşık 2 ev kadar.
8: Doğru.
0: Tanrım, burası muhteşem bir depo doğrusu. Tanrım
7: evet, aşkına, girişler
0: evet,
7: çok
0: baksana,
7: güzel. Burada
0: şahane.
7: Rahatça yürüyebilmek istiyorum ve şu anda asla rahat değilim.
0: Bu raflarda 2 ya da 3 kutu var. Bakalım ne göreceğim, ne aramalıyım.
8: Antika seramiklerden devasa kitap ve plak koleksiyonlarına kadar her şeyi bulabilirsin. Burada benim 25-30 yıldır biriktirdiğim koleksiyonum var.
0: Demek sen tüm dünyayı gezdin.
8: Kesinlikle. Arka taraf bayağı örümcek ağıyla dolu. Buradaki tüm kutular ve diğerleri bizim 25 yıldır hiç bakmadığımız şeyler.
0: O tamam. Keith'in burayı istifçiliğini karısından gizlemek için kullanıyor olduğu çok açık. Burada oyuncak bir traktör var, vay canına. Ortaokul dolapları da çok iyiymiş. Fakat zaman geçtikçe iş giderek büyümüş de büyümüş. Artık saklanamayacak bir noktaya ulaşmış. Bu da Beth için büyük bir sorun. Yukarıda brandalar görüyorum. Demek ki aşağıdaki şeyleri bir şeylerden korumak istiyoruz. Burayı neye karşı koruyoruz?
7: Yarasalardan elbette.
0: Anladım, tamam. Evet, oğullarımdan birinin bezi gibi görünüyor. Bu koku beni fena çarptı. Hem de ben bunu her gün yapıyorum. Benim bu kokuyu böylesine alabilmem için ya Larry amcam Noel için bizde olmalı ya da bu depoda tonla hayvan pisliği olmalı. Hepsi guano, yarasa dışkısı. Neyse ki brandaları koymuşsunuz. Çünkü
7: evet,
0: bunların hepsi mahvolabilirdi.
8: Evet.
0: Gerçekten depoya adımınızı atar atmaz keskin bir dışkı kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ama sormaya korkuyorum. Aşağısı ne durumda?
8: Evet.
0: Aman tanrım. Rahat olsun pekala. Aa, kaç model bu?
8: 64 model. Bundan çok fazla üretilmedi.
0: Satılık mı peki?
8: Güzel bir fiyata belki olabilir. Dürüst olayım Matt, bu benim üçüncü çocuğum. Çok fazla bir işi de yok aslında. Biraz boya, biraz kaportaya ihtiyacı var, o kadar.
0: Tamam, anladım. Bu aklımda. Plymouth Fury, hızın ve gücün zirvesi. 60'larda Plymouth Fury sıradan bir aile arabası değil, Detroit gücünün güçlü temsilcilerinden biriydi. NASCAR yarışlarının ilk zamanlarında en yaygın kullanılan araçların başındaydı. Furious Sport'un opsiyonel motoru vardı. Bu motor, Chrysler'in bugün efsaneleşmiş Hemi motorunun uygun fiyatlı bir versiyonu sayılıyordu. Kusursuz durumdaki 64 model Fury'nin değeri neredeyse 130 bin dolar.
8: Umarım onu çalıştırabiliriz. Çok uzun süredir çalıştırılmadı.
0: Anladım. Eğer çalışırsa bize doğrudan 20 bin veya fazlasını kazandırır. Eğer çalışmazsa yarısını alabilirsek şanslıyız. Buranın kar getirme potansiyeli çok fazla. Yine de yarasa dışkısı ve içerinin doluluğu tehlike arz ediyor. Bu yüzden Beth ve Keith ile güzel bir anlaşma yapmak zorundayım. Böylece buna değmiş olur. Burada bir sürü küçük traktör var.
8: Evet.
0: Bana burayı anlatır mısın?
8: Bunlar gidebilir.
0: Tamam. Temizlik işimiz muhtemelen 10 ila 15 bin arasında bir şey tutar.
8: Tamam.
0: Pekala 40 ila 50 bin arasında bir şey diyebiliriz. Hedefim karımızın 30 civarında olması. Yani yarı yarıya olabilir.
7: Tamam.
8: Tamam. Anlaştık.
0: Tamam, vazgeçmeden el sıkışalım. Teşekkürler.
8: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
7: Teşekkürler.
8: Maharetini göster.
0: Bugün temizliğin ilk günü. Artık ekibim burada ve işe koyulma vakti geldi. Onları bilgilendirmek için burayı ilk keşfettiğimde neler bulduğumu aktaracağım. Eski bir çiftlik deposu. Gerçekten eski tip bir yer. İçeride muhtemelen 100'den fazla plastik kutu var. İkisi de dünyanın her yerinde görev yapmışlar. Haliyle bir sürü bir şey almış. İçeride çok güzel şeyler var.
2: Aradığımız yüksek değerli parçalar neler?
0: Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları arıyoruz. Ve 64 model Plymouth satmamız gerekiyor. Ama çalışıp çalışmadığını görmeden ne kadar edeceğini bilmemiz mümkün değil.
2: Tamam.
0: Önce yapabildiğimiz kadar temizlik yapmalıyız ki Caleb'la birlikte brandaların üstüne çıkıp yarasa dışkısını halledebilelim. Geldiğiniz için sağ olun. Hoş geldiniz.
2: Bunu dördüncü kısma koyabiliriz. Belki gümüş olabilir diye kontrol edelim.
3: Tuttun mu?
1: Evet, hadi bakalım.
8: Frene bas.
1: Fren falan yok ki. Fren yok bunda.
0: İşte bu satılacak bir şey.
2: Oğlum bu da ne? Seyyar araç mı? Oh vay be.
3: O nedir?
2: Bir sürü poster var gibi görünüyor. Dostum, bunlar Saturday Evening Post'a ait.
3: Oh vay canına.
2: 30 Mart 1940. Bu Rockwell, Norman Rockwell. Onun eserleri inanılmaz pahalı. Orijinal eserleri milyon dolar edebiliyor. Bu posterler asla o kadar etmez ama bunlardan neredeyse bir kutu.
3: Evet.
2: Bunun içindekilere de bakarsak biraz para kazanabiliriz. Elbette bunlar orijinal Norman Rockwell Saturday Evening Post eserleri değil. Ama yine de nadir bulunan ve koleksiyon değeri olan parçalar. Derginin bir sonraki sayısının reklamını yapmak için gazetelerin üstüne asılan afişlere benziyorlar. Günümüzde sinema salonlarının astığı film afişleri gibi bir şey. Burayı daha fazla incelerken bunları güvende tutmamız gerekiyor.
3: Evet.
2: Bakalım başka ne bulabiliriz? Bakmamız evet. gereken çok şey var.
0: Bunların hepsi su çekmiş.
2: Neler var orada?
7: Hiçbir fikrim yok. Eşime sormam lazım.
9: Oo, güzel. Sport Fury.
0: Umarım bu arabayı çalıştırabiliriz. Çünkü eğer yapabilirsek değeri roket gibi fırlayacak.
9: Tutsana.
3: Tamam, tuttum.
9: O kadar da kötü değil.
0: Kaylent buradaki ustalarla buluştu. Bakalım arabayı çalıştırabilecekler mi?
9: Evet.
1: Hadi canım.
3: Bunu en son ne zaman çalıştırmışlar biliyor musun?
1: 7-8 yıl
3: önce. Tamam.
1: O zamandan beri de garajdaymış.
9: Bir kere enjeksiyon pompası yakıt basmıyor.
1: Anladım.
9: Üzerindeki birikmiş karbonu temizleyelim biraz. Şimdi deneyelim.
1: Tamam. Bakalım şimdi ne olacak?
0: Lütfen çalış dostum. Bize para gerekiyor. Eğer araba çalışırsa bu işleri tamamen değiştirir.
1: Ne zaman basayım?
3: Gazla.
1: Hadi ama. Benim için çalışman gerek ne olur.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kredi.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Bankam Tonbank kartım hadi.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi güzelim.
1: Keşif esnasında Keith'in 64 model Plymouth'una aşık oldum. Çalışırsa çok fazla para kazanabiliriz. Çalışmazsa onu satabilir miyiz? Onu bile bilmiyorum.
0: Evet, biraz daha çalıştırmayı dene bakalım. Hadi bakalım.
2: Ne zaman çalıştırayım?
0: Çalıştır. Hala bir ümit yok. Bobinden olabilir ya da ölmüştür. İşte sorun burada. Kontrol kısmı erimiş. Platinleri temizledik ama yine de ateşlemeyi yapmadı. Demek ki sorun bu.
2: Tamam.
1: Olmamasını ümit ettiğim şey tam da buydu. Arabayı çalıştıramayacağız gibi görünüyor. Bu da potansiyel alıcılarımızı kısıtlayacaktır. Satabileceğim fiyatı da aşağı çekecek.
2: Sağa doğru gel. Benim sağıma doğru.
1: Five Lake'de ikinci günümüz. Dün bazı kötü haberler aldık. Arabamız çalışmıyor ve temizlik işlerimiz de oldukça yavaş ilerliyor.
3: Bunları dağıtalım mı? Burada kutu dolusu çivi var.
4: İster dağıtın, ister atın. Bilmiyorum
5: hayatım,
4: nasıl isterseniz.
5: Hayatım dağıtsınlar mı, atsınlar mı? Söyle.
4: Dağıtın.
3: Harika.
1: Bir de başka aracımız var.
6: Bir süredir yola hiç çıkmamış.
1: Hayır. Sahiplerinin bana kullanamadıklarını söylediği tarih neredeyse 10 yıl öncesi olabilir. Durum hakkında oldukça gerçekçiler.
6: 4 mü istiyor?
1: 4 istiyor.
6: Tamam, anlaşmaya varabiliriz.
1: 40 bin nakit.
6: 40 bin nakit.
1: Evet, harikasın dostum. Şahane.
6: Sen de öyle, rica ederim.
1: 40 bin 40 bindir ama hala hedefimizden uzaktayız. Aramayı derinleştirip biraz hazine bulmalıyız ki biz de 40 bin dolar elde edebilirim.
7: Her yere bakmalıyız, gizli bir şey kalmamalı.
1: Babe Ruth. Braves'e transfer oluyor. Çok havalı.
8: 1650 dolar.
3: Sağ ol dostum.
8: Teşekkür ederim.
2: Bunun için neden giyinmek zorundayız?
1: Guano. Yani resmen yarasa dışkısı. Artık Chris ve Mike bize yeterince alan açtığı için yarasa dışkısının çaresine bakma zamanı. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım dostum.
1: Dikkat edilmesi gereken şey yarasa dışkısını solumak. Cildinize değmesini de istemezsiniz. İyi misin?
2: Evet, iyiyim.
1: Tamam. O yüzden böyle dizi karakteriymişiz gibi giyindik. Bu yarasa dışkısından ne kadar alabilirsek alacağız ve geri kalanını da temizleyeceğiz. Bu şey her ne kadar iğrenç ve kötü kokulu olsa da çoğu insan bunun gübre olarak çok para ettiğinden habersiz. Evet, bunlar altın tatlım. Guano yarasa dışkısı olarak da bilinir. 90'larda Ace Ventura onu unutulmaz kılana kadar sadece tuhaf bir kelimeydi. Yarasalar böcek ve meyve ağırlıklı beslenmeleriyle doğal ve harika bir gübre üretirler. Günümüzde kilosu yaklaşık 10 dolara alıcı buluyor ama koleksiyoncular eski çuvallara daha da fazla para ödüyor. Mağarada yıllanmış bir seri internette 8 bin dolara satışa çıkarılmıştı.
9: Hadi. Dışkı toplama vakti. Burada tonlarca var. Buna hazır mıyız?
2: Hayır ama yolla gelsin.
9: Tamam. Başlıyoruz.
2: Tamam, güzel güzel. Hadi bakalım hadi.
9: Evet.
2: Hadi hadi. Hadi. Ah, tanrım. Sanki ağzıma giriyor gibi. Üniversite okuyun çocuklar.
9: Orada iyi misin?
2: Evet. Dışkıyla çok işim oldu ama hiç yarasa dışkısı görmedim. Bu ilk.
9: Ne kadar zor durumda çalıştığımı bilmiyorsun. Bilmiyorsun
2: ne?
9: Dostum.
2: Benim orada ne çektiğimi görmedin bile. Sence bunlar ne kadar eder?
9: Bakalım. Evet. Burada epey var. Kilosu 100 dolarsa burada 1000 dolar var demektir. Kilosu 200 dolarsa elimizde 2000 dolar var.
2: Tamam.
9: Bunlar altın canım. Altın bunlar.
1: Artık Michigan'daki depomuz keşif için daha güvenli ve ekibimiz seçmeceye devam edebilir. Başka potansiyel bir müşteri bana ulaştı ve onun da zamanı kısıtlı. Ben de durumu görmek üzere oraya gidiyorum.
10: Vay canına, hiç kullanılmamış gibi görünüyor.
3: Aman tanrım, buradaki şeylere inanamayacaksın.
10: Merhaba, ben Kathleen Clark. Amcam evini ve tüm mal varlığını bana bıraktı. O kadar çok şey var ki, bunu yapmak zorundayız çünkü maddi bir yükün altındayız. Evin kredisi hala ödenmemiş. Yaklaşık 6 aylık paramız kaldı ve eşimle birlikte bu evin kredisini ödeyemiyoruz. Müşkül durumdayız.
1: Burada zaman kritik önem taşıyor. Temizlememiz gerekiyor ki onlar da satabilsin.
10: Oda seçelim. Her oda bu halde. Noel babalar, yılbaşı koleksiyonları.
1: Fotoğraflardan
3: anlayacaksın.
10: Merhaba, ben Kathleen Clark. Amcam evini ve tüm mal varlığını bana bıraktı. O kadar çok şey var ki, Bunu yapmak zorundayız çünkü maddi bir yükün altındayız. Evin kredisi hala ödenmemiş. Yaklaşık 6 aylık paramız kaldı ve eşimle birlikte bu evin kredisini ödeyemiyoruz. Müşkül durumdayız.

0: canlandırdı. Çok iyi fiyata satılırlar ve çok iyi kondisyonda olurlar.
1: Eski kitaplar, paralar ve pullar var. 1800'lerden kalma çok eski bir saat var. Burada bir hazine yatıyor.
0: Ev görüntü de harika gözüküyor. Evet, umarım ağacın altında bizi büyük bir hediye bekliyordur. Bulmayı hedeflediklerimiz Noel Baba figürleri, 1800'lerden kalma ayaklı saat ve antika oyuncaklar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba.
1: Hoş
0: çok
1: geldin.
0: Memnun oldum.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Sizi görmek çok güzel. Burası harika bir yer.
1: Tarihi bir yer. Burası eskiden bir süt çiftliğiymiş.
0: Çok güzel, gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: İçerisi ne durumda?
1: Hadi gel hazine
0: alana
1: çıkalım.
0: Hadi bakalım, önden buyurun.
1: Burası büyükannemin odasıydı.
0: O da mı burada yaşamıştı?
1: Evet.
0: Vay canına. Ne çok kitap var.
1: Mobilyalar muhtemelen 20'lerden kalma.
0: İnanılmaz. Ne bulabilirim diye etrafa bakınıyordum da. Çok şey var. Dünyayı gezdiğini anlayabiliyorsunuz şu çanta ve saat. Gerçekten muhteşem.
1: Evet, burası Pete'in odasıydı. Hala ayıklama yapıyoruz. Elimizde çok fazla para ve pul koleksiyonu var. Hepsini evin bir yerlerine saklamış.
0: Güzel.
1: Matt, sana Peter'ın en çok sevdiği şeyi göstermek istiyorum.
0: Aman tanrım, inanamıyorum.
1: Peter'ın dünyasının kış masalına hoş geldiniz.
0: Sanırım klostrofobim tetiklendi.
1: Oh, ne hoş.
0: Her baktığın yerde Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Çok eski evlerde nereye gidersen seni takip eden gözler olur. Burada da Noel Babalar bana öyle bakıyor. Bu odada yaklaşık 1000 tane Noel Baba figürü var ve buradan 1920'lerden kalma özel bir Noel Baba çıkmasını umuyorum. Değeri birkaç bin dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar ulaşabilir.
1: Noel'i çok seviyordu işte. Her odada ağaç vardı. Hayal edebiliyor
0: musun?
1: Gel Matt, şöyle gideceğiz.
0: Sağlam koleksiyoncuymuş.
1: Evet, öyleydi.
0: İşte orada. 1800'lerden kalma ayaklı saat ve harika durumda.
2: Evet.
1: Evet. Arka tarafa geçelim.
0: Vay canına. İnanamıyorum. Tanrı aşkına. Evet, harika. Bu odaya her şeyi toplamış iç savaştan kalanlar. Yeni yıl eşyaları, kitaplar. Tanrım. İnanamıyorum.
1: Evet, dahası var. Ne düşünüyorsun?
0: Bence bu çok karlı bir iş olacak. Düşündüğüm şey bu. Her şeyi satmaya tamam mısınız?
1: Zorundayım.
0: Hmm.
1: Evin hala kredisi duruyor ve benim üstüme kaldı.
0: Tamam.
2: Kuzey Carolina'da yaşadığımız için burada yaşamak zor oldu. Elektrik, sigorta gibi bir sürü masrafı var. Biz burayı gerçekten isteyen ve bakımını üstlenebilecek birine satmaya çalışıyoruz.
0: Burada pek fazla çöp yok gibi. Her şey küçük. Evet, çok küçük.
1: Evet.
0: Bunları satmak için gereken süreyi düşünüyorum da. Temizliği. Evet, yaklaşık 20 bin dolar tutar. Satışlarda da 40 veya 50 bin diyebilirim. Sizin kârınıza 40'a 60 yapabilirim.
1: Ne diyorsun?
2: Anlaştık.
0: Son karar.
1: Anlaştık.
0: Noel arifesindeyiz.
1: Noel arifesi.
0: Diğer evi bitirmek için geri dönmem
1: tamam.
0: Gerek. Tamam, birkaç güne
1: harika.
0: Buraya geliriz ve tamam. Bu işi hallederiz.
1: Teşekkürler.
0: Tamam, sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: Massachusetts'te işe başlamak için sabırsızlanıyorum ama önce Michigan'daki işi bitirmemiz gerekiyor. Bugün son gün ve hala çok temizlik işi var. Maalesef ki satacaklarımız da azaldı.
3: Dikkatli ol.
0: Hedefi tutturmak için güzel bir parçaya ihtiyacım var ve gözüm 64 model Fury'de. Onu satın almayı çok isteyecek birini bulduğuma inanıyorum. Pekala. İşte güzelliğimiz burada. Ne diyorsun?
3: Çok iş olduğu var, tartışmasız.
0: Kesinlikle çok iş var.
3: Yani taban kısmı biraz paslanmış. İçeride fare pislikleri de var. Buna ne kadar istiyorsun?
0: Sahibi 15 bin diyor. Bence de biraz fazla. Duygusal bir fiyat olduğu kesin.
3: Anladım. Verebileceğim en fazlası 6500.
0: Bence 6,5 adil bir fiyat. Onları bir çağırayım ve ne diyecekler öğreneyim.
3: Tamam.
0: Gezerken Kate, arabanın onun çocuğu olduğunu ve ondan ayrılmak istemediğini söylemişti. Fakat Beth, satılmasını istiyor ve elimize geçecek her dolara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisini de çağıracağım ve umarım bir anlaşmaya varabileceğiz. Millet, Phil burada.
4: Merhaba Phil.
3: Merhaba.
4: Memnun
3: nasılsın?
4: Oldum.
3: Çok memnun oldum.
0: Düşünme vakti, karar verilmesi gerekiyor. Son 3 gündür buraya birileri geldi. Saygısızlık etmek istemem ama senin dışında bunu 15 verecek kimse yok. Aldığımız
3: anladım,
0: en
3: tamam.
0: Gerçekçi teklif de şu an geldi. Bize 6500 veriyor. İnsanlar genelde 6 ile 8 arasında edebileceğini düşündü ama kimse 15.000'e yaklaşmadı. Bence 6500 gerçekçi ve iyi bir teklif.
5: Bu lanet teklifi kabul et, para lazım.
6: Bu yarısı
5: kadar. Ne kadar süredir yatıyor?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ararı buluruz. İzini bilirsin. Zırı deliyiz biz. Hem yazın.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
1: Ararı bul.

0: abi. Özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Five Lake'te son günümüz. Depo neredeyse temizlendi ama satışlardaki hedefimizin yarısını bile göremedik. Umarım daha fazla para edebilecek parçalar bulabiliriz. Beth ile Keith'i de memnun etmeyi başarırız.
8: Aa, yine plaklar. Şimdiye kadarki en hafifi. Dostum, galiba bir ilk basım buldum.
7: Ne?
8: Evet, Walt Whitman, Winston Churchill.
7: Tamam, bir bakalım. Önce Winston Churchill'e bakalım. 1912-1913 telifli. Bu tonlarca para edebilir Chris. Ver bakayım şu kitabı. Charles Dickens.
8: Evet.
7: Aman tanrım. Pekala, bu ilk basım bir Dickens kitabı. Kitaplar umut vaat ediyor ama doğrulanmak için bir uzmana ihtiyacım var. Çoğu ilk basım genelde orijinal olmaz. Bu yüzden satmadan önce emin olmam gerekiyor. Buralara bakmaya
8: tamam.
7: Devam edelim ve şuraya
8: anlaşıldı.
7: Da bakalım, tamam mı?
8: Tamamdır.
7: Pekala, eline sağlık
8: teşekkür
7: dostum.
8: Ederim.
7: İyi iş çıkardın.
9: Sanırım toplamda neredeyse 38 afiş var.
10: Ve bu Norman Rockwell. Bu
9: evet.
10: Hoş bir parça diyebilirim. Çünkü Norman Rockwell ikonik bir fotoğraf, ikonik bir çizer. Güzelmiş. Bunu beğendim.
9: Kesinlikle. Bana parçayı göster, sana adamını bulayım. Saturday Evening Post. İşte adamım.
10: Bir sürü Saturday Evening Post dergisi yapmışlar. Fakat afiş sayısı fazla değil.
9: Evet.
10: Afişler harika koleksiyon parçaları çünkü. Çok fazla bulunmuyorlar bunlar.
9: Kafamda burada tanesi birkaç yüz dolar eden afişler olduğunu biliyorum. Hatta işlerinde 500 dolar edebilecek olanlar da var.
10: Ve bazıları yani, da sadece 20 dolar edebilir.
9: Evet, evet, tabii haklısın. Bu koleksiyona ne kadar vermeyi düşünürsün?
10: Hepsine 1200 dolar veririm.
9: 1200 dolar?
10: Evet.
9: Anladım. Açıkçası ben bundan biraz daha fazlasını istiyorum.
10: Sen ne istiyorsun?
9: Burada 40 tane afişim var. Bazılarının değeri yüksek. Ben 3000 diyorum.
10: Doğrusu ben geçinme ev satarak sağlıyorum ve ben de ailem için hep daha fazlasını kazanmaya çalışıyorum. Senin durumunu anlıyorum.
9: Bu harika.
10: Tamam. Bunları koleksiyonuma dahil etmeyi çok isterim.
9: İyi günler.
10: Teşekkür ederim.
9: Kendine iyi bak.
7: Pekala dostum. İnanmayabilirsin ama tam anlamıyla yerli üretim.
8: Aman tanrım.
7: Evet, kendin kokla.
8: Evet, bunlar kaliteli
7: böyle
8: ve taze guano.
7: Böyle iki kutu var. Yaklaşık 18 kilo veya daha fazla.
8: Bunları tekrar satamam çünkü Tarım Bakanlığı'ndan onayı yok.
7: Anlıyorum.
8: Ama eğer anlaşabilirsek eşimin bahçesi
7: harika.
8: İçin satın alma ihtimalim var tabii.
7: 300'e ne dersin?
8: Olur 300 anlaşırız.
7: Anlaştık, kabul.
8: Evet, olur.
7: 300 dolar nakit. Huhu. Bu evde yarasa dışkısı olmayan tek şey oldu. Şahane dostum.
8: Size kolaylıklar diliyorum.
7: Sağ ol.
8: Görüşürüz.
7: Pekala Paul, orijinal olduklarını umduğumuz ilk basım kitaplar bulduk. Bunu anlayabilecek kişinin sen olduğuna eminim.
11: Evet, şimdi onlara bakıp size hemen cevap verebilirim. Bunlar tanınmış bir yayın evine ait basımlar.
7: Tamam, yani şimdiden seri
11: evet,
7: basım
11: evet.
7: Diyebiliriz.
11: Şuradaki küçük arkadaşımız da bir Noel şarkısı. Bunlardan biri. Eskiden eczaneye gittiğinde bir kitap satın alabiliyordum. Ben bunun gibi bir kitap için muhtemelen 50 dolar veririm.
7: 50, anladım. Hiçbiri ilk basım
11: evet,
7: değil gibi görünüyor.
11: Bizim dükkanda böyle şeyleri bir dolara satıyoruz. Çünkü iç mimarlar alıyor, bir de internetten satış yapanlar bunları kullanmayı seviyor.
7: Anladım.
11: Yani...
7: Duymak istediğimiz şey bu değildi. Bu kitapları binlerce dolara satmayı düşünüyordum ama maalesef basıldıkları kağıt kadar bile ederleri yok. Keith'in teyzesi Penny, İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış... İçerinin temizliğini yaparken yurt dışından getirdiği birkaç kutusunu bulduk. Kutularda bulduklarımızı Keith'e göstermek için heyecanlıyım. Sonunda kutuları bulduk.
12: Tamam.
7: Hepsi teyzen Penny'den kalma. Şunlara baksana, kuru temizlemeden aldığı orijinal üniforması burada. Bu ailenin bu depoda çok fazla harika hikayesi var. Teyzesi Penny 2. Dünya Savaşı'nda görev almış. Rütbeliymiş. O zamanlar dünyada bir kadının böyle yüksek rütbeli olması çok büyük bir şey.
12: Otelden havluları almış.
7: Anlayabiliyorum. Sabun ve...
12: Ve diş fırçasını da almış. Bunlar satılır mı sence?
7: Keith için bunlar paha biçilemez ama alıcılar için öyle değil. Ben bu kutuları yerel bir müzeye göndereceğim. Böylece Penny de hak ettiği şekilde anılmış olur. Bazıları satılabilir durumda ama çok para etmeyecekler.
12: Anladım.
7: Tamam, harika. Anlıyorum. Dostum. İşimin en güzel kısmı böyle havalı şeyler bulmak. Pekala, işte buradayız millet. İçeri gelin, gözlerinizi açın. Buyurun, baksanıza.
13: Aman tanrım. Hiç böyle görmemiştim.
12: Muhteşem.
13: Yıllardır burada böyle yürüyememiştim.
7: Tüm yarasa dışkısından kurtulduk. Düşündüğümüzden biraz daha
13: buraya
7: zor.
13: Buraya gelince brandaları öyle görmek çok kötüydü.
12: Gerçekten çok güzel. Burada bir şeyler yapacak alan var. Her yer işlevsel, kullanışlı. Bu inanılmaz bir iş.
13: Evet.
12: Ne kadar teşekkür etsek az mı?
13: Burası nutkum tutuldu.
7: Dün buranın tepesindeyken bu işi alma kararını sorguluyordum.
12: Evet.
13: Çok mutluyum. Aşırı mutluyum gerçekten.
7: Paradan bahsetme vakti geldi.
13: Elbette.
7: Hadi bakalım.
13: Artık sürekli çiftlikte takılıyor diye ona sinirlendiğimde yatağını hazır et. Bu gece
12: evet,
13: depoda kalıyorsun diyebilirim.
12: Evet, ne olur ne olmaz bir kanepe koyacağım.
13: Koy, kendi kanepen tamam. Olsun.
7: Bazen hedeflediğimiz parçalar düşündüğümüz kadar değerli çıkmıyor ve işlerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Saturday Evening Post afişleri umduğumuz kadar para etmedi. Birinci baskı sandığımız kitaplar da aslında birinci baskı değilmiş ve bunlar bizi zarara soktu. Sonuca ulaştıran şey ise Furry oldu.
13: Ne kadar süredir yatıyor?
12: 7500.
7: Anlaştık mı?
14: Anlaştık, tamam.
13: Aman tanrım.
7: Neyse ki arabayı sattın. Eğer satmamış olsaydın bu rakamı asla yaşayamazdın
12: evet,
7: bile. Güzel satışların toplam miktarı 32 bin dolar.
12: Yok artık.
13: Senin çerçöpün.
7: Masraflarınız düşüktü, 10 bin dolardı. Kârsa 22 bin dolar oldu. Yarı yarıya bölüşürüz diye anlaşmıştık. Yani her birimize 11 bin dolar düşüyor.
13: Aman tanrım.
7: Tamamdır. Sanırım şuraya vereceğim. Ben öyle düşünmüştüm.
12: Patrona teslim edelim. Omzumdan nasıl bir yük kalktığını bilemezsiniz.
13: Buranın aynen bu şekilde kalacağına kesinlikle inanıyorum. Eğer kalmazsa artık boşanacağım. Evet.
7: Teşekkürler. Elinize her sağlık. Şey için teşekkür ederim.
13: Sağ ol Matt.
7: Pekala,
13: sağ ol.
7: Gidip arkadaşlarımı bulayım. Sonra görüşürüz.
13: Sağ Dikkatli olun gidin. Arkadaşlar.
7: Ekiple birlikte Five Lake'deki görevimizi bitirdik ve artık Noel babalarla dolu ev için Massachusetts'e gitme vakti. Müşterilerin evi satıp kendilerini ikinci bir kredinin yükünden kurtarmaları gerekiyor.
9: Burada hedeflediğimiz parçalar hangileri?
7: Dostum, içerisi resmen Noel baba kaynıyor. Ayrıca umut vadeden bir ayaklı saat var ve bir sürü şey. Bir sürü eski döküm demir teneke oyuncak.
9: Al.
7: Odaklanmalıyız
9: harika.
7: Ve temizlik yapmalıyız çünkü sadece 3 günümüz var. Bu 5 gün sürebilecek bir ayıklama işi.
14: Harikaymış.
7: İşlerimize üst kattaki 2 büyük odayı ayıklamakla başlayacağız. Mike, Kaylin ve Chris, siz yukarı çıkın. Ben de oturma odasında incelemeye başlayayım. Sorusu olan var mı?
14: Tamam.
9: Yok.
7: Tamam. Hadi başlayalım. Bu zorlu bir iş. Tamam, hadi başlayalım. Bu zor bir iş. Ev çok büyük. 7 odası var. 370 metrekare. 10 binden fazla eşya var. Hepsi de şu kadarcık.
14: Battaniyeler, yorganlar.
7: Tamam. Evet. Değerlileri bulalım. Aslında bunlar antika oyuncak arabalar. Eski olanlar ve antika olanlar arasında bir fark vardır. Bunlar yalnızca eski görünüyor. Umarım bu evde daha fazla antika oyuncak saklıdır.
14: Bakalım ilk kapının ardında ne var? Evet, işte başladık. Bu nedir? Mike.
9: Ne buldun Chris?
14: Eski bir tren seti. Hiç fena durumda değil.
9: Bakalım ne bulmuşsun. Çok güzel. Lionel marka. Bu ismi görmek önemli. Max hariç ama antika oyuncak trenlerden bahsediyoruz tabii. Bunlar zamanında harika oyuncaklardı. Böyle trenleri bulmak çok nadir bir şey değil. Ama bunlar bulduğumuz pek çok trenden daha iyi durumda. Savaş öncesi trenlerin koleksiyon değeri çok. Çünkü metalden detaylı şekilde yapılmışlar ve çok gerçekçi.
14: Bence rayları da vardır.
9: Aman tanrım. Muhtemelen bu kocaman bir set ve bu da harika. Çünkü ister parça halinde ister set olarak satma şansımız olabilir. Bunlar 1942'den önce üretilen İkinci Dünya Savaşı öncesi oyuncak trenler. O dönemler dayanıklı olması için çelikten yapılıp üzeri kalayla kaplanıyordu. Üreticiler bunun yerine plastik ve döküm malzeme kullanmaya geçince üretim hızlandı ve maliyetler düştü. Ama ne yazık ki kalitede biraz kayboldu. Chris, bulduğun şey harika.
14: Bu benim işim.
9: Biliyorum. Bu trenler antika, oyuncak ve iyi durumdalar. Bu şekilde keşifler yapmaya devam edersek kendimizi iyi bir noktaya taşıyabiliriz.
10: Her yerde var.
7: Bunlar burada epeyce gümüş
10: evet.
7: var.
10: Bir şuna baksana.
7: Gümüş şu an piyasada 80 dolar ediyor. Burada neredeyse yarısı kadar var. Evet, farkı gördün mü? Bu yarım, bu tam. Evet.
10: Hayır.
7: Hiç fena değil. Evet dostum, baksana. Harika.
10: Ben aramaya devam edeyim.
7: Allah aşkına dostum. 14 karat altın.
10: Bu eski bir şampuan şişesi gibi. Bunlar da vitamine benziyor. Ama içinde vitamin yok.
7: Ben asla içmezdim.
10: Tabii onlar içilmez. Oo, adam her yeri bozukluklarla doldurmuş.
7: Bunlar %40 gümüş. Aman tanrım. Altına boyanmış bozukluklar ve darphane ürünleri çok tutmaz ama burada çok kaliteli sterlin gümüşü var. Bir uzman tarafından değer biçtirip alıcısını bulmamız gerekiyor. Sırf bu şişede 2100 dolar var. Hiç fena değil.
9: Kathleen, sormam gerekiyor. Saatle ilgili ne biliyorsun?
13: Kendisinin bize bu saatin tarihiyle ilgili bıraktığı bir şey var. İskoçya'dan İngiltere'ye 1790 ile 1800 arasında getirilmiş.
9: Vay be.
13: Yani tarihi bir şey.
9: Bu işi uzun süre yapınca herkesin bir hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Eşyanız Elvis'e ait çıkabilir. Dedeniz bunu İngiltere kraliçesinden almış olabilir. Fakat bunların yarısı bir masaldan ibaret. Bir bakalım. Evet, saat 1790'lardan kalma, İngiltere'de yapılmış. İskoçya'dan getirilmiş. Evet, bu harika. Elinizde düzgün bir kanıt yoksa bunlar masal olarak kalır. Şanslıyız ki Katie ve Peter amca bu saatin kökeni konusunda haklılar ve bunu kanıtlayabiliyorlar. Ben bunu biraz daha araştıracağım ve gerçek değerini belirlemeye çalışacağım. Ve sonra da bir alıcı bulacağım.
13: Harika.
9: Pek çok insanda sonradan üretilmiş ayaklı saatler vardır. Bu sefer müşterilerimizin elinde bu saatin İngiltere'de 1700'lerin sonlarında yapılmış olduğuna dair kanıtı var. Yani değeri çok daha fazla.
7: Yukarıdaki odalar bize bir şeyler kazandırırken Antika Noel Baba koleksiyonunu inceleme vakti geldi. Buradan bize gerçekten çok para edecek hediyeler çıkmasını umut ediyoruz.
14: Aman tanrım.
9: Vay be.
14: Noel Baba buraya kusmuş gibi. Ho ho ho. Burası gerçekten korkunç.
9: Ho ho ho.
14: Evet.
9: Olamaz.
14: Evet Mike, ne yapacağız? Bunlarla ne yapacağız?
9: Genelde insanlar geçmişe bakarken orada ne kadar değerli şeyler olabileceğini görmüyor bile. Doğru Noel eşyasını bulabilirsek gerçekten çok yüksek fiyatlara satabiliriz.
14: Hadi bakalım. Bunlar 5 ya da 15 dolar eder.
9: Tamam, doğru. Şuna baksana. Lennox marka özel bir Noel Baba. Bu koleksiyonda aradığım şeyler 1800 sonları 1900 başlarından kalma antika eşyalar.
14: Bu var. Bunlar 20 ile 52 dolar arasında değişiyormuş.
9: Harika. İyi haber şu ki buradakiler 5 ila 200 dolar arasında değişiyor. Ve bunlardan tonlarca var. Doğru alıcıyı bulursak buradan çok para kazanma şansımız var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım.
14: Her zamanki gibi.
9: Her zamanki gibi.
15: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
16: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
17: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
20: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
21: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
20: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi? Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa raffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Antika arabalarla ilgili sorularımı cevapladığın için
6: evet,
5: sağ ol.
6: Evet, elinizde büyük bir koleksiyon var.
5: 80 parça için 600 dolar diyorum.
6: Peşin gibisi yok.
5: Anlaştık.
7: Evet, bakalım burada ne var? Charles Dickens kasabası var.
8: Ne, klasik mi?
7: Satılıyorlar ama dostum.
9: Trenler için çok heyecanlıyım dostum.
5: Evet dostum, tonlarca bulduk. Savaş öncesi dönemden kalma özel trenler.
9: Kutuları ve her şeyleri yanında olunca çok seviyorum. Set halinde olmasına bayılırım. Sende de her şey var doğrusu.
5: Gördüğün her şey için 2000'den aşağıya inmem.
9: Tamam, bana uyar. Anlaştık.
5: Pekala, güzel.
9: Güzel.
7: Mike alıcı bulur bulmaz bunların hepsi gidebilir.
8: Evet.
7: Ve mobilyalar için de aynısı geçerli.
8: Kitaplar için biri gelecek mi?
7: Sanırım gelecek.
8: Bayılacaktır. Çalıştığımız istifçilerin çoğu bankalara güven duymaz. En tuhaf yerlerden para çıkabiliyor. Bu işi uzun zamandır yapınca paraların saklanacağı yerleri de öğreniyorsunuz. 30 dakika oldu, hala kitaplara bakıyorum.
7: Bu iç savaş döneminden kalma orijinal bir satranç takımı. Biz çok yoğun çalışan bir ekibiz. Arka arkaya sürekli evleri ayıklayıp durduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu televizyona çıkıp çok satan ürünlerden biri olmalı. Her hafta aynı şeylerden o kadar çok buluyoruz ki 10 yıldır görmediğim bir şeye rastlamak bana çok heyecan veriyor. Kapıda ödeme yapabiliyordunuz. Televizyonda satılan ilk seri üretimlerden de diyebiliriz.
5: Biraz para buldum. Bu iyi işaret. Bunlar İngiltere'den. Harika bir başlangıç. Lorraine.
10: Memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum. Yüksek değerli antika Noel Baba figürü bulma konusunda elimiz boş kaldı ama bulduklarımızın da değeri var. Ayrıca bir sürü başka retro ürün de var. O yüzden risk alıp hepsini toplu halde satmayı düşünüyorum. Hiç böyle bir koleksiyon görmüş müydün?
10: Hayır, hayır. Bu kadar büyüğü olmadı. Biraz daha bunaltıcı koleksiyonmuş.
5: Bunaltıcı kesinlikle doğru kelime oldu. Açık konuşmak gerekirse biz toplu bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Tüm eşyayı tek parti olacak şekilde satmak istiyoruz. Sanırım bu odada neredeyse 1000 tane yılbaşı ürünü var. Bunlar için parça başı 10 dolar diye düşünüyorum. Yani toplamda 10 bin dolar ediyor diyebilirim.
10: Dürüst olmak gerekirse bana biraz fazla geldi.
5: Tamam.
10: Benim aklımda 4 bin falan vardı.
5: Elbette sana biraz yardımcı olmak istiyorum ama sen de beni çok aşağıya çekmiş oldun. Tüm bu eski eşya için 10 bin kazanacağıma inanıyor muyum? Evet olabilir ama bunu ancak bir yılda yapabilirim. Kendisi şimdi burada ve ilgilendiği ortada. O yüzden anlaşmaya varmam lazım. Şöyle yapalım. Parça başına 8 dolar verdiğini düşünürsek 8 bin yapar. Böyle anlaşabiliriz bence.
10: Tamam, bana adil geldi.
5: Harika.
10: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim Lorraine. Bunları sığdırabileceğin bir aracın var mı?
10: Var.
7: Noel evindeki son günümüzdeyiz. Bakmamız gereken birkaç oda kaldı ve 40 bin hedefine ulaşmak istiyorsak çok daha şey satmamız gerekiyor. Vay canına, şu sallanan oyuncaklara baksana.
8: Evet, bütün gün kitaplara bakıyorum. Ha, dur biraz. Oo, işte Mert. Tombala Mert. Para para para. Hepsi 50'lik. En az 5 bin dolar var.
7: Chris hep bir şekilde parayı bulur. Adam parayı çekiyor.
8: Artık güzel bir gün diyebilirsin.
11: Güzel saat.
5: Aa, bu en güzeli. Bu saat 1700'lerin sonlarından kalma. Yeniden üretim.
11: Böyle saatler çok dayanıklı yapılır. Bu saat kesinlikle benden sonra da yaşayacaktır. Ona çok iyi bakılmış.
5: Elimde bir kağıt.
11: Ah, şahane.
5: Evet. Bir sürü insanda yeniden üretim eski saatler var. Katie ve Peter amca bu saatin 1700'lerin sonlarında İngiltere'de yapıldığına dair kanıta sahip. Bu da değerini çok değiştirir. 1790'dan kalma İngiltere'de yapılmış ve sonra aile tarafından getirilmiş.
11: Harika.
5: Ben de bu saat için 4500 dolar istiyorum.
11: Pekala. Bana uygun geldi, evet.
5: Anlaştık o zaman. Arabanı getirirsen sana yardımcı olabiliriz.
11: Teşekkür ederim.
7: Geldiğin için teşekkürler Seth.
12: Rica ederim.
7: Elimdekileri anlayabilmek için yardımına ihtiyacım var. İçinden istediklerin olursa bana
12: evet,
7: söyle.
12: Evet, asıl para kesinlikle saf gümüşte. Altınların da var. Altının onsu şu an 4000 dolar civarında. Bu da yaklaşık 1000 dolar gibi. Bir de şu gümüşler var. Bakırın yoğun kullanıldığı döneme ait oldukları için çok ilginçler.
7: Doğru, bakırı kurşun için
12: evet,
7: kullanıyorlar.
12: Evet, öyle.
7: Pekala, tabii biz bunları satma sürecindeyiz.
12: Anlıyorum.
7: Ne diyorsun dostum?
12: Ben 10 bin veririm.
7: 15 bin verebilir misin?
12: Bu can yakar. Beni zorlayacaktır.
13: Hadi bu odayı boşaltalım. 2-3 düz tut. Önce düz tutman gerek.
7: Bu hafta çok çalıştık.
14: Çok çalıştık. Çok.
7: Normalde 3 günde yaptığımdan çok daha fazlası oldu.
14: Tahmin edebiliyorum, anlıyorum.
7: Hadi şimdi gidip bir görelim. Hala yapacak tamam. Çok işimiz var. Önden buyurun.
14: Tamam.
11: Vay canına.
7: Hadi bakalım, buyurun.
14: Kitaplar yok.
11: Kitaplar yok.
14: Aman tanrım.
7: Şu alana baksanıza.
14: İnanılmaz.
7: Zemine bakmaktan kendimi alamıyorum. Bunlar 235 yıllık parkeler ve
14: evet.
7: Muhteşemler. Üstelik orijinal. Ben çok beğendim.
14: Aman tanrım. Yankıya baksanıza. Eko. Aman tanrım.
7: Şuraya bak.
11: Vay canına.
14: Muhteşem.
7: Bana hedeflerinizden birinin bu evi satmak olduğunu söylemiştiniz.
14: Evet. Artık ev boş olduğu için duvar kağıtları görülebiliyor. Zeminin güzelliği ortaya çıktı. Artık evin sağlam yapısı ve güzelliği anlaşılıyor. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yapılanlara inanamıyorum.
11: Kesinlikle tak diye oldu verdi. Teşekkür ederiz.
14: Aman tanrım.
7: Bu evet, deliliğin yani. Noel odası dedim.
14: Evet.
11: Artık
7: Noel
11: değil.
7: Babalar gitti.
14: Vay canına.
7: Senin şu an durduğun yerde binlerce Noel baba vardı.
14: Evet.
7: Ne hissediyorsunuz, ne düşündünüz?
14: Elbette burada fazlaca mutlu aile hatıram var.
7: Hadi gel.
11: Buz pateni pisti gibi.
14: Aman tanrım. Nutkum tutuldu. Burayı daha önce hiç böyle
7: hadi
14: görmemiştim.
7: Gel.
14: Sevdiği her şey bu odadaydı. Ne kadar güzel olduğunu şimdi gördüm. Muhteşem bir şey.
7: Buranın işi çoktu.
14: Çok fazlaydı.
7: Artık bu ev sizin satışa çıkarabileceğiniz duruma gelmiş bulunuyor. Bu evin birikimlerinizi tüketmesinden endişe etmenize gerek yok.
14: Umarım.
7: Tamam, şimdi hesap vakti. Bakalım ne yapmışız. Temizlik
14: evet.
7: Masraflıydı. 20 bin dolar tuttum.
14: Tamam.
7: Satışların toplamı, ayaklı saati sattık, Noel babaları ve Noel eşyalarını, Nine-Nil trenleri ve antik oyuncakları da. Bir kitabın içinde 5 bin dolar bile bulduk. Bize etrafta saklanmış paralardan da bahsetmiştiniz. Haklı çıktınız. 15 bin dolar nasıl?
12: Bana uyar. Tamamdır.
7: Sizinle çalışmak
12: teşekkür
7: güzeldi.
12: Ederim.
7: Onları bulduk ve tüm koleksiyonu 15 bin dolara sattık.
14: Vay canına.
7: Siz söylediniz, biz sattık. Toplamda 47 bin dolarımız var.
11: Aman tanrım.
14: Dalga geçiyor olmalısın.
7: Maliyet 20 bindi. 27 evet. bin kâra geçmiş olduk. 60'a 40'a bölüşecektik. 10.800 bana kalır, size de 16.200 kalıyor. Buyurun.
14: İnanılmaz, yok artık.
7: Evet, orada fazlaca bir...
14: İnanamıyorum.
7: Nasıl hissediyorsun?
14: Rahatladım. Artık ne yapacağımı biliyorum.
7: Bence bu evi bu hafta satabilirsiniz. Buna
14: tamam.
7: Gerçekten inanıyorum. Benim gitme vaktim geldi.
14: Doğru.
7: Tanıştığıma çok memnun
14: harika
7: oldum.
14: Harika bir iş çıkardınız.
7: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir zevkti.
11: Tamamdır.
7: Sizi buranın tadını çıkarmak üzere
14: evet.
7: Yalnız bırakıyorum. Pekala, sağ olun. Çok sağ olun.
11: Ne değişim ama.
14: Tanrı aşkına. Matt, dünyadaki insanlar için yaptığın şeyler harika. Bu çok kıymetli bir deneyimdi.
7: İşimi seviyorum. Her haftasını seviyorum. Bazen çok para kazanıyorum, bazen kazanmıyorum. Bu hafta çok zor başladı. Ama işin sonunda insanlara yardım etmek ve para kazanmak için buradayız. İkisini de yaptık. Buralara tik atabiliyorum. Arabama binip sıradakine gidebilirim.
15: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Kader isteyerek gidenleri götürür, istemeyenleri ise sürükler. Seneca.
1: Burada balığı nasıl yakalayacağımı bulmalıyım çünkü üzerlerinde yağ var. Of! Lanet olsun!
2: Burası tehlikeli bir yer dostum. Tek yanlış harekette işin biter. O lanet ağa öyle atıp da yapamazsın. Şimdi tehlikeli kayayı yasak ilan ediyorum.
3: Sanırım yakaladım. Oh! Oh! Evet!
4: Yap.
3: Evet! Oh! Oh! Aman tanrım! Bu öncekinden daha büyük.
5: Oh! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Barınağımın etrafını sardılar.
6: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
5: Bu en zor mücadele.
1: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
6: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Vay canına, orada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım! Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
3: Donma gibi görünüyor.
2: Lanet olsun!
6: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
5: Barınağımın etrafını sardılar.

0: Bugün baskına çıkacağız. Şu sincap tam burada, bu ağaçlarda takılıp duruyordu. Ve hep bu ağaçları neden sevdiğini merak ediyordum. Az önce onu bir mantar kapıp aşağı indirdiğini gördüm. Sonra da baktım, yukarıda kocaman bir mantar stoğu var. O ağacı keseceğim ve mantarlarını çalacağım. Aralık uzun, soğuk bir ay olabilir. Burada işler epey çirkinleşecek. Süt ve Noel kurabiyeleri diyarına varmamıza 50 gün daha var. Burada hiçbir şeyi garanti görmüyorum. Şurada güzel bir mantar var. Evet, buldum. Bugün mantar bereketi bulduk. İyi bir vurgun oldu. Teşekkürler Bay Sincap. Bunları saklayacak bir yer bulmalıyım. Mandanın baş derisini buraya getireceğim. Bir çeşit kese gibi dikip toparlayacağım. İçini mantarla dolduracağız. Burnunu ve dudaklarını alıp kalın bir tel parçasıyla saracağım. İki kat yapıp sıkıca vuracağım. Birbirine dolayacağım ve sonra tuzak telimle dikeceğim. Geçmiş seferlerimde defalarca doğaçlama yaptım. Elinin altındakiyle idare etmeyi öğrenmen gerekir. Her şey iki türlü işe yarar hale gelir. Sincap bütün mantarlarını aldım diye sinirli. Ne yaparsam yapayım, tek taşla iki kuş vurmaya çalışıyorum. Bunlar ön bacaklar. Bunları parça parça değerlendireceğim. Ben en çok yalnızken mutlu olurum. Uygarlıktan çok uzakta yaşamayı severim. Bu da çok küçük yaşlarda başladı. İnsanlara, öyle içlere, kimsenin bana dokunamayacağı kadar uzaklara, Alaska'ya taşınacağım dediğimi çok net hatırlıyorum ve de yaptım. Kuzey Amerika'da kalan en ıssız noktalardan birindeyim. Mandanın yüz derisi, taşıma kesesi. Şimdi biraz mantar koyalım. Gece yarısı fener ışığında geyiğini parçalarken kurtlar oluyor. Tek başına oturup buz tutuşunu izliyorsun. Heyecanı var ya, tarif edilemez. Oldukça heyecanlı. Epey sağlam bir mantar yığını topladık. Fena durmuyor, değil mi?
1: İkinci gün, saat 9:24. Mevcut sıcaklık -13 santigrat derece.
2: Biraz odun lazım. Biraz odun. Tamam, kim odun olmak ister? Kim ister? O da ne? O da ne? Ayı gibi görünüyor. Orada ne var?

0: Ah, ay, benim. Soğuk kıyafetlerimle ayı gibi ya da belki bir koca ayak gibi görünüyor olabilirim. Kocaman görünüyorum. Küçük küçük küçük küçük küçük. Bu parka Nenets Rengeyi çobanları tarafından yapılıyor. Tamamen Rengeyi derisinden ve eski usulle. İnsanlar bu iklimde çok çok uzun zaman böyle hayatta kaldı. Bunu her gün giymek zorunda kalmaya da pek uzak değilim. Hadi dışarıda neler oluyor bir bakalım, olur mu? Burada her şey gerçekten değişiyor. Derin kış bastırıyor ve işler biraz daha zorlaşıyor. Yani her gün daha fazla kar yağması yiyecek bulmamı daha da zorlaştırıyor. Tuzakların çoğu gömüldü. Lanet olsun. Tavşan bunun içinden geçmek için karı yara yara ilerleyemeyecek. Bu kar tavşanların nasıl hareket ettiğini değiştiriyor ve benim yağ ihtiyacım var. Göl buzu sağlamlaşana kadar balıkçılık da pek mümkün görünmüyor. O yüzden denemeye devam etmek zorundayım. Şu anda gerçekten o kirpi bölgesine gitmek istiyorum. Başka bir kirpi olduğuna neredeyse eminim. İzlerini gördüm. İnine kadar takip ettim ve sürekli gidip inini kontrol ediyorum. Ama şimdiye kadar hiç evde yoktu. Bir bakacağım. Kepi noktalarından biri aşağıda. Şu kayanın altından çıkmış. Buraya yürümüş. Sonra şu kabuğu yemiş ve sonra da hemen şurada yemiş. O yüzden kapanlar kuracağım. Bu kirpi yağ için en iyi seçeneğim. Son kirpi bana bir haftadan fazla yetmişti. Kirpi tam şuradan yürüyüp geçiyor. Ben de bu kayanın üstüne tuzak kurmak istedim. Ama bağlayacak bir yer yok. Bu yüzden şu ağacı yarığa sıkıştırdım. Şimdi kirpi için bir tutunma noktam var. Şu çıkıntıdan yukarı çıkıyor. Umarım o ilmeğe takılır. Yarın gelip kontrol edeceğim. Bayağı kar yağıyor ve kameraya da ceketimi örtmem gerekecek. Tamam, kampa dönelim.
1: 52. gün, saat 12:54.

0: Vay, zayıflamışım. Aa, şu kaslara bak. Hala bende var. Hala taş gibiyim. Şu kıllı kol altlarına bak. Ah, vücutçu gibi olmuşum. Ah. Evet, bu güçlü. Dev görünüşümü sevecek. Buzda balık tutmaya gidiyoruz. Sığ su demek, diğerlerinden bir iki gün önce buzda balık tutabilmem demek. Bu da bana hız kazandıracak ve onu eve götüreceğim. Yani birkaç balık yakalayabilirsem inanılmaz iyi hissettirir. Balık hayatta kalma stratejim için çok önemli. Balıkların üzerinde çok iyi yağ var ve uzun vadede hayatta tutacak olan da bu yağ. Sadece buzda balık. Bunda ne var ki? Bu deneyime hayatta kalma olimpiyatlarım diyorum. 7 yaşımdan 20 yaşıma kadar olimpiyatlara gitmek hayat amacım gibiydi. Jimnastikçi olacaktım. Sırtımı kırınca yüzmeye geçtim. 100 metre sırt üstünde ülkede 11.'ydim. Yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü suda kalp atışımı her yükselttiğimde çok başım dönüyordu. Bırakmak zor bir veda oldu. Çünkü gerçekten çok seviyordum. Sırtımı biraz esnetmem, ayak parmaklarıma kan gitmesini sağlamam gerekiyor. Rekabetçi atletik günlerim azalıyordu. Ama sonra doğayı keşfettim ve burada olmanın artık benim için anlamlı olduğunu fark ettim. Bu büyük bir şey. Burada tek Kanadalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu benim olimpiyatlarım. Ah, evet. Hadi, hadi. Hadi. Evet. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Ah! Ah! Ah, hayır, hayır. Hayır. Ah, boyu iyiydi. Ah! Ah! Geriye bu kadar hızlı koşmamalıydım. Ah, panik yaptım. Kahretsin. Boyu iyiydi. Lanet olsun. 2 saat oturup balık görmemek, balık hissetmemek ve sonra bir balık bulup onu kaçırmak gerçekten çok kötü. Kahretsin. Çok iyi olacaktı. Şu iki balık beni geriyor. Galiba tamamen acemi şansıydı. Çok soğuk. Gidip ısınmam lazım.
1: Üçüncü gün, saat 8:27.

Burada müzik kariyerimin başlangıcına tanık oluyorsunuz. Hey, şu taşları helikoptere atabilir miyiz? Eve götürmek istiyorum falan derim. Nakliyesine muhtemelen bir kol bir bacak isterler.

0: Kahvaltımızı burada ısıtalım. Nefis beyaz balık. Balık yakalayamadığımda içime bir kurt düşüyor. Elimdekiyle biraz daha idare etmeliyim diye düşünüyorum. Isıtıp parça parça yemek. Sadece 3 tane balığım kaldı. Tasarruf etmeye çalışıyorum ama bir parça yiyorum. Sonra daha fazlasını istiyorum. Akşam olunca da biraz daha istiyorum. Kıtır kısımlar var ya, sürekli balığı didikliyorum. Daha fazlasını bulmanın bir yolunu bulmalıyım. Çünkü yiyecek olmadan devam edemem. Gölün donup üzerinde güvenle yürüyebilmem için ne kadar zamana ihtiyacım var acaba? Benim tarafta göl daha donmadı. Bu yüzden henüz gölden balık tutamıyorum. Fakat şu an fazladan balık yakalamam gerekiyor. Başka bir şey denemem gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? Metalle bir kaşık yapıyorum. Balık oltası için kaşık yem. Bir süre önce dışarıda bulduğum şu metal parça. Kurşun gibi suyun içinde akıp gidebiliyor. Arkasına bir kanca takacağım. Belki göl yarın atış yapmak için iyi bir fırsat verir. Yiyeceğim az olsa bile hayata şükretmem gerekiyor. Hayatımda olan onca şey, iç savaşta büyümek, bunca kötü şey ve kötü insan gördükten sonra bunun sanki bana özel bir istek gibi geldiğini hissediyorum. Buradan kendimin en iyi hali olarak çıkmak istiyorum. İyi bir insan olarak. Bu büyük bir kaşık. Umarım büyük balık yakalarım.
1: Dördüncü gün, saat 8:17. Mevcut sıcaklık -20 santigrat derece.
2: Günaydın. O kadar rahatım ki. Dışarısı buz gibi ama yün katmanlarımın içinde çok sıcağım. Dün gece de sıcak uyudum. Hatta fazla sıcak. Aman Tanrım, rüyamda ev yapımı dondurma yapıyordum. Aman Tanrım, yeni toplanmış gibi taze çilekler vardı. Kremayı çırpıyordum. Aa, krema. Sonra bir tortilla alıp üstünü tereyağıyla kaplıyor, üzerine bal döküyor ve ballı tereyağlı taco yiyordum. Aman Tanrım, çok güzeldi. Bu sabah kremayı ve tereyağını düşünerek uyandım. Oh, demek ki yağ bulma zamanı geldi. Burası bugüne kadar yaşadığım en soğuk yer olacak. Vahşi doğada çok zaman geçirdim. Ama çok soğuk olunca genelde güneye iner, kışı çölde geçiririm. Ben bir çöl faresiyim. Araçta yaşar dolaşırım. 9-5 işim yok, evim yok. Rahat olduğum yere giderim. Hiç kış boyunca vahşi doğada yaşamayı denemedim. Buraya çıkıp doğada bir kış geçirmek istedim. Zorlanmak istiyorum ama sıcak kalıp kalamayacağım ve her gün yiyip yiyemeyeceğim konusunda endişeliyim. Lanet olsun. Kirpi bölgesine geldik ve anlaşılan ilmeğin yanından yürüyüp geçmiş. İtip kenara atmış. İzlerin şekline bakınca şu an içeride mi dışarıda mı anlamak zor. O yüzden içeri sürünüp deliğin ne kadar geriye gittiğine bakmayı düşünüyorum. Ama gerçekten girebilir miyim bilmiyorum. Burada oturmak hiçbir işe yaramayacak. Yarığa gerçekten sığabileceğimi sanmıyorum. Ah, burası o kadar dar ki. Görmek de zor. Sadece içeri girmeliyim. Kendimi sıkıştırmam gerekiyor. sıkıştırmalıyım. Ah. Bu yarağa girmeye korkuyorum. Çünkü tamamen sıkışıp kalabilirim. Ve sıkışırsam kimse yardım için bağırdığımı duyamaz. Çok çaresiz kalabilirim. Aman Tanrım, kirpi tam burada, lanet olsun.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
4: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan.
5: Şimdi işte sahanın yeni lideri. İşte kapsamanın lideri.
4: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Magnum. Has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettin?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Ando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

0: gezdin?
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Tamam. İyi haber, kirpi orada. Kötü haber bu yarığın içinde. Muhtemelen yarığın içinde yaklaşık 4 metre kadar geride. Diğer tarafta acaba ne var? Çok merak ediyorum. Bakmalıyım. Bu pek güvenli değil. Sanki sağlam değil. Kaya boşlukları var. Hey küçük adam. Ben sadece seni yemek istiyorum. Onu diğer taraftan dışarı korkuttum. Yani oraya geçmem gerekiyor.

0: sağ ol.
1: Ama kanı görebiliyorum. Evet, biraz kan var. İşte Bay Kirpi. Bu kirpiyi nasıl alacağımı çözmem gerekiyor. Tamam. Sadece buradan içeri sıkışıp uzanmam lazım. Ah, işte yakaladım. Yakaladım. Aa, seni yakaladım kirpi kardeşim. Ah. Aman Tanrım. İnanamıyorum. Onu orada aşağıda gördüğümde bunun imkansız olduğunu düşünmüştüm. Yaşasın. Ya, buldum. Teşekkür ederim kirpi. Teşekkür ederim. Aman Tanrım.
2: 54. gün. Saat 12.02. Mevcut sıcaklık -12 santigrat derece.
3: Günaydın. 54. gün. Hava burada Cancun'daki gibi sıcak. Ve tropik. Hayır. Hayır. Tropikle alakası yok. Buz gibi parmaklarım kopacak. Hadi. Artık hiç balığım kalmadı. Tüm stoklarım bitti ve vücudumda ısı üretecek kalori kalmadığını düşündüğüm için sıcak kalamıyorum. Bir şeyler yemem gerekiyor. Dışarı çıkıp balık tutmayı denemek zorundayım. Şu yeni yemi deneyelim. Zayıflığı hissediyorum. Kaslarım zorlanıyor. Dengem biraz bozulmuş durumda. Bir şekilde gölden balık çıkarmam gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? İçinde bulunduğum durum tüm Latin Amerika'nın yerlilerine, tüm Amerika'ya ilham olur. Çünkü dışarıda farkında olmadan hayatta kalmanın ustası olan birçok insan var. Her gün çok küçük kaynaklarla idare etmeye çalışarak hayatta kalıyorlar. Çok zor zamanlar geçirirken bile pozitif kalmaya çalışıyorlar. Umarım benim deneyimim başka insanların hayatını tehdit edebilecek durumlardan daha güçlü çıkması, büyük bir güç kazanması ve birçok şey öğrenmesi için iyi bir örnek ve motivasyon olur. Yakaladım. Ah! Kaçtı. Ah! Hadi tekrar yakalayalım. Lanet olsun. Ah! O bir alabalıktı. Hadi. Lütfen tekrar kap. Hayır. Atışı doğru yapmadım. Hadi bir büyük balık daha lütfen. Lezzetli yem. Gel ve al işte. İşe yaramaması çok büyük bir hayal kırıklığı. Balığı kaçırdığıma inanamıyorum. Yakalamam gereken o kadar önemli bir balıktı ki.

0: Çok bitkinim dostum. Dışarıda geçirdiğim şu küçük süre bile beni tüketti. Özellikle yiyecek yokken, harcayacak kalori yokken, vücut dışarıda sıcak kalmaya çalışıyor. Çok yoruldum.
1: 54. gün. Saat 16:33.

0: Bu kirpi yağlı bir mucize. Çok minnettarım. O kadar yağlı ki. Bu çok büyük bir olay. Bu yağa çok ihtiyacım var. Zayıflıyorum ve sadece tavşanla vücudumu ayakta tutmam zorlaştı.
1: 55. gün, saat 9.46. 4 kişi kaldı. Mevcut sıcaklık -15 santigrat derece.
2: Hava şimdi soğuyor. Kış vakti dostum. Kış geldi. Bir ton odun yakıyoruz. Geceleri ne kadar soğuduğunu bilmiyorum. -20'leri görsek şaşırmam. Dışarıya kıyasla burası sıcak. Dışarıdaki kayalar sadece donmuş durumda. Ama içeride çözülürken üstlerine kıra oluşuyor. Hedeflerimden biri ateşi sürekli yanar tutmak. Tek yapmamız gereken akıllıca davranmak. Başka çare yok. Dün gece yaklaşık 8 santimetre kar yağdı. Bütün avluyu süpürmek istiyorum. İki iş başaracağım. Avlumuzu temizliyoruz ki karda debelenip onu bastırıp buz olmasın. Evet, içeri kar taşımayalım. Bir de yalıtım yapacağız. Evet, oldukça iyi olacak. Bu işleri bayağı konforlu hale getirecek. Pensilvanya'da babam bir kütük kulübe yapmıştı. Sabah kalktığında her yer karla kaplanmıştı. Her şey taptaze, yepyeni görünürdü. Sen de küçücük bir çocuksun. O küçük dünyada her şey o kadar güvenli ve emniyetli gelirdi ki. Evet, çocukken ne kadar safsın. Evet, dünyanın sana karşı olduğunu bilmezsin. Bütün yükü ebeveynler çeker. Annemle babamla büyürken onlara biraz daha iyi davranmalıydım. Biraz baş belasıyım. Bunu başarıp o parayı alabilirsem, biraz yavaşlayıp babamla vakit geçirebilirim. Bir sincap yuvasında, bir fare deliğinde olduğu kadar sımsıkı ve güvende olacağız.
1: ...55. gün... ...saat 11.46...

0: Günaydın.
1: Ay
0: Dışarısı
1: sen.
0: berbat olduğu için uyuyakaldım ve açıkçası buzun
1: Rüzgarın
0: üstüne çıkmak hiç
1: yardımıyla.
0: içimden gelmedi.
1: Ben yine
0: Bugün
1: kent
0: kamp günü yapacağım.
1: değiştireyim.
0: Bir anda fark ettim,
1: Just
0: yiyeceğim var ve orada kendimi
1: realized that
0: parçalayıp
1: got food
0: durmak,
1: and
0: sinirlenmek
1: some vegetables
0: istemedim.
1: and
0: Evet.
1: stuff but just
0: Evet.
1: Hoş
0: Keşke ailem
1: geldiniz.
0: burada olsaydı. Hiç
1: Hava
0: gitmek
1: yağmurlu
0: istemezdim.
1: olabilir. Fall the
0: Maron
1: moon.
0: ailesini
1: Hey.
0: Kanada Arktiği'nin derinliklerine giderken takip edin.
1: Arctic. Yeah,
0: Şimdi yemek üzereyim.
1: my
0: Ailem
1: friends.
0: hep,
1: Oh, Kylie,
0: Kylin,
1: you can
0: sen
1: do
0: bunu
1: this.
0: yaparsın.
1: Oh, Kylie,
0: Kylin,
1: I know
0: biliyorum
1: you can.
0: kazanacaksın diyor. Bu
1: Lot of
0: büyük bir
1: pressure.
0: baskı. Bir de
1: Lot of
0: hep şu
1: pressure
0: ek
1: yet.
0: geliyor. Ama kazanamazsan da seninle gurur duyarız. Evet.
1: Sekia.
0: Ama
1: You'll be
0: siz
1: just
0: hayal
1: fine.
0: kırıklığına uğrayacaksınız.
1: I'll be
0: Ben de hayal
1: just
0: kırıklığına uğrayacağım.
1: fine.
0: Duman, duman, duman.
1: Enjoy
0: Baca
1: two
0: borum
1: great deep blocks.
0: taze karla tıkanmış
1: Push yourself.
0: olabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum. Midem bulanıyor. Çok başım ağrıyor. Barınağımdaki duman hayatımın kabusu oldu. Kötüden aşırı kötüye gidiyor. Nefes almak kesinlikle daha zor. Denediğim o kadar çok şey var ki gözlerim yanıyor ve beni delirtiyor. Ağlamıyorum, bu sadece duman. Barınağa girme sebebim korunmak. Ama barınağımda kalamıyorsam, çünkü bana saldırıyor. Peki nereye gideceğim? Ah, çok başım dönüyor.
2: 55. gün, saat 19:46.

0: Ya evet, burada içerisi gayet güzel gibi. Ama kapının dışı öyle değil. Dışarıda deli gibi kar yağıyor. Evet, şimdi geliyor. Ne kadar birikecek bilmiyorum ama yaklaşık bir saatte birkaç santimetre yağdı. Burası çok kaygan ve durmayacak gibi görünüyor. Bu gerçek kış. Bakın ne kadar yükseliyor. Bugün açtığım bütün patika kapandı. Bir fırtına geliyor. Şu an yaşadığımız hava birazdan olacaklara göre bahar gibi. Zaman daralıyor. Aşırı soğuk geliyor. Öyle bir soğuk ki seni dondurup öldürür.
1: Saat 9:02.

Gecenin büyük kısmında gözlerim yandı ve bu sabah görüntüm tamamen bulanık. Ama bu dumanla daha ne kadar başa çıkabilirim bilmiyorum. Dayanıklılığım tükeniyor. Yavaşça hareket ediyorum. Galiba artık bunun bedelini çekiyorum. O yüzden tuzaklarımı toplamaya başlayacağım. Daha fazla tavşan yakalamanın anlamı yok. Çünkü bence bu benim için gerçek sonun başlangıcı. Ben ailem için kazanmayı çok istemiştim. Biliyorum, yetmiyor. Çok zor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gözlerim hala bulanık. Ama çok güzel. Benim için en büyük zorluk hep elden ağza yaşamak ve yeterince iyi yapamadığımı hissetmek oldu. Başkalarından onay almak benim için çok önemli. Ve burada etkileyecek kimse yok. Ama kendime karşı çok acımasızım. Tamam, odaklanmam ve hepsini aldığımdan emin olmalıyım. Hayatım boyunca yarışmalı sporlardaydım ve hep bireysel sporlardı. Skorun zamanın peşinde ben sürekli denedim. Yol boyunca tüm engelleri aşmaya çalıştım. Ama bir galibiyeti zorla olduramazsın. Bu kadar.

0: Allah.
1: Karın pırıltısını seviyorum. Evet. Çok güzel. En sevdiğim şeylerden biri böyle fotoğraflar. Çekip insanlarla paylaşmak. Eve gitmek istiyorum.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tam o anda bir yuh.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Bu var ya bu.
19: Yok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

0: derdin?
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Yedinci gün, saat 15:23. 4 kişi kaldı.

0: Eve gitmeyi çok düşünüyorum. Ve artık mesele çikolatalı pasta, kahve ya da Dave değil. Tabii ki eve gider gitmez o insanları ve o şehirleri arayacağım. Ama bu insana böyle bir işte anı yaşatan bir deneyim ve çıkışımı düşünme fırsatı bulduğum için gerçekten mutlu hissediyorum. Normal hayatında zirvelerin ve çukurların buradakine göre çok daha küçük. Buradaysa en yüksek dağdan daha yüksek yükselişlerin oluyor. Sonra en derin vadiden daha derin düşüşlerin. Zihinsel olarak sana çok büyük bir yük bindiriyor. Her bölümün başında uyarı. Bunlar eğitimli, hayatta kalma uzmanlarıdır. Sakın evde denemeyin gibi bir şey yazar. Ben kendime hiçbir zaman hayatta kalma uzmanı demedim. Uzman. Yani herhangi bir konuda uzman olmak öğrenmeye devam etmeni kısıtlar. Ama şunu söyleyebilirim. Bu bir atletizm. Evet, atletizm. Bu zihinsel atletizm. Ben bir hayatta kalma sporcusuyum. Evet, sporcuyum. Kendine gel asker. Çünkü 1 milyon dolar kazanma fırsatın var. Bu şans birine ne zaman gelir? Bu şansımı iyi kullanmalıyım. 10 kişide bir belki. Şu an daha da az. 5'te bir ihtimalle 1 milyon dolar. Evet. O yüzden devam edeceğim, devam.
1: ...58. gün... ...saat 8.51... ...mevcut sıcaklık... -21 santigrat derece.
2: Teşekkürler. Şunu bununla yakmaya çalışalım. Rüzgar dün gece uluyordu. Bu sabah da öyle. Ayak parmaklarım hala donuk. Parmaklarım kopacak gibi. Burası epey dumanlanıyor. Gidip biraz su ayarlamam gerekiyor. Yiyecek eksikliği, çevreyle baş etmeyi çok zorlaştırıyor. Çok sert bir ortam var. Dondurucu soğuk. Buradaki koyumda tamamen donmadı. Suda yüzüp duran bir büyük buz parçası var. Güneş vururken sudan bir sürü buhar ve sis yükseliyor. Çok soğuk. Donuyorum. Ateşin yanında ısınmam gerekiyor. Ellerim donuyor. Ateşe gitmem gerekiyor. Çok soğuk. Isınmanın tek yolu ateş. Bu soğuk hava ve burada hayatta kalmak için yapmam gereken her şey kalori istiyor. O da bende yok. Eskiden balığım olurdu, alıp yiyebiliyordum. Üstüme koyduğum balıklar da gittikçe azaldı. O yüzden biraz ısı üretip ısınacak yağım yok. Sadece odun getirmek için yürümem gerekiyor. O bile zorlaştı. Çok yorgunken hayatta kalmak için gereken her şeyi yapmak iyice zor oluyor. Öylece eriyip gitmek, açlıktan ölmek istemiyorum. Sanırım hayatta kalma serüvenim bitiyor. Ben Amos. Resmen pes ediyorum. En başından beri buraya şöhret için gelmedim. Amacım daha iyi bir insan olmaktı ama bu yolculuğumun sonu. Bunu söylemek kolay değil. Çünkü bir iki hafta daha dayanabilirdim gibi bir şeyle ayrılmak da istemiyorum. Belki daha fazla şey öğrenir ya da kazanabilirdim. Yani doğru kararı mı veriyorum bilmiyorum. Ama sorgulayacak gücüm de yok. Lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun tam pes ederken.
1: ...58. gün. Saat 12.27.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Kayıyor, aman tanrım. Buradan çıkmam gerekiyor, yapma. Buradan çıkmam gerekiyor, aman tanrım. Bunu almam gerekiyor. Lanet olsun. Hadi ama. Yapma. Yapma lütfen. Buraya gel. Çık buradan, çık hadi. Ah. Aman tanrım bunu almam lazım. Ah. Hadi. Ah. Ah.

Eşyalarımı çıkardım. Sanırım çoğunu çıkardım. Telefonu dışarı attın mı? İşte burada. Şu lanet matkap. Bir saniyeliğine arkamı döndüm ve başımı kaldırdığımda bütün barınak alev almıştı dostum. Tüyümü de aldım. Biraz kömürleşti ama lanet olsun ciğerlerim acıyor. Aman tanrım. Zamanlamasına inanamıyorum. Sanırım gitme vaktimmiş. Kasaları dışarı sürükleyemedim. O yüzden piller patlıyor.

0: Seni aramıştım. Parkamı hazırlamıştım. Paketlemeye başlamak için arkamı döndüm ve döner dönmez söndüremedim. Çok hızlı oldu. Sanki gitme vaktimmiş gibi bütün barınak alevlere teslim oldu. Vücudum koşullara ayak uyduramadı. Ne kadar zayıf olduğumu ve enerji seviyemin ne kadar düşük olduğunu düşünmeye başladım. Bu havada yiyeceksiz dayanabileceğimi hiç sanmıyorum bile. Bu çok zordu. Bir Latin Amerikalı olarak hayatta kalma serüvenini tamamlayabilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bakış açısının, deneyimini nasıl yaşayacağını değiştirdiğini hissediyorum. Bu artık benim yaşam biçimim olacak ve beni 58 gün hayatta tutan her şeyi, buna kişisel gelişimi de ekleyerek yanımda götürmek istiyorum. Yani sanki bendeki bazı eski parçaları yangınla birlikte orada bıraktım ve şimdi yenilenmiş bir ben olarak döndüm. Bir tür ritüelden geçtim. Yanımda daha fazla farkındalık, daha fazla empati götürüyorum. Bu bir dönüm noktası. Beni burada tutan tüm şeyleri bir araya getirip, uygulamaya dökerek insanlara yardım etmeye çalışabilirim. Bunun da kızım için daha iyi bir baba olmamı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
20: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
21: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
20: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Tek başına Arktik'ten hikayeler.
8: Tek başınanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümü konuşmak için Roland, Kelly, Kylin ve Amos'la buradayım. Bu bölüm 51. günde başlıyor ve aşırı soğukları bu bölümde görmeye başlıyoruz. Roland, birkaç kuzey kışını deneyimlemiş biri olarak acaba bu kadar yoğun bir soğuğun gün içinde yaptığın her şeyi nasıl etkilediğini bize biraz anlatabilir misin? Aslında durum çok zor bu kadar soğukta.
9: Soğuk seni yavaşlatır. Tecrübeli olup olmaman fark etmez. Yaptığın her şeyi iki kat zorlaştırır. Sabah sadece giyinip çıkıp bunlarla uğraşmak bile bir saatini alır. Sanki vitesi büyütmüş gibi. Bu aşırı soğukta her şey iki kat daha uzun sürer.
8: Amos, El Salvador'dan gelen biri olarak bu kadar yoğun bir soğuk senin için biraz yeni olsa gerek. Bunu hiç yaşamamıştın. Bu deneyim senin için nasıl bir şeydi?
10: Isınmak için soğuk dansı. Tehlikeli hale getiriyor. Her şeyi biraz daha zorlaştırıyor. Odunuma sahip çıkmam, uzuvlarımı sıcak tutmaya çalışmam gerekiyor. Yani çok tehlikeli, çok gerçek. Orada çok hızlı ölebilirsin. Çok soğuk.
8: Kelly, kendini çöl faresi olarak tanımlıyorsun. Hava soğuyunca daha sıcak yerlere göç eden biri olarak oradaki dondurucu iklime nasıl uyum sağladın? Bu şartlarla nasıl baş ettin?
11: Orası çok zor. Hayatımda yaşadığım en soğuk hava ve basit işler bile çok zorlaşıyor. Çünkü ellerimin ve ayaklarımın ısısını dengede tutmak sürekli bir mücadeleye dönüşüyor. Bir de boş mideyle kalorisiz gerçekten çok zor oluyor.
8: Kylin, diğer herkesin suyun buz tutmasını beklediği aşamada senin bulunduğun yerde su biraz daha sığdı. Bu yüzden erken dondu. Buzda balık tutmaya biraz erken başlamış biri olduğunu bilmek sana ne hissettirdi?
12: Buzun zamanında olmasına çok sevindim. Olmasaydı belki benim hikayem biterdi. Buzda balık tutmak bir nimet olsa da kolay değildi. Buradaki herkes soğuğun insanın içine işlediğini söyledi. Ellerini ve ayaklarını sıcak tutmak daha zor. Ben de açım. Sıcak kalmak için daha fazla kaloriye ihtiyacım var. Bu yüzden buzun üstünde oturmak son derece zor. Epey soğumaya başladı.
8: Kelly, bu bölümde bir kirpi yakalamak için çok büyük çaba harcadığını görüyoruz. O kirpiyi bu kadar değerli yapan neydi senin için?
11: Yani orada yağ her şey. Tavşan ve sincapla çok iyi gidiyorum ve onlara minnettarım. Ama orada kalmak istediğim süre boyunca beni tutacak kadar yağları yok. Buz tutma olmadan balık tutamıyorum. Bu yüzden balıkçılık bir seçenek değilken o kirpi benim yağ için neredeyse tek seçeneğimdi.
8: Kirpiyle uğraşırken o kaya çıkıntısının içindeydin. Stresli bir durumda güvenliğin ya da herhangi birinin sana ulaşmasının zaman alacağını biliyorsun. O çıkıntıda sıkışıp kalsaydın ne olacaktı peki?
11: Evet, o kayada sıkışıp kalabilirdim. Çok dar bir yerdi ve kesinlikle riskliydi. Ama ben sadece bunu başarmaya odaklanmıştım. Neyin ters gideceğini asla değil. Ama sıkışırsam ya da üzerime bir kaya düşerse orada kalırdım ve muhtemelen de ölürdüm. Ama sonuçta durum biraz böyle. Potansiyel ödül için risk almak zorundasın. Bu hepimiz için geçerli. Kutlayacağız. Bu küçük kirpiyi kutlayacağız, aman tanrım.
8: O kirpiyi sonunda yakaladın, barınağa getirdin ve ne yazık ki karaciğerinde bazı beyaz lekeler keşfettin. Bu durumda risk ödül dengesini nasıl tarttın?
11: Kampa dönerken o kadar mutluydum ki barınağıma döneceğim ve ziyafet çekeceğim diyordum. Onu yüzerken beyaz lekeleri görünce gerçekten çöktüm. Beyaz lekelerin hastalık anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. O anki en güçlü tahminim tularemi olduğuydu ve kesinlikle kapmak istemem. Oradaki en yüksek anlarımdan biri o beyaz lekeler yüzünden bir anda düşüşe dönüştü. Bu sağlıksız bir hayvanın işareti.
8: Kylan, bölümün başında bu deneyimi olimpiyatlara benzetmiştin. Bu bağlantıyı nasıl kurduğunu bize biraz anlatabilir misin?
12: Çocukluğum boyunca hayalim olimpiyatlara gitmekti. Oradayken bir an tek Kanadalı olduğumu unutup, vay be, gerçekten şu an Kanada'yı temsil ediyorum dedim. Hani sanki işte şansım dedim. Kanada'yı temsil ediyorum. Televizyondayım ve iyi gidiyorum işte, bilirsiniz. Oh, Kanada.
10: Başka bir bakış açısı. Kolezyuma benzer. Televizyon kolezyumuna benzer. Orada ringde gladyatörler gibi dövüşüyoruz.
8: Gladyatörler, evet. Kylan, hem sen hem de diğerleri orada neredeyse olimpiyat ölçeğinde zorluklarla karşı karşıyaydınız. Seninkilerden biri barınağın duman sorunuydu. Bunu nasıl çözmeyi düşündün?
12: Nefes almak kesinlikle çok zor.
8: Şimdi de barınağındaki dumanla mücadele çabalarına dair daha önce hiç görülmemiş görüntülerine bakalım.
12: Bu sabah gözlerim bulanık. Çünkü duman o kadar kötüleşti ki dışarı çıktım ve sis mi var diye düşündüm. Kuş kabuğundan bir baca yapıyorum. Fena değil. Şimdilik orada kal. Kal. Denediğim o kadar çok şey var ki. Ateş çemberini genişlettim. Vay canına. Ah, dumanlar. Ateş çemberini daralttım. Bacamın delik boyutunu büyüttüm. Hayır hayır, gözlerim çok bulanık. İkinci bir baca yaptım. Bu işe yaramıyor. Beni delirtiyor.
8: Kylan, duman seni niye bu kadar zor bir durumda bıraktı?
12: Aa, biliyor musunuz, eğer bilseydim kesinlikle düzeltirdim. Her şeyi denedim ve herhalde havada kurumayan böyle bir mikro iklim var. Evet, yani korkunçtu.
8: Evet Amos, pes etmeyi konuşma zamanı. Bu kararı vermek senin için ne kadar zor oldu?
10: Oyun bu noktada zaten 2 aya yaklaşıyordu ve balığın azalması, kilo kaybı ve havanın gidişatı etkiliydi. Uyumam gerekiyordu. Karar verdim ve tuluma girdim. Uyku tulumuna girdim ve tulumun beni sıcak tutmadığı ilk geceydi. Yakacak yağım kalmadığının farkındaydım. Bu da sabahki kararımı biraz daha kolaylaştırdı. Yani benim için çok zordu.
8: Ve sonra tam pes ettikten hemen sonra barınağın alev aldı.
10: Lanet olsun.
8: O anda aklından neler geçti?
10: Böyle bir şey yaşamak gerçek gibi değildi. Sanki bir Viking cenazesi gibiydim. Yanacaktım. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama ekipmanlarımı topluyordum ve bir anda hiç yoktan ateş barınağın her yanını yemeye başladı.
8: Yangın sırasında kamera pillerinin patladığını da duyabiliyoruz.
10: Piller patlıyor.
8: Yangında hangi eşyaları kurtarıp barınaktan çıkaramadın sana göre?
10: 2 büyük kutum vardı. Biri kameraların olduğu büyük kutuydu. Diğer kutu da büyük bir pil kutusuydu. Bu 2 kutuyu dışarı çıkaramadım. Büyük kamerayı çıkarabildim çünkü bunu onunla çekiyordum. Hafıza kartlarını da çıkarabildim. Hepsini kapıdan dışarı fırlattım.
8: Orası yanarken bunu kayda alacak kadar soğukkanlı olman gerçekten çok etkileyiciydi.
10: Hadi ama.
8: Sırada ne var peki şimdi?
10: Öğrendiğim şeyleri ve doğayla kurduğum bağı paylaşmam gerektiğini hissediyorum. Bunun birilerine faydası olur mu? Bunu görmek istiyorum.
8: Tek başınayı böylelikle tamamlıyoruz. Roland, Kelly, Kylan ve Amos'a çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta sezon finalinden sonra yarışmacılarla konuşacağız. Şimdi de söz verdiğimiz gibi 3 saatlik sezon finalinden kısa bir ön izleme. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
9: Şu an bu büyük bir savaş. Küçük bir kayma bile felaket olabilir.
12: Omzuma saplandı.
11: Ya! Göl buz tuttu.
12: Evet, evet, evet, evet. Bana hız treni kay diyebilirsiniz.
9: Artık aşırı soğuğa girdik.
11: Aa, hayır, daha da kötüye gitti.
9: Şu an hiçbir şey göremiyorum. Tam anlamıyla beyaz bir fırtınaya dönüyor.
11: Sonuna kadar dayanmak hayatımı tamamen değiştirebilir.
12: Biz kendi kendimizin düşmanıyız.
9: Bu hayatımda yaptığım en zor şey.
13: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
14: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
15: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
25: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım hadi.
26: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
16: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Vay toplantılar.
29: Vay ödevler.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: olması gerektiğinden 30 kat daha büyük. Burası hidro girişi ve burada su olmaması gerekir. Dere bu bölgenin altında bulunan yeraltı borularını aşındırıyor. Moloz çökebilir ve elektrik üreten 5000 dolarlık boruyu yutabilir. Ben de bu bölgeye gelen suyu engelleyip korumaya çalışıyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Indian Deresi'nde yağış çoktu. Bu da su hizasını son 10 senedir ulaşamadığı limite yükseltti. Çok ağır. Bir duvar inşa ettim ve sonrasında su akışını tamamen durdurdum. Parmaklarımı hissedemiyorum.
1: Idaho'nun kalbinde dönüşü olmayan nehir şiddetleniyor. Salbon'daki engin sular beygir gücünü gözler önüne seriyor. Baharın ısısı rekor oranda karın erimesine sebep oldu ve nehrin su seviyesi şu an zirvede.
2: En uç yükseklikten en uç alçalmaya. Çalkantılı değişim. Bu nehir böyle tanınıyor.
1: Yollar ve araçlar olmasa da nehir... Idaho'nun kalbinde dönüşü olmayan nehir şiddetleniyor. Salbon'daki engin sular beygir gücünü gözler önüne seriyor. Baharın ısısı rekor oranda karın erimesine sebep oldu ve nehrin su seviyesi şu an zirvede.

0: Doğa ana çok acımasız.
1: Nehrin en tecrübeli kaptanı için efsanevi kaçış ölüm kalım meselesi olacak.
2: Suda bir adam var.
1: Acemi için kendini kanıtlayabileceği bir fırsat.
3: Yapısal bütünlükten ödün veriyoruz. O nedenle önemli bir konu.
1: Ve emekli asker binici içinse kış hazırlık mücadelesi.
0: Darbeler yüzünden birkaç kez sarsıntı geçirdim ve tek gözümü kaybettim.
1: Açık denizin doğu bölgesinde, tam karın erime noktasının sınırında.
0: Merhaba çocuklar, nasılsınız? Biraz gezintiye ne dersiniz?
1: Rehber Ron Ans ve en yakın arkadaşı Scratch, sezonun en büyük gezintisi için hazırlık yapıyorlar.
0: Sakin ol. Scratch Kasım ayında 9 yaşında olacak. Biraz yaşlanmaya başladı. Tek bir gözü sağlam. Yanlış katıra dalaştı ve sakatlandı. Bu nedenle biraz hassas bir yapısı var. Bugün bu katır sürüsünü çalıştıracağım. Bu atların biraz forma girmeleri lazım. Bu atlar çok iş hallediyor ve sağlıklı olmaları şart. Bu onları ısıtır. En çok emek isteyen zamanlar yaklaştı. Atların bahardan önce forma girmeleri lazım. İşte oldu.
4: Hadi bakalım.
0: Maalesef şartlar burada oldukça çetin. Tek bir nal 5-6 hafta dayanıyor. Nal olmazsa ayakları yaralanıyor. Nallar olmadan yola çıkmak istemezsiniz. İyi bir binici atına çok iyi bakar ve ona tutkuyla bağlıdır. Yol boyunca ihtiyacınız olanları hayvana acı ve yorgunluk hissetmeyeceği şekilde yerleştirmek zorundasınız. Atınızla siz ilgileneceksiniz. Atınızla ilgilenmezseniz onu yerine kim alacak?
1: Ron'un 5400 metre yükseklikteki çiftliği kışın karlar altında. Ancak baharda karlar eridiğinde yollar nihayet açılıyor.
0: Hadi devam et bakalım.
1: Ron hayatını dönüşü olmayan nehirde rehberlik yaparak kazanıyor. Ve onun ulaşım için sadece bir tek seçeneği var. O da atlar.
0: Vahşi doğada, özellikle Frank Church'te makinalı herhangi bir araç kullanmak yasak. Ve atlarımız olmadan işimizi yapmamız mümkün değil. Kış burada hala devam ediyor. Nehir henüz erimemiş. Bütün bir gün ata veya katıra binmek çok özel bir duygudur. O sizinle, siz de onunla ilgilenirsiniz. Tüm gün görüş alanınızda bu iki anten var ve size neler olacağını anlatıyor. Bu kulaklar arkaya ve öne doğru gidiyor ve size yönleri söylüyor. Harika bir ortaklık. Çok fazla coyote izleri var. Genelde bu kurtların başka bir bölgeye gittiğini gösterir. Çünkü kurtlar coyote yemeye bayılır.
1: Bugün Ron'un önemli bir görevi var. Kış için vahşi doğadan 50 mil uzaklığa götürdüğü 6 atı tekrar işbaşı için geri getirmek zorunda.
0: Kışlık işler için 8 tane atı yanımda tutuyorum ve geri kalanlar kışın daha iyi şartlarda yaşayıp riski azaltabilmek için kasabaya gidiyorlar. Daha sonra yollar açıldığında onları geri getiriyoruz. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Kasabayı hiç sevmiyorum. Orada her şey çok hızlı. Tek bir gün için geldik. Buradan gitmek için sabırsızlanıyorum.
1: 3 saatlik bir yolculuktan sonra Ron kamyonetiyle yola devam ediyor.
0: Uzun bir süre at bindikten sonra saatte 60 kilometre gitmek jete binmek gibi oluyor.
1: Ron'un bu seneki ilk işi ıssız ormanda bir kulübenin çatı malzemelerini taşımak.
0: Kulübenin çatısını tamir etmek gerekiyor ve malzemeleri taşımak için yeterli atım yok. Bu nedenle 6 tane daha at almak zorundayım.
1: Eğer Ron atlarını otlakta yakalayamazsa işini kaybeder ve binlerce dolar zarara girer.
5: Erkencisin.
0: Geç kalmaktan iyidir.
5: 3-4 yıldır Ron'un atlarıyla ben ilgileniyorum. Idaho'da birbirimizi kollar ve yardım ederiz. Samanları indireyim. Kapıları açtığımız atlar bize doğru gelecektir.
0: Tamam.
5: Ron'la ilk tanıştığımda Montana'da bir yangının ortasında kalmıştı ve gidip onu kurtarmıştım.
0: Doğru.

0: Hadi gidelim.
1: Kış için atları birkaç farklı yerden toparlıyorum. Bazılarını yakalamak çok kolay, bazılarını değil. Eğer burası gibi 500 hektarlık bir otlaktaysanız ve yakalanmak istemiyorlarsa unutun gitsin.
2: Ron'un atları bu 100 atın arasında. Görev sürüyü köşeye sıkıştırıp Ron'un atlarını yakalamak.
1: Travis samanları etrafa yaydı, ben de serpiştiriyorum. Otlaktan bu tarafa doğru geliyorlar. Hepsini tek bir noktada toparladığımda yakalamak daha kolay olacak.
2: 100 tane at, 500 hektardan 500 metrekarelik bir alanda sıkıştırılıyorlar. Ve bu iki adam çifte veya tekme yeme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
1: Hop! İşe koyulma vakti.
0: Hadi çocuklar gidelim. Hop! Hadi.
1: Lanet olası.
0: Hadi. Güzel. Hop.
1: Bu işi yapabilecek iki avuç insan var. O tarafta üç tane var. Sürüyle baş etmek için yetenekli olmanız gerekir. Yavaş hareket edip onlarla konuşarak dikkatli olmak gerekir.
0: Hadi hop hop hop.
2: Ron ve Travis beraber çalışarak atları yavaş adımlarla ağla doğru götürüyorlar.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hop hop hop hop hop. Hayır, hayır, hayır. Lanet olası hayvanlar. Yakalanmak istemiyorlar ve bu bizim için çok zorlayıcı oluyor.
2: ...50 mil uzaklıkta engebeli dağların ve vahşi kanyonların olduğu bölgede. 23 yaşındaki Audrey Barton, Indian Nehri Çiftliği'nin yöneticisi olma projesine hazırlık yapıyor.
3: 8. birim Shep Çiftliği. Burası 10. birim Indian Nehri.
2: Projeyi başlatabilmek için güvenebileceği tek iletişim aleti olan telsizle kasabadaki topluluklarla irtibata geçiyor.
3: Peter Hines'e ulaşmaya çalışıyorum. Eşyayı taşımama yardım edecek birini arıyorum.
2: Kuvvetli fırtınalar ve suyun hizasının artışı çiftliğin en önemli yapısı olan ambara büyük hasar verdi. Aubrey şu an toparlanma sürecinde.
3: Yağmur ve kar ahırın tam kenarına yığıldı ve çürümeye yol açıyor. Ahırın yapısını tamamen bozuyor.
2: Ahırın iç kısmındaki hasar kritik bir noktaya gelmek üzere.
3: Çatı tamamen içeriye sızıyor. Döşemelere akıyor ve çürütüyor. Yapısal bütünlük çatının akıntısı nedeniyle bozuluyor. Ahır olmadan samanları depolayamayız. Saman olmadan atları besleyemeyiz. Ve atlar olmadan da bu çiftlik var olamaz. Bu nedenle çok önemli bir mesele.
2: İniş pisti olmadığı için bu bölgeye herhangi bir şey getirebilmenin tek yolu at üzerinde. Bu nedenle asırlardır çiftliğin hayatta kalması kritik bir noktada olmuş. Çiftlik 1950'de kış aylarında samanların depolanması için kurulmuş. Ancak French Church'un asırlardır süregelen hava koşulları çiftliği olumsuz şekilde etkiledi.
3: Ahır kendi üzerine çöküyor. Çatıyı tamir edebilmek ilk günden beri halletmeye çalıştığım hedefim.
2: Aubrey çatıyı tamir edemezse çiftlik ve işi mahvolabilir.
3: Yöneticilik işinde daha çok yeniyim ve sahiplerine sadece ilgilenmenin ötesinde çiftliğe yenilikler de katabileceğimi göstermek benim için çok önemli.
2: 3300 fit yükseklikte yol olmadığı için atların taşıyabileceğinden fazla yük getirmek Indian Nehri'nin sunduğu eşsiz zorluklarla baş etmeyi gerektirir.
3: Kasabada bir şey inşa edilmesi gerektiğinde insanlar kamyonetlerine yükleyip işlerini hallediyorlar. Buradaysa her şey tamamen kabusa dönüyor.
2: Çaylak bu işlerde yeni olabilir. Ancak cesareti ve kararlılığı onu uzun soluklu başarıya götürüyor.
3: Aklıma bir şey koyduğumda mutlaka yaparım. Bu sene ahırın çatısını halledeceğim. Bir şekilde gerçekleştireceğim. Bana yardımcı olabilecek arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım.
2: Hedeflerden bir diğeri, erkek arkadaşı Pete Metz ve kaptan Heinz Sippel'ın Vinegar Nehri rampasındaki malzemeleri alıp çiftliğe aktarabilmek.
3: Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Başlangıç olarak Heinz ve Pete malzemeleri jet tekneye yükleyecek.
2: Dönüşü olmayan nehrin 25 mil ötesinde kaptan Heinz Vinegar Nehri'ni aşarak geliyor.
4: Biraz zıplatıyor değil mi?
5: Nehirde bazı bölgeler tehlikeli olabilir. Tehlikenin farkında olmayan insanlar şanslarını denediler. Yanlış tek bir hareket ve hop biter. Sizi öldürebilir.
4: Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başı gibi sıcaklık yükselir ve buzlar erimeye başlar. Girdabın içerisindeki odun ve kayaları görüyor musunuz?
2: Son zamanlardaki seyahatler oldukça zorlayıcı. Ancak yıllarca bu vahşi sularda yolculuk yapan Heinz, kayaların arasından geçmede usta bir kaptan.
4: Nehirden çok sık gelip gidiyoruz. Dikkat ettiğimiz en önemli nokta, ilerideki girdapta olduğu gibi bu küçük odun parçalarının en sık olduğu yerler. Pompanıza kaçıp tıkamasını hiç istemezsiniz.
5: 80'lerin sonunda Salmon Nehri'nde jet pilotu olarak çalışmaya başladım. Bana nehrin resmi olmayan valisi derlerdi ama ben kendimi böyle görmediğim için pek aldırmıyordum. Ben Salmon Nehri'nin tek jet bot pilotuyum.
4: Pete, kontraplaklardan başlıyorum.
6: Evet, Henry harika bir dost. Nehirdeki en iyi kaptanlardan bir tanesi. Güvenilir, babacan ve bilgili biri.
4: Bingo! Sen de gördün mü? Suda bir adam var. O köşeyi çöz. Hadi çöz bakalım.
2: Heinz suda birinin olduğunu fark ediyor. Raf teknesinin kenarına tutunmuş halde.
4: Yüzen biri var.
2: Suyun yüksekliği adamı kayaların olduğu yere sürükleyip dibe çekebilir.
7: Yardım edin.
4: Onlar gitmeden yakalamalıyız. Su birden hızlanacak.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hines ve Pete, nehirdeki adamı dönüşü olmayan nehir bir can daha almadan kurtarmalı.
1: Aşağıdaki girdaptan kurtarmaya çalışıyorum. Arkadaki girdaptan ilerideki girdaba doğru.
2: İlerideki girdaba doğru.
3: Duyamıyorum.
1: Dikkat et.
0: Hines, rafting teknesini suyun daha sakin olan bölgesine doğru yönlendirmeye çalışıyor. Ancak çok geç. Pete, adam kontrolü kaybetmeden önce onu yakalamalı.
2: Dayan! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bana elini uzat. Elini uzat bana.
3: Korkuyorum.
2: Dayan, her şey yolunda.
1: Tut onu! Sıkı tut! Kıyıya doğru gidiyoruz. Dayan. Dayan dostum.
3: Daha fazla tutamıyorum.
2: Çok akıntı var Hines. Buraya gel. Gel buraya.
1: Dayan. Sıkı tutun. Her şey yolunda.
2: Tamam.
1: Tamam.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Evet. Evet. İyi misiniz? Su soğuk değil mi?
0: Evet. Kürek çekmesini bilmiyor.
2: Pete! Hadi binin. Gidip onu yakalayalım.
1: Evet, hadi gelin bakalım.
0: Gidip onu almalıyız.
1: Evet, gidiyoruz.
2: Merhaba dostum. Yüzmek için çok güzel bir gün tercih etmişsin.
3: Heinz, rafting yapan adamı teknesiyle buluşturmak için yola çıkıyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Önemli değil, dikkatli olun.
0: Teşekkür ederim. Size borçluyum.
1: Çok dikkat edin, yeleğinizi çıkarmayın. Heinz tecrübeli olduğu için hemen müdahale etti. Daha önce böyle şeylere tanık oldu. Şu an her şey yolunda ve şimdi işlerimizin başına dönebiliriz.
2: Eskiler hep söyler. Biz de bazen yaşayarak görüyoruz. Bu nehir insanları yutmayı seviyor. Dayanıklı olmalısınız.
3: Rafting yapan adamı kurtardıktan sonra Heinz ve Pete teknedeki malları boşaltmak üzere Aubrey'nin işlerini tamamlamak için geri dönüyorlar. 35 mil doğuda, dönüşü olmayan nehrin güney tarafında yöneticiler Wes Gregory ve Christina Castanelli kasabadaki en büyük serayı inşa etmeye çalışıyorlar.
4: Özellikle düğün ve davetlerde kullanılan South Fork çiçeklerini ekmeye başladım.
5: Bu onun için çok önemli. Hep hayalini kuruyordu. Buna çok emek harcadı. Bu hiç iyi olmadı.
4: Bu ne demek oluyor?
5: Elektriğimiz kesildi demek.
4: Çiçeklerin olduğu barakada testereyle çalışırken birdenbire elektrikler kesildi.
5: Oraya gidip suyun tekrar aktığından emin olmalıyım.
4: Bol şans.
5: Teşekkür ederim.
3: Wes ve Christina bu devasa çiftliği Salmon Nehri'nin sağladığı hidroelektrik enerjisiyle yürütüyor. Üç barakası olan yaşama alanı, bir garaj, bir kümes ve iki ahır.
4: Buradaki her çiftliğin kendine ait güç kaynağı var. Hepsi izole olmuş durumda çünkü vahşi doğada gücü dağıtamazsın.
5: Eski bir ev satın aldığınız zaman eski elektrik sistemini de almış oluyorsunuz. Bizim evimiz çok daha eski. Bazı kablolar önemli yerlere kadar gidebiliyor. Bazıları kullanılmaz haldeler ve aradaki farkı göremiyorsunuz.
3: Bütün çiftliklerin kabloları bir tek merkezde toplanıyor. Dönüşü olmayan nehrin sağladığı South Fork'un 60 yıllık hidro güç kaynağı.
5: Su buraya yatay borulardan ulaşıyor ve buradaki tekerleği hareketlendiriyor. Tekerleği döndürüp şaftı devreye sokuyor. Ona bağlı olan kayışta jeneratörü çalıştırıyor.
3: Sistemin kalbi sürat ve tekerlek. Kaşık şeklindeki pedallar suya değdiği zaman jeneratörü devreye sokan basit bir türbin. Ancak ufak bir dalgalanma suyu kesmiş ve tekerleği durdurmuş.
5: İçerisinde sapma plakası var. Ancak şu an plaka ağızların üzerinde ve suyun aşağıya ve uzağına sapmasına sebep oluyor. Biz de şimdi bu kolu kaldırıp neler olacağına bakacağız. Umarım işe yarar.
3: Ve suyu açıyor ve jeneratör çalışmaya başlıyor.
5: Şuna bakın.
3: Ancak elektrik henüz gelmiyor.
5: Şu anda çiftlikte hiç elektriğimiz yok. Bu nedenle sorun burası ve merkezle alakalı olabilir. Eğer elektriği Christina'nın serasındaki ısıtıcılara gönderemezsek, tüm o canlılar ölebilir. Sonra ben de ölebilirim. Çünkü Christina da beni öldürebilir. Elektriği mutlaka halletmeliyim. Yaklaşık olarak 10 bin dolar yatırım yaptı ve 2 senelik emeği de cabası.
4: Hidro gücünün serayı gece ısıtması bizim için çok önemli.
5: Yapmamız gereken şey, bu çerçeveyi kullanabiliriz ve başka tamam. Bir tane daha kullanabiliriz.
4: Tutması için mi?
5: Asmak için ya da...
4: Buraya asmak için.
5: Evet, bunu yapabiliriz. Benim tornavidaya ihtiyacım var.
4: Tamam. Şu anda elektriğimiz yok. Ve mevcut sistemimiz sorunsuz çalıştığı için daha önce gaz ihtiyacımız hiç olmadı.
5: Propan ve propane bitti. Hidroelektrikle limitsiz diyemem. Nasıl olacak bilmiyorum. Gaz ve propane ihtiyaçlarımızı kasabadan karşılıyoruz. Sonbaharda alıyoruz ve yollar tekrar açılana kadar alma şansımız olmuyor. Asmak istediğimiz yerle ilgili bir sorunumuz var.
4: Aman Tanrım.
5: Hortumun delikleri var. Ve ne kadar eski olduğunu düşünürsek durum hiç iyi görünmüyor.
4: Başka hortumumuz var mı?
5: Çantanın içinde birkaç tane olabilir. Burada veya başka bir yerde izole yaşayabilmek için öngörüşte olabilmek gerekir. Bu bizim eskiden odamızda kullandığımız ısıtıcımızdı.
4: Tüp nerede?
5: Arkanda. Bu hiç iyi görünmüyor.
4: Şu anki dereceler şartları gerçekten de çok zorluyor. Bu nedenle seranın derecesi 50 olmalı. 30'un altına düşerse bitkilerimi kaybedebilirim.
3: Vahşi doğanın 100 mil dışında Ron Ens ve Travis hala 100 damgalı atın olduğu sürüden kendi 6 at adayını yakalamaya çalışıyor.
6: Hayır. Geç buraya. Sürü yakalanmak istemiyor. Onlardan yapmaları için bir şey istediğimizi biliyorlar ve yapmak istemiyorlar. Onlarla aramızdaki ilişki doğal değil. Biz avcıyız. Gözlerimiz ileride, kulaklarımız geride, parmaklarımız pençe gibi etle besleniyoruz ve öyle de kokuyoruz. Onlar da av hayvanları. Tek bir at kalabalığa karışmak istemezse diğerleri de onu takip edecektir. Başka bir hayvan tarafından yenilmemek için öğretilmiş davranış biçimleri.
2: Bu iyi bir plandı.
6: Evet, oldukça tipik. İşe yarayana kadar plan.
3: Atları zapt etmek mümkün olmayınca yeni plan sürüyü hız kullanarak sıkıştırmak.
6: Hadi hop.
3: Ama ATV'den gelen gürültülü ses atları ters istikamete kaçırıyor.
6: Hadi hop.
3: Açık olan kapılardan çok uzak.
6: Hadi hop.
3: Ron binicilik tekniklerini yüksek vitese çıkarıyor.
6: Hadi hop! Hadi ilerleyin bakalım.
3: Ancak plan işe yaramıyor. Ve motorun gürültüsü atları fazlasıyla ürkütüyor.
6: 100 tane atla uğraşıyoruz. Ve tek bir tanesinin kalabalığa katılmak istememesi diğerlerinin de takip etmesi demek.
3: Ron ve Travis atları iki yandan sıkıştırıp kapılara yönlendirmeye çalışıyor.
6: Hop! Hadi! Hop! Hadi pislikler! Hop! Hadi! Buraya gel! Hayır! Hop! Hadi! Hop!
3: Atlar toplandıktan sonra 30 yıllık seyis onları sakinleştirmeli ve tekrar korkup kaçmalarını engellemeli.
6: Ne düşünüyorsun koca adam? Tamam, sakin. Yıllar içerisinde çok iyi insanlarla çalışma fırsatım oldu. Onlara hayvanları tanımasını öğrettim. Kulakları, dudakları ve vücut hareketleri. Hepsi hissettikleri ve düşündükleri hakkında bilgi verir. Üç tane daha lazım. 25 yıldır atlarla çalışıyorum ve her gün yeni bir şey öğreniyoruz. 25 sene önce yaptıklarım şu an yaptıklarımla aynı değil. Bu meslekte gelişmekte ve daha iyi olamıyorsan tamamen bırakmak en iyisi. Sakin ol Bubba. Atlara fısıldamak diye bir şey yok. Kimse doğuştan bilerek gelmiyor. Tamam, sakin. Kış boyu atlarımla ilgilendiğin için çok teşekkür ederim.
2: Hepsinin kurtulup ölmemesi gerçekten de harika.
6: Evet, kesinlikle harika.
2: Evet, bu her seferinde sürpriz oluyor. Onların nalları dikmiş halde bu.
6: Aynı atlar.
2: Sen gitmeden önce sana bir şey göstermek istiyorum.
6: Bedava mı?
2: Hayır. Aslında çok daha iyi bir şey. Hadi gel. Buradaki köpeklerin hepsi aynı gibi. Aralarında hoşuna giden var mı? Bak, varsa söyle çünkü. Hepsi çok güzel.
6: Evet, bu Border Collie. Çok tatlı bir yavru.
2: Bu tam bir fırlama.
6: Çok güzel.
2: Yanında götür istersen. Harika bir şey.
7: Eğlenmene baksana.
6: Evet, tam ihtiyacım olan şey.
7: Doğum günün kutlu olsun Mutuneller.
6: Sen ne düşünüyorsun evlat?
7: Bence senden hoşlandı.
6: Sürü köpeklerini her zaman çok sevmişimdir. Ve bence adı Deckard olmalı.
7: Deckard mı? Bence de güzel.
6: Teşekkür ederim. Hadi oğlum, atla bakalım. Aferin sana akıllı oğlum. Eve dönüş yolunda bıraktığınızdan fazla hayvanla geri dönmek çok sık karşılaşılan bir şey. Stretch iyice yaşlandı. Yerine geçecek olanın eğitimi için uygun bir zaman.
3: ...60 mil güneyde, vahşi doğada.
8: Tamam, köşeden dönüyorum ve geliyorum.
9: Tamam kaptan. Muhtemelen telsizde böyle konuşulmuyor.
3: Indian çiftliğinin yöneticisi Aubrey hava yardımı alıyor.
9: Arkadaşım Will, Montana'dan buraya helikopterle çiftliğe malzemeleri getiriyor. Burada sadece birkaç ay kalıyor ve orman işleriyle ilgileniyor. Bence o da nehir ailesinin bir ferdi.
3: Çatı malzemelerinin ulaştırılmasının ikinci aşaması. Pete ve Heinz, Mahi Bar pistine sürat teknesiyle malzemeleri getirdi. Indian çiftliğine götürebilmek için helikopterse dönüşü olmayan nehrin üzerinden çiftliğin girişine kadar onları taşıyacak. Son olarak da çiftliğin ve ahırın olduğu bölgeye 3 mil uzunluğundaki derin kanyonları aşarak teslimatı gerçekleştirmiş olacaklar.
1: Bu turuncu renkli kurdeleleri rüzgarın yönünü belirleyebilmek için kullanacağım. Böylece pilot Will'in iniş sırasında ağaçların tepelerindeki rüzgar hızıyla aşağılara kıyasla bir fikri olacak. Ve bu fikir de bizim işimize yarayacak.
9: Mal sahipleri malzemeleri almaya karar verdiler. Ancak önemli olan benim malzemeleri güvenli bir şekilde çiftliğe getirip çatıyı tamir edebilmem. Başarabilirsem bir yönetici olarak ne kadar yetenekli olduğumu onlara ispatlamış olacağım. Kasabada çatı tamiri yapıyorsanız evinize teslimat yapıyorlar. Ve iş bitiyor. Burada helikoptere yükletebiliriz. Ama hava koşulları müsait olmalı. Şu an rüzgar hızlandı ve bizim çok az vaktimiz kaldı.
8: Abi, orada mısın?
9: Evet, buradayım.
3: Taşra'nın öngörülemeyen ve tehlikeli rüzgarın nedeniyle pilot Will nehrin rotasını belirleyebilmek için bir prova uçuşu yapacak.
8: Bu yükseklik ve irtifada geliyor olacağım. Şu anda dereyi geçiyorum. Rüzgar gerçekten çok sert.
3: Rüzgar yük olmadan kanyon üzerinden uçuşu yeterince zorlaştırırken yüklü halde gitmek neredeyse imkansız.
8: Bunu başarabileceğimizden emin değilim.
9: İşte geliyor.
8: Rüzgar çok şiddetli. Ağaçların görüntüsü hiç hoşuma gitmedi. Çayırlara doğru yöneleceğim.
3: Will, rüzgarın elverişli olduğuna karar verip güvenli bir iniş yapıyor.
9: Tamam. Seni seviyorum.
7: Ben de.
9: Dikkatli ol.

0: Pete kancaları takacak.
1: Pete, Maki'de kancaları taktıktan sonra Aubrey'de Indian çiftliğinde malzemeleri teslim alacak.
2: Yarım saat içinde her şey yolunda giderse zafer benim. Ancak şu anda biraz gerginim.
0: Üç tane yükümüz olacak.
3: Anlaşıldı.
0: Tenekenin sorun çıkarmayacağını ümit ediyorum. Ama biraz endişeliyim. Çünkü teneke fırıldak gibi dönebiliyor.
3: Evet, haklısın.
1: Çatı malzemeleri toplam 600 kilogram büyük teneke parçalarından ve kontrplaktan oluşuyor. Kanyon daraldıkça nehrin üzerindeki rüzgarda hızını artırıyor. Yükün ağırlığı rüzgarda sarsıldıkça yükün değirmen gibi dönmesine sebep oluyor. Bu da helikopterin sabit kalmasını zorlaştırıyor.
0: Yapman gereken tek şey, bu iki yeşil ucun tek bir kancası var ve sen de bu kancayı ona geçireceksin. 9 yıldır bu işi yapıyorum ve nehirde yaşayan herkesi tanıyorum. Aubrey benden yardım istediğinde çok memnun oldum. Hava müsait olmadığı zaman iniş yapabileceğim bir yer olması gerçekten de çok güzel bir duygu.
4: Nehirde işler böyle yürür. Birbirimize yardımcı oluruz. Yükledikten sonra kancayı helikoptere takacağız. Pete de helikopterde olacak. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. İşi bitireceğiz. Evet.
0: Kancayı bu şekilde tutup iki kancayı birleştireceğiz. Ben de yavaşça kalkışa geçeceğim. Ve herhangi bir aksilik olasılığına karşı seninle göz kontağı içerisinde olalım.
4: Evet.
0: Sonrasına bakarız.
4: Doğru.
2: Eğer ters bir durum olursa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Genelde taşıdığı yükün bunlar olmadığını biliyorum. Ama ona güveniyorum.
5: Değirmen gibi dönecek mi bunu görmek için havalanana kadar beklemek zorundayız. Umarım olmaz ve bir uçurtma gibi sadece süzülür.

0: Will başarılı bir uçuş gerçekleştiriyor ve Indian Canyon'un tehlikeli rüzgarını alt ediyor.
1: İşte geldi.

0: Pekala. Her şey yolunda. İyiyiz.
1: Tanıdığım en iyi pilotlardan biri.
2: Pilot Will mücadeleden galip çıkıyor. Malzemeleri sabit bir şekilde indiriyor. Geriye iki tane kaldı.
1: Bu harika. Malzemeleri helikopterle getirmek her zaman tehlikelidir. Hava koşulları nedeniyle biraz gerginim.
3: Kargo filelerine kancaları takmaya çalışıyorum.

0: Malzeme yüklendi.
1: Malzemeleri çiftliğe getirtmek çok uzun bir süreçti. Sonunda gerçekleşiyor. Ahıra bir çatı yapabileceğiz. Teslimat tamam.
2: Malzemeler güvenli bir şekilde teslim edildi. Ve Aubrey ahırı kurtarma projesine devam edebilir.
1: Atın doğumuyla ilgili bir problem olduğunda tek çareniz onu uyutmaktır.
2: Dönüşü olmayan nehrin karşısında 13 mil uzaklığında korunaklı cep bir vadide hava soğuk ve kar hala erimemiş.
3: Zemin hala beton gibi. O nedenle yeteneklerini sergilemelisin.
2: Southfork çiftliğinin yöneticileri Wes ve Christina da hava desteği alıyor. Pilot Mike Doris, hidro için destek güçlendiricileri getiriyor.
4: Günaydın.
3: Şansımız yaver gitti ve arkadaşımın emekli elektrikçi babası Mike'ın haber vermesinin hemen ardından buraya geldi. Tek elektrikçi benim ve yapabileceğim tek şey bir yara bandı takmak olabilir. Bir hayat kurtarmak gerekirse bir profesyonelden yardım almalıyım. Geldiğin için teşekkür ederiz. Etrafına bir göz at, bakalım bir şey bulabilecek misin?
4: Bu çiçekler ölürse 1,5 aylık emek boşa gidecek.
3: Elektriğe ihtiyacımız var. Sıfırdan başlamamız gerekiyor.
2: Deneyimli elektrikçi Mark, Wes ve Christina'ya Southfork'taki hidroelektrik sistemine yardımcı olabilmek ve Sarah'ın çiçek operasyonunu kurtarma umuduyla geldi.
4: Hidro sistemine gece ısıtması konusunda güveniyoruz. Sarah'ın 50 derecede kalması şart. 30'un altına düşerse her şey ölür.
3: Taşra'da yaşadığımız için çok fazla para kazanamıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık olarak 8 bin dolar harcamıştır. Eğer çalıştıramazsak sıcaklığı sağlayamayız ve her şey çöpe gider. Şu an her şey çok belirsiz.
2: Zaman daralıyor. Mark'ın bu akşam dönmesi gerekiyor. Mike işlerini hallettikten sonra tekrar gelecek.
3: Mike 6 saat içinde Mark'ı almak için tekrar gelecek. Eğer halledemezsek çok zorlanacağız.
5: Sistem işliyor.
3: Tamam.
5: Problem çiftliğin dışında gibi. Ama bunu görüyor musunuz? Hala eve giden bir akım var. Ama evde her şey kapalı olduğu halde hala akım varsa o zaman problem bu kablolu sistemde olabilir. Ve bir şeyin muhtemelen kaçak yapmasına sebep olabilir.
2: Jeneratör çalışıyor ama çiftlikte hala elektrik yok.
5: Çiftlikte ana bağlantıda sorun var mı?
3: Evet var.
5: Çiftlik ne tarafta?
3: Tam şu tarafta ve ana kutu da burada.
5: Bu tarafa hidrodan elektrik geliyor. Biz de bu hattı diğer tarafa kadar takip ettik. Ancak burada bulamadık.
2: Problem, 243 hektarlık alana yayılmış binlerce metrelik hattın herhangi bir yerinde oluşan kısa devre.
5: Şu anda bütün küçük binaların elektriğini kesiyoruz.
2: Zaman çok kısıtlı ve Mike fırsat bulup gelene kadar zamanları var.
5: Evet.
3: Bu ikisini mi keseceğim?
5: Orada.
3: Tamam. Bu çiftlikteki sistem, işletenlerin ihtiyaç duyduğu rastgele yerlere konan tellerden ibaret.
5: Burada bağlantı var.
3: Christina'nın çiçekleri soğuktan ölecek. Buraya elektrik getirmezsek yatırımını kaybedecek. Hem parasını hem de zamanını.
5: Onları bir şekilde ayırabilir misin? Veya problem birçok yerde olabilir. Bu tekrar geri geliyor.
3: Ve bu binadakinin üzerinden devam ediyor.
5: Umarım doğru yoldayızdır.
2: Sadece 2 saatleri kaldı. Wes ile Mark sorunun olduğu bölgeyi hala belirleyemedi.
3: Sanırım en sonunda bir ilerleme kaydedebildik.
5: Burada bir bağlantı noktası var.
3: Çiçeklerin durumunu hiç bilmiyorum ve o konuyu açmaya da çok çekiniyorum açıkçası. İşte burası.
5: Bu keskin uçtan o tarafa doğru yanmış.
3: Bulduk, başardık.
4: Harika, o zaman halloldu, başardık. Sarah'da şu an elektrik var mı?
3: Evet, burayı tamir etmemiz gerekiyor. Kendi elektrik sisteminiz olup kesilmese hiç görülmemiş bir sıkıntı değil. Evi komple yakmadığımız için oldukça şanslıyız. Yalıtımda ufak bir aşınma olmuş ve komple erimiş. Ve kendi kendine kaynamış, sonuç olarak da elektrik kesilmiş.
2: 5 saatlik uğraş sonunda problemin olduğu bölgeyi tespit edebildiler.
3: Bu kadar zamandır sorun evden sadece 50 metre uzaklıktaymış.
5: Tamam, ben gidip açıyorum.
3: Tamam.
2: Mike Doris marka almak için geri geliyor.
4: Şu an son dakikalarımız. Eğer buradaki her şeyi kaybedersem bir ay kaybetmiş olacağım. İşe yarayacak mı? Yaramazsa ne olacak? Hala çalışmadı. İşte oldu.
2: Büyük bir sorun halledilmişti ama sırada yenisi vardı.
0: Atları yoldan çekmelisiniz. South Fork çiftliği, burası 039. İnanamıyorum.
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
0: Ben de göremiyorum.
2: Atlar South Fork çiftliğinin tek bağlantı noktasında yolu kapatmışlar.
0: Wes, beni duyuyor musunuz? Bir yol bulamıyorum. İnanılır gibi değil. Ambarın oradalar.
1: Gördüm onları.
4: Atları yakala. Atları yakala. Evet. Evet.
1: Çok akıllıca.
3: Arabayla
0: değil mi? Bakalım ne olacak?
1: Evet.
0: Havaalanım ne durumda? Katırı göremiyorum. Orada değil. Tamam, işte iniyoruz.

0: Seni seviyorum.
1: Mike, beklenmedik ziyaretçilerin vardı değil mi?
2: Evet. Hiç mutlu değilim. South Fork'taki atlar pistin olduğu yerde rahatça dolaşabiliyor ve size iniş yapacak yer kalmıyor. Atlar buradaki en tehlikeli etkenlerden bir tanesi.
0: Nasıl oldu?
2: Köşedeki atları görmediniz mi? Mark, gitmeye hazır mısın?
3: Buradayım.
2: Tamam patron.
4: Mark'ın gelmesiyle sorunu tespit ettik ve ısıtıcıları tekrar çalıştırabildik. Bize zaman ayırıp geldiğin için sana çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız olduğu için çok şanslıyız. Taşrada yaşamanın en önemli parçası da bu. Burada dostlarınız olmadan pek bir iş halledemezsiniz.
0: Çok teşekkür ederim Mark.
4: Taşra'da yaşıyor olmanın en güzel tarafı kasaba sakinleri. Eğer onların bizim yardımımıza ihtiyacı olursa, 5 saat bile olsa gideriz ve onların bize yaptığı gibi onlara yardım ederiz.
5: Dönüş olmayan nehirde sular yükselmeye devam ediyor. Ve burada kalmaya devam edenler için de yapmaları gereken daha çok iş var.
6: Küçük John, evde olmak nasıl bir duygu?
5: Tekrar malzeme almak...
7: Ne kadar güzel bir gün.
8: Evet.
5: Baştan başlamak...
0: Seni seviyorum.
5: Hala büyük çaba istiyor.
9: Dikkatli ol.
8: Teşekkür ederim.
9: Tamam.
8: Teşekkür ederim.
5: Nehir suları ve derecenin de yükselmesiyle işler daha da sertleşiyor.
6: Hiçbir gün yeterince sert değildir ya da yeterince uzun. Eğer yapamayacaksan sadece gitmelisin.
5: Dönüşü olmayan nehrin bir sonraki bölümünde...
6: Taşra'nın içine doğru ilerleyeceğiz. Umarım Frank
8: bir aşağı indiğinde kes. Şimdi kes.
9: Dikkatli ol. Tamam.
7: Merhaba koca annecik. Atın doğumuyla ilgili bir problem olduğunda tek çareniz onu uyutmaktır.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu bir adamın uzayda başlayan hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesidir. Bulduğu hazineler milyarlar değerindedir.
1: Fate 7 sistemlerinin hepsi hala yeşil. Güle güle ve iyi şanslar dostum.
2: Cooper'ın hazinesinin önceki bölümlerinde. Tam orada. Hikayem inanılmaz. Ayrıca doğru.
3: At uçağı alanında.
4: 16 milimetrelik kamera açık.
2: Astronot Gordon Cooper'la arkadaşlık. Hayatının son yıllarında Gordon bana uzayda keşfettiği gemi enkazlarını belgelendiren bilgiler verdi. Bana bunu verdi. İsimleriyle, tarihleriyle bir gemi enkazı listesi. 4 numaralı aykırılık var. Bu aslında gerçek. Ana çizelge kutsal kase değerinde. Artık bende olduğuna göre bu gemi enkazlarının yerini belirleyebilirim. Orada! Buldum! Bu gemi enkazının var olduğunu kanıtlamalıyım. Aman tanrım! Bu muhteşem bir şey. Birbiri ardına gizemler ortaya çıkardım. Kilit nokta manifesto.
5: Kilit o. Manifestoyu bulmalısın.
2: Mücevherlerden bahsediyor. Hepsi beni buraya Turks ve Caicos adalarına yönlendirdi.
6: Tamam, birinci dalgıç. Temiz.
2: Hadi bebeğim. İyi bir şeyler bulmama yardım et. Burada bir şey buldum. Aman tanrım. Kolomb filosuyla doğrudan ilişkili tonlarca kalıntı var. Kolomb hattındayım. Bu konuda hiç şüphem yok. Tarih yazmanın eşiğindeyim. Gördüklerimi sen de görüyor musun? Belgelerin beni her zaman getireceğini düşündüğüm yere geldiklerini sonunda kanıtlayabilirim. Başınla! Gordon Cooper'un hazinesine.
4: Ne manzara ama, vay canına.
0: Savunma Bakanlığı CIA, uzun menzilli tespit ekipmanı. Bahamalar, Virgin Adaları, Meksika.
4: Hayır, 34 derece sağda. Jiroskopu düz ayarlayın. Tekrar otomatik pilottayız. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
0: Turks ve Caicos Adaları.
2: Ekibimle birlikte bir haftadır Turks ve Caicos'tayız. Yıldız çizelgemdeki konumlarda dalış yapıyoruz. Önceki dalışlarımızdan bazılarında sadece işe yaramaz metaller çıkardık. Modern çöp, modern çöp. Ama çizelgedeki 6. bölgedeki hedefler için dalmaya başladığımızda bazı önemli kalıntılar bulduk. Bir bronz çivi, bir top kayışı, bir varil halkası. Sonra da 3 çekme kancası. Büyük bir buluştu. Bu bana enkaz hattı üzerinde olduğumuzu ve hazineye yaklaştığımızı gösterdi.
6: Bu çılgınca.
2: Şimdi 6. bölgeye geri döndük. Ana bir hedefte dalış yapacağız. Bu aradığımız büyük değişim olabilir.
7: Mike devam et. İkimiz de ağırlık kemeri taktık. Hazır olduğunda çek.
6: Anlaşıldı. Beklemede kalın.
2: Bekle, işte başlıyoruz.

0: Sadece beni takip et, tamam mı?
1: 14.
0: Pek bir şey göremiyorum. Aman tanrım. O olduğunu düşündüğüm şey mi? İşte budur. Gördüklerimi sen de görüyor musun? Harika. Vay canına. Aman tanrım. Tam üzerine indirmişsin dostum. Aman tanrım. Bu eski dönemlere ait bir çapa. Kesinlikle müthiş bir şey. Harika. Vay canına, tamamen yatık durumda. Tek parça halinde ve çok güzel. Ona bayıldım. Bir şeyler bulmaya yakınız. Fotoğraf çekiyor ve ölçümler yapıyoruz. 3,5 metre olabilir. Her iki yanı 75, belki 90 santimetre.
1: Kollarımı öne doğru ve paletlerimi sonuna kadar aşağıya uzattım. Yine de 90 santimle 1 metre 10 santim daha uzun.
0: Bilmiyorum. Bu inanılmaz. Şuna baksana Erik. Bu kısmına bak. Bu kısım çok güzel.
1: Evet. O halkanın nitelikleri sayesinde bu çapıyı belirleyebileceğiz.
0: Harika bir şey.
1: Bu gerçekten harika. Şamandıranın altından yukarı çıkıyorum Mike.
2: Anlaşıldı. Güzel değil mi?
1: Hem de nasıl bebeğim. Çapraz sapı yok ama eşsiz bir halkası var.
0: Bu inanılmaz.
1: Bu inanılmaz havalı. İşte bu dostum. İşte budur.
0: Ona bakmalısın dostum.
1: Onu görmelisin Mike.
0: O şimdiye dek gördüğüm en güzel şey.
2: Öyle mi?
0: Kumsala dönük duruyor.
2: Aa, kumsala doğru mu dönük?
0: Evet. Ha, evet, evet. Tabanda duruş şeklini bir görsen, onun için yapılmış bir mezar gibi.
2: Evet.
0: Aşırı eski, şüphesiz 1500'lerden. Görünüşüne dayanarak o çapa kolon çağına ait olabilir. Bu 500 yıllık olması demek. Milyonlarca dolar değerinde olabilir ama bunu arkeoloğumuza göstermek zorundayız. Çapa başyapıt gibi değil mi?
1: İnanılmaz güzel.
0: Onu ben buldum.
2: Hey, onu biz bulduk.
0: Hayır, biliyorum, biliyorum. Bu demektir ki burada bir şeyler var. Bu çapayı bulmak kesinlikle inanılmaz bir şey. Onu tam olarak yıldız çizelgesinin aramam gerektiğini söylediği yerde buldum. Bu Gordon'ın belgelerindeki her şeyi geçerli kılıyor. Çapanın olduğu yerde gemi enkazı da vardır. Gemi enkazı olan yerde hazine vardır. Birçok hedefte dalış yaptık ve güzel fotoğraflar çektik. Bu heyecan verici dostum. Aşırı heyecanlıyım.
3: Çok güzel.
0: Ne kadar ince ve narin olduğuna baksanıza.
2: Gerçi bu iyi bir gösterge. Gemi enkazı varsa çapayla bağlantısı
1: çekme
2: vardır.
1: Çekme kancalarını sürüklüyorlardı.
2: Onlar erken çekme kancalarını sürüklüyorlardı. Bu iyiye işaret.
1: Kesinlikle. Kurtarma yaptığımız enkazlarda en çok kurtarma yapanlar eve dönen İspanyollardı. Oralarda çok fazla çekme kancası bulduk. İstikrar karşılığını verir özellikle de bu
4: enkazı. Benim için en şaşırtıcı şeylerden biri...
0: Neymiş o?
4: Cooper'ın 60'larda bulduğu eşya. Haritada yıldızlar var. Ve bütün
0: evet.
4: O eşyayı alıyorsun. Her noktada bir şeyler var.
0: Bu da yıldız çizelgesinin tamamen doğru olduğu gerçeğini tam anlamıyla kanıtlıyor. Pekala, bugün güzel bir gündü dostum. İyi misin Jim? İyi misin?
4: Daryl.
0: İyi misin?
4: Değilim.
0: Dün gece arkeoloğum Jim kendinde değil gibiydi. Görme konusunda sorun yaşıyor. İyi durumda değil.
4: Şu anda pek iyi hissetmiyorum. proje için çok heyecanlıyım. Bir şeyleri fiziksel anlamda yapamamak benim için hayal kırıklığı. Bu noktada neredeyse işe yaramazmışım gibi hissediyorum. Ve beni iyileşmem için geri gönderirsen minnettar olurum. Böylece bu projeye devam edebiliriz.
0: Evet.
4: Çünkü bu çok önemli.
0: Her şeyden önce iyileşeceğim. İyileşmelisin. Şimdiye kadar o çizelgedeki her şey tam isabetti. Her şey bir şeylere uyuyor.
4: Evet, bu inanılmaz. Tanrı'ya yemin ederim seni hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Bunca yol kat ettiğin için seninle gurur duyuyorum. Bu projeyi bir araya getirmeye çalışırken ne kadar sabırlı olduğunu biliyorum. Sonunda meyvelerini toplamaya ve hak ettiğini almaya başladın. Geçen gece arkada otururken dışarı baktım ve gökyüzünde tek bir ışık vardı. Orada öylece duruyordu ve onun iyi şans tılsımı olduğunu düşündüm. Gordon Cooper bu projede yaptıklarımızdan çok gurur duyacak.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet, sağ ol.
4: Şu anda yukarıda gülümsüyor.
0: Bunun gibi bir gezide dalında başarılı, saygın bir arkeoloğa sahip olmak kritik önem taşır. Kalıntıların tarihi ve ticari açıdan değeri olduğunu kanıtlayabilecek kişi o. Bu uzmanlığa sahip biri gerekir. Bu yüzden Jim'in kötüye giden sağlığı bizi çok geciktiriyor.
3: Merhaba Faith Seven, Kapsül İletişim. İletişim Hizmetleri Ofisi, tamam.
5: Anlaşıldı. Burada bazı şeyler birikmeye başlıyor.
3: Uydu kontrol sisteminin veri yolundaki yedek çevirici denedin mi?
5: Anlaşıldı, yedek çevireç devreye girmiyor.
3: Gerektiği takdirde şimdiden itibaren yeniden giriş sürecinde acil durum için yeterli oksijenimiz olmasını tavsiye edeceğiz.
5: Anlaşıldı, anlıyorum.
1: Kendine iyi bak.
0: Sonra görüşürüz.
1: Seninle Florida'da görüşürüz.
0: Güle güle.
4: Pekala arkadaşlar.
0: Hoşça kal. Bu gezide yüzlerce bin dolar kaybetme riski altındayız ve harcayacak zamanımız yok. Bize bulduğumuz çapanın Kolomb dönemine ait olup olmadığını doğrulayacak bir arkeolog gerekiyor. Jim'in yerine başkasını almalıyız çünkü iyileşmesini beklemeyiz ve bunu olabildiğince çabuk yapmamızı öneriyorum.
5: Tamam.
0: Bir süredir kitap okuyorum. Orada Pinzon'un normal rotaya giden bu geçidi izlediği normalde Molasses, Refisi ve French Key'e doğru gittiklerini, bu adanın etrafında çapayı bulduğumuz bölgeye sola doğru gittiklerini anlatan bir hikaye var. Hikayede iki gemiyle birlikte demir attığı yazıyor. Gemilerden biri şiddetli bir akıma kapılmış, çapa kopmuş ve gemiyi kaybetmişler. Çapanın tarzı mükemmel bir biçimde uyuyor ama bükülme ve eğilme şeklinden, ayrıca hırpalanmış görünmesinden, maruz kaldığı şartlardan dolayı %100. Tamam, %90 diyelim. O çapanın Pinzonlara ait olduğuna inanıyorum. Bakmayı başarabildiğim bilgilere ve eski dönem çapalara uyuyor.
5: Tamam.
0: 1550'lerden önce o çapaları elle dövüyorlardı. Şimdi suda kalmasından ve üzerinde biriken paslardan dolayı anlamak zor. Bu yüzden planım ihtiyaç duyulduğu takdirde onu yukarı çıkararak gerçek ölçümler yapmamız.
5: Bu kolay bir proje değil. Bu başlı başına bir proje.
0: Bunun farkındayım ama gerçekten kanıtlayabilirsek bu bizi gerçek Kolomb yoluna götürecek. Son ipucu olarak altın külçeler, değerli taşlar, bakır, gümüş, ziynet eşyaları, bu gibi şeyler.
5: Tamam.
0: Kolomb'un ne kadar malı olduğu kimseye söylenmemiş. Bunu anlamam için İspanya'ya gitmem gerekti.
5: Bu projede gerçekten hazine çıkarıldığını görmek fenomen yaratıldı.
0: İşte bu yüzden bunu yapmalıyız. Bu yüzden buradayız.
5: Gerçekleşmesi için çok fazla yıldızın sıraya dizilmeli. Ama peşinde olduğun şeyin doğru olduğuna inanıyorum.
0: Tam burada.
5: Tamam.
0: Su altında bir çapaya eriştiğinizde boyutu hakkında iyi bir fikir ediniyorsunuz. Geçerli bir kalıntı olsa bile doğruluğunu kanıtlamak için onu sudan çıkarmalısınız. Bu çaba gemi enkazı bulmamın ilk adımı olabilir.
6: Birazdan.
0: İnsanlar hayatım boyunca benden şüphe duydu. Onlara bulduklarımı göstermeye sabırsızlanıyorum. İşte bu. Her yerde bir şeyler buluyorum. Çocuklar, bir gemi enkazının üzerinde duruyoruz.
6: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde.
3: Karbondioksit kısmı basıncında yaklaşık %3 artış oldu. Yeniden arındırmanın tavsiye edilir olduğunu düşünüyor musun?
5: Olumsuz. Görünüşe göre istikrarını sürdürüyor. Tamam.
3: Anlaşıldı. Şu anda hava yer iletişimi çok kalitesiz durumda.
5: Anlaşıldı.
0: Günümüzde hazine avcılığı bu işi babamın yaptığı zamanlardakine hiç benzemiyor. O dönemde etrafa bakma, kalıntı arama, materyallerin yerini değiştirme, elleriyle tutabilme konusunda daha özgürlermiş. Ama bugünlerde tıpkı o çapa gibi bulunan kalıntıların bir arkeolog tarafından onaylanma zorunluluğu var. Hazine aramaya devam edebilmek için atılacak ilk adım bu.
7: Merhaba Cem.
0: Nasılsın?
8: Merhaba.
0: Buraya geldiğin için teşekkür ederim dostum. Gerçekten minnettarız. Birkaç büyük kalıntımız var.
8: Evet, burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Çapayı görmeye ve göz atmaya sabırsızlanıyorum.
0: Evet, gerçekten harika olacak. Güzel, güverteye gel dostum.
8: Teşekkür
0: hadi.
8: Teşekkür ederim.
0: Bu iş için doğru adamı bulduğumu düşünüyorum. Adı Jim Sinclair. Bu endüstrideki en aranan arkeologlardan biri. Vasıfları Titanik'e ilk kez dalan arkeologlardan biri olacak kadar eskiye dayanıyor. Fisher ailesiyle el ele çok yakın bir biçimde çalıştı. O gerçekten büyük bir nimet. Gerçekten bizim için bulunmaz biri.
8: Sömürge döneminde deniz taşıtlarında taşınan belirli türde çapalar vardı. Apaçık ki ideal durum bunun daha fazla materyale işaret etmesi olur. İnceleme geliştikçe başka materyaller göreceğiz. Muhtemelen çanak çömlek, cam eşyalar. Hangi enkaza baktığımıza bağlı olarak bize daha dar zaman dilimi verecek eşyalar yani.
0: Seni sit alanına götüreceğim, dalacağız, ilk ölçümleri yapacağız. Sanırım yapılacak ilk iş ona zarar vermeden kaldırmanın en iyi yolunu bulmak olacak. Çapayı yüzeye çıkarmak için... Çapayı yüzeye çıkarmak için en iyi stratejiyi bulmaya başlamadan önce... Duruma tamamen erişim sağlayabilmemiz için bulunduğu yere Jim'le birlikte dalmalıyız. Onu güvenli biçimde yukarıya çıkarana kadar ne gibi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz. Hazır mısınız?
7: Hazırım.
0: Evet, doğruca ileri çocuklar. Güzel değil mi?
8: Bu çapanın tam ölçümünü yapmalısınız. Görünen o ki o halkayı kıracak kadar gerilme...
0: Evet, doğruca ileri çocuklar. Güzel değil mi?

0: Doğrudan adaya doğru döndük. O yüzden çapadan geride kalanlar çok fazla gerilim altındaymış ve burada her ne varsa muhtemelen o tarafta birkaç yüz metre sağda veya akıntının onu götürdüğü daha yukarılarda.
1: Bence sen muhtemelen haklısın. Özellikle de kırılan halka hemen orada durduğu için. Çok iyi bir gösterge.
0: Çapayı bu durumda bulmanın harika olan tarafı bulduğumuzda çok büyük halkasının olmaması. Bu çapayı tam olarak bulduğumuz bölgeyle aynı hizada çapasını kaybetmiş olan Pinzon enkazının hikayesine uyuyor. Tamamen aynı bölgede. Bu kısımlardaki büyük bükülmeyi ve şeklindeki değişimi görebilirsiniz. Buna çarptığında bükülmüş. En fazla gerilime uğrayan nokta tam burası. Ne yazık ki balast yanına dair işaretler görmüyorum.
1: Gerçekten muhteşem bir çapa.
0: Ona bayılıyorum dostum, çok güzel. Bence çapanın bu bölümünün altında bir erişim noktası sağlamaya çalışmalıyız Jim. Ne düşünüyorsun?
1: İşte oldu.
0: Çapayı temizleyebilmemiz için alanı boşaltalım. Güzel. Ağırlığı yaklaşık 45 kilo. Sanırım yukarı çıkacağım. Tamam çocuklar, yukarı geliyoruz.
2: Şamandıra'dan yukarı çıkıyoruz.

0: Çapaya bu kadar yakında bir halka görmek olağan dışı. Apaçık sapının ucuna takılan halkanın bir parçası. İpi oraya bağlıyorlardı. Büyük bir ip bir ucundan çapayı tutardı. Genellikle sarılırdı ve kendiliğinden kopardı ama sapın en üst kısmında nerede koptuğunu görebilirsiniz. Kopmuş ve bence sapın en azından yarısı sizde kalmış.
1: Evet, bence üçte biri, evet. Bükülmüş. Hemen oradaki gerilim noktası görülebiliyor. Şu kıvrımda hissedilebiliyor.
0: Ne zaman böyle bir şeyler görsem bunu o teknedeki adamlarla ilişkilendirmelisin diye düşünüyorum. Olup bitenden onları uzak tutacağını umuyorlardı ve tutmamışlar. Bana göre çapa sömürgecilik dönemine ait. İspanyol çapasına benziyor.
1: Tamam.
0: Öyle ve bayağı da eski.
1: Okuduğum hikayelerle ve edebiyatla aralarında benzerlikler buldum. Burası yani Balbuka Adaları, Pinzon ve Colomb'un normal rotasıydı. Buraya geri döndükleri sırada Pinzon'un tek başına gittiği ve teknelerden birinin demirlenmiş olduğu ve zorlukla durduğu, sonunda ipin koptuğu açıklanıyor. O yüzden bu bir bakıma o çapanın üzerindeki gerilime uyuyor. O çapa kesinlikle üzücü bir hikaye anlatıyor. Bunu bilmekteyiz. Çapa'nın beni bir Christoph Kolomb gemi enkazına götüreceğine tüm kalbimle inanıyorum.
2: Birazdan.
3: Büyük ekipman
4: buldu. Yeterince büyük mü?
1: Vay canına. İşte orada. Bu kadar büyük bir teknen olduğunu bilmiyordum.
4: Winchli kamyonumuz ve üstünde hidrolik kızak var.
1: Bütün her şeyimizi bu operasyona yatırdık. Her şey Çapa'yı güvenli bir biçimde çıkarmamıza bağlı. Sen en uçtan tut ve onu doğru yere yerleştir. Tek hata bile yapma lüksümüz yok.
2: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Turks ve Caicos Adaları.
1: Gordon'un benim için bıraktığı ipuçlarının miktarını hesaba katarak Kolomb hattının üzerinde olduğumu ve uçağa ait enkaz aramam gerektiğini uzun bir süredir hissediyorum. Tabii ki sezgilerim bu projeyi doğrulamak için yeterli değil. Bu yüzden ekibinizde size uzmanlığıyla ve bilgisiyle destek verecek saygı duyulan bir arkeolog olmalı.
0: Çapanın antik olduğu açık. Yani 1492'den 1550'lere kadar veya o civarlarda geniş bir zaman periyoduna ait olabilir ama halka kırık ve bir kısmı yan yatmış biçimde duruyor. Bu yüzden de çok fazla gerilim altındaymış gibi görünüyordu. Ayrıca sapına bakıldığında bir bakıma doğal bir kıvrım var. Bu İspanyol çapa üreticilerinin damgalarından biri. Bu gerçekten de çok eski dönemlere ait İspanyol çapalarına
1: benziyor. Onu sudan çıkarmanın bu kadar önemli olmasının sebebi elle dövülmüş bir çapa.

0: fabrika mı yoksa... Bu belli olacak.
1: Fabrika evet. Üretimi mi? Belli olacak, bakacağız. Örs kullanan Nalbant ve büyük balyoz işçiliği mi? Doğru. Belli olacak?
0: Çünkü bunu yukarı çıkarma konusunda çok fazla çaba sarf edeceğiz. Bu bölgede bulduğumuz diğer çapalarla karşılaştırmalı bir çalışma yapabilmemiz için onu usule ve bilime uygun bir biçimde çıkaracak düzgün ölçümler yapacağız. Sonra da yerine geri koyacağız.
1: Tamam.
0: Endişelenmemiz gereken durumlardan biri bunu yaptığımız sırada taşımacılık ve vinçli bir tekne bulmak. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Açıkçası kaldırma balonu kullanabileceğimizi düşünüyorum. Onu yukarı çıkarmanın en güvenli yolu bu olacak. Bir tonluk çapayı yükseltmenin en iyi yöntemi basınçlı havayla dolu hava yastığı sistemidir. Çapayı dengede tutmak için doğru şişirmek gerekiyor. Bunu yanlış yaparsanız çapa tabana geri dönecektir ve kırılabilme riski vardır. Gezimizin sonunu getirir ve gerçek anlamda yüz binlerce dolar masraftan sorumlu tutuluruz. Aklına başka bir şey geliyorsa bunu bana şimdi söylemelisin çünkü torna telefon edeceğim. Başaracağımızdan emin olmalıyım.
1: Kaldırma balonları tahmin ettiğimiz ağırlığı kaldırabilmeli. Bence yapmak istediğimiz iş için bir nokta, bir tonluk bir kaldırma mükemmel olurdu.
0: Gerçekten minnettarım.
1: Pekala dostum. Endişelenme. Pekala. Bunu halledeceğiz.
0: Evet.
2: Anlaşıldı. İrtifa ne durumda Gordo?
3: Oldukça ortalama.
2: Tamam. Buraya yeniden giriş yapmak senin kararın. Sanırım şöyle demiştin. Elektronik uçuş kumandasıyla döneceğim mi demiştin?
3: Anlaşıldı. Sanırım elektronik uçuş kumandasıyla döneceğim.
0: Gordon'un bana atmosfere manuel olarak yeniden girmek zorunda kaldığını anlattığı zamanı asla unutmayacağım.
2: Anlaşıldı, tamam. İrtifanı sürdürmeyi O5G'ye biraz daha yaklaşana kadar geri irtifanı sürdürme yoluyla sağlayabilirsin.
0: Bulduğu çözüme ve takındığı tavra rağmen Gordon'un nasıl hissetmiş olduğunu hayal edebiliyorum. Gerçekleşmesinin mümkün olduğunu bildiği sadece iki sonuç vardı. Ya başarırsınız ya da başaramazsınız.
2: Değerleri düşük tut. Değerlerini olabildiğince sıfıra yakın tut.
3: Anlaşıldı, öyle yapacağım.
0: Yarın hayatımın en büyük günlerinden biri olacak. Tek pişmanlığım bunu görmek için Gordon'un burada olmaması.
2: Bir sonraki 10 saniyelik geriye sayış manuel olarak geri dönüşümün geriye sayışı olacak.
3: Anlaşıldı.
0: Kendimizi yarın bu çapayı çıkarmaya hazırlamalıyız. Hiçbir şeye yapışık olmamasından dolayı mutluyum. Onun etrafındaki bütün materyaller serbestti. Bence en fazla 15 santimetre, belki 20 santimetre kumdaydı. Bu yüzden temelde yapacağımız şey onu yukarı çıkarmak, bazı ölçümler yapmak. Bu yüzden iki hava yastığı lazım.
1: Ben olsam kayış bağlamak için iki kişi ve yine aynı iki kişi aşağıya en az dört kişi götürürüm. Bunu tabiri caizse aşırı nazik bir biçimde halledeceğiz. Muhtemelen ağırlığı 700 ila 900 kilonun üzerinde olan bir şeyi nazikçe tutmak bir bakıma bir püf noktası.
4: Mekanik iniş araçları çok fazla sekebiliyor. Önündeki o büyük indirme girişiyle uğraşırken bu şey yukarı çıkabilir ve kalıntıya aynı zamanda da kendimize zarar vermeyi istemeyiz.
5: Üstünde soğulmalı mı? Tam olarak
1: evet, ben
5: mı
1: tutardım. Biz ölçümleri yaparken onu olabildiğince ıslak tutmak için elimden geleni yapardım, inanın.
5: Üstüne su koymak için ne kullanacağız?
6: Tuzlu su pompası veya...
1: Evet, tuzlu su pompası.
0: Onu hortumla yıkarız.
6: Evet, tamam. Sintine pompası kuşanmak zorunda kalsam da...
0: Onu güvertenin üzerine doğrudan yatırmamız için bana birkaç kütük gerekiyor. 4x4'ler, 4x6'lar gibi.
6: Tamam, birkaç santim yukarıda tutmak
0: güverteye
6: için.
0: Güverteye değmemesi için. Sonra da diğer parçayı suya geri koyun. Onu suda yüzdürmelisiniz. Sonra tabana yaklaşırken hava basınçlı hale gelecek. Onu tabana yaklaşırken havayla doldurmalısınız ve onu olabildiğince yavaş yerleştirin. Biraz geriye işaretçilerin bulunduğu yere doğru götürün. Sanırım bunu yapabiliriz. Gitmeye hazır mısınız? Evet.
3: Yarın. Güzel. Tamam.
0: Sadece eski bir parçayı kaldıracak ve ölçüm
6: Hayır.
0: yapacak. Başka bir şey var mı? Aklınıza başka bir şey geliyor
3: Güzel,
0: mu?
3: Güzel, harika.
0: Evet.

0: Batı Keykos'a gidiyoruz.
1: Neredeyse 2 ton ağırlığındaki 500 yıllık bir çapayı sudan çıkaracağız. Bu devasa ekipmanları gerektiren devasa bir iş. Bu yüzden 45 metre uzunluğunda devasa bir mavna getiriyoruz. Çapayı yukarı çekmek için bir vinç bile var. Süper bir şey. Çapayı sudan çıkardığımızda çok